0: İşte bu konuda hemfikiriz. Bill, onu malikaneye götür, olur mu?
1: Bu biraz zor olabilir Bay Kent.
0: Gerçekten.
1: Evet, çünkü...
2: Ne? Onu malikaneye götür dedim, pislik. Bırak da diğer liderler de görsün, yoksa ben seni gömerim, pislik. Seni içki içmeye davet ederdim ama şu an biraz...
3: Böyle bir anlaşma yapmadan önce o kişiye sormalısın, değil mi?
2: Öyle mi? Gel biraz konuşalım.
3: Senin işini öğrenmek istemedim. Lanet olasıca işini öğrenmek istemiyorum.
2: Lanet olası işimi artık biliyorsun. İstediğin ve istemediğin şeyler farklı şeyler ahbap. Hala dost muyuz?
3: Sen güvendesin dediğin
2: evet,
3: buysa.
2: Evet dediğim buydu. Seni tanıyorum. Şu sersemi de tanıyorum. Öldürmemi ister misin? Onu şuracıkta öldürebilirim.
3: Öyle bir şey demedim.
2: Dedin? Hayır hayır. Aynen öyle dedim. Bunu söyledin. Tam olarak böyle
3: nasıl
2: dedin.
3: Nasıl anlarsan anla. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Tamam mı? Öyle bir şey demedim ben.
2: Söyledin. En güçlü şey nedir bilir misin ahbap? Bilir misin ne olduğunu?
3: Evet. Ve şimdi birinin başına her an kötü bir şey gelebilir. Sen bunu biliyor musun?
0: Peki. Baksana neden bağırıyoruz ki? Ha? Neden bağırıyoruz?
3: Lanet olsun.
2: Biz birbirimize pek bağırmayız. Güzel bir yerde oturup öğle yemeği yerim dostum. Muhabbet ederim. Tıpkı iki erkek gibi.
0: Serseri.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Orada yaşamak isterim.
0: Çocukken Londra'da büyük bir ev hayal ediyordum, şu evi. Ama bu onun evi.
1: Kendi paran var değil mi?
0: Hiç fazla paran oldu mu?
1: Ara sıra. Özgürlüğüm olmadı.
0: Nasıl yani?
1: Ne?
0: Fransa'ya özgü varoluşçu bir tavır falan göstermiyorum. Sadece bir soru sordum.
1: Başka sorusu?
0: Normal insanlar gibi restorana gitmeye ne derdin?
1: Sokak çetesiyle 3 yıl çalışıp hapishaneden çıkan bir adamla restoranda oturuyor olurdun. Bundan her ne kadar hoşlansam da bu sana yapacağım en kötü şey olurdu.
0: Evet, mahvolurdun. Bunu istemezdim. Burada oldukça cesur oluyorum. Gözü pek ve cesur oluyorum. Kırsal kesimden gelen bir kadın olarak sana aşık olsam, ne yapardın Mitch?
1: Ne olursa. Her şey.
0: İşte restorana gitmek derken bundan söz ediyordum. Yapamıyorum, yani beceremiyorum.
1: Biliyorum. Biliyorum.
2: İşte burada.
3: Güzel kokuyor
2: dostum. Kameraya gülümse.
3: Hemen birkaç fotoğraf çekeyim.
4: Stratton, Clapham ve Kennington'dan para toplama işi ayarlamanı istiyorum.
1: Bunu bilmiyorum Bay Gant.
4: Bana Rob de. Bu kıyafetle kapı kapı dolaşmanı beklemiyorum. Tanrı aşkına kendine bir bak. Olmak istediğin herkes olabilirsin, biliyorsun.
1: Bunu daima duyuyorum. İstediğini yapabilirsin.
4: Evet. İnsanlar fırsatları pek değerlendiremez. Sana bunlardan fazlasını veriyorum. Şimdi şu dostun, Bay Norton, arkadaşın biri. Kuruluşu işletemedi. Bana doğru zenciyi bile getiremedi.

0: balığını tavsiye ederim. Gerçekten enfestir. Biraz çiğ oluyor ama sonuçta İngiliz, değil mi?
1: Az pişmiş püreli bir biftek almak istiyorum. Teşekkürler.
0: Ben dil balığı istiyorum. Yanında patates püresi ve yanında da taze fasulye. Bir şişe ve haşlı biyon. Başlayalım. Her biri için bir kadeh. Bir kadeh lanet olası. Bir kadeh. Anladı mı beni?
2: Anlamadım.
0: Servis edeni çağır. Uzmanına. İhtiyar dersini veren Kennington çocuklarını arıyorsun demek. Onlardan biri umut vaat eden genç bir futbolcu. Ona büyük maddi destek sağladım. Gelecekte kazandıracak. Aynı zamanda bu bir oyun aşkı.
1: Ha? Güzel değil mi?
0: Hem de nasıl dostum. Öyle. Kimse ona suç atamaz mı hiç? Ev hoşuna gitti mi? Hayatı seviyorsun değil mi? Düzenli işini bırakmak zorunda kalacaksın.
1: İmkanı yok.
0: Evet. Kırsal kesim güzel, öyle değil mi? Burası gerçek İngiltere, bilirsin ya, Kudüs gibi. Sen bir gangstersin dostum. Kuruluşumun parçasısın.
1: Şey, bir gangsterin de farklı hallere büründüğü zamanlar vardır.
0: Onlar hangi zamanlarmış? Benim için çalışmayacaksın dostum, bu açık. Bunu ne zamanlar yapıyorsun? O lanet olası zenciyi vurduğumu gördün değil mi? Ha? Bu gezegende rahat rahat dolaşmana gerçekten izin vereceğimi mi sanıyorsun?
1: Öyleyse şunu anlamalısın. Bir gangster olsaydım Rob, ilk ölen kesinlikle sen olurdun. Senin adına çalışmam. Seni öldürür, elindeki her şeyi alırdım. Tabii gangster olsaydım. Bu yüzden gangster olmamı istemiyorsun. Bu yüzden kimse gangster olmamı istemiyor. Çünkü bir başlarsam duramam. Anlıyor musun? Bir daha sorma.

0: Maaşın henüz ödenmedi değil mi?
1: Evin kirası. Benden olsun. İşi kabul etmiyorum.

0: İyi misin? Hı-hı. Doğrusu seni beklemiyordum ama fark etmez. Bunlara iki arkadaşım Bay Fletcher, Bay Mavont. Anladın mı?
1: Evet.
0: Öyleyse burada ne işin var?
1: Ben evi boş sandım. Bana ait bazı eşyalar almaya gelmiştim. Gerçekten.
0: Sana mı ait?
1: Ayrılmak zorunda kaldığımda bıraktığım eşyalar.
0: Evimdeki eşyanı almak zorunda mısın? İşe bak.
1: Şey görünüyor ama eskiden benim.
0: Hayır. Hiçbir zaman senin değil.
1: Ama hala anahtarım var.
0: Ha, demek hala anahtarım var.
1: Ama bu...
0: Bu benim anahtarım. İyi misin? Endişelenme. Endişelenecek bir şey yok.
1: Endişeli değilim.
0: Öyle mi?
1: Hayır.
0: Bu normal halin mi?

0: Çocukken dayımla deniz kenarına gitmeyi çok severdim. Bilirsin ya, aslında tam dayım değildi. Annemle beraberdi. O gerçek annemdi ama... bana çok kötü davranırdı. Beni nasıl etkiliyordu biliyor musun?
1: Kennington'ı hiç duydun mu?
2: Hayır.
1: Bana doğruyu söyle. Herkes kimi aradığımı biliyor ama kimse onu bana getirmiyor. Bu hoşuma gitmiyor.
2: Pekala, ama ondan haberin yok.
1: Adı ne? Ve nerede?

olması gerekirken burada yok. Ve o benim partnerim olduğu için ve programı birlikte sunduğumuz için

0: Buna gerek yok. Hiç gerek yok. Mitch yapma. Hiç gerek
1: yok. Küçük bir gezintiye çıkalım mı bile sen ve ben? Yoksa buradan defolup gider misin?
0: İşim bitti dostum.
1: Anlayamadım bile.
0: Garrett senin işini bitirmek için bekliyorum.
1: Ben eşcinsel değilim.
0: Garrett'ın canı cehenneme. Onun eşcinselliğinin canı cehenneme dostum. Olsa ne olur ki? Burası özgür bir ülke değil mi? Tamam mı? Seni anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Tamam bırakacaksın. Oluruna bırakacaksın. Sadece oluruna bırakacaksın. Kafan çok karıştı öyle değil mi? Her şey karman çorman oldu. Ona borcun olduğunu söyledi. Duydun mu? Ona borcun
1: olduğunu. Ona borcun falan yok. Git buradan bile.
2: İşte geldik. Hey, buradalar işte.
0: O zaman bana anahtarını
1: ver. Son bir şey daha. 3 yıl önce elemanın icabına baktığımda neden yardım etmedin? Neden yardım etmedin bile? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun bile?
0: Gitmiştin, gitmiştin dostum. Bak bir hiçle konuşuyorum.
1: Bir daha buralara geleyim deme.
0: Gent o motoru istiyor, tamam mı? Gerçekten onu istiyor. Yani Baker'ın tablosunu
1: hiçbir şey
0: istiyor. O bostalı pis serseriye dikkat et. Bir dahakine o gelecek.

0: acele edin. Nereye gidiyorsun? Hey!
1: Sence o kimdi?
2: O pisliklerden biri.
3: Silahlarla aran nasıl Jordan?
4: Sevgili dostum, ben çok yetenekli bir aktörüm. Her şeyle aram iyidir. Sanırım bunu yoldan geçen bir filozoftan almışsın.
3: Bunu koyacak bir yerin var mı?
4: Var.

0: Merhaba Beli.
1: Ayağa kalk, ayağa yapma, kalk pislik.
0: Yapma.
1: Buraya
0: yapma gel. Lanet olsun.
1: Buraya gel.
0: Dinle. Hadi. Dinle, yapma. Bak, bunu halledebiliriz. Canım yakıyor.
1: Benim evime girmişsin Beli. Yaşadığım yere girmişsin.
0: Gitmemi o söyledi.
1: Eski evimin sahibine ne oldu Beli?
0: Bak, suçu üzerine yıkmak için değildi, yemin ederim.
1: Tabii öyle olmayacak.
0: O lanet olasıca pislik sadece eve girip bazı kıyafetlerini almak istemiş. Yemin ederim.
1: Kim?
0: Dostum, yemin ederim. Gerçekten Gerrit onu yok etti. Geçen gece o zenciye yaptığı gibi. O ortadan kaybetti. Ve sonra onu Brighton'a kadar götürdü. Oraya götürdü. Arkadan ve sonra da onun kafasını uçurdu. Yemin ederim. Gent herkesi öldürecek. Seninle ilgisi olan herkesi öldürecek dostum. Yemin ederim herkesi öldürecek.
1: Kız kardeşimden haberi var mı?
0: Kız kardeşinden herkesin haberi var.
1: Buraya gel. Buraya gel. Hadi. Bana bak pislik.
0: Mitch, benim hatırladın mı? Beni hatırlıyorsun değil mi? Billy'i hatırlıyorsun değil
1: evet.
0: mi?
1: Buraya gel.
0: Hayır olmaz. O Gent'in parası. Gent'in parasına
1: hayır,
0: sakın dokunma.
1: Onun parası değil. Başka bir lanet olasıca gangsterim Billy. Tüm para benim. Tüm para benim dostum.
0: Sakın yapma. Hayır. Ver o parayı. Yapma.
1: Burada
0: sana
1: kal.
0: Kendi paramı vereyim. Sana kendi paramı vereyim. Bunu bana neden yapıyorsun?
2: İşi bitti mi acaba?
1: Benim Mitchell.
3: Billy fiziksel olarak ne durumda?
1: Biraz iş konuşabilir miyiz Rob?
3: Sanırım birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz kalmadı.
1: Senin söyleyecek bir şeyin olmayabilir ama şimdi oraya gelip senin o iğrenç gırtlağını keseceğim.
4: Hayır, ben onu ben duruyorum. Burası hoşuna gitmedi mi? Bir arkadaşımın yeri. Alphonse. Bu benim kardeşim Mitchell. Mitchell, bu da Alphonse.
5: Memnun oldum. İkinize yiyecek bir şeyler getireyim.
4: Evet, ama iğrenç bir şeyler getirme, olur mu? Doktor Rajul ile ilişkimiz bitti.
1: Kart numarasını aldın mı?
4: Ne?
1: Kart numarasını diyorum.
4: Para. Hep bundan bahsediyorsun. Kravatı çıkartmışsın.
1: Evet, uzun bir gündü. Dinle. Peşimde bazı adamlar var. Sana da zarar verebilirler.

0: Öyle. Daha fazlası. Ben ortalığı yatıştırıncaya dek yurt dışına çıkmanı istiyorum.
1: Dünya uçsuz bucaksız bir yer ve her yer olabilir.
0: Evet, onlardan biri de Paris. Al, tren bileti.
1: Oo, Paris. Demek Fransa'da yaşayacağım, ha? Bu çok iyi. Ama normalden daha fazla para lazım olacak, biliyor musun? Ve bende hiç yok.
0: Tabii ki.
1: Öyle mi?
0: Bahane istemiyorum. Ve orada kal. Ben arayıncaya kadar.
1: Babam değilsin, tamam mı? Acaba... Alphonse, bize... Ne alsak dersin? 2 tane triple ateş lütfen.
0: Aynı.
1: Yandıklarından emin ol.
0: Seni seviyorum. Treni kaçırma.
1: Ne? Mitchell, içmeyeceğim. Söz veriyorum, içmeyeceğim. Söz veriyorum dedim. Acaba alabilir miyim Alphonse? Lütfen.
2: Hiçbir yere gitmemişsin.
0: Henüz gitmedim.
2: Bir iş buldum.
0: Bu güzel.
2: Los Angeles'a gitmeliyim.
0: Git öyleyse.
2: Evet, bana göre değil.
0: Doğru.
2: Benimle gelir misin?
0: Önce bir şey yapmam gerekiyor.
2: Ama Amerika'ya geleceksin.
0: Evet, tabii.

0: O Bosnalı pis serseriye çok dikkat et. Gelecek sefer o gelecek.
1: Bir misafirim var. Nasıl söyleyeceğimden emin değilim ama ünlü birinin bile gazetelere çıkmasına engel olamayacağı bir şey. Peki onu ne yapacağız?
2: Biri her yerde ölü bulur. Yardımın gerekiyor. Ne dersin?
1: Ben bir papayım, öyle değil mi? O Bosnalı pis serseriye ne yapmayı düşünüyorsun, Storbora?
2: Öldüreceğim. Onu kiralayandı. Ama çok fazla gerekiyor.
1: Adamını buldun dostum.
2: Haklısın.
1: Çünkü ben sözümün eriyim.
3: Çok cesurmuşsun arkadaşım. Sana bir içki ısmarlayayım.
2: Hayır, anlaşmaya geldim.
3: Evinde bir şey mi buldun acaba? Ha?
4: Senin için bitti dostum, bitti.
5: Beatles grubunu hiç duydun mu?
6: Sanırım.
5: John Lennon benim dayım.
3: Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
2: Konuşuruz ya da paranızı alırsınız. Tamam mı?
3: Ne demek paranızı alırsınız? Herkesin kafası bu kadar güzel mi? Paranızı alırsınız da ne demek istedin?
2: Gent'in icabına bakarsanız ikimizi veririm. O kadar cesur musunuz?
3: Ben birçok bebek öldürdüm.
2: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Direnme dostum.

0: Kuzeyinde meydana gelen kazada iki vatandaşımız hayatını kaybetti ve üç vatandaşımız da yaralandı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik devam ediyor.
1: Şu işe bak. Ne güzel bir sürpriz.
2: Evet, doğru. Bunu hayal bile edemezsin. Geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi aşağıya iner misin lütfen?
1: Sen ne yapıyorsun dostum? Orada

0: bakar mısınız? Lütfen sadece bir fotoğraf. Bir fotoğraf alabilir miyim? Lütfen. Lütfen bu tarafa bakar mısınız? Evet.
1: Evet.

0: Sen içeri nasıl girdin?
1: Karın içeri aldı.
0: 60 bin dolarım var. Bu odada.
1: Getir.

0: Sakın açma.
1: Neden?
0: Çünkü içinde bir silah var. Dışarı çık. Şimdi yatağa gir.
1: Muhteşem ikili olabiliriz. Hafızalara kazanırız.
0: Bunu söylemen tuhaf.
1: Öyle mi?
0: Eskiden bir kıza şiir yazmıştım. Kendi adını yazıp diğer sevgilisine vermiştim.
1: Benim

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Nasılsın? Bebeğin saati iyi mi?
1: İyiyiz ikimiz de. Ben sizin için çok korktum. Çok endişelendim.
0: Hepsi geçti. Üzülecek bir şey yok.
1: Kucağınıza almak ister misiniz?
0: İyi de... biraz ağlıyor yani. Ver bakalım.
1: Babasına benziyor. Beni size ulaşmam için Ferman'ın yanına yerleştirdiler. Ama ben Ferman'a sevdalandım. Dediklerini yapamadım. Onlardan koptum ama bizi buldular.
0: Ferman'ı gerçekten sevdiysen ona her şeyi anlatman lazımdı.
1: Anlattım. Ferman her şeye rağmen beni sevdi. Ben ona yalvardım, ayrılalım dedim. Ben her şeyi halledeceğim dedi. Babam bize yardım eder dedi.
0: Sonra niye peki geri döndün?
1: Ferman'ın intikamını almak için. Ama beceremedim.
0: Sen merak etme. Ferman'ın intikamı alındı.
1: Müsaade ederseniz adı Ferman olsun. Babasının adını yaşatsın.
0: İyi düşünmüşsün. Olur. Adı Ferman olsun.

0: Memati, sen niye bu kadar meyve suyu içiyorsun?
1: Sabahtan beri bir şey yemedim. Şekerim düşüyor.
2: Memati abi küp gibi içti. Abi gelmeden kafayı bulacak.
3: Gel Memati abi, hayatın şokunu yaşatalım. Bak o zaman stresli kalıyorum.
2: Ciddi misin?

0: Selvi, ben kafayı buldum galiba. Bu oynayanlar Abdülele Cahit mi? Gülüm, çabuk para getir.
1: Abi, paraları başkaları sana getirecek. Sen takmayacaksın.
0: Hadi lan çabuk. Hadi.

0: Aslanlarım benim. Alın bakalım. Lan oğlum, niye benim haberim yok sizin böyle oynayabildiğinizden ha?
1: Düğün oldu da oynamadık mı abi?
0: Ulan Abdüley, sana helal olsun. Söz, en kısa zamanda senin düğününü yapıp ben de böyle oynayacağım.

0: da Safet.
1: Yürü oğlum.
2: Arama yapmamız lazım beyler.
3: Zorluk çıkarmayalım.

0: kişinin gönlünde huzursuzluğu çıkaracaksın.
1: Hayrolsun Mamati!
2: Zaza, bana getire getire iki çuval mı para getirdin?
1: Ben hava atmayı sevmiyorum. Yoksa tırı dayamıştım şimdi kapıya.
2: Zülfikar getirdi bak, haberin olsun.
1: Onun parası da benim param bir mi? Benim parayı nasıl zor şartlarda kazandığımı bir Allah bilir. Bir de ben

0: Usta. Hoş geldin.
1: Duyduk meziyetlerinizi.
2: Yanlış duymuşsunuz.
1: Çok güzel olmuşsun.
3: Tebrik ederim.
1: Tebrikler. Teşekkürler. Bak oturmak yok Leyla. Yoksa ben de senin düğününde oynamam. Benim düğünüm olacak mı dersin? Hadi görüşürüz.
3: Babacığım. Selvi'cim. Tebrik ederim.
2: Size hoş geldin.
0: Zazan'ın burada ne işi var?
3: Hatır koydu Hikmet. Düğün yeridir. Bozma. Çok güzel olmuşsun.
4: Niye sakallarını kestin?
3: Beni daha güzel öp diye.
4: Öpmeyeceğim işte. Bekledim bekledim gelmedin.
3: O zaman ben öperim.
4: Ya dur yapma. Ya sıkma.
3: Öpeceğim işte.

0: yapıyorsun? Ne konuşup ne yapıyorsun Hasan?
1: Bugün sıkmayacağım da ne zaman sıkacağım birader?
2: Hasan, bu bende kalsın. Dur, çıkarken alırsın.
1: Öyle alırsın.
2: Bırak şunu.
1: Sana hediyem olur.
0: Hadi.
3: Bu kadar yeter Hasan. Bak çocuk korktu.
0: Hadi Hasan, hadi. Sapıttın iyice ya.
4: Senin ne işin var Allah'ın delisi? Şarkı söylüyoruz.
5: Efendim, kambersiz düğün olmaz. Ben yenge hanım da tebrik edip gideyim. Hastanede merak ederler. Tebrikler yenge hanım.
6: Hüsnü abi, kaçtın mı?
5: Elektriği arar yerdim. Tebrik ederim sizi. Kebana yeni mahsuller gelmeden ben yetişeyim.
7: İnci yenge de aklınız kalmasın efendim. Bizzat ilgileniyorum. Size iyi eğlenceler.

0: Buyurun. Nerede bebeğim? Bebeğimi siz mi aldınız?
1: Biz almadık.
0: Demin buraya gelen adam nerede?
1: O gitti efendim. Sizin uyuduğunuzu söyledi.
0: Bebeğimi çaldılar.
1: Durun, sakin olun. Durun, sakin olun. Yardım edin. Sakin olun.

0: Beni dansa kaldırmayacak mısın?
1: Burada mı?
0: Evet.
1: Şimdi sırası değil.
0: Öyle mi?
1: Başka zaman.
2: Yoruldun mu hanım?
3: Yok bey.
2: Yorulduysan kalkalım hanım.
3: Oturmaktan niye yorulayım bey?
2: Biz gidelim de gençler rahat etsin.
3: Hiç kusura bakma. Sen gideceksen git. Oğullarım beni getirir. Ben bu gece evlatlarımla eğleneceğim.

0: Geleceğini gördün değil mi?
1: İlk defa sonumu düşünüyorum.
0: Elif'in düğününü mü? Düğünü görüp göremeyeceğini mi?
1: Hangisi daha kötü bilemiyorum.
2: Ulan imdat, ne vardı bu kadar çok içecek?
3: Baba benimle dans etmeyecek misin?
4: Tabii ki edeceğim kızım.

0: Ne güzel dans ediyorsun.
1: Nasılsın anneciğim? Mutlu musun?
2: Sayende daha da mutlu olacağım inşallah kızım.
1: İnşallah.
0: Aferin sana.
3: Tebrik ederim. Hoşça kal.
4: Tebrik ederim canım.
3: Tebrik ederim canım. Hoşça kal.
5: Mete Bey geç oldu. Artık kalkalım biz. Hadi gidelim.

0: Tebrik ederim. Tebrik ederim kızım.
1: Sağ ol.
2: Kalk gidelim.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Allah'a ısmarladık. Hoşça kal.
1: Hadi bakalım.
0: Tebrik ederim.
2: Teşekkürler. Anne, Musat nereye gitti?
3: Kardeşine biraz dokundu kızım.
4: Oo.
3: Ne de olsa o seni çok seviyor. Duygulandı. Kimse görmesin diye içeri geçti.
5: Yavaş.
6: Allah mesut etsin.
7: Sağ ol Zaza.
6: Allah mesut etsin.
5: Allah mesut etsin.
7: Sağ ol abi.
6: Küçük hanım. Elemdağ.
5: Eyvallah.
4: Dön bakalım şimdi. Aferin sana.

0: Gel yavrum.
1: Ne oldu Memati? Kovaladın mı milleti?
2: Usta baktım milletin içinde oynayacağın yok. Ne yapayım?
1: Ne oynaması Memati?
2: Usta, hiç boşuna uğraşma, söz verdin.
1: O zaman söyle harman dalacaksın.
2: Hadi bakalım siz çıkın, boşalın.
1: Ne yapalım, söz verdik.
2: Hadi. Harman dalı çal.

Bırakmak üzere. Acısına, yokluğuna dayanmak üzere. Onun intikamını almak için dayanmak gücü ver.

0: Su. Biraz su ver. Su.
1: Konuş. Ne istersen vereceğim.
0: Konuşacağım. Su.
1: Abi konuşacak.
2: Konuş, her şeyi vereceksin yani. Bana bak. Bana niye sıkmadın?
0: Fırsatım olmadı.
2: Memati'ye sıktıktan sonra bana sıkmak için de fırsatım vardı. Niye bana sıkmadın ha?
0: Sana kolay ölüm yok Polat Alemdar. Önce sevdiğin herkesin tek tek öldüğünü göreceksin.

0: Ne işin var burada?
1: Selvi görmek istedi.
0: Kimseyi sokmayın demedim mi ben size? Ha?
1: Polat, ben istedim. Selvi'yi başka türlü sakinleştirme imkanı yoktu.
0: Doktorlar ne işe yarıyor? Niye doktora söylemediniz?
1: Polat, bir sakin olur musun? Kızcağız kocasına veda etmek istedi. Ne var bunda?

0: En mutlu günümüzde bunu memaliye kim yaptı abi?
1: Öğrenecek. Sen kendini bırakma. Güçlü olman lazım.
0: Bundan sonra güçlü olmanın ne önemi var? Benim hayatım bitti.
1: Memati için başını dik tutman lazım. O senin düşmanlarımıza bu sevinci yaşatmamı istemezdi.
0: Memati olmadıktan sonra kimi sevdiği, kimin üzüldüğü umurumda bile değil. Ben bu acıya nasıl dayanacağım?
1: İntikam için yaşayacaksın. Memati'yi kıyanlara bu dünyayı dar edeceğiz.

0: Kendini toparla Cahit. Vicdan azabı yapacak zaman değil. Memati abinin intikamını alalım, ondan sonra çökersin.
1: Nasıl çökmeyeyim Abdüley? Ben güvenlikte zaaf göstermesem o adam içeri giremezdi.
2: Polat abi sana zaaf gösterdin diye vurmadı yumruğu. Çöktün kaldın diye vurdu.
1: Aklımdan çıkaramıyorum Erhan. Memati abi ben işimi doğru yapmadım.

0: ne yapacağız bundan sonra? Memati abi yok. Polat abi kafayı çizmek üzere. Cahit desen çöktü.
1: Bilmiyorum Erhan. Ben de kafayı yemek üzereyim.

0: Gözüne ne oldu evladım?
1: Çarptım Ömer baba.
0: Hepimiz insanız evladım. Yaşadığımız acının büyüklüğü bazen istemediğimiz şeyler yaptırır.
2: Ömer baba, biz şimdi ne yapacağız?
0: Büyük acılar insanları ya dağıtır ya da daha çok kenetlenmelerini sağlar. Siz bir ideal için bir araya geldiniz. Canınızın bir parçasını kopardılar. Ama idealiniz, göreviniz devam ediyor. Acımızı elbette içimizde yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu acının bizi birbirimizden ayırmasına izin vermeyeceğiz.
3: Ömer baba, Polat abi bizden daha kötü durumda.
0: Biliyorum evladım. Cahit nasıl kendini sorumlu hissediyorsa, Polat ondan daha fazla hissediyor bunu.
1: Benim hatam. Abinin ne suçu var?
0: Hepinizi bir araya getiren o. Kendini sizden olduğu kadar sizin hatalarınızdan da sorumlu hissetmesi normal. Ama ben inanıyorum. Polat sizler için kendini toparlayacak. Siz de birbiriniz için bir an önce kendinizi toparlamaya çalışın evladım.
4: Başkanım, Kandil.
5: Efendim başkanım.
6: Cemal arkadaş, seni ve arkadaşları yapmış olduğunuz büyük eylemden dolayı halkım ve örgütüm adına bizzat tebrik etmek istedim.
5: Sağ olun başkanım. Halkımıza moral olmasını umuyoruz.
6: Oldu Cemal arkadaş. Halkımız burada olayın coşkusunu yaşıyor. Seni hem gerillaya moral vermek hem de bölgedeki olayları görüşmek için seni Kandil'e bekliyoruz.
5: Hazırlıklar yaptım başkanım. En kısa zamanda yola çıkacağım. Yaşar paranın kalanını İsviçre'deki hesabıma yatırdı mı?
4: Yatırdı başkan.
5: Güzel. Güzel. Artık paramız da var, gücümüz de var. Örgütte bir takım değişiklikler yapmanın zamanı geldi.
4: Başkanım, sizin için en doğru zaman.
5: Kandil'den uzun süre dönmeyeceğim. Oraya vardığımda yerime seni aday göstereceğim.
4: Sağ olun başkanım. Ama ben sizin yerinizi dolduramam.
5: Doldurursun, doldurursun. Uzun zamandır yanımda yeteri kadar pratik ve ideolojik eğitim aldın. Artık daha büyük görevler için hazırsın.
4: Başkanım, bana göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederim. Ancak Kandil'de sizinle aynı görüşü paylaşmayan çok kişi var.
5: Artık hiçbiri bana direnemez. Memati başı ne kadar toprağın altına soktuysak, kendimizi de o kadar yükselttik bu eylem sayesinde. Çıkabilirsin.
7: Ne yapıyorsun Polat mı?
1: Sakin. Memati'nin daha bedeni soğumadı. Size ne tetikçiyi veririm, ne de bilgi veririm. Defolun gidin.
7: Polat Alemdar, biz sana yardım etmek için buradayız.
1: Ya sizin kulağınız işitmiyor mu? Sizi de yardımınızı da istemiyorum.
7: Acını anlıyoruz ama görevimizi yapmak zorundayız.
8: Ne oluyor burada? Polat, iyi misin?
1: Sen karışma Leyla. Bu hastaneyi terk etmek için 60 saniyeniz var. Şimdi hemen çıkıp gidin.
8: Şu anda herkes gergin. Bu olayı daha fazla büyütmeyelim. Abdülay yarın olayla ilgili gerekli bilgileri size iletir.

0: Yalnız kalmak istiyorum. Müsaade eder misin?
1: Etmem. Ne oluyor Polat?
0: Ya daha ne olabilir?
1: Bunu sen mi söylüyorsun Polat? Kaybedecek başka bir şeyin yok mu?
0: Yok! Mesele kayıp kazanç meselesi değil.
1: Ne meselesi? Konuş benimle.
0: Ya bir kere de bırakın güçsüz olayım. Acımı yaşayın. Benim hata yapmaya, düşüncesiz olmaya, güçsüz olmaya hakkım yok mu?

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Geciktiniz.
0: Raporu inceleme fırsatı buldunuz mu? Değerlendirmenizi merak ediyoruz.
1: Benim değerlendirmeme göre bu rapor buraya ait.
2: Bizi şov yapmak için mi bir saat beklettiniz?
1: Raporun çöp olmasının en önemli nedeni bu bakış açısı işte. Orta Doğu'yu anlamak istiyorsanız zamanı sorun etmemeniz gerektiğini öğrenmeniz lazım.
2: Biz Orta Doğu'yu anlamak değil, adam etmek istiyoruz.
1: Bunun için önce senin adam olman lazım.
2: Benim bu saçmalıkları dinleyecek vaktim yok.
0: Otur yerine. Lütfen otur. Bölge konusundaki birikimleriniz bizim için ne kadar kıymetli olsa bile size ülkemizde misafir olduğunuzu hatırlatmak isterim. Burada bize katkı sağlamanızı bekliyoruz. Kürsahlık etmenizi değil.

0: Bu benim bugüne kadar gördüğüm en aptalca projeksiyon. Bir kere Türkiye'de 10 milyon Şii var zannediyorsunuz. Türkiye'deki Alevilerle İran'daki Şiilerin hiçbir ortak yanı yok. Hatta birbirlerine taban tabana zıt diyebiliriz. Türkiye'deki Kürtlerin Türklerle ayrışacağını öngörmüşsünüz. Fakat en önemli şey bu değerlendirmede yok. Türkiye Kürtleriyle Türklerin mezhepleri ayrı zannediyorsunuz. Şafilik ve Hanefilik, Sünni mezhebinin iki farklı yorumu. Siz bunu Protestanlık ve Katoliklik arasındaki farkla paralel yorumlamışsınız. Fakat böyle büyük bir fark yok.
1: Bu küçük yorumlardan büyük farklar ortaya çıkar. Ayrıca biz ayrışmanın etnik temelli olacağını düşünüyoruz.
0: En büyük hatanız da bu. Orta Doğu'da etnik bilinçle dinsel bilinç iç içe geçmiş durumdadır. Ama seçim yapmak gerektiğinde

0: her zaman dini parametreyi ön plana koymak gerekir. Siz Suriye ve Irak'taki Arapları bir araya getirebildiniz mi? Bazı bile 50 yıldır bir araya getiremedi.
1: Ancak biz Kürtlerin Suriye ve Irak'tan ayrılacağını öngörüyoruz. Bölgede bir Kürt devleti kurulması kaçınılmaz.
0: Böyle bir şey olursa bu devletin uzun bir süreçte bağlı kalacağını sanmanız iyimser bir bakış. Benim tahminime göre böyle bir durumda burası tamamıyla Türkiye'nin nüfus alanı olur.

0: Bizi kime sattın lan?
1: Ayıp oluyor Cahit.
0: Başlatma lan ayıbından. Senin temiz kağıdı verdiğin adam Memati abiyi vurdu. Sen nasıl örgüt diye temiz kağıdı veriyorsun?
1: Cahit, beni 20 yıldır tanıyorsun. Ben seni satsam şimdi burada olur muydum? Benim sana verdiğim listenin hepsi temizdi. Sana fotoğraflarına kadar gönderdim.
0: Ragıp, ben onu bunu bilmem. Senin temiz dediğin adam... örgütçü çıktı.
1: Birader, bu işin içinde bir iş var. Bana zaman ver, araştırıp bulayım. Bana inanmıyorsan uzatma, kafama sık.
2: Ragıp. Aa, hoş geldin Cahit abi. Ragıp söyledi, çok üzüldük. Başını sağ olsun.
0: Sağ ol yenge.
2: Beni niye kaldırmadın? Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Zahmet etme yenge. Ben çıkıyordum şimdi. Ragıp, yarın o işi halledersin, konuşuruz.

0: Bu muydu bizim peymanımız? Böyle mi yemin ettik? Var mıydı kaçıp gitmek? Ele bastık biz kitabı.
1: Kaçmadım dostlar. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Sen nefes aldıkça ben de alacağım.
0: Sen benim yerime nefes alaydın be Mati be. Ben öyleydim. En azından bilirdim ki sen benim emanetime sahip çıkarsın.
1: Benim gözüm arkada değil usta.
0: Selvi'ye de mi üzülmüyorsun ha?
1: Burada üzülmek yok usta.
0: Kalbin durdu diye vicdanında mı öldüm emati?
1: Elimden ne gelir? Vadesi dolunca insanın elinden ne gelir usta?
0: Öyle olsun Mehmet. Öyle olsun. Ömründe bana bir kere kazık attın. O da beni bırakıp giderek. Ama helal olsun. Helal olsun. Hakkım sana helal olsun. Aldığım her nefesin birini senin için alacağım. Senin intikamını, bizim intikamımızı alacağım.

0: Abi, Mehmet abiyi kim vurmuş?
1: Ne bileyim Vahki, bütün gece yoldaydım.
0: Abi, örgütçülerin vurduğu söyleniyor. Ne yapacağız abi?
1: Vallahi seni bilmiyorum Vahki. Ama ben yorgunum, yatacağım. Beni 2 saat sonra kaldıracaksınız.

0: İstanbul 5 yılda ne kadar değişmiş?
1: Efendim siz hiç değişmemişsiniz. Eve mi geçelim önce?
0: Yok. Adaş'a bir uğrayalım. Geldiğimizi herkese bir duyursun.
1: Efendim anneniz bekliyor.
0: Annelerin kaderi bu. Hayatları hep böyle evlat beklemekle geçer.

İlahike alâ biden min rabbihim ve ilahik ve ilahike hemen müflühün. Sadakallâhul azim. Allah'ım, sen güzel kardeşimizin günahlarını bağışla. Mekanını cennet eyle. Affını, merhametini, şefkatini esirgeme ondan. Ardında bıraktıklarına sabır ihsan eyle. El-Fatiha.

0: Hadi. Memati'yi yalnız bırakın.
1: Nereye bırakacağız baba? O bizi yalnız bıraktı mı bu hayatta?
0: O sevdiğine gitti. Siz de sevdiğinizi uğurladınız. Sahibine teslim ettiniz. Artık sevdiğinizin emanetine sahip çıkma vakti. Kalk. Sizi böyle çökertenlere daha fazla sevinç yaşatmayın.
1: Gücüm tükendi. Kolumu kaldıracak halim yok.
0: Allah var. Gücün, kudretin sahibi O.

0: Efendim?
1: Görüşmemiz lazım Yaşar ağa.
0: Teknedeyim Mete Bey. Bu güzel günün tadını çıkarıyorum. İşiniz yoksa sizi de beklerim.
1: Biraz deniz havası alırız.
2: Sen kafayı mı yedin Yaşar ağa? Yanlış kişilerle yanlış işler yapıyorsun.
0: Ben biraz geri çekildim diye beni öldü sandılar. Artık herkes hatırlayacak Yaşar Katırcı kim.
2: Sen bu kafayla çok yaşamazsın.

0: Efendim, Mete Bey geldi.
1: Ne diyorsun oğlum sen? Başına güneş mi geçti?
2: Beni özlemişsin diye duydum. Kalktım geldim adaş.
1: Niye haber vermedin? Karşılardık.
2: Yaşlanmışsın. Eskiden haber vermeme gerek kalmazdı. Sen haber alırdın.
1: Bizim gücümüz Amerika'ya kadar ulaşmıyor. Bölgeyle sınırlı.
2: Öyle deme adaş. Amerikalıların Polat Alemdar'dan sonra bana en çok sordukları adam sensin.
1: Türkiye'ye döndüğünden haberleri var mı?
2: Haber verirsin diye sana geldim işte.
1: Onların prensi...

0: Kendisi Polat Alemdar. Haberleri olsun istiyorsan ona gideceksin.
1: Onu da taziye vermeye gideceğim.
0: Senin yerinde olsam kimseye bulaşmam. Köşemde otururum. Memlekete dönebilmek için çok bekledin. Bu fırsatı harcama.
1: Beklediğime değdi. Merak etme. Artık benim sıram.
0: Amerikalılara güveniyorsun. Ama Gladio operasyonunu yaptırdıktan sonra seni Türkiye'de bile tutamadılar.
1: Amerikalıları boş ver. Ben buraya ülkeyi devralmaya geldim. Yakında çok büyük şeyler olacak. Benimle misin, değil misin?

0: Neredesin oğlum sen?
1: Ziyarete gelenlerle ilgileniyorum. Nerede olacağım?
0: Bütün gece benden kaçtın. Artık konuşacağız.
1: Konuşalım, ne konuşacağız?
0: Memati vurulduğunda neredeydin?
1: Anne, bana ne sorduğunun farkında mısın?
0: Benim ne sorduğum önemli değil. Bunu sana Polat da soracak, Selvi de soracak.
1: Kimse bana hesap soramaz. Bunu aklınıza koyun.
0: Oğlum, bak bir ilgin varsa söyle, seni başka türlü kurtaramam.
1: Sen içini ferah tut. Mesele Memati'nin ölmesiydi, öldü. Konu kapandı.
2: Anne, ayağa kaldırın beni. Lavaboya gitmem lazım.
3: Selvi! Selvi!
4: Sen Memati'ye nasıl kıyarsın Selvi!
1: Memati'yi öldürmeyi istedim, evet. Ama ben yapmadım. Niye biliyor musun? Senin için.
3: Yalan söyleme, konuştuklarınızı duydum. Selvi!
1: Selvi, ben sana kıyamadığımdan bir şey yapmadım. Ama sen bana inanmıyorsan istediğini yap.

0: Memati'nin kanı benim umurumda değil. Ama senin bu gözyaşlarının hesabını soracağım. Sana söz veriyorum.
1: Tebrikler başkanım.
2: Tebrikler.
3: Sağ ol. Sağ ol.
4: Başkanım, TC'nin 2 numaralı ajanını öldürmekle halkımızın gönlünde taht kurdunuz.
3: Teşekkürler Dilan arkadaş. Teşekkürler. Sağ olasın.
5: Bırak biraz tadını çıkarsın. Nasıl olsa devrim şehitleri arasındaki yerini alacak. Burada götürmemiz sıkıntılı olmaz mı başkanım? Biz niye götürelim? Metropole geri göndereceğiz. Gerisini Polat Alemdar halleder.
6: Efendim, Mete Bey geldi. Odanızı aldım, bekliyor.
7: Sen ne arıyorsun burada Hüsnü? Niye hastanede değilsin?
6: Efendim, Memati Bey'i vuran Melun Şahıs'ın test sonuçları çıktı. Onları getirdim. Müsaadenizle zarfı takdim edeyim.
7: Bırak Hüsnü. Niye ölmüş adam, söylesene.
6: Efendim, kanı bozuğun kanında disin zehri çıktı. Takriben ölmeden 8 saat önce vermişler.
3: Disin mi? Örgüt ne zamandan beri yaptığı eylemlerin üzerine örtmeye çalışıyor?
2: Başınız sağ olsun. Nereden tanıyorsun? Anlamadım.

0: Mati'yi vuran tetikçiyi nereden tanıyorsun?
1: Benim bu işle alakam olduğunu düşünmüyorsundur umarım.
0: Ne sorduysam ona cevap ver.
1: Ben buraya iyi niyetle geldim. Polemiğe girmek için gelmedim.
0: İyi işte. Tetikçiyi nereden tanıyorsun söyle. Niyetin iyi mi kötü mü anlayalım.
1: Dün akşam nereden tanıdığımı bir türlü çıkaramamıştım.

0: sıkmadın kafasına?
1: Hangi birine sıkayım? Bunun gibi yüzlercesi geldi geçti.
0: Bunu kullanan örgüt mü? Örgütün içinde birileri mi?
1: İkisi de olabilir. Ardı ardına çok tuhaf gelişmeler oluyor. Mete Aymar bugün memlekete dönmüş.
0: Memati'nin ölümüyle ne ilgisi var?
1: Bilmiyorum ama tesadüflerden hoşlanmam. Bir de Yaşar'ın örgüte büyük para verdiğini duydum. Yaşar'dan belki bir şeyler öğrenebilirsin.

0: Yaşar'ı bulun.
1: Yaşar mı yapmış?
0: Bulursan sorarsın Abdülhak.
2: Memati Baş'ın öldürülmesi sadece Türk devletine değil, bölgesel güçlere de verilmiş bir mesajdır.
3: Cemal arkadaş, çok büyük bir iş başardın. Ancak Bulat Alemdar'ı neden yok etmediğini merak ediyoruz.
2: Başkanım, ilk hedefimiz elbette Polat Alemdar'dı. Ancak arkadaşımız onu vurma fırsatı bulamadı maalesef.
4: Tecebbü eylemden dolayı halkımızın çok üstüne gelecektir. Cemal arkadaşın metropoldeki bu varlığı, TC'nin batısında yaşayan halkımızın güvenliği için son derece önemlidir. Kendisinin görev alanının diğer metropolleri kapsayacak şekilde genişletilmesini öneriyorum.
2: Rıza arkadaşın teklifi beni çok onurlandırdı. Ancak ben her zaman gençlerin önünü açmaktan yanayım. Başkanımızın onayı olursa ben burada gerillanın taktik stratejik eğitimine katkıda bulunmak istiyorum.
3: Cemal arkadaşın alçak gönüllülüğü kendisinin gerçek bir devrimci olduğunu gösterir. Fakat biz halkımız için buna izin veremeyiz. Bu kritik süreçte Cemal arkadaşımızın tecrübelerinden daha iyi yararlanmamız gerekiyor. Onun için ben de Rıza arkadaş gibi düşünüyorum. Kabul edenler

0: değil ha? Çıkar ceketi, çıkar çıkar. Oğlum bu sıcakta pişmedin mi?
1: Ben böyle iyiyim abi.
0: Ya çıkar dedim İlhan. Ha bir de içki al kendine, gel yanıma otur, gel.
1: Ağam, tedbiri elden bırakmasam daha iyi.
0: Başlatma tedbirine. En güzel günüm benim bugün. Bunun keyfini çıkaracak senden başka kimsem kalmadı İlhan. Gel gel. Ya İlhan, korumalar burada. Bir şey olmaz, rahat ol biraz.
1: Ahmet, al şunu. Ağam, daha uzak bir yerlere gitseydik hem tatil yapardınız.
0: Ne tatili ilan ya? Ben yakınlarda olacağım ki. Memati'nin acısıyla kudurduklarını göreceğim.
1: Ağam, ben bu işi örgütün yapabileceğine hiç inanmıyordum. Ama büyük iş yaptılar.
0: Herkes Yaşar Ağa değil, örgüte istediğini yaptırabilsin. Ya taziye de veremedik bizimkilerine. Şu telefonu ver bakayım.

0: Selvi, senin halinden en iyi ben anlarım.
1: Ben bir evlat yetirdim. Seni yetirdiğin koca her zaman bu.
2: Sen mi kıydın Memati'ye?
0: Memati seni almakla kendi kalemini kırdı.
1: Kolay mı Yaşar Katırcı'nın gelinini almak? Bir bedeli olacak elbet.
2: Seni ellerimle öldüreceğim. Bu alemde bir kadının elinden ölen ilk Hasan olacaksın.
3: Ver şunu.
0: Sen şimdi düğünde kocası ölen...
1: Zavallı bir gelinsin. Ama merak etme, ben seni ortada bırakmam.
4: Biz senin gibi kaç işin hakkından geldik biliyor musun?
2: Elinden geleni ardına koyma.
0: Nesli.
1: Seni de unuttum sanma. Ana kız ikinizi de alacağım, rahat olun.
5: Sayın Başsavcım, Memati Baş'ın hazırlık soruşturması bana geldi. Ama müsaade ederseniz bu soruşturmayı başka bir savcı arkadaşımız yapsın.
6: Ben senin bu soruşturmayı özellikle isteyeceğini düşünmüştüm.
5: Ben bu soruşturmayı sağlıklı yürütebileceğimi düşünmüyorum şu aşamada. Affımı istiyorum.
6: Senin Polat Alemdar yüzünden vazifeden kaçtığını düşünecekler.
5: Kimin ne düşündüğü umurumda değil Başsavcım.
6: Olayın sıcaklığıyla böyle konuşuyorsun. Meslekte geleceğe olan bir arkadaşımızsın. Bu soruşturmadan dolayı istikbalinin heba olmasına gönlüm razı olmaz.
5: Başsavcım, o zaman müsaade ederseniz biraz izin kullanmak istiyorum.
6: Bu soruşturmayı belli bir aşamaya getir, ondan sonra ayrılırsın izne.

0: Selvi nerede?
1: Uzat Bey'le görüşmek için aşağı indi.
0: Sen niye dikiliyorsun o zaman burada? Niye gitmedin peşinden?
1: Siz lavabodan çıkınca iletmemi istedi. Onun için bekliyordum.
0: Ya hadi yürü git!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: İş arkadaşımın burnunu kırmışlığın, beni işimden etmişliğin var. Sonra bir de yakın arkadaşımın üzerine araba sürmüşlüğün, beni odalara kilitlemişliğin var. Ve sana göre ben tüm bunlardan zevk duyuyorum, öyle mi?
1: Elinde değil.
0: İstediğini vermeyeceğim. Düşmeyeceğim bu tuzağa. Bu sefer değil.
1: Hangi tuzağa?
0: Han, sen aramızın iyi olmasına asla katlanamıyorsun. Sürekli böyle suları bulandırmak istiyorsun. Kavgadan besleniyorsun ve bunun aşk olduğunu zannediyorsun. Ama çok özür dilerim. Bu bir aşk değil.
1: Bence bunu tam olarak sen tercih ediyorsun.

0: Yoksa hayatımda biri var deyip beni kışkırtmaya çalışmazdın.
1: Ben seni kışkırtmak için değil, durdurmak için söyledim onu.
0: Hı hı. Muhakkak.
1: Han, ben sana bir şey söylüyorsam onun doğruluğunu kabul etmen gerekiyor.
0: Peki o zaman sen de şunun doğruluğuna inanacaksın. Benim bu manyakça ilgim, tutkum sana iyi hissettiriyor. Ayrıca senin o sönük özgüvenini aldım, şişirip şişirip bıraktım. Kendini kraliçe gibi hissettin. Han Derenoğlu'nun peşinden koştuğu kadın olmak sana gurur verdi.

0: Saçmaladım. Özür dilerim.
1: Yok. İçinden geçenleri söyledin sadece.
0: Canını yakmak istiyorum ama neden bilmiyorum. Sanki içimde bir öfke var ve bu zaman zaman sana yol alıyor. Ama gerçekten nedenini anlamıyorum.
1: Bence kapatalım bu konuyu. Vakti geldiğinde konuşuruz.
0: Yok, ben kızdırdım seni, eşeklik ettim. İstersen gidebiliriz.
1: Yok, kızmadım.
0: Kızdın Ceylan.
1: Kızmadım ha.
0: Ceylan, kızdın. Tanıyorum seni. Ayrıca buna kim olsa kızar zaten.
1: İstediğini vermeyeceğim. Kavga edemeyeceksin benimle.
0: Ceylan, peçeteyi sıkıyorsun. Tanıyorum ben seni. Hani yakın olmak bu mu? Bu mu demek?
1: Hatırlıyor musun? Biz bir ayrılmıştık. Sen beni aldatmıştın, ben ona rağmen seni affetmiştim. Ve sen deliye dönmüştün sana bağırıp çağırmadığım için. Hatta şey demiştin, beni şu kadarcık seviyor olsan kıyametleri koparırdın. İşte ben o zaman da istediğini vermedim. Şimdi de istediğini vermeyeceğim Han. Beni hırpalamadan sevmenin bir yolunu bulacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü ben senin annen değilim. Nefret etmeden sevmenin bir yolunu bul. Acil.

0: Belki detayları bilsen kızabilirdin. O kadının kim olduğunu bilsen. Ama hiç sormadın.
1: İlgilenmiyorum. Sormadım, sormayacağım.
0: Ya tanıdığın biri ise?
1: İlgilenmiyorum.
0: Peki.

0: Kim?
1: Lauren.
0: Editörüm.
1: Aynen.
0: Ben tam 2 sene o kadınla aynı yerde çalıştım. Karşılıklı masalarda oturduk. Her gün ona kahvesini aldım, her gün.
1: Bence de. Sana bunu yapmaması gerekirdi. Hiç hoş değil. Ama sen bunu bilseydin de kızmazdın.

0: Hakaret, kanıyor.
1: Dert değil.
0: Şey, hesabı alabilir miyiz? Biraz acil de. Mutlu musun şimdi? İstediğin oldu mu? Asla şuraya.
1: Çok özlemişim seni. Ayrıca tabii ki doğru değildi. Ben sana böyle bir şey yapar mıyım aşk olsun ama sen de hemen kandın. Hadi beni geç. Koskoca kadın. Bir de feminist üstüne.
2: Neriman nerede yine?
3: Esra'da baba.
2: İyi. Esra aklı selim sahibi kız. Neriman onun örnek alsın.
3: Aşk olsun baba ya. Benim aklım selim değil mi yani? Onu mu diyorsun?
4: Yok hayatım. Öyle bir şey demek istemiyor. Hani Esra da çok iyi kız anlamında o. Yoksa öyle bir şey der mi Hikmet baba?
2: Derim tabii. Biliyorum çünkü. Bugün çocuğun cinsiyetini ipli yüzüğe sordu bunlar.
3: Aa, şey yok aşkım öyle değil ya. Baba şey... Okşan şey yaptı. Okşan'ı ben kırmayayım diye. Yoksa inandığımdan falan değil tabii ki baba.
4: Ne çıktı peki?
3: Oğlan.
4: Ya. Yapma ya. Oğlumuz mu oluyormuş yani?
2: Hadi bakalım. Al birini vur öbürüne. İlim irfan sahibi damat diye aldık. Orta çağda yaşayan biri çıktı.
3: Şey yani oğlan olursa çok sevineceksin galiba sen.
4: Sevindim tabii. Niye sevinmeyeyim ki? Oho. Düşününce aklıma bir sürü şey geliyor vallahi.
3: Vallahi gelmesin bence o kadar. Çünkü mesela misal ben canım şimdi de ekşi çekiyor. Allah Allah. Bak mesela şimdi ben bunu bu turşuyu nasıl canım çekiyor biliyor musun? Of çok iyi bir şey ya. İnanılmaz iyi geldi şu an.
5: Kızım sen yine de çok yeme istersen mideni falan rahatsız etmesin sonra.
3: Ne yapayım? Canım çekiyor. Belki de kızdır bu. Bu kadar canım ekşi istediğine göre kız bence. Mesela bu beni kesmedi. Kesmediği için limon yiyeceğim. Yani bu da ekşi aynı anda yiyeceğim şimdi mesela. Yapacak bir şey yok. O kadar güzel ki. Ben anlamamışım baba. Ben ekşi seviyormuşum ya. Ekşiciymişim ya. Çok iyi.

0: Acıyor mu?
1: Evet.
0: Çok sevindim.
1: Ben de derin izler bıraktın Ceylan. Bu da sonuncusu oldu.
0: Ya gözüne gelseydi? Ha? Ben bunu nasıl yaşayacağım?
1: Ben tek gözle nasıl yaşıyorsam sen de bir yolunu bulurdun artık.
0: Ben çok ciddiyim ha. Bir daha beni o noktaya getirme lütfen.
1: Şiddetin bahanesi olmaz Ceylan, unutma.
0: Şu hale geldin, hala dalga geçebiliyor musun?
1: Havalı oldum ama.
0: Çok korktum ama.
1: Hak ettim biliyorsun.
0: İşte onu diyorum, lütfen hak etme, lütfen. Neyse. Şey yaparım ben şimdi, eczaneden bir ilaç alırım. Akşam rahat uyursun, olur mu?
1: Evlenelim mi?
0: Tabii ki hayır.
1: Neden?
0: Çünkü boşanırız, sen de biliyorsun.
1: Sonra da tekrar evleniriz, onu da biliyorum.
0: Hadi Han, açsana şu kapıyı.
1: Ceylan, hadi artık bak intikamını aldın, söyle.
0: Hayır dedim Han.
1: Bence sen bana kıyamazsın. Kesin evlenirsin.
0: Seninle asla evlenmeyeceğim.
1: Bence olur bizden. Bir şans daha ver.
0: Açar mısın şu kapıyı?
1: Yaşlanınca kim bakacak bana?
0: Safiye.
1: Sana peki? Barkın mı? Onun kendine hayrı yok ya.

0: Hoş geldin.
1: Kapıya çarptım. Önemli bir şey değil. Endişelenme, tamam mı?
0: Ha, iyi. Su ister misin? Su alacağım kendime.
1: Yok, sağ ol.

0: Şuna bak. Biri görse ne der kim bilir. Adım atacak yer kalmamış be. Hayret bir şey. Deliler yurduna dönmüş burası. Şu hale bak sen. Ne yapmışlar benim odama? Benim odam burası. Niye kapatıyorsunuz? Ben girmeyeyim diye mi? Makas nerede? Nereye koydunuz makası? Tepeme attırmayın benim.
1: Anne? Anne sen misin?
0: Hayret bir şey.
1: Ne oluyor ya? Yine kabus mu görüyorum? Babamın sesini duyuyorum. Baba! Baba sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada?
0: Ne demek ne işin var? Burası benim evim. Odama gideceğim. Çıkar şundan.
1: Hayır,
0: buradan hadi.
1: Hayır giremezsin baba. İçerisi pis. Leş gibi. Giremezsin. Güldenler nerede? Niye bıraktılar seni? Git buradan.
0: Ne yaptın sen saçlarını? Hiç güzel olmamış. Ne yani şimdi? Moda mı bu?
1: Moda falan değil. Giremezsin dedim. Git buradan.
0: Sana göre her yer pis zaten. Ben içeri gireceğim.
1: Baba anlamıyorsun. Mikrop içinde içerisi. Temizlemem lazım. Aylardır temizlenmiyor.
0: Aylardır mı? Sen iyi misin Safiye? Aklın yerinde mi senin?
1: Baba bak burada durduğun her an sağlığın tehlikeye giriyor. Git diyorum Allah aşkına git.
0: Gitmem. Ben odamda yatacağım. Madem pis sen git.
1: Baba ben kötü oluyorum. Git dedim sana git.
0: Bütün yastığım, yorganım hepsi burada. Gidemem diyorum anlıyor musun? İçeride başkası mı var yoksa? Naci mi var orada? Odanızı ayırdığınız benim odamı Naci'ye mi verdin yoksa?
1: Baba sus ya Allah aşkına sus.
2: Of. Çok fena midem ya. Of. Midem nasıl yanıyor? Çok fena. Baba nerede ya? Baba? Aa. Aa. Baba. Allah'ım sen yardım et. Esat. Baba yok. Kalk çabuk baba yok.
3: Ne? Saat kaç ki ya? Nereye gitmiş?
2: Bilmiyorum ki. Hadi gel çıkıp arayalım ne olur. Şey... Nereye gider ya? Başına bir iş gelmemiştir değil mi?
3: Ya dur Gülben panikleme. Memnun amcalara mı gitti acaba?
2: Bu saatte. Hadi hadi. Hadi arayalım.
3: Tamam bir şey üstümü değiştireyim mi?
2: Başver üstüne ne olur hadi gel çıkıp arayalım
3: tamam,
2: ya.
3: Tamam sakin ol dur geldim.
2: Neredesin baba ya neredesin nereye gitti ki?
3: Tamam tamam buluruz şimdi uzaklaşmamıştır.
2: Anahtarın var mı?
3: Var kapat. Ben şimdi aşağı bakıyorum sen de yukarı bak tamam hadi üzülme.
2: Tamam.
3: Hadi.
2: Esat.
3: Ne oldu?
2: Gel.
3: Gel. Gel.
2: Allah'ım. Allah'ım.
1: Baba Allah aşkına bak leş gibi burası. Bir yerlere de dokunuyorsun zaten ne olursun. Ölmek mi istiyorsun sen? Pis burası.
0: Beni evimden kovamazsın. Burası benim evim. Beni görmek istemiyorsan sen git. Naci orada işte. Git onunla yaşa.
3: Baba ne işin var burada?
1: Baba, baba sakın. Ah,
3: ah. Dur, ne yapıyorsun baba?
0: Kimse bana engel olamaz. Ben de rahatsızım. Çekilin.
1: Allah'ım, han bir şey yap.
0: İstediğimi alırım.
1: Bir şey yap, han bir şey yap.
0: Kilitli bu. Anahtarı ver.
1: Asla.
0: Anahtarı ver dedim sana.
2: Esas sen gelme. Ablam gelir şimdi tamam mı? Bekle
0: ver
2: ne olur.
0: Ver dedim sana.
1: Vermem.
3: Ya bir sakin olur musunuz? Ne oluyor ya?
0: Anahtarı ver diyorum.
1: Vermeyeceğim. Han bir şey.
2: Baba ne yapıyorsun burada? Hadi gel evimize gidelim ne olur.
1: Gülben. Gülben hamilesin sen ne işin var burada? Hemen çık dışarı. Hemen çık dışarı. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz lan? Yardım et bana. Niye üstüme geliyorsunuz?
3: Tamam Gülben hadi sen git. Ben hallederim.
2: Baba ne olacak?
3: Baba hadi sen de artık hadi.
1: Bana bak. Karını seviyorsan alır götürürsün buradan çabuk.
3: Gülben gel hadi gidelim.
2: Baba baba hadi sen de bizle gel ne olur. Bak ablam çok kötü oluyor lütfen.
0: Ben bu evde doğdum bu evde öleceğim. Bu odada öleceğim. Defolup gidin hepiniz. Defolup. kızım. Canım. Çok özledim seni. Alıyor musun artık bizi içeri? Bundan sonra birlikte miyiz? Senden ve evimizden uzak çok zordu canım kızım benim. Korkma. Artık yanındayız. Annen gelemez. Ben korurum seni. Kovarım onu. Yanına bile yaklaşamaz artık.
3: Baba. Ablam seni eve almadı. Sen kendin geldin. Hadi şimdi Gülbenlere git. Saat geç oldu. Yarın konuşuruz, tamam mı?
0: Safiye ne olacak? Ben onun yanında kalayım. Götürmeyin beni ne olur. Ben kızıma bakamadım. Koruyamadım onu. Onun yanında kalayım. Kimsesi yok onun.
3: Ben varım ya baba.
0: Sen babası değilsin. Benim korumam gerekir onu.
4: Koruyorsun zaten baba.
0: Korusam bu halde olmazdın Safiye.
5: Hikmet baba. Hikmet baba. Gel hadi gidelim. Hadi gel. Gel eve gidelim.

0: Abla. Yat artık ne olur. Hadi abla ne olur uyuman lazım. Abla uyuman lazım ne olur. Abla ne olur uyuman lazım.
1: Uyuyamam.
0: Neden abla?
1: Baba odasını özlemiş.

0: Babanı çağıracaksın madem. Bunlara da bir el atmak lazım dedim. Poşetlerin üstü tozlu tozlu hep. Olmaz öyle. Ay, parfüm mü sıksak kız? Kötü kokuyu bastırır belki ha? Ne dersin? Bu adam bu evde iki güne kalmaz ölür. Fazla alışma.
1: Hadi görüşürüz.
2: Görüşürüz canım. Beni aramayı unutma.
1: Ararım tabii Gülben, aramaz mıyım?
2: Yok, aramıyorsun hiç.
1: Nasıl aramıyorum? Günde en az 5 kere arıyorum seni Gülben.
2: 5 kere. Ben hiç görmüyorum. Daha fazla ara yani, tamam mı?
1: İyi, tamam. Bir daha ararım o zaman. Akşama gelirken bir şey alayım mı sana?
2: Bir şey, dur.
1: Fıstıklı baklava ister misin mesela?
2: Ne? Ya Allah Allah, kaç defa söyleyeceğim. Ben tatlı sevmiyorum. Bunu bil artık ya Esat. Ben ekşi seviyorum ya. Ekşi, kabullenemedin bir türlü bunu ya.
1: Tamam. Affedersin. Unutmuşum, ekşi seviyorsun sen. Hadi ben gideyim. Geç kalmayayım. Görüşürüz. Günaydın Esra.
3: Günaydın Esat.
2: Gülben, sen tersinden mi kalktın? Niye durup dururken çocuğu paylaşıyorsun bu kadar? Bilmiyorum ki ya. Böyle patlamalar yaşıyorum. Yani kendime hiç hakim olamıyorum.
4: Ama bir tanem olmaz öyle. Olmaz. Yok bak, yazık çocuğa. O kadar üstüne titriyor. Tamam anladım. Hormonların falan değişti de yani. Başkasına patla.
2: Kime mesela?
4: Okşan'a mesela.
2: Mantıklı. Üf, çok mu üzdüm ya? Ne yapsam acaba?
4: Şey yapsan. İş yerine git. Hah, iş yerine git güzel. Giyin, süslen. Yemek memek götür, hoşuna gider.
2: Yok, yok, yok Esra ya. Şey, babayı bırakamam ben.
4: Ya ayol, ben varım. Okşan var. Şenur teyze var. Hepimiz buradayız. Ne olacak? Sen git hem bak, hava alırsın. Bir değişiklik olur sana da.
2: Güzel mi giyineyim?
4: Ha?
2: Şöbit. Şöbit götüreyim, sever mi?
4: Tabii, tabii. Şöbiyet al. Bayılır şöbiyete. Tatlı yersiniz, tatlı konuşursunuz. Tamam mı?
5: Buranın havası değişmiş gibi sanki. Bahar gelmiş gibi. Bir de güzel bir şey kokuyor.
6: Şey, ben biraz temizlik yaptım da.
5: Güzel. Ama umarım kendini çok yormamışsındır.
6: Bir de baba odasını özlemiş. Bir de şey dedi.
5: Ne dedi?
6: Beni çok özlemiş. Çok zor oluyormuş böyle. Gülben de geldi. O da sarıldı bana. En sevdiği şey buymuş onun da.
5: İnsanın yakınlarından böyle olumlu şeyler duyması ne güzel, öyle değil mi? Peki ya diğer ses? Kısabildin mi onu?
6: Kısamadım onu. Duymamaya çalışıyorum. Radyoyu açıyorum. Ama ona üzülüyorum yani. Üzülüyorum. O da çok yalnız. Kimsenin onu duymaya tahammülü yokmuş.

0: Sanki ben de böyle onu yarı yolda bırakıyormuşum gibi geliyor.
1: Sana durmadan kötü şeyler söyleyen bir sesi dinlemeyerek onu yarı yolda mı bırakmış oluyorsun Safiye? O sesi duyman annene bir fayda sağlamayacak. Ama sen anneni anmak istersen eğer, bunun başka yolları var.
0: Nasıl yani?
1: Mesela annenin sevdiği bir çiçeği ekebilirsin. Sevdiği bir şarkıyı dinleyip ona hediye edebilirsin.
0: O çiçek de sevmez, şarkı da sevmez. Onları sevmez ki. İkisini de kirli bulurdu.
1: Ne severdi peki?
0: Bizi aşağılamayı. Bir keresinde banyoyu silmiş. Ben de bilmeden girdim. Kayıp düştüm. Bir gülmeye başladı. Dakikalarca. Ama o kadar çok güldü ki onu hiç öyle görmemiştim. Ben de gülmeye başladım. Mutlu oldum öyle görünce. Çok nadir olurdu onu öyle gördüğüm anlar. O yüzden mutlu olmuştum. Ben de gülmüştüm. Şimdi hep gülüyor kulağımda. Kahkahalar atıyor.
1: En kötü anlarında mı atıyor o kahkahayı? Ve sen onun sesini kısarsan ona ihanet edeceğini düşünüyorsun, öyle mi?
0: Çok yalnız o. Hiç seveni olmadı onun. Benim oldu. Ben şanslıydım.
1: Naci'den bahsediyorsun.
0: O sevmişti beni zamanında. Papatyalar almıştı bana. Anneme kimse çiçek almadı. Belki de o yüzden sevmiyordu çiçekleri.
1: Annen sevilmezken senin seviliyor olman nasıl hissettiriyor sana?
0: Sanki onu ayıp ediyormuşum gibi. Nankörlük ediyormuşum gibi.
1: Bu durumda en iyisi seni de kimsenin sevmemesi olurdu, öyle mi?
0: Han seviyor beni, kardeşlerim beni seviyor.
1: Yani onlar seni sevebilir, bir sakınca yok.
0: Yok.
1: Peki ya Naci? O seni severse, siz mutlu olursanız annene ihanet mi etmiş olursun?
0: Siz bilmiyorsunuz. Asıl Naci ihanet etti bana. Gitti benim en yakın arkadaşımla evlendi.
1: Ama bu yıllar önceydi, öyle değil mi? Sonra siz evlendiniz.
0: Hata ettik biz. Hiç yapmamalıydık. Zaten mutlu olamadı, çekti gitti.
1: O gidince ne oldu Safiye? Nasıl hissettin?
0: Anneme kavuşmuşum gibi.
1: Yani aslında sen yalnız kaldığında geri geldi annen, öyle mi? Belki de annen yalnız diye değil, kendin yalnız kalacağın için geri çağırdın anneni.
0: Hayır, ben çağırmadım ki onu.
1: Öyle mi gerçekten? Onun sesini ilk ne zaman duyduğunu hatırla.
2: Safiye. Anneler ölmez Safiye. Anneler ölmez Safiye.
0: Naci yine gelmemişti. Ben beklemiştim onu ama gelmemişti o. Kimse yoktu o odada. Ben yalnız başımaydım. Hiç kimse yoktu. Ne babam, ne kardeşlerim. Annem yetişti. O beni yalnız bırakmadı. Bir tek o vardı.
2: Benim de kimsem yoktu Safiye. Ne baban, ne kardeşlerim. Hiçbiri yoktu. Sen yetiştin. Bir tek sen duydun sesimi. Hepsi unuttu beni.

0: Ne diyor şu anda sana?
1: Biz birbirimize yetiştik. Kimse yoktu.
0: Ama demin babanın seni özlediğini söyledin. Gülben'in gelip sana sarıldığını.
2: Beni özlemedi hiçbiri. Kimse sarılmadı. Hiçbiri gelmedi.
1: Gelemez, onlar gelemez. Ev çok pis. Leş gibi temizlemem lazım.
0: Temiz olsaydı peki?
1: O zaman gelebilirlerdi ama temiz değil. Şimdi değil, sokamam eve.
0: Ama bak burası temiz. Kısacık zamanda ne kadar güzel temizlemişsin, mis gibi olmuş.
1: Şey, aslında ben babanın odasını temizledim. Tertemiz yaptım. Ama yine de olmaz. Ev temiz değil. Sokamam onu daha buraya.
0: Madem odasını temizledin, neden eve sokamazsın?
1: Mikrop var evde.
0: Tam olarak nerede var mikrop? Ne var orada Safiye?
1: Atamam onları. Atamam ben onların hiçbirisine.
0: Neyi atamazsın?
1: Yukarı götürmem gerekiyordu benim onları ama yapamadım. Çıkamadım evden. O yüzden oraya koydum.
0: Neyi koydun?
3: Söyle. Söyle de tımarhaneye kapasın seni.
1: Tımarhaneye gitmek istemiyorum ben.
0: Gitmeyeceksin.
3: Yalan söylüyor.
1: Yalan mı söylüyorsunuz?
0: Safiye, ben sana hiç yalan söyledim mi? Hadi şimdi götür beni oraya.

0: Anladınız mı şimdi? Bunlar gitmeden baba buraya gelemez. Ben bu evi sabaha kadar temizlesem de bunlar burada oldukça baba gelemez buraya.
1: Olmasınlar o zaman.
0: Nasıl yani, ne demek o?
1: İçindekilere ihtiyacın mı var Safiye?
0: Ben atamam hiçbirini.
1: Kötü kokuyor olsalar bile mi? Çöp olsalar bile mi?
0: Çöp değil onlar. Hepsi lazım şeyler.
1: Öyle mi? Hadi göster o zaman neymiş o lazım olan şeyler. Hadi Safiye, sabaha kadar bekleyemem.
0: Önlükle eldiven getirmem lazım. Böyle dokunamayız. Sakın dokunmayın. Hasta olursunuz, mikrop kaparsınız. Getireyim.

0: Tamam. O zaman Hakan Bey bunu biraz daha detaylandırsın Çiğdem.
1: Tabii Esat Bey.
0: Ama geçen haftaki gibi olmasın, tamam mı yani? Çünkü bayağı gecikmişti.
1: Biraz sarkmıştı. Toplantımız 10 dakika sonra.
0: Tamam, tamamdır o zaman. Gülben. Hoş geldin aşkım.
2: Hoş bulduk aşkım.
0: Oo canım.
1: Hoş geldiniz. Bir şey içer misiniz?
2: Yok içmem, sağ ol, sağ ol.
3: Ne güzel bir sürpriz bu böyle.
2: Ben geldim diye mi gitti o?
3: Yok, işimiz bitti de ondan.
2: Ben bölmedim yani. Hani yani bir şey engel olmadım inşallah hani.
0: Bölsen ne olur ki?

0: Önemli bir iş olabilir mi ki?
1: Yine beceremedim. Sana sürpriz yapacaktım. Elime yüzüme bulaştırdım yine ya.
2: Kim demiş ya? Bak seni gördüğüm için ne kadar mutluyum ben. Sürpriz neymiş?
1: Şimdi birincisi bu senin. Sana şöbeti aldım. Aa. Seversin. İkincisi de şey... seni yemeğe çıkarmak istiyorum da ben.
0: Vay. Benim karım beni yemeğe mi çıkaracakmış?
1: Yani bayağıdır baş başa kalamadık ya böyle... Belki hani annenin, babanın gözünün önünde böyle güzel şeyler söyleyememişimdir, sevgi gösterememişimdir diye belki.
2: Ah ya Gülben, 5 dakika sonra toplantım var Gülben.
1: Ya.
2: Nasıl olacak? Yoldan geliyorlar, iptal edemem ki.
1: Tamam, olsun. Olsun, başka zaman yaparız, önemli değil.
2: Yok, olur mu ya? O kadar hazırlanmışsın, gelmişsin.
0: Hay Allah ya. Şirket içi olsa kesin hallederdim de şimdi iptal etsem çok ayıp olur.
1: Evet ayıp olur. Olsun vallahi önemli değil. Başka zaman gideriz.
0: Tamam ama başka güne kalmasın tamam mı? Çünkü ben de seni çok özledim.
1: Ya huysuz olsam bile mi?
0: Huysuzsun ama çok tatlısın. O zaman şöyle yapalım mı? Ben çıkışta geleyim seni alayım. Şöyle güzel bir yere gidelim. Baş başa yemek yiyelim. Belki annenlerin yanında söyleyemediğin şeyleri de söylersin.
1: Ne gibi şeyler mesela?
0: Mesela güneşim, nefesim, hayatım, çiçeğim, peteğim.
1: Gün ışığım, bir tanem, tatlım gibi mi mesela?
0: Gibi. Başka ne var mesela?
3: Çok pardon. Şunları imzalatmayı unutmuşum da.
0: Şunu bir imzalayayım.
1: İmzala. Sen işine bak tabii.
0: Bunlar? Tamam.
3: Teşekkürler.
4: Ay dikkat edin, eliniz kesilmesin sonra.
5: Aynen bak, bunun atılması gerek. Yoksa birine zarar verebilir. Hem zaten kullanılmaz halde.
4: Ama belki yapıştırılırsa...
5: Neden yapıştırmadın o zaman? Çünkü sen de biliyorsun, bu artık yapışmaz.
6: Bakalım başka ne varmış?
4: Şey, onu atın isterseniz, eliniz kesilmesin.
5: Bu çözülmüş, bitmiş. Neden hala burada?
4: Babanın onlar. Baba bulmacalarına çok önem verir. Ararsa bulamaz sonra.
5: Çözdüğü bulmacayı neden tekrar arasın ki?
4: Belki bir daha bakıp kendiyle gurur duymak ister.
5: Yenilerini çözdükçe duyacaktır zaten. Bence bu da atılabilir. Sence?
4: Ama ya sonra bir daha ararsa, bulamazsa bana kızmasın. Ya kızarsa, nankör derse?
5: Senin gibi bir evladın nankör denmesi için nankör olmak gerek. Sence baban böyle biri mi?
4: Değil.

0: Sanırım sana epey bir papatya almış.
1: Alamayacağı günler geleceği için bunları atamam.
0: Bunlar çürümüş. Ama içeridekileri atmak istemezsen kurutup bir defterin ya da kitabın arasında saklayabilirsin. Hem böyle kokmazlar o zaman.
1: Onlardan da var. Çok var onlardan odamda.
0: Ama onlar böyle kötü kokmuyor değil mi? Çünkü onlar anı, bunlarsa çöp. Bir de bunu açalım.
1: Annemin elbisesi bu. At demeyin sakın, atamam ben bunu.
0: Peki neden burada çöp poşetinin içinde?

0: Yağ sıçradı. Yıkayacağım ben bunları.
1: İyi ama giyemez ki zaten.
0: O değil. Ben giyeceğim.
1: Neden? Hiç senin yaşına yakışan bir şey gibi görünmüyor.
0: Önemli değil. Giymem gerekiyor.
1: Neden gerekiyor?
0: Onu unutmamak için. Unutmadığımı bilmesi için.
1: Unutursan ne olur Safiye?
2: Ben de sana söz veriyorum Safiye. Beni unuttuğun her gün kardeşlerinin ömründen bir gün eksilecek.
0: Kardeşlerim ölür.
1: Annen öldükten sonra mı onun elbiselerini giymeye başladın?
0: Yok. Daha sonra.
3: Abla, hoş geldin. Canım benim. Çok özledim abla seni, dur. Ay, terliklerini vereyim. Nasıl özledik seni anlatamam. Burnumuzda tüttü. Neriman da çok özledi abla. Ama şey, o şimdi uyuyor. Seni görünce çok sevinecek. Nasılsın? Memleket nasıldı?
4: Bir müsaade et Gülben. Ablan yoldan geldi, yorgundur. Bırak dinlensin biraz.
3: Ha şey ya, tamam tamam sen yat abla, geç. Ben zaten odanı temizledim. Mis gibi yaptım, çok güzel yer ama... şey abla, çok uyuma olur mu? Çünkü akşama sana çok güzel yemekler hazırlayacağım. Ablacığım. Odan burada.
0: Annemin odasında kalacağım ben.

Sonunda döndük evimize Safiye. Oradan kurtulduk bak. Ayıramadılar bizi. Hadi çıkar onları. Üstüne hastane kokusu sinmişim.

Abla, uyandın mı artık? Girebilir miyim? Sana kek yaptım abla. Hem de portakallı, biliyor musun? Yani sen yokken komşulardan hep tarifler aldım. Hepsini de yapabiliyorum abla. Yani tabii senin kadar iyi değil ama işte...

0: eşyanın, hatta ölmüş birinin böyle bir gücü yoktur. Hiçbiri kardeşlerinin ömründen eksiltmez. Bu sadece yanlış ve kötü bir inanç. Ve bundan kurtulmak da senin elinde.
1: Ben o riski göze alamam. Siz bilemezsiniz. Zaten annemi dinlemediğim her konuda başıma felaketler yağdı benim. Hep sevdiklerimin başına bir şey geldi.
0: Peki bunu giymemişsin. Hem de buraya çöplerin arasına atmışsın. Kimseye bir şey oldu mu? Olmadı. Hatta bırak kardeşlerine zarar gelmesini. Gülben'in içinde bir can yeşermedi mi? Bak gördün mü? Demek ki haklıymışım. Bu sadece yanlış bir inançtan ibaret.
1: Bilmediğiniz şeyler var Naci.
2: Söyleme ona. İnkar edecek.
0: Evet Naci.
1: Yok söylemeyeceğim.
0: Bak Safiye. Babanın dönmesini ne kadar istediğin belli. Bunları atarsan dönebilirler. Bir düşün. Bu işe yaramayan eşyalar babanın kardeşlerinin yanında olmasından, Gülben'in bu eve girip çıkmasından, seninle annelik sevincini paylaşmasından daha mı önemli? Bu çöp poşetinin içinde olan şey senin bugününü nasıl etkileyebilir söyle bana. Kapadığın o kapının ardında daha iyi olmanı sabırla bekleyen çok insan var. İşte onlar senin bugününü etkileyecek olanlar. Çünkü orada koskocaman bir sevgi var.

0: Valla ne güzel düşünmüşsün hayatım ya. Hiç yapmamıştık böyle bir şey.
1: Unutmuşsun. Biz daha önce de yemeğe gelmiştik buraya.
0: Hiç unutur muyum onu?
2: Sen benim kız arkadaşım olur musun? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ağlamasana. Ne oldu?
3: Yok, ağlamıyorum ki. Yani ben böyle bu kadar mutlulukla ne yapacağım hiç bilmiyorum. Kalbim şu an nasıl atıyor biliyor musun? Böyle güm güm yani böyle dışarı fırlayacakmış gibi.
1: Kız arkadaşım olur musun demiştin bana.
0: Hayatımda sorduğum en doğru soruymuş. Yok yok pardon. İkinci soru.
1: İlki ne?
0: Benimle evlenir misin?
1: Kesinlikle. Şey hatırlıyor musun o gün benim yanağımdan öpmüştü. Çok mutlu olmuştum ben. Yani imkansız bir hayalin gerçek olabileceğini gördüm o gün ben. Şimdi de ikinci hayalim gerçek oluyor. Yani hem böyle çok korkuyorum hem de çok sabırsızlanıyorum. Değişik bir şey.
0: Ben de. Sanki şey gibi olacak böyle. Bir anda büyü vereceğiz sanki, değil mi? Sana da öyle geliyor mu?
1: Yani artık böyle bir ailenin çocukları değil de büyükleri olacakmışız gibi. Sence de ablam iyileşir mi o zamana kadar?
0: Benim hiç şüphem yok. Sen varsın çünkü. Bak, her şeyin bir sebebi varmış. Görüyor musun Gülben? Bugüne kadar ablan sana ablalık yaptı. Şimdi de senin ona ablalık yapman gerekiyormuş.
1: İyi de izin verse, yani bir izin verse, bir böyle beni yanına alsa ben ona ablalık değil annelik bile ederdim. Vallahi neler yaparım. Böyle onu pamuklara sararım. Çocukluğunda göremediği şefkati gösterirdim ben ona. İşte bir izin verse Esat neler yapardım.
0: Biliyorum canım, biliyorum.

0: Yakala adam.
1: Esat, şuna baksana. Çok tatlı değil mi? Bizimki de böyle olur değil mi?
2: Bizimki bal olur, bal. Bizimkinin annesi şöbiyet çünkü.
1: Ne? Şöbiyet mi?
2: Şöbiyet tabii.
1: Kim şöbiyet, ben mi?
2: Evet.
1: Peki ne, cevizli mi?
2: Fıstıklı.
1: Bir daha bana öyle şeyler...

0: Fıstıkları fıstığı falan unutma yani.
1: Güzel. Unutmam artık, tamam.
0: İyi, tamam, öğrenmişsin. Ay! Ay! O ne? Ay, ay, ay, ay. Allah'ım, her yeri yağ oldu ağzı gözüm.
1: Bir şey olmaz. Çocuk o, annesi temizler şimdi.
0: Ay, ay, ay, ay. Yok, yok. Allah, ketçap oldu ağzı burnum. Dur sen, ben bunu halledeceğim şimdi.
1: Ne yapıyorsun?
0: Kurur, yağ kurur. Saçını sürecek, o elinle her yerine dur.
1: Dur.
0: Böyle olmaz.
1: Hayır.
0: Ben geliyorum, Bilmem, hemen.
1: Karışma sen.
0: Bekle beni,
1: bak,
0: geliyorum.
1: Gerçekten.
0: Afiyet olsun.
2: Teşekkürler.
0: Şey, şöyle vereyim, bununla silin. Ben yardım edeyim yani size. Yemek oldu ya şimdi, bakın. O şey, yazık. Şey olmasın. Ellerinde hep kaldı yağ.
2: Sağ olun, iyiyiz biz. Değil mi anneciğim?
0: Tabii tabii de hani şimdi o yağları eline yapıştı, eli saçına sürecek, saçında kuruyacak, zor çıkar yani. Ben o yüzden size yardım edeyim diye.
2: Siz dert etmeyin, yemek bitince biz halledeceğiz hanımefendi.
0: Aa, bittikten sonra diyorsunuz yani.
2: Evet.
0: Afiyet olsun.
2: Size de.
0: Gördün mü Esat? Annesine o kadar ısrar ettim, temizlemedi ya. Temizlemedi ya. Aa! Ay yazık ya. Bu çocuk kesin bitlenir, o ellerle saçını her yerine sürdü. Bitlenecek, bitlenecek.
1: Ya ne olacak? Çocuk o. Ayrıca ne varmış biliyor musun? Çocukların damak tadı gelişsin diye böyle bir şeyleri elle yemesi önemliymiş.
0: Ay yok, hayatta olmaz. Ben yani bekleyemem yemeğin bitmesini. Hemen temizlerim ben.
1: Ne oldu Gülben?
0: Dil çıkarttı bana. Gördün mü sen de? Yani beni hiç sevmedi. Çocuklar benden nefret ediyor demek ki. Korkuttum onu herhalde. Resmen dilini çıkardı. Ya bizimki de beni sevmezse?
1: Ya olur mu öyle şey, mümkün mü hiç? En çok seni sevecek hatta. Kesin çok kıskanırım ben.
0: Ama o sevmedi, niye?
1: O sevmedi değil, o... Yani dil çıkardı.
0: Ben de onu diyorum, dil çıkardı.
1: Ya tamam, ya şaka yapmıştır belki.
0: Öyle mi diyorsun, şaka mı? Gülme ya ama. Çok fena.
2: Ay hay Allah, çok affedersiniz.
0: Esat kalk gidelim. Yemek burnumdan geldi, yemin ediyorum. Çocuğu sinir stres yaptım ya. Damak tadı gelişmeyecek benim yüzümden. Kalk hadi. Zehir oldu yemek.
1: Hayır.
0: Hadi kalk
1: sakin gidelim. Sakin ol, sakin ol.
0: Gülme.
1: Çocuk o, normal. Bırak, eğleniyor.

0: Abla çok kötü kokuyor burası.
1: Merak etme, kokmayacak artık. Bana yardım eder misin? Atalım bunları.
0: Nasıl? Yapacak mısın gerçekten?
1: Yapacağım, evet. Çünkü ben de ailemi çok özledim. Herkes uyuyunca atarız.
0: Tamam. Nereye atacağız peki? Yukarı mı?
1: Hayır. Çöpe.

0: Safiye.
1: Git buradan. Git buradan. Böyle çöp içinde, pislik içinde yaklaşma git.
0: Safiye, bırak sana yardımcı olayım. Daha önce olduğu gibi.

0: Hacı, git uzaklaş buradan.
1: Safiye, bir kere yüzüme bak. Ne olur hadi. Bir kere yüzüme bak Safiye.
0: Naci git diyorum, çöp dolu burası.
1: Safiye'm dön bana, bir kere yüzüme bak. Bir kere.
2: Ne işin var senin burada?
1: Hiç, size yardımcı olmak istedim.
2: İhtiyacımız yok. Biz kendimiz hallediyoruz her zamanki gibi.
0: Han söyle ona gitsin buradan, dokunmasın sakın çöplere.
2: Duydun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak şunu, bırak.
1: Karıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bence sen bırak.
2: Ona dokunursan öleceğinden korkuyor. Anlamıyor musun?
1: Sen ölmeyeceğimi gayet iyi biliyorsun ama.
2: Vallahi bilmiyorum. Yarın bir gün aklına eser. Canın dikkat çekmek ister belki. Yine hastalanırsın. İyisi mi sen bir süre daha uzak dur. İyice iyileşsin. Sonra görüşürsünüz. Arada göğe falan bakarsınız birlikte.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Nasılsın bakalım Mitchell?
1: Hapishane beni sinirli yapıyor Billy.
0: Öyleyse gidelim. Bu senin için yeni bir şey. Lanet olasıca bir pub'da artık içemezsin. İrlanda'da yürürlüğe koydular. Fransa'da da yürürlüğe koydular.
1: Hiç New York'a gitti mi Billy?
0: Bu da başka bir hikaye değil mi? Bu evin sahibi bir doktor. Başı tehlikeli bir tefeciyle gerçekten büyük belaya girdi. Her şeyi bırakmış.
1: O tefeci sen misin?
0: Kuruluşun parçasıyım. Ve senin de bize katılmanı istiyoruz.
1: Hiç sanmıyorum bile.
0: Yine de burada kalabilirsin. Biraz düşün, nasıl istersen. Zaten başka nereye gideceksin ki, değil mi? Ne? Londra'da geçinmen için sana 80 pound veriyorlar. Londra'da. Ne bu, yoksa haftalık 47 pound iş arama harçlığı mı? Buranın haftalık kirası 850 pound. Kennington Caddesi'nde. İşte.
1: Ben kullanmıyorum.
0: İhtiyacın var. Bana da ihtiyacın var. Dostum bile ihtiyacın var. Bu gece bir parti var, yine bir parti. Her zamanki gibi Hanover'da. Sakın geç kalma. Senin partin, tamam mı?

0: İçeride sana işkence ettiler mi Mitchell?
1: Hayır, anlaşılacak kadar değil.
0: Bana içeride işkence ettiler Mitchell.
1: Bunu biliyorum John. Artık geride kaldı. Al.
0: Bunu yapmana gerek yok.
1: Evet var. İyi olmak için ödediğim bir vergi.
0: Dünya kupasını kaçırdın.
2: İcabına bakalım.
1: Toz olun. Hadi. Park etmek için kötü bir yer.
3: Kötü günler için küçük bir şey.
4: Evet, harikasın dostum. Artık kötü günler bakalım. Geride kaldı.
3: Al bakalım dostum.
4: Kötü günler için evet, küçük bir şey evet. Dostum. Harikasın, harikasın.
3: Al bakalım. Sen bir numarasın, bir numara.
5: Öyle.
3: Harikasın adamım.
2: Görmek harika.
5: Evet,
3: harikasın, evet, harikasın.
6: Lanet olsun ama böyle bir yerde iş konuşamayız mı hiç? Kurtulmanı istediğim bir şey var.
1: Burada hiç konuşmayacaksın da nerede konuşacaksın?
6: Etrafta bir sürü muhabir var dostum. Anlamıyor musun? Bunun gibi güneyli kötü adamların oluşturduğu berbat bir kalabalık. Yani şuradakine baksana, şurada. O adam bir kitap yazıyor. Hepsi fotoğraflarının çekilmesini istiyor. Fotoğrafı olsun istiyor. Beş para etmeyen bir avuç insan.
7: Dinle, sen de varsın değil mi? Beleşe yemek olmadığını söylememe gerek yok sanırım.
1: Yapabileceğim başka işler var ve onları yapmak istiyorum.
7: Hayır, olmaz. Bu düşünceni beğenmedim.
1: Bir daha içeri girmeyeceğim bile. Asla. Kim olursa olsun.
7: O zaman sen de yakalanma serseri.
6: Delikanlı, Bodrum'da bir şeyler oluyor. Sanırım kız kardeşin.
1: Kız kardeşim mi davet ediyor?
7: Ben mi? Hayır.
1: Kız.
8: Hadi güzelim.
9: Ne yapacaksın? Beni öldürecek misin?
8: Aa, evet belki.
9: Öldürecek misin?
8: Hey hey. Bir şey yok. Her şey yolunda.
1: Kafan güzel olduğu zaman söylerim.
9: Ona söyledim. Ona söyledim. Sadece bir öpücüktü.
1: Tamam. Kim olduğu umurumda bile değil.
7: Olamaz mı? Hiç bu doğru değil. O Purple Dave'in yeğeni.
6: Hangi Purple Dave?
7: Ne?
10: Nereye gidiyorsun Mitch?
1: Hoş görünüyorsun Brown.
9: Öyle mi? Beğendin mi? Çaldım.
1: Seni yarın ararım. Biraz dinlen ve artık içme.
9: İçmiyordum ki. Ben içki falan içmiyorum.
1: Ben içiyorum.
9: Bazen ilaçlarım etkiliyor.
1: Biraz dinlen.
9: İçeride sanki biri içmiş gibi.
1: 11. Batı Caddesi yolun sonunda. Ön kapıdan içeri girdiğine eminim.
9: Beni umursuyorsan gelip benimle ilgilen o zaman.
1: Bunu denemiştik. Al. Dikkatli ol.
10: İçki falan içmiyordum.
1: Bir şey içelim mi? Tamam, burada değil. Başka bir yerde.
11: Mitch nerede?
12: Şu çılgın Peru olan çılgın Tommy, partinin Pentonville hapishanesinden bir suçlu için olduğunu söyledi.
1: O bendim. Yeni çıktım ve şu an işsizim.
12: Elin işe yatkın mı?
1: Bu yapacağım işe bağlı.
12: Sana göre bir şeyim olabilir. Yani bir iş, ciddiyim. Gerçekten. Tüccarların yaptığı iş. Artık basit mi geliyor?
1: Hayır. Basit iş istediğimi biliyorum.
12: Mutlu olmak için mi?
1: Yaşamak için.
12: Ben Penny.
1: Mitchell.
12: Bak, bir arkadaşım var. Dostum. Çok eski arkadaşız. Holland Park'ta oturuyor ve emekli biri.
1: Senin yaşında ve emekli.
12: Kim olduğunu söylersem anlarsın. Biraz Hobbit Hughes'e benziyor.

0: Hala kör müsün ihtiyar dolandırıcı?
1: Bir iyilik yapmalısın.
0: Lanet olsun Joe, sok şunu.
1: Bunu konutların orada çöpte buldum.
0: Tabii. Baksana. Bir yere koy.

0: Evet.
1: Adım Mitchell. Beklendiğimi söylemişlerdi.
0: Bilmem, belki de bekliyoruzdur. Haberlerden biraz uzağım. Şuradan dön, bir kapı göreceksin. Mutfak kapısı.

0: Açma. Perdeleri kapalı tutarız.
1: Tamam.
0: Hırsız mısın?
1: Şimdiye dek bir şey çalmadım.
0: Neden hapse girdin?
1: Bir kavgaya karıştım. Kontrolden çıkmıştım.
0: Şiddeti sever misin?
1: Biri canımı acıtmadan ben onunkini acıtırım.
0: Bazen hadlerini çok aşıyorlar.
2: Paparazzi.
0: Günün her anı evimin önündeler. Bu kadarı biraz fazla.
1: Öyle.
0: Bir şekilde başarırlar da içeri girerlerse... Penny ile yattın mı?
1: Hayır.
0: Tanıdığım herkes onunla yatmıştır. Jordan hariç.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Gerekirse beni mülkiyetimden uzaklaştırabilir misin? Yani sana ihtiyacım olsa bana göz kulak olur musun?
1: Evet.
0: Bir evrak imzalaman gerekiyor.
2: Gizlilik anlaşması. Kameralı telefonun var mı?
0: Her şeyle Jordan ilgilenecek. Parayla.
1: Teşekkürler hanımefendi.
2: Bu aralar en çok resim yapmakla uğraşıyor. Üst katta bir atölyesi var. Tuvallerin dili olsa da bir konuşsa. Benim gibi bilge birinin bile bir şey yapmayı tercih etmediği gibi senin de tek bir iş dışında yapacağın bir şey yok. Günümüzde ve çağımızda her şey mahremiyet demek. Mahremiyet. Ben eski tanrılardan ziyade ünlüleri severim. Küçük insanlar tanrılarının ne yaptığını, kimlerle... Ayrıca kayaya kimi zincirlediklerini ya da kime dönüştüğünü merak ederler. Bunların hepsi senin olabilir. Tabii Papa tablolarından birini araklamadığı sürece. Kalacak bir yer buldun mu?
1: Şimdilik.
2: Güzel bir gün. Tabii böyle şeyleri seviyorsan. Olası ihtiyaçlarının hepsi burada. Aletler, merdivenler, boyalar. Başka bir ihtiyacın olursa bankada hesabımız var. Onu filmlerde hiç gördün mü? Kıyafetlerini çıkarıyor. Ve Monica Bellucci olmasaydı Avrupa sinemasında en çok uğrayan o olurdu herhalde. Hem de 30 yaşından önce oyunculuğu konusunda iddialı. Her ne kadar yapmak istemese de el sanatında da oldukça iddialı. Kocası teki. Arabaları. Arabaları iç.

0: için aramadı. Kendisi İspanya'da ve sarhoş.
1: Üstleri örtülmeli. Bence özenle bakılmalı.
0: Evet. Lanet olasıca belgelerini bulabilseydik hepsi satılmış olacaktı. Saat tam 7:30'da burada olacaksın. Tam 8'de işe başlayacaksın. Saat 11'de çay molan var. Bir de bir saatlik yemek molan var. Pazartesi günleri resim yapacaksın.
1: Jordan, pek emin
0: değilim. Lütfen sabır göster. Hepsini uyduruyorum. Bir verimlilik örneğiyim. Çarşambaları çatı, perşembeleri pencereler. Cuma günleri avlu, cumartesileri parti, pazarları kiliseye git. Sana dua ettiğim gibi bizim için dua et.
1: Pekala. Sen aktör müsün?
0: Evet. Dinleniyorum.

0: Artık burada çalışmıyorsunuz Bay Lee. Bunu açıkça söylediğimi sanıyordum.
1: Ciddi olamazsın. Bir kameram vardı. Onu kullandın mı? Kullandın mı?
0: Yerine birini aldık bile.
1: Hiç sanmıyorum. Yani çok şey biliyorum değil mi? Mesela... Bir bardak çay. Kort. İki şekerli.
0: Buradan hemen defol seni pislik. Lanet olasıca seni bir daha basın merkezlerinin yakınlarında görürsem lime lime doğrarım ve yerde tek bir parçanı bile bırakmam pislik.
2: Toz ol.
0: Teşekkür ederim. Bugün istemiyorum. Bir hiç olduğunu anlayana kadar fotoğraflarını çekecekler. Bir anlığına hepimizin insan olduğunu düşünecek kadar nazikler. Önümüzdeki pazartesi uygun mu?
1: Hey! Seninle biraz konuşmalıyız. O artistin ne yaptığından haberi yok. Hem de hiç haberi yok dostum.
2: Nasıl artist olduğunu kendine sormalısın. Sanırım dedesi, kürekte senin dedenin icabına bakmış.
1: Benimle uğraşmak istemezsin ahbap.
2: Seninle neden uğraşayım ki? Senin zaten işin bitmiş, işten kovulmuşsun. Bir daha oraya gideyim deme.
1: Ha işte bunu göreceğiz. Artık senin malikanın öyle mi ha?
2: Bence bu kadarı yeter. Kardeşin nasıl?
1: Senin adın ne?
2: Harry Mitchell.
1: Saçma.
2: Ehliyetimi görmek ister misin dostum?
1: Uzak dur.
3: Give me a

0: Ben dedektif Bailey Bay Mitchell. Biraz konuşabilir miyiz? Malikanemize dönen bütün eski mahkumlar hakkında bir bülten alıyoruz. Elbette senin adını biliyorum ama adresin yok. Böyle bir yerdesin de neden adresin yok? Bir bardak çaya ne dersin?
1: Özgür bir adamım.
0: Tabii ki öylesin. Ev sahibi nerede? İki şekerli. Arkadaşın Bill Norton çok fazla risk alıyor. Ondan uzak durmalısın. Üçkağıtçılar bu evi sever. Ben de burayı inceliyorum. Gözüm senin üzerinde Mitchell. Benim malikanemdesin.
1: Ne oldu? Ne istiyorsun?
0: Bunu ev kirası gibi düşün. Rahatsız olma, ben çıkarım.
1: Tabii çıkarsın. Pis serseri.
2: Bunu duydum.

0: İşe başlamaya hazır mısın?
1: Bence risk alıyorsun Bill.
0: Ha, ne?
1: Bunu polis söyledi.
0: Bir polisle benim hakkımda mı konuştun?
1: Aynı polis adresimi senden aldı.
0: Ha, Bailey mi? Ha, Bailey'i boş ver. Onu kafana takma. Pekala. Umarım lanet olasıca asansör çalışıyordur. Seninle tepede başlayıp aşağı doğru geleceğiz. Ve bu işkence bittikten sonra ön kapının orada olmak isteyeceksin, inan bana.
2: Bir kahve içip hemen dönmeliyiz, ne dersin?

0: Anneni çağır. Anneni, tamam mı? Hadi git. Bana ne hazırladın canım? Hadi şuna bakalım. Olmaz, çok az vermişsin.
1: Zorlu bir hafta geçirdim. Uçak bileti almam gerekti. Babam kanser oldu.
0: Sahi mi? Sizin lanet olasıca dramanızdan bana ne? Yaşadığın sıkıntılar beni ilgilendirmiyor. Bak ne diyeceğim, bak ne diyeceğim. Haftaya iki mislini vereceksin. Tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamam.
2: Merhaba. Ben Anthony Trent. Burası da benim evim. Yani sizin eviniz olmadan önce benim evimdi.
3: Peki ne istiyorsun?
2: Aslında belki bazı eşyalarımı alabilirim diye düşünmüştüm. Her şeyi bir kenara bırak, bana zorla reçete yazdırdılar. Ben bir doktorum ve şimdi sorgulamıyorum.
3: Bu üzücü bir durum Anthony, ama bu herkes için geçerli. Buraya bir daha gelirsen daha fazla üzülürsün.
2: Gelmekle bir hata ettiğimi anlamıştım.

0: Yemek yemen nasıl? Beslenmen?
1: Yemek yemeyi sevmem. Beni hasta ediyor.
0: Senin ancak böyle ilgilenebiliyorum.
1: Buraya azan işitmeye gelmedim.
0: Buraya adam gibi et ve sebze yemeye geldin ve yiyeceksin.

0: istiyorum.
1: Evde falan yok, tamam.
0: İstiyorum.
1: Biraz sebze.
0: İstiyorum.
1: İlaçlarınla birlikte...
0: İstiyorum dedim.
1: İlaçlarınla birlikte içemezsin dedim. Sen öyle bakarken yemek yiyemem.
0: Öyleyse kulübe hoş geldin.

0: ziyaretçi kabul edecek durumda olmadığını söylemiştim.
1: Sorun nedir acaba?
0: Şu

0: isimsiz hastamızı görmek istiyor.
1: Onun adı Joe.
0: Peki soyadı nedir?
2: Mesrum, ben ilgilenirim. Acaba akrabanız mı? Ya da yeğeni misiniz?
1: Evet öyle, yeğeniyim.
2: Lütfen. Joe'nun durumu hiç iyi değil. Maalesef bir günlük ömrü var ya da yok.
1: Ne?
2: Çok üzgünüm. Görmek istiyor musunuz?
1: Lütfen.
2: Ben Doktor Raju.
1: Mitchell.

0: Nigel.
1: Merhaba Joe.
0: Diğer elemanla bir görüşmelisin.
1: Diğer eleman kim Joe? Onun kim olduğunu söylemen gerçekten önemli.
0: Bu bir şeyi değiştirir mi?
1: Evet. Çok şeyi değiştirir.
0: Ölmek istemiyorum hiç. Pek umursamazdım ama olmuyormuş.
1: İşte fark bu Joe. Şimdi bana söyle. Bunu kim yaptı?
0: Malikanede bir çocuk. 16 yaşlarında. Futbolcu. Gerçek futbolcu. Keşfedilmiş. Bu morfin süreci hızlandırıyor mu hiç? Zaten yaşayacağım kadar yaşadım. Ve çabaladım.
1: Aferin evlat. Aferin. Bana bir mezar gerekli.
2: Ne?
1: Başa dönmek istemiyorum. Bir mezar gerek diyorum ama bana neden diye sorma. Sadece hazırla.
2: Sana pahalıya patlar. Sadece maddi olarak değil. Yarın için sana ihtiyacım var demiştim.
1: Peki.
2: Ayrıca seninle...
3: Tek daire kaldı. Son daire hepsi bu. İşte burası. Kim olduğumu ve bunun ne olduğunu biliyorsun.
4: Parayı buraya bırakmıyor.
3: Hadi bana bir şey ver. Bir şey almalıyım ama.
4: Söyledim ya, bir şey yok.
3: Nerede o?
4: Dışarı çıktı. Buradan gitsen iyi olur.
3: Ne? Neden? Nedenmiş o? Neden? Malımı almadan mı gideyim?
4: Hiçbir şey sana ait değil.
3: Sen ne diyorsun be?
4: Birazdan kardeşim gelecek.
3: Öyle mi? Kardeşim mi geliyor? Ne yapıyorsun?
5: Çekil. Sen ne yapıyorsun? Çekil, ne yapıyorsun? Söyle.

0: Kırık falan yok. İyisin. Ama bunları kimse karşılamaz. Kemik ve dişler için ödeme yaparsınız.
1: Pekala. Ulusal Sağlık Hizmeti numaranız eksik.
0: Ben hallettim Metsun. Teşekkür ederim.
1: Tamam. Teşekkür ederim doktor.
0: Ben teşekkür ederim.
2: İyi adamsın.
0: Ağrı kesici vereyim de kendine gel.
3: Arkamdasın sanıyordum. Bunu söyledim. Bela kokuyorsa kaç demiştim. Bunu minibüste söylemiştim.
2: Hayır, söylemedin.

0: Söylesene, yaptığın diğer iş nedir?
1: Bir işim falan yok.
0: Dinle, Federler'de Lee ile karşılaştım. Dedi ki onun işini almışsın. Sen olduğun için sorun etmediğini söylüyor. Ama garajdaki şu araba koleksiyonu, Lee muhteşem olduğunu söylüyor. 60 model gibi. Ayrıca kadının çatlak olduğunu da söylüyor. Öyle mi? Evet. Ayrıca ilginç bir parti olduğu konuşuluyor. Ne dersin? Arabalar, resimler, mücevher, mobilya, sonra da Fransa.
1: Ne demeye çalışıyorsun bilim?
0: Demek ki soymaya değer bir yer. Daha sonra güzel bir parti veririz.
1: Bilim.
0: O arabayı alırız ve daha sonra da tabloları.
1: Polisler sence önce kimin peşine düşer?
0: Haklısın ama...
1: Bunu aklından çıkar, anlıyor musun beni? Ne?
0: İşte mezar. Tanımadığın bir arkadaşımın sayesinde aldım.
1: Resimleri ve arabaları isteyen arkadaşın olmasın?
0: Arkadaşını göm. İster göm ister gömme. Sana kalmış.

0: Son bir sözü olan var mı?
1: Evet. Hepimiz bittik. Köpeği nereden buldun?
2: Bir hanımefendi parmaklığa bağlamıştı.
1: İskoçyalıyı nereden buldun?
2: Spencer'ın önünde.
1: Parasını kim ödüyor?
2: Ben.
1: Neyle?
2: Annesiymişim gibi davranırken onu yapmıştım.
1: Tanrı aşkına Brian, sessiz ol.
2: İskoçya'da yaygındır.
1: Bunu o mu söyledi?
2: Hayır, zaten biliyordum. Hadi.
3: Evet.
2: Madem gerçek bir doktorsun, estetik ameliyat falan da yapıyor musun?
3: Estetik ameliyat.
2: Çenemi yaptırmak istiyorum. Şey, sanki dans ediyoruz. A, dansı sever misin bu arada?
3: Evet.
2: Aha, şapkayla dans edemiyorum, affedersin.
3: Bundan zevk almam kötü bir şey mi?
1: Hayır, zevk alman hayatın için gerekli.
3: Benim karım çok şirret bir kadındı. Sonunda ona şöyle demiştim. Seni seviyorum ama hayatımdan zevk almak istiyorum. Daha önce söylediklerimden ziyade en çok buna sinirlenmişti. Ben de boşandım. İznin olursa kız kardeşinle görüşmek istiyorum Mitchell.
1: Sanji, burası özgür bir ülke. Sen de iyi bir adamsın ama o...
3: Sorunları olması önemli değil, inan bana. Denememe izin verecek misin?
2: İşte böyle.
1: Hapisteyken birçok şey okudum. Rilke isminde bir şair vardı. Bir satırı şöyleydi. Kötü olan her şey sevgiye muhtaçtır.
2: Hayır.
1: Ve şuradaki de kötü şey.
2: Oh, hayır.
1: Ama senin aşkını istemez. Tamam. Sadece kart numaranı ister.
2: Hadi. İşte böyle.
1: Sen iyi bir adamsın Sanji. Bu işten hayır bekleme. İnsanları kurtar. Bir aziz ol.
3: Az önce birini gömdüler değil mi?
1: İşte, evini görmek ister misin?
3: Ben de bundan bahsediyordum.
1: Gaydacıya para vermesin. Ha,
3: hayır olmaz. Ben hallederim. Benim için bir zevk.
4: Senin kaç çocuğun var?
5: Bilmem. 3.
4: Bilmediğin ne çok şey var.
5: Sen öyle san.
6: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Bunlar yeterli mi? Şehir nasıldı?
1: Gayet güzel. Bir iyilik isteyeceğim.
4: İste ve hemen karşılığını al evlat.
1: İki genç Kenning'in malikanesinden evsiz bir adamı öldürdüler.
6: Ateşe mi verelim? Aman tanrım.
7: Ergenliğe geçiş.
1: Ergenliğe geçiş mi? Demek öyle.
4: Sakin ol. Etrafa bir sorayım.
1: Çocuklardan biri futbol oyuncusu. Keşfedilmiş. Bunu kimin yaptığını herkes biliyor. Biri bana bir isim verirse çok iyi olur.
6: Lanet olsun.
4: Uğursuz bir rakam söyle.
6: 13.
4: 13 mü?

0: Bir kaza mı geçirdin?
1: Ağır bir idman Jordan.
0: Peki işe hazır mısın?
1: Boşta dolaşmaktansa yaptığın şeylere iş denir değil mi?
0: Benim için hep öyle oldu. Bunu Hong Kong'dan getirdim. Kendime değil.

0: Nasıl oldu da bir suçlu oldun? Aslında tahtası eksik birine benzemiyorsun.
1: Gerçeği mi istiyorsun? Başka bir şey düşünüyordum.
0: Başka bir şey düşünürken ne düşünüyordun?
1: Düşündüğüm neyse yeterince açık düşünemiyordum.
0: Eskiden partiler verirdik. Kocamın üvey kız kardeşinin üvey babasının önceki karısından bir kızı vardı. Hayır, sanırım iki önceki karısından. Kenaveralı burnu berbat düğünlerin yeridir. Burada güneşlik altında evlendi.
1: Evet, uygun bir bahçe.
0: Hapiste olmak nasıl bir şeydi?
1: Doğrusu utanç verici.
0: Güller hakkında söyleyecek bir şeyler olmalı ama aklıma bir şey gelmiyor. Hayır, ben bir program istemiyorum. Sonra kötü oluyor.
1: Artık içeri girsen iyi olur. Yukarıda.
0: Yani
1: çatıdalar.
2: Ortaya çıkın artık. Kendinizi gösterin.
0: Bir gün ölü bedenimin fotoğrafı ne eder diye merak ediyorum. Mor fotoğraflarına iyi para ödüyorlar.
2: Charlotte, seni... Yanındaki yeni partnerim ben... Neden kaçıyorsun? Charlotte!
3: Rada'ya gittim.
1: Herhangi bir yerde görev aldın mı?
3: Çocuk oyununda oynamıştım. Sonra tedavisi gördüm. Sonra yapımcılık yaptım. Gerçekten.
1: Dinle Jordan. Bence biraz daha güvenliği düşünmelisin. Hırsız alarmı artık her yerde var. Ve bu ev o kadar da iyi korunmuyor.
3: Bir uzman olmalısın.

0: Seni kendi haline bırakacağım. Hadi içeri girelim. Evet. Sence nasıl bir yer? Rahat mısın? Hayır, başkasıyla konuşuyordum. Tamam, ona zarar vermeyin. Zarar veriyorsunuz. Evet. Beni dinle. Senin neyin var? Evet. Hoşça kal. Bunlar adamı delirtir. Salak herifler. Salaklar. Salaklar. Sıcak değil mi? Cep telefonun yok değil mi? Ona bir tane ayarlayın. Telesekreter olan bir tane iletişim kurabiliriz. Kitap okur musun?
1: Evet.
0: Ha, ben de bir kitabı yeni bitirdim. Bilirsin, jüri heyeti hala soylu vahşiler miyiz yoksa sadece vahşi miyiz öğrenmeye çalışıyor. Yani bunun için yıllarca araştırıyorlar, yine de bilmiyorlar. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bazıları soylu, bazıları vahşiydi.
0: Evet. Pis vahşiler. Brixton'da iyi iş çıkardın. Cesaretini toplayıp makineli altı İslamcıya kafa tuttun. Bu cesaret ister, şanslısın. O adamların ne yapacağı hiç belli olmaz.
1: 4 kişi vardı.
0: Öyle mi?
1: Ve aslında...
0: Evet. Hayır. Falan değildi, hayır. Hayır. Olan... Korkak bir kadın gibi kaçar. Daha sonra asıl pislik bana gelip onun kaçtığını söyler. Senin gibi biri olsa bana haber uçururdu.
1: Ne? Yani dayak mı yeseydim? Bileğe vurduğumu gördükleri için hala hayattayım.
0: Evet, tabii. Onlar çok saygın liderlerdi. Artık saygın değiller. Belinin arkasında kimin olduğunu bilmiyorlar. Bu konuda dikkatli olmalısın. Biri gibi sersemlerin arkasında daima biri vardır. Haksız mıyım? Yani lanet olası bir ağacın ardında öylesine duran bir zenci gibi. Böyle s**kların sorumlu olduğunu hayal bile edemezsin. Hayal edebiliyor musun? Peki, ben Peckham'daki çok katlı bir binanın sorumluluğunu sana vereceğim. Orada biraz disiplin lazım. Bir iki kez silahlı olay oldu dostum. Yerli halk tedirgin ve güvenlikleri yok.
1: Anlıyorum. Çok onur duydum. Buralara yeni alışıyorum.
0: Eski bir denizci konuşması. Biliyor musun? Anlamazsın diye ne demek olduğunu biraz açayım. Anlamı şu. Usta gemici olmadan önce raconu iyi öğrenmelisin. Anlıyor musun?
1: Uzmanlaştırma işi öyle mi?
0: Hmm.
1: Sanırım ertelesem iyi olur.
0: Sen bu serserinin peşinde biraz daha gezerim dersen sana kalmış. Oh, olamaz. Az kalsın unutuyordum. Biraz erken ama perşembe gecesi için bir sürprizim var.
1: Öyle mi? Evet.
0: O seni alır. Tabii hala ayaktaysa.
2: İyi geceler tatlım.
3: İçeride mi? O içeride mi?
4: Biz de işimizi yapıyoruz.
3: İçeride mi?
1: Burada değil.
3: Aa, hadi içeride olması gerekiyor değil mi? Onu kim? Hadi söyle onu kim?
4: Verim aç, tamam mı?
3: Hadi söyle dostum, hadi bir şeyler paylaş.
4: Onu değil mi?
5: Kocası İspanya'da araba kazası yapmış ve lanet olasıca aracı küle çevirmişti.
1: Ne güzel.
5: Araba kullanabilir mi diye soruyor. Kullanabilir misin?
3: Bu güzel.
6: Evet.
3: Şöyle.
6: Evet.
3: Buraya bakar.

0: Demek bir suçlu değilsin ha? Barda birine vurarak başına bela alan herhangi birine benziyorsun dostum.
1: Vardı.
0: Hayatından neler bekliyorsun Mitch?
1: Yeterli yiyecek ve yatak. Böylece kafam çalışır.
0: Hapiste bunlara sahiptin. Bana bir içki verir misin? Olsun. Burası aslında bir mozole.

0: Sana içki ikram etmedim.
1: Sorun değil.
0: Hayır, olmaz.
1: Dinle, her kimsen... başkasına benzemiyorsun. Kişiliğinle başınızın belada olması normal. Olmasaydı tuhaf olurdu.
0: Benim yerimde olsan nerede olurdun?
1: Los Angeles'ta.

0: Süt yok. Şekerde de fare dışkısı vardı.
1: O zaman bisküviden hiç bahsetmeyelim.
0: Boş ver.
1: Neden buradayız?
0: Toplanmak için. Hala gelmediler. Ama gelecekler.
2: Benim mülküme gidiyorsun. Adamın Mitchell'dan para alıyorsun.
3: Ama Bill Norton dedi
2: Hayır, Bill Norton bir pislik. Bill Norton'un canı cehenneme, senin de. Mitchell'dan ne kadar aldın acaba?
3: 50.
2: Çık bakalım. Kimin adına çalışıyorsun?
3: Polis.
2: Hayır, o senin normal işin. Pislik. Bir daha benim mülküme gidip elemanlarımdan para alırsan ahbap, hayatın orada son bulur. Yeterince açık mı?
3: Daha açık olamazdı.
2: Sandviçin güzel mi?
3: Fena değil.
2: Öyle mi? Ne güzel. Şimdi toz ol. Durma.
0: Yaptıklarımın bir anlamı olmaması konusunda bana ciddi şekilde öğüt veremezsin.
1: Evet, verebilirim. Az önce verdim.
0: Bir kadın filmlerden ne bekler biliyor
1: ne
0: musun?
1: Ne bekler?
0: Şu an istediğim işten bahsediyorum.
1: Dinliyorum.
0: Kendinden bahseden bir kahramanı ele geçirmek ister. Umutlarından bahseden, korkularından bahseden, büyüleyici çocukluğundan bahseden bir kahraman. Ama yapamam, olmaz. Ya çok kötü bir yerde bir aptalın kazağını çıkarır, bir yandan da kendin soyunursun. Ya da sinemada 17. sahnesinde baş parmağını için artistik bir kahramana ihtiyaç duyan bazı ihtiyar İtalyan sapıklarla sessiz çekimler yapıp durursun.
1: İyiymiş.
0: Burası hoşuna gitti mi?
1: Biraz tadilat gerekti.
0: Evet. Eskiden İtalya'daydım ve kafam iyi olmaya başlamıştı. Kollarım güçsüzleşmişti. İğrençti. Ben o an düşünemiyordum ve nefes alamıyordum. Ve orada öleceğimi sandım. Sonra şöyle dedim, eve gideyim de bir haftayı kendime ayırayım dedim. Kendime bir hafta ayırayım. Banyo yapayım. Ama bir daha hiç çıkamadım. Ve hepsi bundan ibaret.
1: Ondan sonra bir daha oldu mu?
0: Korku mu?

0: Geldiğim ve işi kabul ettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben işi kabul etmedim. İyi geceler.
2: Burayı yapan kişi Beyaz Sarayı da yapmış. Gerçekten işler yolunda gitmeyince herkes gibi Amerika'ya gitmiş.
1: Bunu duymuştum.
2: Sen geceyi onunla mı geçirdin?
1: Bu soruyu sormadığını varsayıyorum.
2: İşten neden ayrıldığını söyledi mi?
1: İşi sevmiyor. Bir fayda görmüyor.
2: Neden bıraktığını sana söylemedi mi? İtalya'da uğramış. Ne polis varmış ne de basın. Olayı tam olarak anlatamıyor.
1: Bunu yapan adama ne olmuş?
2: İlginç bir hikaye. Adamın da çözünmüş olduğu ortaya çıktı. Fazla miktar. Bant'ta makineye bağlıymış.
3: Geç kaldın. Bundan haberin vardı.
1: Çöp izi nedir bile?
3: Kendin görürsün.

0: Seni görmek ne güzel Mitchell. Bay Beaumont ve Bay Fletcher'ı tanıyorsun.
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değil mi?
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değilmiş Billy.
1: Adamın sünnet derisi var dostum. İslam ulusundan biri olduğunu söylemiştin. Onlardan biri olsa bile bu adamlar...
0: Onlardan biri olsa bile ne? Oraya gidip ilk gördüğün zenciyi alıp getirmedin, öyle değil mi Billy?
2: Misal demiştin. O olmasa bile ona benzeyen biri demiştin.
0: Doğrusu gerçekten benziyormuş. Çocukken sosyal haklardan yoksundum. Evet. Beni yanlış anlama ama annemin çok güzel bir yeri vardı ama savaştan sonra pek parası kalmamıştı. Biliyor musun? Kız arkadaşımı Bermondsey'e götürdüğümü hatırlıyorum. Böylece başka biriyle alemlere gidebiliyordu. Evet. Bunu bilmediğimi sanıyordu. Ama biliyordum. Maalesef biliyordum. Beni tam bir budala yerine koyuyordu.
3: Benimle ne ilgisi var?
1: Lanet olsun!
0: Hay aksi, şuna bak. Tam kalbinden. Her zaman olduğu gibi. Artık bir suç ortağısın dostum. Evlenmek gibi bir şeydir, ömür boyu sürer. Bir sonraki aşamaya geçenler istedikleri hemen her şeyi yapabilirler Mitchell.
1: Billy gibileri engellemek dışında.
0: İşte bu konuda hemfikiriz. Bill, onu malikaneye götür olur mu?
2: Bu biraz zor olabilir Bay Gant.
0: Gerçekten. Yani.
2: Evet çünkü...
4: Ne? Onu malikaneye götür dedim pislik. Bırak da diğer liderler de görsün yoksa ben seni gömerim pislik. Seni içki içmeye davet ederdim ama şu an biraz...
1: Böyle bir anlaşma yapmadan önce o kişiye sormalısın değil mi?
0: Öyle mi? Gel biraz konuşalım.
1: Senin işini öğrenmek istemedim. Lanet olasıca işini öğrenmek istemiyorum.
4: Lanet olası işimi artık biliyorsun. İstediğin ve istemediğin şeyler farklı şeyler ahbap. Hala dost muyuz?
1: Sen güvendesin dediğin
4: evet,
1: buysa.
4: Evet dediğim buydu. Seni tanıyorum. Şu sersemi de tanıyorum. Öldürmemi ister misin? Onu şuracıkta öldürebilirim.
1: Öyle bir şey demedim.
4: Dedin? Hayır hayır. Aynen öyle dedim. Bunu söyledin. Tam olarak böyle
1: nasıl
4: dedin.
1: Nasıl anlarsan anla. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Tamam mı? Öyle bir şey demedim ben.
4: Söyledin. En güçlü şey nedir bilir misin ahbap? Bilir misin ne olduğunu?
1: Evet. Ve şimdi birinin başına her an kötü bir şey gelebilir. Sen bunu biliyor musun?
0: Peki. Baksana neden bağırıyoruz ki? Ha? Neden bağırıyoruz?
1: Lanet olsun.
0: Biz birbirimize pek bağırmayız. Güzel bir yerde oturup öğle yemeği yerim dostum. Muhabbet ederim. Tıpkı iki erkek gibi. Serseri.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Orada yaşamak isterim.
0: Çocukken Londra'da büyük bir ev hayal ediyordum, şu evi. Ama bu onun evi.
1: Kendi paran var değil mi?
0: Hiç fazla paran oldu mu?
1: Ara sıra. Özgürlüğüm olmadı.
0: Nasıl yani?
1: Ne?
0: Fransa'ya özgü varoluşçu bir tavır falan göstermiyorum. Sadece bir soru sordum.
1: Başka sorusu?
0: Normal insanlar gibi restorana gitmeye ne derdin?
1: Sokak çetesiyle 3 yıl çalışıp hapishaneden çıkan bir adamla restoranda oturuyor olurdun. Bundan her ne kadar hoşlansam da bu sana yapacağım en kötü şey olurdu.
0: Evet, mahvolurdun. Bunu istemezdim. Burada oldukça cesur oluyorum. Gözü pek ve cesur oluyorum. Kırsal kesimden gelen bir kadın olarak sana aşık olsam, ne yapardın Mitch?
1: Ne olursa. Her şey.
0: İşte res.

0: Restorana gitmek derken bundan söz ediyordum.
1: Yapamıyorum, yani beceremiyorum.
2: Biliyorum. Biliyorum.
3: İşte burada.
4: Güzel kokuyor
3: dostum. Kameraya gülümse.
4: Hemen birkaç fotoğraf çekin.
5: Stratum, Clapham ve Kennington'dan para toplama işi ayarlamanı istiyorum.
2: Bunu bilmiyorum Bay Gent.
5: Bana Rob de. Bu kıyafetle kapı kapı dolaşmanı beklemiyorum. Tanrı aşkına kendine bir bak. Olmak istediğin herkes olabilirsin biliyorsun.
2: Bunu daima duyuyorum. İstediğini yapabilirsin.
5: Evet. İnsanlar fırsatları pek değerlendiremez. Sana bunlardan fazlasını veriyorum. Şimdi şu dostun, Bay Norton, arkadaşın biri. Kuruluşu işletemedi. Bana doğru zenciyi bile getiremedi. Tamam. Dil balığını tavsiye ederim. Gerçekten enfestir. Biraz çiğ oluyor ama sonuçta İngiliz değil mi?
2: Az pişmiş püreli bir biftek almak istiyorum. Teşekkürler.
5: Ben dil balığı istiyorum. Yanında patates püresi ve yanında da taze fasulye. Bir şişe ve haşlı biyon başlayalım. Her biri için bir kadeh. Bir kadeh lanet olası. Bir kadeh. Anladı mı beni?
6: Anlamadım.
5: Servis edeni çağır. Uzmanına. İhtiyar dersini veren Kennington çocuklarını arıyorsun demek. Onlardan biri umut vaat eden genç bir futbolcu. Ona büyük maddi destek sağladım. Gelecekte kazandıracak. Aynı zamanda... Bu bir oyun aşkı.
2: Ha? Güzel değil mi?
5: Hem de nasıl dostum.
2: Öyle.
5: Ha, kimse ona suç atamaz mı hiç? Ev hoşuna gitti mi? Hayatı seviyorsun değil mi? Düzenli işini bırakmak zorunda kalacaksın.
2: İmkanı yok.
5: Evet. Kırsal kesim güzel öyle değil mi? Burası gerçek İngiltere bilirsin ya Kudüs gibi. Sen bir gangstersin dostum. Kuruluşumun parçasısın.
2: Şey, bir gangsterin de farklı hallere büründüğü zamanlar vardır.
5: Onlar hangi zamanlarmış? Benim için çalışmayacaksın dostum, bu açık. Bunu ne zamanlar yapıyorsun? O lanet olası zenciyi vurduğumu gördün değil mi? He? Bu gezegende rahat rahat dolaşmana gerçekten izin vereceğimi mi sanıyorsun?
2: Öyleyse şunu anlamalısın. Bir gangster olsaydım Rob, ilk ölen kesinlikle sen olurdun.
5: Aa.
2: Senin adına çalışmam. Seni öldürür elindeki her şeyi alırdım.
5: Aa.
2: Tabii gangster olsaydım. Bu yüzden gangster olmamı istemiyorsun. Bu yüzden kimse gangster olmamı istemiyor. Çünkü bir başlarsam duramam. Anlıyor musun? Bir daha sorma.

0: İyi misin? Hı-hı. Doğrusu seni beklemiyordum ama fark etmez. Bunlar iki arkadaşım, Bay Fletcher, Bay Mavont. Anladın mı?
1: Evet.
0: Öyleyse burada ne işin var?
1: Ben evi boş sandım. Bana ait bazı eşyaları almaya gelmiştim. Gerçekten.
0: Sana mı ait?
1: Ayrılmak zorunda kaldığımda bıraktığım eşyalar.
0: Evimdeki eşyanı almak zorunda mısın? İşe bak.
1: Şey görünüyor ama eskiden benim.
0: Hayır. Hiçbir zaman senin değil.
1: Ama hala anahtarım var.
0: Ha, demek hala anahtarım var.
1: Ama bu...
0: Bu benim anahtarım. İyi misin? Endişelenme. Endişelenecek bir şey yok. Ya,
1: endişeli değilim.
0: Öyle mi?
1: Hayır.
0: Bu normal halin mi? Çocukken dayımla deniz kenarına gitmeyi çok severdim. Bilirsin ya, aslında tam dayım değildi. Annemle beraberdi. O gerçek annemdi ama... Bana çok kötü davranırdı. Beni nasıl etkiliyordu biliyor musun?
2: Kennington'ı hiç duydun mu?
3: Hayır.
2: Bana doğruyu söyle. Herkes kimi aradığımı biliyor ama kimse onu bana getirmiyor. Bu hoşuma gitmiyor.
3: Pekala ama ondan haberin yok.
2: Adı ne? Ve nerede?

dışında bir gariplik oldu. Çünkü Katie burada olması gerekirken burada yok. Ve o benim partnerim olduğu için ve programı birlikte sunduğumuz için

0: Buna gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç yapma. Hiç gerek
1: küçük
0: yok.
1: Küçük bir gezintiye çıkalım mı bile sen ve ben? Yoksa buradan defolup gider misin?
0: İşim bitti dostum.
1: Anlayamadım bile.
0: Garrett senin işini bitirmek için bekliyorum.
1: Ben eşcinsel değilim.
0: Garrett'ın canı cehenneme. Onun eşcinselliğinin canı cehenneme dostum. Olsa ne olur ki? Burası özgür bir ülke değil mi? Tamam mı? Seni anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Tamam bırakacaksın. Oluruna bırakacaksın. Sadece oluruna bırakacaksın. Kafan çok karıştı öyle değil mi? Her şey karman çorman oldu. Ona borcun olduğunu söyledi. Duydun mu? Ona borcun
1: olduğunu. Ona borcun falan yok. Git buradan bile.
2: İşte geldik. Hey, buradalar işte. Evet.
0: O zaman bana anahtarını
1: son bir şey daha. 3 yıl önce elemanın icabına baktığımda neden yardım etmedin? Neden yardım etmedin bile? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun bile?
0: Gitmiştin. Gitmiştin dostum. Bak bir hiçle konuşuyorum.
1: Bir daha buralara geleyim deme.
0: Gent o motoru istiyor. Tamam mı? Gerçekten onu istiyor. Yani Baker'ın tablosunu
1: şey
0: istiyor. O Bostonlu pis serseriye dikkat et. Bir dahakine o gelecek.
3: Sence o kimdi?
4: O pisliklerden biri.
1: Silahlarla aran nasıl Jordan?
5: Sevgili dostum, ben çok yetenekli bir aktörüm. Her şeyle aram iyidir. Sanırım bunu yoldan geçen bir filozoftan almışsın.
1: Bunu koyacak bir yerin var mı?
5: Var.

0: Merhaba Beli.
1: Ayağa kalk, ayağa kalk pislik.
0: Yapma.
1: Buraya
0: yapma, gel. Yapma, lanet olsun.
1: Buraya gel.
0: Dinle. Hadi. Dinle, yapma. Bak, bunu halledebiliriz. Canım yok.
1: Benim evime girmişsin Bili. Yaşadığım yere girmişsin.
0: Gitmemi o söyledi.
1: Eski evimin sahibine ne oldu Bili? Ha?
0: Bak, suçu üzerine yıkmak için değildi. Yemin ederim.
1: Tabii öyle olmayacak.
0: O lanet olasıca pislik sadece eve girip bazı kıyafetlerini almak istemiş. Yemin ederim.
1: Kim?
0: Dostum, yemin ederim. Gerçekten Gerrit onu yok etti. Geçen gece o zenciye yaptığı gibi. O ortadan kaybetti ve sonra onu Brighton'a kadar götürdü. Oraya götürdü. Arkadan ve sonra da onun kafasını uçurdu. Yemin ederim. Gent herkesi öldürecek. Seninle ilgisi olan herkesi öldürecek dostum. Yemin ederim herkesi öldürecek.
1: Kız kardeşimden haberi var mı?
0: Kız kardeşinden herkesin haberi var.
1: Buraya gel. Buraya gel. Hadi. Bana bak pislik.
0: Mitch. Mitch'i benim hatırladın mı?

0: beni hatırlıyorsun değil mi? Billy'i hatırlıyorsun değil mi? Ah!
1: Buraya gel.
0: Hayır, hayır, hayır. Olmaz. O Gentry parası. Gentry parasına
1: hayır,
0: sakın dokunma.
1: Onun parası değil. Başka bir lanet olasıca gangsterın biri. Tüm para benim. Tüm para benim dostum.
0: Sakın yapma. Hayır. Ver o parayı. Yapma.
1: Burada
0: sana
1: kal.
0: Kendi paramı vereyim. Sana kendi paramı vereyim. Bunu bana neden yapıyorsun?
2: İşi bitti mi acaba?
1: Benim Mitchell'ım.
3: Billy fiziksel olarak ne durumda?
1: Biraz iş konuşabilir miyiz Rob?
3: Sanırım birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz kalmadı.
1: Senin söyleyecek bir şeyin olmayabilir ama şimdi oraya gelip senin o iğrenç gırtlağını keseceğim.
4: Hayır, hayır, hayır. Ben duruyorum.
5: Burası hoşuna gitmedi mi? Bir arkadaşımın yeri. Alphonse. Bu benim kardeşim Mitchell. Mitchell, bu da Alphonse.
6: Memnun oldum. İkinize yiyecek bir şeyler getireyim.
5: Evet, ama iğrenç bir şeyler getirme, olur mu? Doktor Rajul ile ilişkimiz bitti.
1: Kart numarasını aldın mı?
5: Ne?
1: Kart numarasını diyorum.
5: Para para, hep bundan bahsediyorsun, kravatı çıkartmışsın.
1: Evet, uzun bir gündü. Dinle. Peşimde bazı adamlar var. Sana da zarar verebilirler. Öyle. Daha fazlası. Ben ortalığı yatıştırınca dek yurt dışına çıkmanı istiyorum.
5: Dünya uçsuz bucaksız bir yer ve her yer olabilir.
1: Evet, onlardan biri de Paris. Al, tren bileti.
5: Oo, Paris. Demek Fransa'da yaşayacağım ha, bu çok iyi. Ama normalden daha fazla para lazım olacak, biliyor musun? Ve ben de hiç yok.
1: Tabii ki.
5: Öyle mi?
1: Bahane istemiyorum. Ve orada kal. Ben arayıncaya kadar.
5: Babam değilsin, tamam mı? Acaba Alphonse bize ne alsak dersin? İki tane triple ateş lütfen.
1: Brian'ı.
5: Yandıklarından emin ol.
1: Seni seviyorum. Treni kaçırma.
5: Ne? Mitchell, içmeyeceğim. Söz veriyorum, içmeyeceğim. Söz veriyorum dedim. Acaba alabilir miyim Alphonse? Lütfen.
7: Hiçbir yere gitmemişsin.
1: Henüz gitmedim.
7: Bir iş buldum.
1: Bu güzel.
7: Los Angeles'a gitmeliyim.
1: Git öyleyse.
7: Evet, bana göre değil.
1: Doğru.
7: Benimle gelir misin?
1: Önce bir şey yapmam gerekiyor.
7: Ama Amerika'ya geleceksin.
1: Evet, tabii.

0: O bostalı pis serseriye çok dikkat et. Gelecek sefer o gelecek.
1: Bir misafirim var. Nasıl söyleyeceğimden emin değilim ama ünlü birinin bile gazetelere çıkmasına engel olamayacağı bir şey. Peki onu ne yapacağız?
2: Biri her yerde ölü bulur. Yardımın gerekiyor. Ne dersin?
1: Ben bir papayım, öyle değil mi? O Bosnalı pis serseriye ne yapmayı düşünüyorsun, Storbora?
2: Öldüreceğim. Onu kiralayandı. Ama çok fazla gerekiyor.
1: Adamını buldun dostum.
2: Haklısın.

0: Çünkü ben sözümün eriyim.
1: Çok cesurmuşsun arkadaşım. Sana bir içki ısmarlayayım.
2: Hayır, anlaşmaya geldim.
1: Evinde bir şey mi buldun acaba? Ha?
3: Senin için bitti dostum, bitti.
4: Beatles grubunu hiç duydun mu?
5: Sanırım.
4: John Lennon benim dayım.
1: Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
2: Konuşuruz ya da paranızı alırsınız. Tamam mı?
1: Ne demek paranızı alırsınız? Herkesin kafası bu kadar güzel mi? Paranızı alırsınız da ne demek istedin?
2: Gent'in icabına bakarsanız ikimizi veririm. O kadar cesur musunuz?
1: Ben birçok bebek öldürdüm.
2: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Direnme dostum. İşim bitti.

0: köpeğinde meydana gelen kazada iki vatandaşımız hayatını kaybetti ve üç vatandaşımız da yaralandı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik devam ediyor.
1: Şu işe bak. Ne güzel bir sürpriz.
2: Evet, doğru. Bunu hayal bile edemezsin. Geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi aşağıya iner misin lütfen?
1: Sen ne yapıyorsun dostum? Orada...

Evet.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Sen içeri nasıl girdin?
6: Karın içeri aldı.
5: 60 bin dolarım var. Bu odada.
6: Getir.

0: Sakın açma.
1: Neden?
0: Çünkü içinde bir silah var. Dışarı çık. Şimdi yatağa gir.
1: Muhteşem ikili olabiliriz. Hafızalara kazınırız.
0: Bunu söylemen tuhaf.
1: Öyle mi?
0: Eskiden bir kıza şiir yazmıştım. Kendi adını yazıp diğer sevgilisine vermiştim.
1: Benimle ne alakası var?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Aşağı in, hadi çabuk olun. Çabuk olun dedim. Hadi çabuk gir. Çabuk olun dedim.

Hey! Baksana! Burası çok dar. Kimse sığmıyor. Küçük birilerini gönderin. Çocuk yollayın buraya. Çocuk gelsin. Ufak tefek olanları gönderin. Hadi çabuk gir.

0: yardım edin. Aa!
1: Nereye gidiyorsun? Çabuk geri dön. Geri dön.
2: Dur, sakin ol.
1: Hey! Hadi! Gir, gir içeri.
3: Kasım 1944 Japonya, Haşima Kömür Madeni, Korelilerin bölgesi.
4: Çok üzgünüm. Benim neslimin günahlarının bedelini siz çekmek zorunda kaldınız. Sizlere başarılar dilerim. Büyüyün ve Kore için savaşın.
5: Sizi kurtarmak için geri döneceğiz, merak etmeyin.
4: Benim gibi yaşlı bir adam için endişe etmenize gerek yok. Güzel bir hayatınız olsun.
6: Hadi o zaman gel. Hadi gidelim.
5: Ne o, sen gelmiyor musun?
6: Ben gidersem Bayon'la kim ilgilenecek? Hem havada sizin lehinize. Zaman geldi. Çabuk olun. Devam edin. Dikkatli olun. Eğer yolda aranızdan biri öldürülürse onu bırakın. Yoksa siz de ölürsünüz. Namo Yarımadası'na ulaşana kadar sadece kendinizi düşünün. Orada bir gün boyunca saklanıp dinlendikten sonra hemen Nagasaki'ye gidin. Nagasaki'de birçok insan yakalanıyor. O yüzden Kore'ye varıncaya kadar tetikte olmanız gerek. Lütfen kurtulun ki daha iyi bir dünyada buluşalım.

0: Dur, kıpırdama. Olduğun yerde kal.
1: Hey! Dursana, ne yapıyorsun? Seni de mi vursunlar istiyorsun?
2: Ne kadar kaldı?
1: Ne?
2: Daha ne kadar yüzeceğiz burada?
1: Neredeyse geldik. Devam et hadi.

0: Komutanım, bu kaçakları ne yapalım?
1: Kaçarken bana mı sordular? Bırakalım boğulup gitsinler. Neyse yakalayalım. Bu iki kaçak için iyi para alırız. Evet. Evet. Abi, bir, iki, üç.

0: Cephede savaşmayacaksın ya, neden bu kadar gerginsin? Bir türlü anlamıyorum seni.
1: Bunun hiç şakası yok. Askere alındım.
0: Ne demek askere alındın? Siz entelektüeller bilmiyor musunuz? Her genç erkek vateni görevini yapmak zorundadır.
1: Söylesene, sen oğlunu askere gönderecek misin peki?
0: Bak, benim oğlum verem oldu. sağlıklı olsa o da geri hizmette yer alır ve Büyük Doğu Asya ortak refah alanına destek olurdu. Ne berbat bir müzik bu. Buyurun. Bali, Bali! Lanet olsun. Bütün gece boyunca bu müziği mi çalacaksınız? Burada gençleri savaşa yolluyoruz. Çok kasvetli çalıyorsunuz. Ne?
2: Duymadım mı? Caz çalmak yasaklandı artık. Beni tutuklatacaksın.
0: Ay yapma ama. Kim seni tutuklayacak ki? Salon yüksek rütbeli ve nüfuzlu insanlarla dolu. Bize biraz eğlence gerekiyor. Hepsi bu.
3: Eğlenmek istiyorsun demek. Ama tehlike için fazladan para alırım.
0: Peki, tamam.
3: Peki.
0: Hadi.

0: Böyle gelin.
1: Ganop nerede?
2: Sahnede tabii.
1: Ona söyle, hapse girmek istemiyorsa gelip beni bulsun.
2: Aa, neden peki? Başı dertli mi yoksa?
1: Senin bölüm şeflerinden birinin karısıyla oynaşıyormuş, tamam mı?
2: Ganop! Ganop! Ganop!
3: Çok güzel! Hadi alkış!
2: Hayır! Ganop! Ganop! Ganop!
3: Hadi bakalım, hadi herkes katılsın!
2: Hey! Hey! Hey! Ganop!
4: Karım nerede? Bulun onu bana.
5: Ayağa kalkın. Hadi çember at. Hadi dön.
6: Dur baba.
1: Sen aklını mı kaçırdın? Git buradan.
7: Hayır, kaçırmadım ama bölüm şefinin eşi müziği çok seviyor. Sürekli bana yemek ısmarlamak istiyordu. Geri mi çevirseydim? Tiyatro sahibi de bana onunla görüşmemi söylüyordu. Ve sadece oturup yemek yedik, işte o kadar.
1: Sırf seni bu yüzden askere alırlarsa kızın ne yapacak peki?
3: Askere falan gitmem.
1: Bölüm şefinin karısına dokunmanın yanına bırakırlar mı sandın sen ha? Üstelik bugün caz çalıyordum, biliyor musun? Evet. Getirdin mi bakalım?
3: Burada.
1: Sen dahil 9 müzisyen ediyor. Kızınla birlikte 10. Yani bana ve diğer polis arkadaşlara pek bir şey kalmayacak gibi demek bu.
3: Ben size hep minnettar kalacağım Bay Sugiyama, gerçekten.
1: Bak, sen ve grubun için rüşvet ayarlayacağım. Etrafta Japon fabrikalarını soruşturuyorum. Tamam mı? Bu durumu seninkilere iyice açıkla, tamam mı? Ve bana biraz daha nakit getir, biraz daha. Hem sen hep Japonya'da çalışmak istiyorum demez miydin ki?
3: Duyduğuma göre bizim orduyu Filipinler'den çıkarmışlar. Japonlar kaybedecek mi?
1: Sadece söylenti işte. Gazete okumuyor musun? Japonya'da binlerce Amerikan savaş esiri varmış. Kirazlar çiçek açmadan bu iş bitmiş olur bence.
6: Ne? Kiraz çiçeklerini mi göreceğiz?
1: 12 Şubat 1945. Shimonoseki'ye doğru gemide.
3: Tamam, hadi kalk artık. Hadi. Ay, burası berbat. Berbat koku.
8: Sen git de süt içmeye devam et. Senin gibi birinin burada ne işi var ki?
2: Ben eve giderken sicil memuru beni bir kamyona bindirdi ve bana artık para kazanacaksın dedi. Yola çıktım ve aileme veda etme fırsatım
8: tamam,
2: bile
8: tamam,
2: olmadı.
8: Geç artık yerine, hadi.
2: Bilmez
8: hadi,
2: falan sonra geçirdiler. Bana gerdek gecemi bile yaşatmadılar.
8: Ne?
2: Hala sakinleşemedim.
8: Ne diyorsun sen be?
2: Ayrıca karımın yüzünü unuttum sayılır. Yani sen gözlüklü. Sen neden buraya düştün?
9: H Üniversitesi'ne gidiyorum.
8: Hey dur bakalım. Sen akademisyen falan mısın?
2: Baksana, acemi asker olmak boş durmaktan iyidir, tamam mı? Bir sene boyunca deli gibi çalışırsan ev veriyorlarmış diye duydum.
8: Hem öyle olsa bile daha tüyü yeni bitmiş çocuğu askere almanın anlamı ne? Bu çocukları oyun oynarken ya da birbirleriyle güreşirken aldılar.
3: Bana şu çantayı ver. Gemi limana yanaşınca bu adamlardan kurtulacağız ama o zamana kadar dayanın. Peki. Herkes nakit getirdi değil mi? Verin bakalım. Hadi. Dinleyin. Bu bizim can simidimiz. Eğer parayı kaybedersek ölürüz hepimiz, tamam mı?
6: Baba, nereye gidiyoruz böyle?
3: Gittiğimizde görürsün, soru sormayı bırak hadi.
10: Kerim, şimdi görürsün sen.
5: Kabaçık herhalde.
3: Bu Joey G. Song değil mi? Hani şu ünlü gangster. Şu Koreliler de birbirleriyle dövüşmeden duramıyorlar. Ne varsa.
0: Hey! Hey! Ayrılın, kavgayı bırakın.
3: Sohi! Gidin buradan, hadi gidin.

0: Sorun çıkarmaya devam ederseniz daha kötüsü olacak.
1: Bu herif ne diyor böyle? Şu haline bak tanrım.
2: Hey! Aranızda Japonca konuşan var mı?
3: Tekrar delirip bağırmaya başlarsan ateş edecekler. O yüzden çeneni kapa da sakince otur şurada.
2: Senin ağzın ne kadar bozukmuş öyle. Kiminle konuştuğunu biliyor musun?
3: Seul varoşlarındaki gangsterlerden birine...

0: Yani Japonlar seni itip kakınca sen de öfkeni Koreli kızlardan mı çıkarıyorsun?
1: Oturun yerlerinize.
2: Tamam o zaman bu konuyu kapatalım. Geç otur hadi. Sana otur dedim.
3: Vay vay vay, adamla alay mı etti? Fazla ön plana çıkmayın sakın ha. Bazen kafanızı öne eğmek daha doğrudur. Bazıları kaderini kendi çizer böyle.
4: Shimonoseki Limanı, Japonya.
5: Evet, bir an önce binmek istiyorum. Tamam, hadi kımıldayın biraz, hızlı hızlı. Hadi.
6: İlerliyorum, itmesene.
7: Daha iyi misin oğlum? Hadi iyice çıkar da rahat et canım. Hadi bir tanem devam et.
3: Soy beni dinle. Olur da elimi bırakmak zorunda kalırsan arkama geç, tamam mı? Ve peşimden gel, oldu mu? Beyler siz de bavullara sıkıca yapışın, odaklanmamız lazım. Durun, şunu bir tutun. Merhaba, saygılar efendim. Biliyorum işiniz başınızdan aşkın ama elimde bir tavsiye mektubu var. Mektup Seul Jonglo'da görev yapan müfettiş Sukiyama tarafından yazıldı. Bay Shimura ile görüşme mümkün mü?
8: Shimura ile mi görüşeceksin?
3: Evet. İşte mektup burada. Bakın mektubu kendisi verdi bana ve Shimura ile görüşmemi istedi.
8: Evet, burada o kadar çok Shimura adında insan var ki. Ama bir dakika bekle beni. Hey, götürün bunları.
3: Affedersiniz ama müfettiş Sukiyama dedi ki...
4: Tavsiye mektubu.
3: Dur lütfen, dur. Ben bir şey yapmadım. Kadınların yanından ayrılma.

0: Durun! Durun lütfen!
1: Baba!
2: Bırakın kızımı! Baba! Bırakın dedim! Bırakın!
1: Baba! Baba!
2: Bıraksanıza!
1: Baba!
2: Sonra her şey düzelecek! Kadınların yanından ayrılma,
1: baba!
2: Tamam mı? Oh, yapma, vurma, yeter! Tamam, ben suç değilim!

0: Acele edin hadi.
1: Baba.
2: Hadi yürüyün.
1: Baba.
2: Devam edin.
0: Çantanızı alın
2: hadi,
0: gidin
2: hadi. Devam
0: et. Yürüyün hadi yürüyün.
2: Çantanı da al yürü hadi.
0: Çabuk kımıldayın.
2: Evet.
0: Evet şöyle.
2: Tamam devam et.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bozma sırayı.
0: Hadi hadi. Sırada rahat.
3: Geç çekil şuradan.
2: Geçsene, sana senin diyorum.
3: Geç. Bir şey var mı? Al bakalım al.
2: Tamam geç.
3: Geç şöyle geç.
2: Geç şöyle.
3: Durursun sen
0: evet,
3: şimdi.
0: Evet sıradaki tamam. Gelsin.
2: Üstümde ne var?
0: Al.
2: Çıkar dedim sana.
4: Yürüyün yürüyün. Bakmayın onlara önünüze bakın.
3: Ellerini yukarı kaldır. Kaldır. Hadi. Başının üstüne. Başının üstüne koy. Sana söylüyorum kaldır ellerini. Aklınız başınıza
4: şey.
3: Gelsin.
4: Bir şey yok işte. Gördünüz.
5: İtiraz edersin ha? Güzel.
6: Hey buna ne dersin?
5: Al hadi. Hadi acele edin. Hadi hadi yürüyün yürüyün. Hadi. Hadi sallanmayın.
3: Efendim. Acele edin.
4: Efendim,
3: hadi.

0: Görelim misiniz acaba? Bir saniye lütfen. Bu durumda bir yanlışlık var. Benim burada birini görmem gerekiyordu. Ben diğerleri gibi askere alınmamıştım. Bu yazıyı Seul Emniyetinden dedektif Sugiyama yazdı. Bakın lütfen. Bakın. Evet bakın, bu bizim çalışma belgemiz. Ben Ganok Müzik Grubu'ndan Lee Ganok. OK Plak şirketinden albümümüz çıktı. Hatta Myeongdong Tiyatrosu'nda, Hükümet Konağı'nda ve Peninsula Oteli'nde sahneye çıktık.
1: Sen müzisyen misin?
0: 1, 2, 3, 4.
2: Aman be, arada sırada böyle defolu mallar geldiği de oluyor tabii.
3: Aa! Burası fabrika değil miydi? Niye kıyafetlerimizi çıkarıyoruz?
4: Peşimden gelin.
5: Hadi yürüyün.

0: Demek senin burada bir dövmen var. Burası aşımanın resmi onaylı tek genel evidir ve bu genel evde daha önce cinsel yolla bulaşan pek bir hastalık görülmedi. Bununla çok övünürüz. Sen de kendine iyi bak. Sıradaki.
1: Efendim bakın lütfen bu Batılıların lüks bir saatidir ve bunu bana genel valinin ofisinden hediye ettiler. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuzdur ama ben buraya kızımla gelmiştim. Adı Sohi ve buraya farklı teknelerle getirildik. O daha küçük bir çocuk. Bana onun nerede olduğunu söyleyebilirsiniz.
2: Dost Çiçeği şarkısı. Onu bilir misin?
1: Hadi!
3: Fizik müzisyenlerin keyfine diyecek yok tabii. Saçmalık.

0: Görüyorum ki Kore'den yetenekli savaşçılar da aramıza katılmış. Hoş geldiniz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Seul'den geliyorum. Özür dilerim. Affedersiniz, özür dilerim.
0: Benim adım Shimazaki Daisuke'ya. Hashima Maden Sahası'nın müdürü benim. Uzaklardan, ta Kore'den gelen siz büyük imparatorluğun sağdaki insanları. Hepiniz görevinize hoş geldiniz. Sizlere Japonya'nın kutsal savaşına katılmak gibi büyük bir onura sahip olmayı sunuyorum. Ama burada elde edilen kömür sıradan bir kömür değil.
2: Japon yerleşim bölgesi.
3: Gidin
4: çabuk,
3: buradan!
4: Durma, bekleme!
3: Gidin. Git buradan!
5: Ne yapıyorsun sen?
3: İstemiyoruz sizi, git!
6: Sakın git. O pis tuvaletlerde hamile falan hadi kalma. Ya. Çin yerleşim bölgesinde hadi. Bir kadın hamile kalmıştı. Karnını kesip bebeği aldılar. Sonra onu gelen askerlere göndermeye devam ettiler. Çok dikkat etmelisin.

0: burada uygun koğuşlara yerleştirileceksiniz. Yerleşince bir an önce eşyalarınızı bırakıp hemen dışarı çıkın. Size dağıtılan dosya içindeki belgelerde yolculuğunuzdan buraya kadarki masraflar yazılı. Seul dahil olmak üzere bütün Kore'den, Busan'dan, Shimonoseki'ye ve buraya Himasha'ya kadar yapılan bütün masraflar sizin tarafınızdan karşılandı. Ama hepsi
1: Kore yerleşim bölgesi.
0: İlk maaşınızdan düşülecektir. Koğuş kiralarınız da her ay maaşlarınızdan düşecektir. Şirket tarafından size verilen malzemelerin bedelleri de yine ilk maaşlarınızdan kesilecektir. Yemekler şirket tarafından dağıtılacak ve onların da ücreti maaşlarınızdan düşürülecektir.

0: Hadi yemeğiniz bittiyse kalkın.
1: Siz ve ülkeniz için vatandaşlık ve ulusal tasarruf vergisi, sağlık sigortası ve emeklilik kesintileri her ayki maaşlarınızdan kesilecektir.
2: Sigorta kartı tasarruf hesabı.
1: Dilimizi bilmeyenler için şirketçe çevirmen tahsis edilecektir. İşinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için sizlere eğitim verilecek ve yine iş verimliliği adına her türlü kolaylık sağlanacak ve alet edevat temin edilecektir. Aldığınız bu küçük hizmetlerin masrafı da yine maaşınızdan kesilecektir. İlk maaşınız şirketin kesintilerine yetmezse kalan tutar sonraki maaşlarınızdan kesilecektir. Buradaki kurallar bu şekildedir.
3: Her şeyden para kesiyorlar. Bize ne kalacak
4: ki? Anlaşılan borcumuza borç katmaya geldik.
5: Hey, acele edin. Hadi. Yürüsene, hadi
1: bugün
5: yürü.
1: Bugün saha gezisinde sadece işi öğreneceksiniz. Haşima kömür madenlerinde sırf Koreli olduğunuz için sizi hor görecek.
6: Maskelerinizi takın, maskeler.
5: Evet.
6: Maskeler. Maskeler nerede? Maskeni tak. İyice yıkanın, iyice.
7: İyice yıkanın,
6: evet, evet, iyice.
7: İyice
6: yıkanın.
7: Hadi.
5: Biz daha yıkanmadık bile.
8: Hadi be, yere yığıldı. Dua mı ediyorsun? Kalksana.
7: Gözlüğüm kırıldı.
8: Gözün kırıldı diye bana cevap mı veriyorsun ha? Ha? Cevap mı veriyorsun
3: kes
8: bana?
3: Kes şunu pislik herif. Yemek yerken yıkanırken köpekler bile dokunmaz. O çocuğu neden dövüyorsun?
7: Çekilin, yolu açın.
0: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oturun yerinize.
3: Ay ben böyle işin. Çalgıcı baksana. Japonca biliyorsun değil mi? Buraya gel hadi. Bana tercümanlık yap. Şu Yakuza özentisi herifi pataklamaya hazırım. Tercüme et.
9: Kokono Chōsenjin no oyabun do shōgun suru koto ga atte kita to itemasu.
3: Ha evet. Ben Seul'un en ünlü gangsterlerinden biri, Cho Chin-sung. Buraya şu Yakuza kılıklı herifi dövmeye geldim.
9: Ore wa keijō no Yakuza Chōsenjin da. Kokono Chōsenjin no oyabun do shōgun ni kita.
3: Samuraylar gibi dövüşeceğiz ve kazanırsam Korelilerden ben ve adamlarım sorumlu olacak.
9: Omae tachi no samurai no yarikata de 1-1 de taiketsu shite ore ga kattara kore kara Chōsenjin no kanri wo ore to komodachi ga hikiukeru.
3: Eğer kaybedersem ona patron muamelesi yapacağıma söz veriyorum.
9: Moshi ore ga maketara ima no oyabun ga ore no oyabun da.
3: Uyuz herifler sizi.
8: Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne dediğinin farkında mısın? Götürün şunu
0: buraya. Hayır, durun. İlgimi çekti. Onun dövülmesi mi gerekiyor? Genel eve yeni Koreli kızlar gelmiş. İsterseniz bahse girebiliriz ha?
10: Bahis mi dediniz?

Tamam, durun. Onların istediği de Koreli.

0: İyi Koreli'ye kırdırmak, tamam mı? Biz kavga ettikçe ekmeklerine yağ sürmüş olacağız.
1: Bu herifler bizler gibi Koreli falan değil ki. Siz neye bakıyorsunuz öyle? Koreliler! Bundan böyle Korelilerin lideri ben olacağım. Eğer bana destek olursan Koreliler sorun çıkarmaz.
2: Tamam, dediğin gibi olsun.
3: Hadi hep beraber.
2: Ne oluyor? Bu çatlaklar da nereden çıktı böyle?

0: Öncelikle selamlıyoruz.
1: Güzellikler geldi demek. O zaman hep birlikte oturalım. Buyurun.
0: Oturun. Hadi yerinize geçin. Çabuk.
1: Gel sen, böyle gel. Sizler hayatınızdan son derece memnun olmalısınız. Niye böyle hüzünlüsünüz hiç anlamıyorum. Sizler bu savaşın en önemli unsurlarısınız. Çünkü Japonya adına savaşan insanlara yardım etmek için burada bulunuyorsunuz. Anladınız değil mi?
0: Bir aralar elimizde Japonya'nın film yıldızları vardı. Ama şimdilerde hepsi Koreli. Ama bunun gibi saf bir şey de tatlıdır. Öyle değil mi efendim?
1: Bu yeniler için bir hoş geldin partisi ama yine de buranın havası bunaltıcı. Getirdiğin plağı çalar mısın lütfen?
0: Emredersiniz.
1: Koreli kızların stresini azaltmak için Kore müziği getirdim. Ben de ara sıra bu şarkıları dinliyorum. Aslına bakarsan fena sayılmaz. Hadi bakalım, yatakları hazırlatın. Biraz müzik dinleyip erkenden yatalım ve iyice dinlenelim, tamam mı? Evet.
2: Bu şarkı benim, ben söyledim. Bu şarkı benim diyorum. Ama ben söyledim. Bu şarkıyı ben söyledim.
0: Hey, buraya gel hemen. Dur.
2: Bu şarkıyı ben söylüyordum. Ben söylüyordum diyorum. Söyle ona, ne olur anlat lütfen.
3: Efendim, Kore'de ne yaptığını soruyor.
1: Oo.
2: Dans eder, şarkı söyler, enstrüman çalarım ve gerekirse temizlik yapar, çamaşır sıkarım. Seul'de Yamamura grubunda şarkı söylüyordum. Babam ve diğerleri de burada. Babam ve grubun geri kalan üyeleri de burada. Japon İmparatorluğu çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa!
1: Japon İmparatorluğu çok yaşa!
2: Çok yaşa!
1: Çok yaşa!
2: Çok yaşa! Çok yaşa!

0: Temmuz 1945. Stratejik Hizmetler Ofisi 2. Merkez Kampı Kore Bağımsızlık Ordusu Eğitim Alanı Dokok Şiyan. Stratejik Hizmetler Ofisi'nde eğitimin nasıl gidiyor?
1: Elimden geleni yapıyorum.
0: Notların Amerikalılardan bile daha yüksek. Seul'e sızmak için kalkıştığın şu proje var ya.
2: Çok üzgünüm ama sana başka bir şey için ihtiyacımız olacak.
3: Şimdi bize Stratejik Hizmetler Ofisi'nden bir istihbarat geldi.
2: Amerikalılar yeni bir bomba imal etmiş.
3: Ne kadar güçlü olduğunu hayal bile edemezsin.
2: Etki alanı da en az 200 kilometreymiş. Eğer bu bombayı Japonya'nın üstüne bırakırlarsa...
0: Şu an bunların hiçbiri kesin değil. Asıl Sovyetler bir istila hazırlığında.
3: Amerikalılar Okinawa'yı ele geçirdi bile ve Sovyetler de işin içine girerse Japonya fazla dayanamaz.

0: Artık mücadeleye değil, savaş kazanmaya odaklanmalıyız bence. Özgürlüğümüze kavuşabilmek için birlikte olmalıyız. Yu Huangchu.
1: Kore'nin bağımsızlığı için savaşan grupları o bir araya getirebilir. Eskiden paralı işlerle ilgileniyordu ama 2 sene önce Japonlar tarafından kaçırıldı ve onu bir daha da gören olmadı.
0: Biz de mahkemeye çıkarılmadan infaz edildiğini düşündük. Ama Amerikan istihbaratına göre Nagasaki yakınlarında tutuklanmış ve Hashima madenindeymiş. Git Bay Yun'u getir bana.
2: Hadi hadi toplanın hadi. Bu işin altından kalkamazsak tekrar madeni boylarız. Elinizden geleni yapın ve gülümseyin. Gülümsemezseniz Jin Song'a söylerim hepinizi madene götürür ha. Hazırlanın şimdi hadi. Kız, yemeğini neden yemedin?
3: Çiğ yumurta iğrenç bir şey.
2: Ye diyorsam yiyeceksin. Çiğ yumurta sese iyi gelir. Onu bulamayanlar da var. Hadi ye. Bak, bak, bak. Abrakadabra. Pap, pap, pap, pap. Şu gülümsemeye bak.
0: Yemek yiyecekseniz parasını da ödeyeceksiniz. Bugün yeni gelenler, siz de en öndeki adamı takip edin.
4: Saçmalık işte. Ne yemeğinden bahsediyor bu herif?
5: O elindeki dinamit mi? Onunla ne yapacaksın?
4: Mamayı kes de sessiz ol. Bak, bunun içinden akan sıvı çok tatlı. Hayatta kalabilmek için en azından bunu yemek şart.
5: İyi diyorsun da ya mideni falan patlatırsa? Ver ben de tadayım.
4: Hey!
5: Yardım etseniz hadi. Çabuk.
6: Dikkat edin.
5: İçin. Hadi.
6: Dikkat edin.
7: Yok bir şey. Ciğerlerimdeki kömür tozundan. Hasta falan değilim yani, tamam mı?
8: Efendim, iyi misiniz?
7: İyiyim, iyiyim ben.
8: Hey, gaz sızıntısı var.
9: Ne olmuş yani? Gazı kes ve yüzüne de biraz deniz suyu çarp.
1: Büyük imparatorumuza, ulusumuza, Hashima madenine ve eve dönen subayların şerefine kadehimi kaldırıyorum. Şerefe!
3: Sonra. Şerefe!
10: Danke, boyo, aygo de şoyo, semseni boyo, boy boy boyo.
8: Hadi bakalım, yardım etsenize hadi. Devam et.
5: İyi misin?
8: Hadi kaldır şunu. Tamam hadi. Hadi acele et hadi.
11: Yardım edin. Yardım
8: yavaş.
11: Etsenize.
8: Tamam yavaş ol. Hadi devam.
0: Beni destekleyin biraz hadi. Acele edin.
8: Dikkat edin.
12: Çabuk,
8: durmayın,
12: çabuk,
8: çekilin.
11: Uyusun herifler hadi.
8: Dikkat edin, lanet
12: kaçın.
8: Olsun. Kaçın.
11: Aman tanrım.
8: Kaçın. Hadi.

0: Hepiniz kaçın çabuk. Kendinizi kollayın. Her an bir patlama olabilir. Hepiniz kaçın çabuk.
1: Teşekkür ederiz.
2: İyi akşamlar. Harikaydı. Evet. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Tamam hadi etrafı toparlayalım. Hadi. Çabuk olun.
4: Bu olacak şey mi? Bu ikinci madende çıkan kaçıncı sorun? Hiç işim yokmuş gibi bir de bunlarla mı ilgileneceğim şimdi? Üçüncü sektörün girişi nerede söyle?
5: Henüz patlatılmadı efendim.
4: İkinci madenden daha ne kadar kömür çıkardı?
5: Çok az kaldı efendim. Bir kilometre derine inmek gerekiyor ama şu anda bunu yapmakta oldukça zor görünüyor.
6: Önce gençleri kurtarın. Hiç kimseyi ölüme terk etmeyin. Değiştirin bunları. Kurtarın gençleri.

0: O madende sadece Koreliler var, öyle mi? O halde daha büyük hasar olmaması için madeni ortasından patlatın.
1: Bey, burada insanlar var. Sizi pislikler. Burada insanlar var dedim.
0: Nasıl güzeldi değil mi? Hadi gel bakalım.
2: Efendim, Yung Hangchu madendeymiş.
0: Çekil. Çekil önümden. Size o adamı madene sokmayın demiştim. Yun ölecek olursa bütün Koreliler isyan eder. Ne yaparsanız yapın ama Yun'u mutlaka kurtarın.
1: Acele edin, acele edin. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Biraz dayanmaya çalış.
3: Yardım edeceğiz. Burada öleceğiz.
1: Tamam, yürüyün.
4: Hadi çabuk, acele edin. Bütün gün burada mı çalışacaksın? Hadi ama, diğerleri sizi bekliyor.
3: Hey Chisong, ikinci madende sorun çıkmış.
4: Aman tanrım, bütün gece çalıştım. Neden beni uyandırdılar ki sanki?
5: Gaz sızıntısı yüzünden tıkandığımız yer burası değil miydi?
6: Hey, artık çenenizi kapatın da emirlere itaat edin.
5: Ne oldu? Tekrar göreve mi döndü yoksa?
7: Burası kesin üçüncü madene çıkıyor mu?
0: Bunu sen bileceksin.
1: Patlatın geçin.
6: Baksanıza.
7: Aman be.
0: Başka çaremiz yok. Gazı bu direklere yönlendireceğiz ve çakmağa çakacağız.
7: Kes sesini yeni bebe.
1: Burayı yeterince gazla dolduracağımız da kesin değil.
6: Baksanıza. Ben de yanıma şöyle bir şey almıştım.
3: Olamaz. Her yerden gaz fışkırıyor. Ya patlama olursa? Ne yapacağız o zaman? Söylesene ha?
8: Sizi bu yüzden teknisyen diye işe aldık ya. İyisini aldık ya.
3: Tamam, tamam.

0: İçeri girmeye başladı.
1: Devam et. Kasmaya devam et. Hadi.
0: Çekin. Çekin hadi.
2: Korillerin patlamadan haberi oldu. Fakat kimin ölüp kimin kurtulduğunu bilmiyorlar.
3: Onlara yaralı olanların Nagasaki'ye gönderildiğini söyleyip hepsini krematoryumda yakmayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
4: Korili getirmenin de bir sınırı var.
5: Savaş zora girmiş olsa da şirkete zarar verecek şeylerden kaçınmalıyız, öyle değil mi?
3: Başka sorun çıkmaması için her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz.
2: Ha, Bay Chiyo, madenimizi ne zaman ziyaret edeceksiniz acaba? Mazur görün.
6: Özür
2: geçen
6: ederim.
2: Sefer sizin sayenizde ödül almıştık. Size hediye olarak küçük bir Koreli kızı göndermek istiyorum.
3: İnanın bana umduğunuzdan daha iyi. Evet, emredersiniz. Yunakçul nerede?
7: Hadi. Evet, hadi. Hadi, ne oluyor? Hey, arkadaşlarımız nerede? He? Arkadaşlarımız nerede? Hey, işte orada.
8: Bu kazadaki bilanço hakkında yönetim bize bir açıklama borçlu. Eğer yönetim zararımızı tazmin etmez ve kazalara önlem almazsa müdür Shimazaki ile bütün ilişkilerimi keseceğim.
7: Arkandayız!
1: Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız!
9: Bu kadar şamata yeter.
10: Aa, dur bakalım, dur ver şunu bana, ver. Artık tuvalet temizliğini sen yapacaksın. O pisliği sen sileceksin, tamam mı?
9: Hey,

0: Aman be.
1: Evet.
2: Lütfen ya.
3: Hemen gel buraya.
2: Beni de.
3: Kaç.
1: Hey hey. Hey.
3: Hadi. Kafana göre takılacaksın. Ben de tek başıma sarhoş olacağım. Öyle mi?
1: Hey dur. Şimdi dur.
3: Al bakalım.
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kes şunu.

0: Seni Amerikalılar eğitti ama onların yardımı olmadan Bay Yun'u buradan çıkarabileceğini düşünüyorsun, öyle mi?
1: Planımız buradaki şebekeyi kullanarak stratejik hizmetlerdeki Koreli ajanlarla iletişime geçmekti. Buraya gelen gemilerden birinde bir ajan olacak. Biz bu sayede Okinawa'daki Amerikan üssüne gideceğiz.
2: Onların tarafında olmadığını nereden bileceğiz?
3: Stratejik hizmetler ofisi tarafından eğitildim demiştin.
1: Acemi askerken beni Çin'deki 7.991. birliğe göndermişlerdi. Temmuz sonunda Seju'dan kaçıp Şubat'ta bağımsızlık ordusuna katıldım. Ve orada General Lee Bum-suk'la tanıştım.
3: Bana iletmen için özel bir mesaj vermiş miydi?
1: Geri döndüğünüzde General size Wapyung restoranında en sevdiği balığı ısmarlayacakmış. Söylediği sadece buydu.
3: Ne zaman harekete geçeceksin?
4: Başka bir kız göndereyim.
5: Hayır, otur. Sana otur dedim. Buraya aşk için gelmedim.
4: Neden o? Yoksa göğsümdeki dövmeler birdenbire iştahını mı kaçırdı?
5: Ne diyorsun sen be? Biraz rahatlayıp içine dökebilmek için. Bir Koreli istemez misin ha? Aman ya. Şu iğrenç sivri sinekler. Japonlardan bile daha beter.

0: Beni önce Çin'e götürdüler. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana önce çalışıp para kazanacaksın dediler. Japon asker üssüne götürdüler. Oradaki sivrisinekler beni öyle bir ısırıyordu ki sana anlatamam bile. Bazı sivrisinekler insanı ısırınca öldürüyormuş, biliyor musun? Isırdığı anda bütün vücudun ateşler içinde kalıp şişermiş. Ne kadar su içersen iç bir türlü doyamazmışsın. Orada Hınyang'dan gelen bir kız vardı. Japonlar kızın hasta numarası yaptığını söyleyip onu çivilerin üzerinde bir ileri bir geri yuvarlamışlardı. Kız hepimizin gözleri önünde can çekişip ölmüştü. Hasta olduğumu söylemeye çekindim. Ben de onlar beni öldürmeden önce ölmek istedim. Bu yüzden de intihara kalkıştım. Ama sonra maalesef oradaki Japon bir doktor benim hayatımı kurtardı. Sonra Koreli bir pislik beni şöyle güzelce temizleyip Japon erkeklerin arasına attı. En komik olanı da şu. Beni o genel eve gönderen de Koreli bir sicil memuruydu, biliyor musun? Birlik geri çekilince ben de zar zor kaçtım oradan. Ama sonra Koreli bir muhabbet tellalı beni elleriyle buraya gönderdi. İçimi Koreli'ye mi dökeceğim?
1: Sana uzanan eli ısırma. Öfkene hakim olmayı öğrenmen gerek. Eninde sonunda öyle ya da böyle her şey yoluna girecek.

0: Ay ben böyle şeyin...
1: Bilerek mi böyle özensiz iş yapıyorsun?
2: Beni hastaneden bunu çizeyim diye mi çıkarttı?
1: Tamam tamam al hadi.
2: Olamaz. Bunlardan bir sürü yapıp göndermiştim. Neden karşılığı bu kadar
1: sizin
2: az oldu?
1: Sizin gardiyanlar daha fazla araç alıyor.
2: Kendi cebine indiriyor olma sakın.
1: Hadi oradan be.
2: Evet hadi.
3: Kardeşim oradan. Bana da verir misin bir tane?
1: Daha geçen ayki borcun duruyor senin.
3: Pislik Japonlar emeklilik primini arttırmış ya. Dengen bozuldu işte. Sürekli yeni
1: ama
3: bir şey çıkarıyorlar.
1: Ama hepimizin primi arttı. Fazla kumar oynama sen de. Parasızsan git uyu.
2: Ya dur bakalım. Bana daha fazla para vermen gerekiyor.

0: Lanet olsun. Bunu 10 sigara karşılığında tamam. Görevliye vereceksin.
1: Tamam, emredersiniz.
2: Müdür Shimazaki sizi çağırıyor.
0: Soy? Ne oldu sana, ne oldu?
3: Kıymık battı.
0: Ay çok kötü, çok kötü, dikkatli ol. Ne oldu işte? Aha, bu koku ne?

0: Evet, ne zamandır düşünüyorum Bay Lee. Bugün madende bir kaza oldu. Bu yüzden de çok geç olmadan size bir teklifim olacak Bay Lee. Dinler misiniz lütfen?
1: Buyurun.
0: Senin şu küçük kızın Sohi. Merkez ofisteki Bay Chiva bir hava saldırısında Sohi yaşında bir kızını kaybetmişti. Burası Sohi için çok tehlikeli bir yer. Bana sorarsan onu Bay Chiva'ya göndermek yapabileceğin en doğru şey olur. Onu evlat edinir. Büyük bir savaştayız. Savaşta kazanan hayatta kalmaz. İşin aslı şu ki hayatta kalan kazanır. Bir sonraki kömür gemisi merkeze gidecek. Sohi'yi o gemiyle göndereceğim. Bence kabul etmelisin.

0: limanı çok kaka.
1: Uçak!
2: Posta odasının anahtarı.
3: Ne kadar istersen o kadar para veririz.
2: Ne kadar istediğimi nereden bileceksin ki sen?
3: Al şunu. Avans olarak kabul et.
2: Vay be, demek avans veriyorsun. Ne işler çevirdiğinizi bilmem lazım.
3: Bir paketi kontrol edeceğiz.
2: Benden bir şeyler saklayanlarla ortaklık yapmıyorum. Bir pakete bakmak istiyorsanız o zaman subaylardan birine rüşvet verin, olsun bitsin.
3: Mesele şu ki...
4: Telgrafı kullanacağız.
2: Telgrafı mı? Nasıl olacak o iş?
4: Sen anahtarı bul yeter.
2: Yeni gelen çocuk telgrafı kullanmak istiyor. Koreli bir bağımsızlık mücadelesi lideri de bana rüşvet vermeye çalışıyor. Ne oluyor burada, söyler misiniz?
4: Boş ver o zaman.
2: Ne olduğunu biliyorum zaten. Nasıl unutabilirim ki? Acaba diyorum gidip de patrona bir sorsam mı ben he?
4: Bayım buradan kaçacak. Şimdi anladın mı?
3: Bak Kanuk, bize anahtarı ver yeter. Hepsi bu kadar. Tamam mı?
4: Kararı sen ver. Bizimle işbirliği yapmazsan seni öldürmemiz gerekecek.
5: Hey oradakiler! Neler oluyor burada? Bu saatte burada olmamalıydınız.
2: Hoş geldiniz efendim. Nerelerdeydiniz? Ben bütün gün sizi aradım. Mayda'ya haber verin, istediği resimler hazır. Yarın vereceğim. Evet.
5: Hemen mi halletmiş?
2: Evet.
5: O zaman ben de istiyorum. Bana da çizdir. Bunlar burada ne yapıyor?
2: Ah, bunlar kumar oynarken kavgaya tutuşmuşlar. Ben de aralarını bulmaya çalışıyordum. Gıcık Koreliler sizi!
6: El sıkışsanıza be!
2: Ben onlarla ilgilenirim. Siz hiç merak etmeyin efendim.

0: Hadi gidelim.
1: Teşekkür ederiz efendim. Oh. Para istemez. Tek bir şartım var. Kaçarken kızımı da yanında götürecek, yoksa anlaşma yatar.
2: Ganok, yapma.
1: Sizin ihtiyar buradan yüzerek kaçmayacak herhalde. Telgrafı kullanmak istediğinize göre gerekli ayarlamaları yapıyorsunuzdur. Beni öldürebilirsiniz veya isterseniz sizi Japonlar öldürsün veya kızımı götürün ve beni öldürün. Bu defa kararı siz vereceksiniz.
3: Planımızı öğrenen olursa seni bizzat ben öldürürüm.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Sadece
16: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
19: Sen de sadece durula.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi

0: Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Benim de üstüm kirlendi.
10: Sağ olun.
9: Bunu da yıkayalım mı?
10: Ha? Alın. Alın bakalım. Buyurun buyurun, siz de alın lütfen.
9: Ah, yine bana bir şeyler mi getirdin?
10: Evet.
9: Buna hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim.
10: Ay. Ne oldu kız? Niye öyle iç çekiyorsun? Bak. Başınızdaki kadınla da konuştum az önce. Sen onun odasına taşınacaksın ve gece seni çağırdığım anda hemen koşup geleceksin.
9: Müdüre söylesen de birlikte kalsak baba, olmaz mı?
10: Ne? Bir şey mi yaptı sana yoksa?
9: Hayır, ama orada yalnız kalıyorum. Kadınlar bana sinir oluyor. Hatta müdür benimle ilgilense bile yine de sinir oluyorlar.
10: Uyuz cadılar sizi. O yüzden sana insanlarla iyi geçinmelisin diyorum ya kızım. Nasıl bir izlenim bıraktığına dikkat et. Niye ağlıyorsun? Bunların hepsini senin için yapıyorum ben Sohi. Burada yaşarken zorlanan bir tek sen misin?
9: Neden beni suçlar gibi konuşuyorsun ki baba?
10: Tamam tamam, neyse boş ver, ben sana ne diyordum? Şey bak, her zaman hazırım. Gece yarısı seni çağırdığımda koşarak gelmelisin. İşte o zaman birlikte kalabiliriz. Duydun mu?
11: Film güzel miymiş bari?
12: Evet, aşk filmiymiş.

İyi günler efendim. Hadi geçin hadi. Güzel resimlerimiz geldi işte. Şöyle buyurun hadi.

Dış kapı, ofis ve müdür kapısının anahtarı, şartları hatırlıyorsunuz değil mi? Her yerde gözümüz olduğunu da unutmayın. Patron! Patron! Oh, yok tamam, bir şey sana. Tamam. Şunu gösterecektim, tamam. Gelsene.

0: Ne oldu? Açılmıyor mu?
1: Ah kanak, seni pislik herif. Lanet olsun.
2: Hey! Uyuz Japonlar, gelsenize.
3: Hashima kampları ile iletişim kuruldu. Kartalı nakletmek için hazırlıklar tamam. Toplam yolcu sayısı Yun ve Park 2. ...48 saat sonra... ...sabah 5'te gıda gemisini gönderiyoruz. İkmal gemisinde Takaguru'yu bulun. Sağ salim dönmenizi bekliyoruz. Tamam.

0: Koreli kayıpları.
1: Sanırım savaşın karmaşık tarafı da bu. En son ne zaman böyle iyi kaliteli kağıt kullandın söyler misin?
2: Sahte kağıt parayla savaşın birbiriyle ne ilgisi var?
1: Tabii böyle kaliteli kağıttan sahte para yapmak için çok parası olmalı bence. Savaşı sonunda zengin olanlar kazanır derler, öyle değil mi? Benim bu açıklamam seni tatmin etti mi bilmiyorum. Ne diyorsun?
2: Bunlar pek de bizim uçaklara benzemiyor.
3: Bizim uçaklar değil.

0: Amerikan uçaklarının hava saldırısına geçmesi beklenmektedir. Binalardan çıkmayın. Tekrar ediyorum. Bütün sivillerin ve subayların dikkatine. Amerikan hava saldırısı beklenmektedir. Binalardan çıkmayın. Tekrar ediyorum. Binalardan
1: Vakit
0: çıkmayın.
1: Vakit geldi. Neden bunlar bu kadar ucuz ki ha?
2: Artık tamam. Bu da bitince bırakacağım bu işi. Yapmayacağım. O Mori nerede?

0: sizi...
1: Efendim, ilaç saatiniz geldi de... Efendim?
2: Saldırı olacak diyor. Ama etraf sessiz.
0: Soy! Soy!
3: Ha, ne oluyor? İçeri gelsene. Gel gel.
0: Ha, tamam gelirim. Soy nerede? Ha, Soy nerede? Onu bulmam lazım. Eğer Soy'u bulursan ben de yanına gelirim.
2: Lanet olsun. Hey. Başımız büyük dertte.
1: Ne?
2: Bay Yun yerinde yok şu anda.
4: Kimseye veda edecek zamanım olmadı. Bu ne biçim operasyonmuş böyle ha?
5: Her şeyin son derece gizli kalması gerekiyordu. Ama önce size bir şey sormam gerekiyor. Posta ofisinin kapısında Korelilerin ödeme kayıtlarını buldum. Maaşlarından kesilen emekli primi ve ödeme teminatı kesintileri var. Ama para işçilerin hesabına değil başkasının...

0: hesabına yatmış. Sözleşmelerinde sizin isminiz yazıyor. Ve sizin hesabınıza aktarılan bu paranın yarısı da müdür Shimazaki'nin hesabına geçmiş. Bunu biliyor muydunuz?
1: Buraya geldiğimden beri müdür ve diğerlerinin ödemeler konusunda dolandırıcılık yaptığını biliyordum. Ama benim adıma hesap...
0: Ölen işçilerin teminatları da o hesaba aktarılıyor.

0: Sahte dosyaları kim hazırlamış olabilir? Onları Shimazaki'nin hazırlatmış olabileceği hiç aklına gelmedi mi?
1: Buradaki grev ya da firar planlarının hiçbiri başarılı olmamış. Acaba neden? Korelilerin lideriyle bir anlaşma yapar. Ve onu kullanırsan Korelileri istediğin gibi kontrol edersin. KLA'ya büyük paralar getiren birinin Japonlar tarafından yargılanmayıp buraya getirilmiş olmasını bana açıklayabilir misiniz?
0: Shimazaki'nin de istediği buydu. Gördün değil mi?
1: Cevabı ben vereyim.
0: Bu senin gibi birinin geleceğini biliyordum.
1: Sen taraf değiştirmişsin. Onların tarafına geçmemiş olsan çoktan hapsi boylardın.
0: Park Myung.
1: Bu öğrendiklerinde kimse seni dinlemeyecek artık.
0: Söyle peki, sence neden? Sence Shimazaki neden koruma karşılığı anlaşma yaptı?
1: Neden? Anlaşma öyle mi? Senin anlaşma dediğin küçük çocukları bu madene sürükleyip paralarını çalmaktı öyle mi?
0: Suçlu olduğumdan eminsen. O zaman durma, beni vur da vur. Buracık da vur. Hadi vur beni.
2: Sizi... Bizi almadan kaçacağınızı mı sandınız? Uyardım seni. İhanet edersen ihbar ederim dedim.
0: Şimdi beni iyi dinle. Bu adam Kore ile ilgisi olmayan Amerikalı casusun teki. Eğer onu ihbar edersen... Kızınla kaçabilirsin.
1: Shimazaki öğrenirse hepiniz ölürsünüz.
0: Buraya gelmekteki asıl amacın neydi?
2: Soy, koş dediğim zaman müdür Shimazaki'ye gidip ona her şeyi anlatacaksın.
1: Asıl Shimazaki'nin adamı o.
2: Başlayacağım şimdi, uyuz herifler. Ne zaman gelecek şu gemi?
3: Baba!
2: Yok bir şey kızım. Kızımı neden yakaladın?
1: O silahı hemen bırak.
4: Önce sen o silahı bırak, tamam mı? Hadi iyisiniz değil mi?
0: İyi,
4: efendim?
0: Sen git adamlarla ilgilen. Herkes duysun. Tamam. Park bize ihanet etti.
1: Etmeyi bırakır mısın?
4: Hemen silahını at dedim.
1: Aldı o kuşunu.
4: Adamlarımız yolda.
0: Bu ne biçim bir komplo böyle?
1: Kes sesini pislik. Senin gibi bir haini kurtarmaya gelmek mi? Bu insanlara hiç acımıyor musun? Ito Takamichi Korakçu.
2: Gel kızım, gel.
1: Seni ihanet suçundan... Kore hükümetine şikayet edeceğim.
0: Seni pislik.
2: Kaçalım hemen.
0: Ah!

0: Kaçın! Aman tanrım! Kaçın! Koşun! Hayır! Hayır olamaz! Hadi kaçın! Canınızı kurtarın! Acele edin! Çabuk! Çabuk bu tarafa! Koşun!
1: Kaçın! Hadi hadi hadi acele edin hadi. Hadi hadi sırayla sırayla hadi. Hadi sen de gel.
2: Buraya gelin. Buraya
1: hepsini getirmeyin. Hepsini getirmeyin.
0: Bırakın geçin.
1: Kadınları hadi. Hadi hadi kadınlar sadece kadınlar.
3: Durdurun. Durdurun şunları.
0: Çekilin. Bize yardım edin.
3: Kapıları kapatın.
0: Hiçbirinize izin verin.
3: Hadi çabuk.
4: Bayım bunu yapamazsınız. Bizi içeri alın. Ne olur yardım edin lütfen. Açın şu kapıyı yalvarırız.
2: Kalk hadi kalk. Kalk dedim hadi. Kalk.
5: Ölmek mi istiyorsun yoksa?
2: Bırak beni bırak.
4: Kim var orada? Dur.
6: Ateş etme. Benim Yun. Ateş etme dur.

0: Efendim, burada mısınız? Efendim, iyi misiniz?
1: Evet, iyiyim.
0: Yaralandınız mı yoksa?
1: Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim. Hadi artık sizi buradan çıkartalım. Merak etmeyin, merak etmeyin.
1: Şu kayıtlar vardı ya.
0: Ben hemen gidip bir şey alayım. Tamam.
1: İçindekiler gördün mü? Hiç
0: efendim,
1: içine baktın.
0: İnanıyorum. İnanıyorum. Evet, inanıyorum size efendim.

0: İmdat! Yardım edin! Biri bana yardım etsin!
1: Baba! O adam!
2: Tamam, onu... sessiz ol.

0: yardım edin. Hayır, olamaz.
1: Hadi. Hadi şunları tamam, da alalım. Acele edin hadi.
0: Burada bir tane yaralı var.
1: Çok fazla.
2: Efendim, siz değilsiniz değil mi?
3: Ne olacak bize?
2: Başımıza tamam. Hiç böyle bir şey gelmemişti. Çok ne olacak bize?
1: Tamam, sen şuraya geç. Tamam, kaldırın.
0: Sen şuraya geç.
1: Şimdi bir, iki, üç, evet.
3: Buraya gel. Tamam. Buraya gel. Ganok öldü mü yoksa?
0: Vefat etmiş, evet.
4: Birileri cesedini gördüğünü söylemişti. Biz de onu arıyoruz ama bulamadık. Ganok, nerelerdesin dostu?
5: Ah, çok kötü.
6: Çok susadın baba. Ha baba, bana bunu niye içiriyorsun?
5: Gel buraya.
7: Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük.
8: Telefon hazır mı? Elinizde kalan erzaklarla idare etmeye çalışın. Şu an size yardım edemeyiz, tamam mı?
2: Herkes yaralandı. Ne yani, burada açlıktan ölelim mi diyoruz?
8: Amerikalılar Hiroşima'ya yeni bir bomba attılar.
2: Hiroşima'ya bomba mı attılar?
8: Hiroşima yakınında yaşayanlar çok büyük bir bombaydı diyor. Resmi bir açıklama yapılmadı ama en az 100 bin kişinin öldüğü düşünülüyor. Bu bombanın etkisinden kurtulan olduğunu sanmıyorlar. Amerika gerçekten de sınırı aştı. Bu bir felaket.
2: Yani şimdi savaşı biz kaybettik, öyle mi?
8: Önce Almanya teslim oldu. Nazilere destek verenler savaş suçları mahkemesine sevk edildi. Ellerindeki en küçük bilgiyi bile aleyhimize kullanmak isteyebilirler. Bu yüzden adadaki belgeleri yok etmemiz gerekiyor. Ne var ne yok her şeyi temizleyin.
2: Savaş suçları mahkemesi ihtimali varsa her şeyi bildikleri için Korelileri öldürmek gerekmez mi?
8: Evet, bence en doğrusu da bu. Hem dediğine göre
9: Müdür Shimakaze de yaralanmış. İşini bitirmeyi başarırsan onun yerine sen geçersin. Hiç fena olmaz.
7: Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük.
5: Gel bakalım. Seni... Seni pislik herif. Her şeyi mahvettin.
6: Canın çok yanıyor mu?

0: İnanamıyorum. Gel bakalım.
1: Yangının önlenmesi için hepsinin yakılması gerekiyor. Yangının önlenmesi
2: Hadi
1: için
2: bakalım.
1: Hepsinin yakılması gerekiyor.
3: Neden sadece biz? Japonları da yakın o zaman. Neden? Neden sadece Koreliler? Biz insan değil miyiz?
2: Hadi bakalım. Ortalık daha da karışabilir. Bu yüzden kimseye Müdür Shimazaki'nin öldüğünü söylemeyin sakın.

0: Şimdilik al şunu. Tarif ettiğini bulamadım. O yüzden önüme gelen ilk şeyi aldım.
1: Bir Japon kızı öldürmüşler. Song Joong-ho her şeyi görmüş. Katil Koreli olmalı diyor. Koreliymiş.
2: Bu iyi oldu. Korelileri kontrol altında tutmak için al sana bir neden daha.
3: Hadi acele edin. Hadi hareket edin. Kımıldayın biraz.
1: Soy. Soy burada mısın?
4: İşte burada.
1: Hadi, hadi.
4: Evet, yaşıyorsun demek.
5: Yaşıyorum ha? Tabii. Öldüğümü mü sandın?
1: Nasıl oldu? Bizimle burada buluşmak istediğini anlamıyorum.
5: Hayatta kaldığımızı bilmemesi gerekenler vardı o yüzden.
4: Ama evet. Nasıl yani?
5: Ben bunu mu yiyeceğim? Baksana çantamdaki konserveyi çıkardım.
4: Bombardıman sırasında maalesef çantan kayboldu.
5: Ne? Paralar da mı yok? Hepsi mi gitti? Hay ben böyle işin içine sizi pis herifler sizi var ya.
1: Kalın meselesiydi. Neden çantayı yanına almadın? Nerelerdeydin? Söylesene.
5: Çok uzun hikaye. Peki Yun beni hiç sordu mu?
6: Bırakın sizi. Yapmayın.
3: Biz nereye
6: bırakın
3: gidiyoruz?
6: Dedik. Hayır olamaz. Nereye gidiyoruz?
7: Hashima yaralarını sarmaya çalışırken müdür Shimazaki de yaralı olduğu için yerine ben bakacağım. Biz bombardımanla uğraşırken, buradakileri korumaya çalışırken içindeki arzuları bastıramayan biri bir Japon kadını öldürdü. Şu kadının ailesine bir bakın. Bu sizi hiç üzmüyor mu yani ha? Üzülmüyor musunuz bu duruma?
8: O kızı bir Korelinin öldürdüğüne malum. Nereden çıktı şimdi bu?
3: Evet,
6: biz
3: nereden bilelim biz?
7: Ve şimdi tanıyamazsınız.
3: Bırakın da gidelim.
7: Şüpheliyi gösterecek.
6: Seni yalanlıyorlar ya.
3: Ben işe yapmadım. O işimle birlikteydi.
9: Şansını fazla zorlama. Seni pislik.
6: Hayır. Bırak, hayır. Onu bırakın hemen, bırak. Soğuk soyalı erişte olsa ne güzel olurdu şimdi.
10: Üzerinde güzel sosu da olacak. Bol tuzlu.
6: Bence şekerli olsa daha güzel olur.
10: Tamam, şekerli olsun o zaman. Ağzına bir avuç dolusu şekerli erişteyi atarsın hep.
6: Ama yanında da garnitür olarak kimçi olacak. Hadi ama bunu keselim bence. Konuşunca karnım çok acıktı.
10: Buradan kurtulduğumuzda ilk iş olarak erişte yemeğe gidelim.
6: Yani eve dönebilecek miyiz?
10: Tabii ki. Babam bu yüzden bana yardım ediyordu zaten. Ama şu anda senden benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Bana yardım edecek misin?
11: Bay Yun, ilk fırsatta buradan gitmek istediğinizi çok iyi biliyorum. Peki eğer Amerikan üssüne ulaşmanızı sağlarsam, onlara Korelilerin Japonlara karşı verdiği özgürlük mücadelesinde size ve halkınıza yardımcı olduğumu iletir misiniz?
12: Müdür öldü. Onun yerine siz geçeceksiniz. Sizce böyle bir şey yine de gerekli midir ha?
11: Bana sorarsanız, eğer kafanız çalışıyorsa zaten kazanamayacağımızı siz de anlamışsınızdır. Ben sizi buradan bir şekilde çıkarırım. Ama müdür beyle zimmetinize para geçirdiğiniz kayıtların hepsini istiyorum.
12: Hemen gidebilir miyiz yani?
11: Kömür nakil gemisinin tamiratı bitti sayılır. İletişim hatları da onarıldı. Yani istediğin zaman seni buradan çıkarabilirim.
0: İş bittiği zaman bu adada olan biteni anlatabilecek tek bir kişi bile kalmayacak.
5: Şu Yun denen herif bunu nereye sakladı ki?
0: Koreli işçilerin kayıtları.

0: Bakalım ne olmuş. Demek Korelilerin lideri olarak ayağını kaydırmalarından sonra sen de bütün hıncını Japon bir kızdan çıkarmaya karar verdin ha? Ama kız karşı koydu ve sen de onu boğdun değil mi? Bunu itiraf etmek bu kadar zor mu ha? Bak sana ne söyleyeceğim. Söylediklerimi kabul edip şuraya parmak basarsan o zaman sana abimizsin gibi davranırım.
1: Songchun, seni battaniye gibi katlayıp sonra da parça pinçik edecek.
2: Hadi dinamitleri içeri taşıyın. Yarın sabah bütün Korelileri madene sokacağız.
3: Ertesi sabah Yamada bütün Korelileri madene gönderip hepimizi öldürmeyi planlıyor. Kadınları ve hatta çocukları bile.
4: Yalvarıyorum. Siz beni boş verin ama lütfen Sohi'yi alıp buradan götürün lütfen. Siz onu götürmenin bir yolunu bulursunuz mutlaka.
3: Buradan kaçacağım. Bütün Korelilerle birlikte.
5: Böyle bir yerde azıcık bir maaşla çalışıp duruyoruz. Bizim de insan gibi muamele görmeye hakkımız var. Bugün cinayet zanlısı olarak tutuklanan Sochi Song'un çektiklerinin biz Korelilerin çektiğinden farkı yok. Bu yüzden Müdür Shimazaki ile konuşup Korelileri haksız yere suçlamayı bırakmalarını istedim. Mahkemenin herkese açık olarak yapılmasını talep ettim.
6: Evet, ona bunu inanıyoruz. Yapalım.
7: Zaten suçlu değil, ona bunu inanıyoruz. Yapalım, evet.
8: Çekil,
7: evet.
8: Çekil.
5: Ve dahası müdürle bir anlaşma yapmayı başardım. Önce bizler de Japonlarla aynı kalitede yemekler yiyeceğiz dedim. Evet, İkincisi, harika. Geçen yükselen kömür kotası açığa çekildi.
6: Evet,
5: tatil harika. Günleri tam gün olacak. Dördüncüsü,
6: evet,
7: bu inanılmaz.
5: Adanın tamirat işleri de ücrete tabi olacak.
6: Evet.
7: Çok doğru.
5: Son olarak sakatlanmış genç çalışanlar Kore topraklarına geri gönderilecek. Onları evlerine göndereceğiz.
7: Evet.
6: Çok iyi, harika.
5: Ama tek bir şartla. Bize verilen bu hakların karşılığında onlara samimi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yarın Hashima Madeni bombardımanın ardından ilk defa açılacak. Müdür biz Korelileri kadınlar ve çocuklar dahil hepimizi yeni bir başlangıç için birlik beraberliğimizi göstermek adına madenin açılış törenine davet ediyor. Madendeki kutlamaya hep birlikte katılacağız. Peki buna ne diyorsunuz? Hazır mısınız?
3: İtirazım var. Yunakçı bugün müdürle görüşmedi. Çünkü müdür öldü. Eğer yarın madene inerseniz vekil müdür Yamada hepinizi oraya gömecek.
5: Ne diyorsun sen? Bu insanları kandırmaktan vazgeç.
3: Amerikalılar Okinawa istila etti. Ve savaşta neredeyse bitmek üzere. Yunakçu sizi oraya gömmek ve sonra da kaçıp Amerikan ordusuna sığınmak istiyor.
7: Hayır oğlum.
5: Dostlarım, bu adam biz Korelileri bölmeye çalışan bir ajan. O bir ajandı.
3: Buradaki herkes Hashima'nın savaş suçlarına birebir şahit olmuş görgü tanıklarıdır. Bu yüzden bu şirket sizi madene gömüp bütün delillerden kurtulmak istiyor.
6: Hayır olamaz.
5: Beni dinleyin. Söyleyin bana. Siz kime güveniyorsunuz?
9: Seni adi, utanmaz herif. Bu karşınızda duran Burak Alam aslında çok kurnazdır. Herkes beni dinlesin şimdi. Park Yun'u kurtarmaya gelmiş bir özgürlük savaşçısıdır o. Ama kazanması zor olsa da Park Yun'un Shimazaki'nin muhbiri olduğunu ortaya çıkardı işte. Bunu öğrenen Yuda ilk fırsatta vurdu onu. İşte burada. Müdürün tuttuğu kayıtlar var. Bakın, her ay maaşınızdan çaldıkları paraların çetelesi işte burada duruyor. Kazalarda ölenler, açlıktan ölenler, hastalıktan, dayaktan ölenler, hepsinin tazminatlarını sen çaldın.
5: Bu Lee Garok, Japonlara yalakalık yapıp kendi öz kızını onlara satan adam.
9: Seni adi pis herif.
5: Ve sen... şu ajan bize tamamen yabancı biri. Kim bilir buraya nereden geldi?
10: Bu doğru. Ganok ve şu yeni gelenin ajan olmadığını nereden bileceğiz? Söylesenize bize. Hey, hey, hey! Sakin olun. Hepimiz tek yürek olmalıyız. Gözümüzü dört açıp bizi kandırmalarını engellemek zorundayız. Bu nereden geldiği belli olmayan iki yabancı banyona iftira atıyor. Onlara inanmayın.
8: Silahını indir hemen. Adamlarımız yolda, geliyorlar.
10: Evet, doğru söylüyor. Ben de gördüm. Hem onu hem de Chong Yu'yu vurduğunu gözlerimle gördüm.
5: Ne oldu? Seni de mi satın aldılar? Neden onlar gibi ülkene ihanet ediyorsun ha? Beni satmak zorunda mısın?
10: Peki ya size bunu göstersem? 4088 Yung Angchu. Chong Yu ölürken ceketinden kopardığı parça.
5: Gördükleriniz sizi aldatmasın. Sizi kandırmaya çalışıyorlar.
6: Ben de gördüm. O çok kötü bir adam.
1: Kız da mı bu? Korkunç şeye şahit olmuş yoksa?
11: Bir dakika. Önce şu belgelere bir bakalım.
1: Bakalım ne çıkacak.
6: Evet evet hadi.
1: Umarım
6: bakalım.
1: Kötü bir şey olmaz.
12: İnsanları soyup soğana çevirmiş.
1: Hadi bakalım göreceğiz.
6: Merak ediyorum, ben de bakayım.
1: Gördün değil mi? Geliyor.
6: Ne oluyor?
1: Aman tanrım.
13: Bütün bu söylentilerin doğru olmadığını kanıtlaman gerek.
3: Ito Takamichi Yunacho.
5: O sizin çalışıp kazandığınız para. Kendi Japon parasından başka bir şey değil.
3: Vatan haininden hüküm giymiş.
5: O para Kore'nin özgürlüğü içindi. Peki bunun nesi yanlış?
3: Sen insanların parasını aldın.
5: Bunu bizim için yaptım.
3: Lider gibi davranıp herkese ihanet
5: ettin. Siz ahmaklar.
3: Vatan hainisin.
5: Beni öldürünce siz özgür mü olacaksınız yani ha?
3: Kore adına sana cezanı
5: bütün
3: vereceğim.
5: Bütün bu yaptıklarından sonra...
6: Tamam bakma. Gitti. Kesinlikle hak etti.
13: Peki şimdi ne yapacağız ha? Şimdiye kadar kimse buradan kaçmayı başaramadı. Buradan çıkıp öylece gidebilir miyiz sanıyorsun?
3: Kaçamadılar. Çünkü Yun her zaman müdüre haber uçurdu. Bu yüzden başaramadılar. Eğer limandaki kömür gemisini ele geçirirsek kaçmayı başarabiliriz.
12: Bir dakika. Peki o koca gemiyi kim kullanacak?
8: Durun. Durun. Burada denizcilerimiz var.
10: Balıkçı teknelerinde çalıştım.
8: Anlat.
10: Rotayı çok iyi biliyorum. Yani 5 ya da 6 kişi olursa...
2: Hey dur biraz. O yük gemisi balıkçı teknelerine benzemez koçum.
10: Sadece o da değil. Eğer hep birlikte kaçmaya çalışırsak bizi ateş etmezler mi sence? Sonra ne olacak?
3: Hashima'dan gelen insanlar savaş meydanında savaşmak için eğitim alanlar değil. Ve son bombalamadan sonra... Hala tedirginler.
10: Biz onlardan sayıca üstünüz ve biz askeri eğitim aldık.
11: Beni dinleyin. Neden bunun yerine Japonlarla anlaşmaya çalışmıyoruz ki?
8: Evet, çok haklı. Bakın, eğer dürüst olmak gerekirse Japonlar bizden aydın insanlar. Eğer onlarla konuşursak...
14: Konuşmakmış. Hadi oradan sen de. Eğer aydın olsalar da bu şartlarda yaşamamıza göz yumarlar mıydı? Kanturu depremini hatırlayın. Korelilerin suyu zehirlediği söylentilerini etrafa yayıp Korelileri teker teker gözümüzün önünde katletmediler
6: evet,
14: mi? Söyleyin.
12: Sırf rahat bir hayat yaşadım diye bizi bölmeye çalışıyorsun. Seni
14: bunu söylüyorsun çünkü yeteneklerin var. Rahat bir hayat yaşıyorsun sen. Hey, hey çekil şuradan.
2: Hey yeter artık yeter. Kimin kalıp kimin gideceğine karar verin. Zaman kaybediyoruz.
12: Doğru söylüyor. Dinleyin, gitmek isteyen hemen gidebilir. Kalmak isteyen de kalabilir. O kadar insanı öldürdüklerine gerçekten inanıyor musunuz siz? Bu imkansız, haksız mıyım?
6: Gitmiyor muyuz baba?
9: Yetti artık be. Şimdi kafamın tası atacak. Sizi Koreliler sizi bu kadar gelmişken hayatta kalmak istemiyor musunuz siz? Hepiniz bu şekilde ezilmeye alışarak mı büyüdünüz yahu? Ben kızımla yaşamak istiyorum.
14: Hey.
9: Biz kendimiz gideriz.
14: Beni de bekleyin. Ben de gidiyorum. Bir bacağımı kaybettim ve sakat kaldım. Ama beni buraya gömelerine asla izin vermeyeceğim.
6: Ama ya gerçekten hepimizi öldürürlerse?
13: Bak, aramızdan biri bile kurtulsa kazanırız. Sadece birimiz. Benim hayatım mahvoldu ama onların elinde ölmeyeceğim, tamam mı? Ha?
11: Durun. Ben de gidiyorum.

0: Gerçekten kalıyor musunuz? Onlara nasıl güvenebilirsiniz? Bunu iyice bir düşünün.
1: Hep beraber oturup Japonlarla konuşmayı deneyelim ha?
0: Gidelim.
2: Hiç zamanımız yok. O yüzden ısrar edemeyeceğiz.
1: Delirdiniz mi siz ha? Ne oluyor?
2: Eğer onlara bu planı anlatırsak başımıza bela olacak, tamam mı?
1: Yapmayın.
2: Bu yüzden beni mutlaka dikkatli dinlemelisiniz. Sizi eliniz bağlı bulmaları daha iyi olur.
0: Buna gerek yok. Tanrım lanet olsun. Can bu.
3: Hadi hadi acele
2: dikkatli
3: et.
2: Olun,
3: acele
2: dikkat
3: et.
2: Edin.
3: Şunları al. Tamam.
4: Bekle.
3: Beni bekle.
4: Choi Chi-sung'un çetesi nerede? Görevlilere söyleyecek olurlarsa...
3: Ben gördüm. Galiba Choi'yu kurtarmaya gideceklermiş.
4: Ne? Onu kurtarıp sonra ne yapacaklarmış ki?
5: Hadi acele edelim.
6: Patron.
7: Burada ne işiniz var?
6: Seni yargılayacaklarını söylüyorlar. Ama işleri iyice sarpa sarmadan buradan gidebiliriz.
5: Bunu bir tatbikat olarak düşünün. Bir eğitim gibi. Sonra da gruplar halinde hareket edeceğiz. Hazır olduğumuzda işaretimizle önce kadınlar, yaralılar ve çocuklar gidecek. Asıl hedefimiz kömür paletini duvarların üzerinden geçirmek, gemiye çıkmak ve kaçmak. Bu maden için hazırladıkları dinamit. Patlayıcı kablosunu fenerlerin pillerine bağlayın. Böylece patlamanın şiddeti artacak. Yaralılar hasır kilimleri kalkan olarak kullansın. Malyon ve diğer kadınlar çamaşırlardan ip yapacaklar. Silah takımı. Alet fabrikasından yağ ve araç gereç alın. Lee ve ekibine gelince, onlar molotoflar için şişe toplayacak.
0: Hadi, hadi.
3: Tamam, acele et, hadi.
0: Hadi.
3: Bırak beni. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum dedim, bırak beni. Benimle zorla olamazsın.
1: Gemiyi kullanmaktan anlayanlar da bana yardım edecek. Geri kalanlar da bizden işaret bekleyecek.
0: Çok tehlikeli. Ne dokunuyorsun?
8: Bana niye sürekli bağırıyorsun? Babana

0: Sen neden buradasın?
1: Eğer hazırsan herkesi getiriyorum.
2: Lütfen bunu yapma. Sen de bizimle gel.
3: 400 kişinin bir gemiye gizlice girebileceğini mi zannediyorsun? Hem de o kadar yaralıyla birlikte. Hayal görüyorsun galiba.
2: Burada savaş mı çıkarmak istiyorsun yani? Yarın nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Jongfu'yu öldürmeye çalışırsan sen de ölürsün.

0: Park onların işini bitirmeden mi gitti?
1: Daha önce burada değillerdi.
0: Seni var ya ulan.
2: Durun! Benim durun lütfen.
3: Burada ne işin var senin? İçeri girsene.
2: Evet.
3: Hadi.
2: Gerçekten de benim ne işim var değil mi burada?
0: Kızlar gelsenize. Yarın Yamada için büyük gün ya, bana git ve karakoldaki askerler için içecek bir şeyler getir dedi. Ben de size hazırlık yapıyorum.
3: Gerçekten mi? Nereden buldun bunları?
0: Shimazaki'nin zulasından. Adam hepsini saklamış. Hadi. Yerini Yamada söyledi. Ama kişi başına sadece bir bardak verecekmişim.
3: Sadece bir bardaksa hiç içmeyelim daha iyi. Hava olsun neyse. Birlikte bir tadına bakalım değil mi?
2: Gelin. Hadi gelin şöyle hadi.

0: Önce kadınları ve yaralıları bindirin.
1: Tamam. Tamam, dikkat edin. Şşt. O işi hallettik mi? Şşt, etrafta nöbetçi falan da yok. Bence Kore'ye kızları getirmekle başımıza büyük bir iş aldık. Evet evet, büyük bir iş aldık.
2: Hayır, bu işi kimse bizden bilmeyecek. Akşam Korelilerin mumları devirdiğini sanacaklar. Bu şekilde işi onların üstüne yıkmış olacağız, tamam mı?
3: Çekilin yoldan hadi. Çekilin, çekilin hadi. Çekilin.
4: Ne yapıyorsun? Hey, önce kadınlar ve yaralılar.
3: Ne var? Yiyecek. Ben de yaralıyım zaten. Oh, bak kızım daha çok küçük. Önce onun binmesi gerekmez mi?
1: Sen manyak mısın? Şu insanlara bir bak. Yaralılar, kadınlar, çocuklar. Hı?
3: Öf, tamam. Tamam. O zaman hiç olmazsa Soy önce gitsin lütfen.
5: Yapma, ne yapıyorsun?

0: Hadi, hadi çık. Çık şuraya, hadi. Hadi.
1: Hayır hadi, baba, hadi kızım, olmaz.
0: Hadi, hadi kız.
2: Birazdan işler duracak. Sakat biri önünüzden giderse onu takip edersiniz değil mi? Benim arkamdan gelirseniz sizin için de çok iyi olur. Yani önceliğiniz olur.
3: Tunge, Tunge, Tunge ya, uri, eki.

구름 타고서 오시는 고 소리 없이 오소서 흔적 없이 오소서 이 한세 우리 얽혀 살고자

0: onları gördüler.
1: Ben de seninle geleceğim. Bu yüzden sen önden git. Ben verdiğim sözleri her zaman tutarım. Onlar gemiye binerken biz de arkalarında nöbet tutacağız.
0: Hayır, bırak beni. Yavaş önce ben binmeliyim.
2: Herkes sakin
0: var,
2: olsun, hayır.
0: Lütfen.
2: Merak yavaş etmeyin. Ol. Herkese yer var.
0: Tamam, çocuğumu alın.
2: Yavaş
0: lütfen.
2: Olun, yavaş.
0: Tamam.
2: Ama tanrım.
0: Dikkat et.
2: Burada ölmek istemiyorum.
0: Dikkat et.
2: Ölmeden gitmek istiyorum buradan.

musunuz?

0: Dayanın!
1: Bir tanesi bile sağ kalmasın. O pisliklerin hepsini gebertin!
0: Adi herifler, adiler! Soy, dur burada! Burada beni bekle!
2: Hepsini gebertin, hiçbiri sağ kalmasın! Hayır! Geri çekilin, geri çekilin!
0: Hadi eve gidelim! Size bunun asla olmayacağını

0: hem de en başından. Ah, soy. Hemen saklan hadi. Saklan çabuk. Hadi. Kaldırın. Bütün gücünüzle kaldırın.
1: Duvarı geçip suya atlayın. Keskin nişancılar ve patlayıcılar, dikkatli olun. Yakın, yakın.
0: Hadi ölümüne savaşalım. Hadi, hadi savaşalım.
1: Hadi, hadi, hadi bir daha.

0: kardeşim.
1: Kaldırın! Kaldırın! Hadi, hadi, hadi!
2: Soy, soy, saklan buraya. Sakın buradan ayrılma.
1: Gelin benimle, peşimden gelin. Alın şunu da alın hadi.
0: Yardım edin.
1: Açın. Bayrağı iyice açın. Hadi. Açın. Evet. Fırlat. İpleri alın benimle gelin.
3: Dikkatli olun.
4: Bizlikler, adiler. Biz size ne yaptık ki?
5: Hadi! Sizi adi pislikler! Biz bunu hak etmedik!
1: Sakın çıkma Soy! Burası çok tehlikeli, çıkma! Çekin ipi!

0: Atın!
1: Atıyorum!
2: Gel buraya pislik herif! Seni geberteceğim! Hadi herif! Hadi kaldırın şunu! Bütün gücünüzle!
1: Neye bakıyorsunuz siz? Buraya gelsenize!
2: Asılın iyice! Hadi! Çekin! Şimdi de itin, hadi! Biraz daha kaldırın, biraz daha, evet! Hadi! Evet! Hadi! Tırmanın şimdi, çabuk, hemen! Çabuk! Hadi! Hadi herkes! Hadi çıkın! Zoe neredesin? Zoe!
3: Zoe, gel buraya!

Hayır! Acele edin çocuklar! Kalkın hadi! Hadi pislik!

0: Sözümü tutamayacağım için üzgünüm. Artık huzura erebilirsin.
1: Gelin buraya.
2: İşçi hizmetlerindenmiş. Hizmetlerindenmiş. Bana ne? Hepsini öldürelim hadi.
3: Hepsini gebertin. Gebertin.
2: Ne yapacağız şimdi peki?
3: Dikkat et. Dikkat.
2: Ne yapacağız? Hayır. Geber! Geber!
3: İyi misin? Duyuyor musun?
2: Hey Gano!
3: Zoe!
4: Baba!
3: Dur!
2: Artık hepiniz benimsiniz. Koreliler, bizlik Koreliler. Neden hiç minnet etmeyi bilmiyorsunuz siz ha? Neden ha?
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Abi motor komple bitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.
9: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
10: 9 kere 6.
11: 54.
10: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
11: Dik.
10: Bu çocuk okur.
11: Zehir gibi.
10: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.

0: Başladı. 750 gram Önür tam yağlı taze beyaz peynir 205 lira yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
2: Truval. Kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: Takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo.

0: Reostik. Mük buluşma.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: 3, 2, 1, 0
5: faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Çarşamba fırsatları başladı. 750 gram Önür tam yağlı taze beyaz peynir 205 lira yerine 179 lira. Bizim Toptan ve bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Maxi Boy kahveniz hazır.
13: Teşekkürler.
12: Ters tuttun, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan? Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
14: Yeter!
12: Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
15: Abi yeni Max Sticker Kart.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

artık bitti. Lideriniz öldü. Lideriniz Yamada da öldü. Ve bizler de artık eve dönüyoruz. Kore'ye!

Baban ölmeyecek, merak etme Soyi. Ölmeyeceğim kızım. Niye ağlıyorsun ha? Hadi şu tarafa git sen. Sizden yaşlıyım, bir ricam olacak. Bana azıcık erişte ve şeker vermenizi istiyorum. Onun en sevdiği yemek bu.

0: şey veremediğim için affet beni.
1: Baba.
0: Unutma. Çiğ yumurta sesi çok iyi gelir Zoe, tamam mı? Benim için bir şarkı söyle, hadi bir şarkı.
2: Ağustos 1945, saat 11:02, Nagasaki'ye atom bombası atıldı.

Aman tanrım. Şuna bir bakın. Orada birçok Koreli yaşıyordu.

0: 1890'da açılan ve 1937'deki Çin Savaşı'ndan Pasifik Savaşı'na kadar Japon endüstrisine büyük katkıları olan Battleship Adası, 1970'teki Japon Enerji Projesi'nin oluşturulmasıyla 1974 yılında kapatıldı. 2015'te Japonya Meiji Sanayi Devrimi'nin bir parçası olarak Battleship Adası UNESCO kayıtlarına girdi. Japon hükümeti, UNESCO'nun çağrısı olan adada yaşananları dünyaya açıklama konusunu Aralık 2017'ye kadar reddetti.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Keyifli bir hafta sonunda Şelaleler Diyarı Yahyalı'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğaya, lezzete doyamayacağınız mükemmel bir bölüm izlemeye hazır mısınız? Hazırız dediğinizi duyar gibiyiz. Sizleri muhteşem bir doğa harikasına getiriyoruz. Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Şelalelerin güzelliği göz kamaştırıyor.

Değerli izleyenler, şu anda neredeyiz? Şu anda dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Tam bir doğa harikasının yanı başındayız. Evet, değerli izleyenler, hem Kayseri'de hem ülkemizde en çok turist çeken yerlerden biri şu anda bulunduğumuz Kapuzbaşı Şelalesi. İrtifa bakımından, yani yükseklik bakımından dünyanın ikinci büyük şelalesi olma özelliğine sahip. Aslında Kapuzbaşı Şelaleleri bir takım şelalesi. Efendim burada 5'i büyük, 2'si küçük olmak üzere 7 tane şelale var. Şu anda bulunduğumuz şelalenin ismi Elif Şelalesi. Efendim daha aşağı kısımda takım şelaleleri var, daha sonra Güney Şelalesi var. Yani hepsinin bir ismi var. Efendim Elif Şelalesi tüm güzelliğiyle tamı tamına 72 metre yüksekten akıp gidiyor. Evet, buz gibi su. Aladağlar Milli Parkı'ndan gelen su, şelalenin suyu, doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim önümüzde sanki bir kartpostal var. Evet, mükemmel bir doğa harikası, mükemmel bir görüntü. Ve şunu da eklemek istiyorum. Kapuzbaşı takım şelaleleri Aladağlar Milli Parkı'nın içinde yer alıyor. Efendim Elif Şelalesi'nin önünde bir de tarihi değirmen var. Yani şu anda aktif olarak çalışmıyor ama çalışabilir durumda. Ve buraya gelen turistler şelalelerin önünde, tarihi değirmenin önünde, un değirmeninin önünde bol bol fotoğraf alıyor.

0: Yahyalı'ya geldiğinizde gürül gürül akan suyun içinde alabalık yemenin keyfini mutlaka yaşamalısınız.
1: Efendim, Yahyalı'da şu anda mükemmel bir ortamdayız. Peki neredeyiz? Topuzbaşı şelalelerinin güney kısmındayız. Efendim, altımızdan gürül gürül şelalenin suyu akıyor. Evet, gerçekten doğayla baş başa, huzur dolu, mükemmel bir ortam. Burası biraz serin. Efendim, montlarımızı giydik ama keyfimiz yerinde. Suyun akış hızı o kadar yüksek ki. Evet, görüntü şahane, manzara şahane, keyfimiz yerinde. Yanımızda Veli Bey var. Efendim, Veli Bey bize alabalık yaptı. Buraya geldiğinizde alabalık yemeden asla buradan ayrılmamalısınız. Veli Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin Berna Hanım.
1: Hoş bulduk. Ellerine emeğine sağlık Veli Bey.
2: Afiyet olsun efendim. Afiyet.
1: Veli Bey aynı zamanda eski muhtar.
2: Evet, eski
1: muhtar. Şu anda yok değil mi muhtarlar?
2: Şu anda yok.
1: Burası senin mi Veli Bey?
2: Bu iş yeri benim.
1: Çok şanslısın.
2: Sağ ol, teşekkür ettim.
1: Evet, bu su nereden geliyor şimdi? Şelalelerden mi geliyor?
2: Bu takım şelalelerimizin, yedi göllerimizin birikme suyundan takım şelalelere gelen müthiş, muntazam su.
1: Efendim, doğal kaynak suyunda beslenen, büyüyen alabalık inanılmaz lezzetli. Alabalığın yanında ne var? Salatamız.
2: Salatamız var efendim. Kızarmış biber, domates, doğal balımız var.
1: Beslenme doğal, ortamız doğal. Evet. Alabalığımızın şöyle derisini aldım. Efendim, hemen bir parça tadına bakmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir alabalık. Ve bu alabalığı yemek için her yerden geliniyor. Ellerine sağlık Veli Bey. Çok
2: afiyet
1: lezzetli.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun.
1: Balığa limon sıkılır mı?
2: Tabii.
1: Sıkılmaz mı?
2: Sıkılır.
1: Yahyalı'ya çevre illerden, Kayseri'den günübirlik gelenler var. Ama burada kalmak istiyorsanız Yahyalı ilçesinde 20 tane pansiyon var. Ve 400 yatak kapasitesi bulunuyor. Yani efendim, şelaleleri gezmek için, Yahyalı'nın diğer güzelliklerini görmek için, yöresel lezzetlerin tadına bakmak için bir gün yetmeyebilir. Çünkü alan büyük, şelaleler merkeze yaklaşık bir saat mesafede, biraz zaman alabilir. Çok teşekkür ediyorum Veli Bey, misafirperverliğin için, hazırlığın için.
2: Efendim, siz de buraları, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin şelalelerini tanıttığınız için size minnettarım efendim.
1: Çok teşekkürler Veli Bey.
2: Afiyet şeker olsun.
1: Afiyet efendim. Olsun.

0: Ve şahane.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, tarihiyle, doğasıyla, yöresel yemekleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, halk oyunlarıyla, türküleriyle. Kısacası her yönüyle. Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı bugün elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Yahyalı'ya özgü belli başlı semboller var. Bir kere Yahyalı Şelaleler Diyarı, hepinizin bildiği gibi doğal güzellikler anlamında çok zengin bir ilçe. Yahyalı'nın elması var ve değerli izleyenler, Yahyalı'nın dünyaca ünlü coğrafi işareti almış muhteşem halıları var. Efendim, Yahyalı halılarıyla donatılmış mükemmel bir showroom'dayız. Yanımızda 40 yıllık halıcı Aziz Bey var. Bakalım Yahyalı halısının özelliği neymiş? Aziz Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Zaman ayırdığınız için. Çok iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Sizler şimdi Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı. Şimdi Yahyalı'nın halısına hem Türkiye'den hem de dünyanın her yerinden talep var.
2: Doğrudur.
1: Yahyalı halısının özelliği nedir? Şimdi kadınlarımız aslında çağlar boyunca sevinçlerini, üzüntülerini, duygularını, düşüncelerini halılara aktarmışlar. İlmek ilmek
2: kesinlikle
1: işlemişler.
2: Evet, evet.
1: Bakalım Yahyalı'nın halıları ne anlatıyor? Bu halıların özelliği neymiş efendim? Aziz Bey'e soralım.
2: Aslında her halı kilim bir kitaptır, yani iyi okumak.
1: Aslında her motifin desenin bir anlamı var değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir kere bunlar yün halılar.
2: %100 yün.
1: Tamam.
2: Kısaca tarihinden bahsedeyim.
1: Tabii ki.
2: Şimdi dedemiz, siz de görmüşsünüzdür, Yahya Ali, Yahyalı'mızın dedesi.
1: Evet, Yahyalı ilçesinin kurucusu.
2: Orta asırdan buraya göçle beraber halk geliyor. Ama beraberinde kendileriyle birlikte değerlerini de taşıyorlar. Bunlardan birisi de halımız. Dünyada ilk bilinen ve bulunan halı, literatüre giren Altay Dağları'nda Pazırık bölgesinde bir Rus arkeolog olan Rudenko'nun 1948 yılında bulduğu bir halıyla halı kültürü tanıtımı başlar. Ve bu halı Türk halısı olarak tescillenir. Tabii benim atalarım da oradan gelmiş buraya. İşte Horasan üzeri Anadolu'ya giriş yapmışlar. Türkmenler, Yörüklerin bir kısmı da buraya gelmiş. Oradaki dokuma kültürünü buraya taşımışlar. Fakat bu kültür gerçekten böyle çok önemli, küçümsenecek bir kültür değil. Çok çok önemli bir
1: kesinlikle
2: kültür.
1: Kesinlikle,
2: yani
1: çok
2: bunun
1: değerli.
2: Değerini bilmemiz lazım.
1: Aziz Bey, geleneksel sanat dallarımızı, zanaat dallarımızı mümkün olduğu kadar izleyicilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Ve Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı.
2: Yani halı deyip
1: kaç
2: geçmemek
1: yıllık
2: lazım.
1: Bir halı? Yani Yahyalı'da bu halı kaç yıldır dokunuyor? Geçmiş çok eski tabii.
2: Çok eski, yani ta 1000 yıl öncesine gelemiyoruz tabii. 1000 yıl olmuş Anadolu'ya geleli. Gidemiyoruz. Fakat çok güzel örnekler var. Birazdan size de gösteririm. Mesela elimizde 130-140 yıllık, 200 yıllık halılar alınmış, satılmış.
1: Şimdi showroom'da mükemmel halılar var. Efendim, burası buram buram yün kokuyor ve halıların dokunduğu iplerin yünleri de burada yetişen koyunlardan alınıyor.
2: Bu çok önemli tabii.
1: Tamamen halı, doğal, organik kesinlikle halılar, boyalar organik. Şimdi buna özellikle vurgu yapmak istiyoruz.
2: Şimdi bir,
1: bu yüzden de çok değerli halılar.
2: Bakın, bu boya şili diye tabir ettiğimiz ince lif şeklinde toprağın altına böyle saçak atarak büyüyen bir ot. Onu çıkartırlar, kuruturlar, döverler böyle. Bu şekle getirirler. Kırmızı bundan yapılır.
1: Efendim, tamamen
2: sırçanı,
1: doğal.
2: Sırçanı gri renk.
1: Organik.
2: Sırçanı diyoruz. Niye? Harap
1: boyalar, yünler,
2: benzediği
1: hallar.
2: İçin.
1: Evet.
2: Ben yöresel isimlerini de önemserim.
1: Neydi? Yalbır yalbır mıydı
2: yalbır,
1: Aziz Bey?
2: Yalbır yalbır.
1: Parlak bir parlak.
2: Evet. Babam anlatırdı bana öyle koyunların yününü anlatırken. Oralarda çok koyun otlatmış. Şimdi buradaki gri renk balçık çamuruyla, bu çürümüş bir çamur. Yüzyıllarca orada çürüyen bir çamur. Narpuz otu tohuma kalkar. Nanenin değişik bir türü, aynı familyadan. Onun üst kısmını alırlar, çamurla beraber kaynatırlar, gri rengimizi yaparlar. Şurada gördüğümüz yine Yahyalı tabiriyle yeşeni, yani haki rengimiz, olgunlaşan asma yaprakları, bağ yaprakları.
1: Bütün toplanır. Renkler doğadan.
2: Kesinlikle.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Yahyalı'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi yöresel yemek zamanı. Malum Kayseri gastronomi şehri, Kayseri mutfağı zengin bir mutfak. Ve efendim bu zengin mutfaktan Kayseri'nin Yahyalı ilçesi de nasibini bol bol almış. Ancak Kayseri mutfağıyla Yahyalı mutfağı bir takım lezzetler konusunda farklılık gösteriyor. Yani benzerlik gösterdiği noktalar da var. Mesela mantı Kayseri merkezde de çok yaygın, önemli bir sembol. Gastronomi anlamında burada da yapılıyor. Kadınlarımız çok güzel mantı yapıyor. Ancak böyle Kayseri mutfağında, Kayseri merkezde ve diğer ilçelerde çok da göremeyeceğiniz yemekler yapılıyor. Onlardan biri de üzümlü. Buranın milli yemeği, sofraların olmazsa olmazı. Efendim üzümlü neymiş? Bakalım nasıl yapılıyormuş? Cennet teyzemizin yanına geldik. Ondan rica ettik. Ona sorduk. Şimdi üzümlüyü bize yapacak, anlatacak o İnşallah. Lezzetli elleriyle. İnşallah. Cennet teyzem nasılsın? İyi. İyi misin?
1: İyiyim ciğerim. İyi.
0: Buranın yerlisi misin?
1: Buranın yerlisiyim.
0: Buralar nasıldır?
1: Buralar çok güzel.
0: Bir anlat. Yahyalı nasıl? Güzel. Nesi güzel?
1: Üzümlüsü, yemeği, mantısı.
0: Evet.
1: Her şeyi.
0: Şelaleleri.
1: Şelaleleri.
0: Elma.
1: Yaylaları. Elmaları.
0: Elmayı unuttun. Yaylaları.
1: Yaylaları. Evet. Hep güzel.
0: Havası.
1: Hep güzel. Havası hep güzel.
0: İnsanı.
1: İnsanlarımız çok güzel.
0: Sen ne yapıyorsun peki? Evde misin?
1: Evde.
0: Nasıl geçiyor hayat?
1: Hayat çalışırım, iş görürüm, bahçe derim, her şeyi derim.
0: Tamam. Yemek olurum. Yaparsan?
1: Yemek yaparım.
0: Hadi o zaman Cennet teyzem yapmaya başlayalım. Arık sen yap. Cennet teyzemi yorma.
1: Ben yakamam, bilmem bunu.
0: Tamam. Bismillah. Evet. Besmelemizi çektik. Üzümlümüzü yapmaya başladık. Cennet teyzem bir yandan yap, bir yandan anlat. Şöyle izleyenler de öğrensin.
1: Şuraya koyacağım.
0: Hem sıvı yağımızı hem de tereyağımızı ilave ettik. Evet Osman Bey takviye kuvvet hemen kaşığımızı getirdi. Şu anda mükemmel bir otağı çadırındayız. Yahyalı halkının en sevdiği yemek hangisi?
1: Mantı, üzümlü.
0: Sonra?
1: Çorba.
0: Ne çorbası?
1: Yayla çorbası.
0: Tamam.
1: Pirinç çorbası, şey, şehri. Şehriye şey, pirinç çorbası, pirinç.
0: Evet, unumuz kavruldu. Etimizi ilave ettik. Cennet teyze dikkat et bu tencere fırlamasın. Valla Bekir'in tarığın üzerine bir fırlar üzümlü müzümlü kalmaz.
1: Kalmaz.
0: Allah korusun onlar da yana. Efendim değişik bir yemek burada çok seviliyor. İşte yöreseli mükemmel bir yemek. Sizlere yapılışını göstermek istedik. Sen benden iste ben vereyim. Salçamızı ilave ettik. En güzel yemek, en lezzetli yemek. Kadınlarımızın yaptığı yemek, annelerimizin yaptığı yemek. En lüks restoranın yemeğine değişmem. Her zaman söylüyorum. Cennet teyze, sevgini kattın mı? Sevgini kattın mı?
1: Kattım.
0: Hiç yok mu böyle mani, türkü falan?
1: Ben bilemem.
0: Nasıl bilemezsin?
1: Bilemem diye.
0: Doğru söyle, kırma beni.
1: İnan bilemem.
0: O kadar hızlandı ki Cennet teyzemiz. Etimizi ilave ettik, haşlanmış nohutumuzu, şimdi baharatımızı, üzümümüzü, her şey buradan, her şey Yahyalı'dan. Her şey doğal.
1: Yanımızı yakarak şimdi.
0: Ben tutayım mı? Tutayım ben. Tutayım. Aman bir kaza olmasın.
1: Acı şimdi.
0: Yani biraz daha aslında üzümlü şöyle Osmanlı mutfağını andırıyor.
1: Şeker apıca.
0: Değil mi Osman Bey?
2: Evet.
0: Biraz böyle Osmanlı mutfağında da etler, meyveler, kuru meyveler karıştırılır böyle güzel güzel. Efendim pişmesini bekliyoruz.
1: Ha,
0: piştikten sonra afiyetle tadına Allah bakacağız. Razı olsun. Kimin elinden? Cennet
1: yahyalımızı,
0: teyzemizin ellerinden. Cennet teyze pişti mi?
1: Pişti pişti.
0: Açalım mı?
1: Aç aç.
0: Ben mi açayım?
1: Sen aç.
0: Ben açayım. Acaba nasıl oldu? Efendim Yahyalı'nın milli yemeği üzümlü.
1: Pişti,
0: düğünlerin,
1: pişti.
0: Özel günlerin olmazsa olmazı mis gibi pişmiş üzümlümüz. Vallahi sevildiği kadar var. Şimdi malzemesi pişti, pişti. Zengin, mükemmel olmuş, özlenmiş böyle. Besmelemizi çektik. Şöyle hemen bir parça.
1: Güle güle ye.
0: Of, of.

Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Şelaleler Diyarı Yahyalı'da programımız tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim Yahyalı doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Ancak Yahyalı tarihe de tanıklık edebileceğiniz bir ilçe. Efendim şu anda Yahyalı ilçesinde tarihin izlerini taşıyan çok önemli bir noktadayız. Tarihi Ulu Cami'nin ve Yahya Gazi Türbesi'nin hemen yanı başındayız. Efendim Tarihi Ulu Cami günümüze kadar dimdik ayakta duran ve ulaşan mükemmel bir eser. 950 yıllık bir eser. 1050 yılında inşa edilmiş ve 1900'lü yıllarda Sultan Abdülhamit tarafından restore edilmiş. Efendim aktif olarak günümüzde de ibadete açık durumda. Tarihsel anlamda Yahyalı ilçesinde merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlayan çok önemli bir eser. Hemen yanında da Yahya Gazi Türbesi bulunuyor. Peki Yahya Gazi kimdir? Efendim Yahya Gazi şu anda bulunduğumuz Yahyalı ilçesine adını veren kişidir. Evet Yahya Gazi önemli bir sembol Kayseri'nin Yahyalı ilçesi için. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra efendim Sultan Alparslan Danişmentoğlu Beyliği'nin komutanı Ahmet Gazi'ye Anadolu'yu fethetme emri verir. Ve Ahmet Gazi, Devali, Yahya Gazi ve Seyit Gazi buraya gelir. Efendim işte Yahya Gazi Yahyalı ilçesine fetheder, burayı kurar ve efendim Yahya Gazi buranın kurucusu olarak anılır. Çok önemli bir sembol. Efendim Develi ilçesi Yahyalı ilçesine oldukça yakın. Devali'yi hepiniz bilirsiniz. Devali Kayseri'nin Develi ilçesine gider ve Yahya Gazi de işte burada yaşar. Efendim hala da yaşıyor, günümüzde de yaşıyor. İşte Yahya Gazi Türbesi hemen yanı başımızda. Yahyalı ilçesinin kurucusu. Evet tarihsel anlamda kilit bir noktadayız. Efendim hem doğaya hem de tarihe tanıklık edebileceğiniz Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam edeceğiz. Efendim Yahyalı'da da gezeceğimiz, göreceğimiz çok fazla yer var. Tadacağımız çok fazla lezzet var. Eminim hepiniz çayınızı kahvenizi aldınız. Şöyle rahatça arkanıza yaslandınız. O halde ne duruyoruz efendim? Yahyalı'yı keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Buyurun.

0: Yahyalı ilçesine boşuna şelaleler diyarı dememişler. Ve şimdi de Derebağ Şelalesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Yahyalı'yı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, keşfettikçe Yahyalı'nın doğal güzelliklerine inanın hayran kalıyoruz. Yeşilköy Şelalesi, Kapuzbaşı Şelalesi, Derebağ Şelalesi. Efendim, Yahyalı'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, saklı cennet, yeryüzü cenneti Yahyalı ilçesinde şu anda Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'ndayız. Efendim, mükemmel bir ortam, tablo yandıran muhteşem bir güzellik ve Derebağ Şelalesi tüm güzelliğiyle

akıp gidiyor. Efendim, içinde bulunduğumuz Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'nın şöyle bir özelliği var. Burası Kayseri'nin tek tabiat parkı olma özelliğine sahip. Yahyalı merkeze 7, Kayseri merkeze 90 kilometre mesafede bulunuyoruz. Efendim, Aladağlar Milli Parkı hemen arkamızda. Değerli izleyenler, Aladağlar Milli Parkı'na hem Niğde'nin hem Adana'nın hem de Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin sınırı var. Ancak Aladağlar Milli Parkı'nın %60'lık kısmı Yahyalı ilçesi sınırında bulunuyor. Evet değerli izleyenler, Aladağlardan doğal kaynak suyu metrelerce yüksekten tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim her yerde yemyeşil ağaçlar var. Hava tertemiz ve şu anda duyduğumuz ses sadece ve sadece suyun sesi. Evet, mükemmel bir ortam. Efendim Yahyalı'da şelaleler mutlaka ama mutlaka görülmeli. Ve burası aynı zamanda piknik alanı, mesire alanı. Buraya geldiğinizde kamelyalar var, piknik yapabilirsiniz. Efendim burada restoran ve kafe var. Yöresel bir kahvaltı yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kısacası burası ailece gelip bütün bir gün boyunca keyifli saatler geçirebileceğiniz mükemmel bir yer, mükemmel bir doğa. Evet, tüm güzelliğiyle işte Yahyalı, işte Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı. Bayıldım.

0: Yöresel yemek olmadan olmaz tabii. İşin ustasından Yahyalı ilçesine özgü bezdirme bakın nasıl yapılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Yöresel yemek diyoruz. Efendim, malum Yahyalı Şelaleler Diyarı. Havası tertemiz. Yahyalı'yı gezerken, o mükemmel şelalelerini gezerken iştahımız açıldı. Bayağı bir acıktık. Soluğu Ali Usta'mızın yanında aldık. Efendim, Ali Usta'mız bize bezdirme yapacak. Bezdirme buraya özgü yöresel bir et yemeği. Aslında köftemsi bir yemek ama köfteyle alakası yok. Görüntü itibarıyla köfte zannedebilirsiniz. Mükemmel bir geleneksel yemek geliyor. Muhteşem bir yöresel yemek geliyor. Geçmişten günümüze aktarılan bir lezzet bezdirme. Bakın, geleneksel yöntemlerle bezdirme nasıl yapılır? Şimdi Ali Usta'mız bizlere gösterecek. Ali Usta'm, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin? Hoş buldum.
2: Siz nasılsınız?
1: Bizlerdeyiz. Yahyalı'da olmak güzel. Yahyalı güzel. Valla Yahyalı doğaya doyabileceğiniz bir yer. Siz aynen. De şanslısınız.
2: Aynen öyle.
1: Doğanın içindesiniz.
2: Evet. Bu zamana kadar gelen bürokratlarımızdan, hele Kaymakam Bey'imizden Allah razı olsun. Bize bu imkanı verdiği için. Hani bizim yöresel şeyimiz, ben bazı tanıtıyoruz ama
1: evet.
2: Tanıtılmadığı için bilmiyor. Bak.
1: Tanıtılması lazım. Biz de evet. Tanıtılmasına bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu nedir Ali Usta?
2: Bu dibek.
1: Dibek.
2: Evet.
1: Dibek. Kaç yıllık bu? Bayağı en eski
2: az,
1: değil mi?
2: Evet, eski, en az 50 yıllık vardır.
1: Babadan kalma falan mı?
2: Evet.
1: Oo, manevi değeri büyük.
2: Aynen öyle.
1: Doğru. Yani 100-150 evet. yıl önce nasıl yapılıyorsa şu anda da öyle mi yapılıyor?
2: Aynen öyle.
1: Hadi o zaman yapalım.
2: Bismillah. Kuyruğu,
1: dibeğimizde ne var?
2: Dibeğimizde koyun eti, kuzu eti, kuyruk, has kuyruk kendinin. Ondan sonra bunu dövüyoruz.
1: Ali Usta'm,
2: evet.
1: Kolun ağrımıyor mu?
2: İşte oradan kalmış. Bezdirme diyoruz.
1: Oo,
2: ya.
1: Ben bezdim. Vallahi ben bezdim. Ben bezdim. Şöyle 3-5 kere vurdum. Bezdim. Yani çok ağır bu.
2: Düğürcüğünü atıyoruz.
1: Düğür ne demek? Bulgur demek.
2: Bulgur,
1: İnce evet. bulgur
2: evet,
1: demek.
2: Çiğ köftelik. Yani.
1: Tamam. Kaç dakika böyle döveceksin?
2: En az 45 dakika.
1: İnanmıyorum. Dayanabilecek misin?
2: Dayanacağız.
1: Kadınlar yapıyor mu peki bezdirmeyi?
2: Kadınlar
1: böyle da. Bu şekilde?
2: Yahyalı'nın hani genelde %80'i yapıyor.
1: Kadınlara yaptırmayın bunu, siz yapın. Bu evet. dövme kısmını evet. siz yapın. Hani böyle şekil verme kısmını kadınlar yapsın çünkü... Efendim bayağı bir kuvvet istiyor, güç istiyor.
2: Şimdi
1: çok da böyle
2: tuzunu atıyoruz.
1: Kadınlara uygun bir iş değil. Kadınları yormayın. Tuzumuzu attık.
2: Az bir karabiber. Pul biber.
1: Güzel.

0: domates, yeşil biber, kapya biber, soğan. Bunu da atıyoruz. Şimdi bir daha diyoruz.
1: Evet, bence oldu. Artık. Ne bu, yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi hazırlığını yapacağız.
1: Yapalım.
0: Soğuma geçeceğiz.
1: Yapalım ustam. Yapalım ustam. Hop, bezdirmemizi aldık. Hiçbir köfte geleneksel yöntemlerle bu şekilde yapılmıyor. İçinde çok fazla malzeme var. Bakın şimdi şekil vermesi bile ustalık istiyor.

0: Ali ustam, ellerine sağlık. Efendim, bezdirmemiz artık hazır. Ben hemen zaman kaybetmeden şöyle bir tane bezdirme alıyorum ve tadına bakıyorum. Ali ustamız hala azimle bezdirmeleri kızartmaya devam ediyor. Ali ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Efendim, Yahyalı'ya özgü. Nefis mi nefis bezdirme? İşte budur. Yahyalı'ya yolunuz düşerse bezdirme yemeği asla ve asla unutmayın. Değil mi Ali Usta?
1: Aynen öyle.
2: Bu keyifli hafta sonunda sizleri Nevşehir Uçhisar'a getiriyoruz.

0: Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın her tarafından görülen en büyük ve en güzel peri bacısıdır.
1: Değerli izleyenler, bugün Kapadokya'nın incisi, Güneş'in bekçisi Nevşehir Uçhisar'dayız. Efendim, Uçhisar turizm anlamında ülkemizin en çok turist çeken yerlerinden biri. Uçhisar, Nevşehir merkeze bağlı bir belde. Belde de deniyor, kasaba da deniyor ve Nevşehir merkeze uzaklığı yaklaşık 5 kilometre. Yani aracınızla 10 dakika içerisinde Uçhisar'a gelme imkanına sahipsiniz. Efendim, Uçhisar'ın nüfusu 4000 civarında. Ancak turizm sezonunda, bayramlarda, hafta sonları Uçhisar'ın nüfusu inanılmaz artıyor. Hatta 20 bini bulabiliyor. Değerli izleyenler, peki neden Uçhisar için güneşin bekçisi deniyor? Çünkü Kapadokya'da güneşin doğuşunu ve güneşin batışını en güzel izleyebileceğiniz yer şu anda bulunduğumuz Uçhisar. Arkamızda sembol bir yapı var. Efendim, birazdan sizlerle birlikte Uçhisar Kalesi'ni gezeceğiz. Tarihsel anlamda, efendim, doğal güzellik anlamında mükemmel bir kale. Çok önemli bir sembol Uçhisar için. Evet, gerçekten Kapadokya'da en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri şu anda bulunduğumuz Uçhisar kasabası. Buranın mükemmel bir ambiyansı var ve Uçhisar'a geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Değerli izleyenler, Uçhisar'a geldiğinizde ATV turuna mutlaka katılmalısınız. Deveye mutlaka binmelisiniz. O devenin üzerinde fotoğraf almalısınız, video almalısınız. Testi kebabı mutlaka yemelisiniz. Uçhisar Kalesi'ni mutlaka görmelisiniz. Ve değerli izleyenler, Güvercinlik Vadisi de görmeniz gereken yerler arasında. E tabii ki efendim, tatile geldiniz, Uçhisar'a geldiniz. Giderken yanınızda şöyle ufak da olsa hediyelik bir eşya mutlaka götürmelisiniz. Kendiniz için, sevdikleriniz için Kapadokya'yı, Uçhisar'ı sembolize eden çok güzel hediyelik ürünler var. Efendim, Cevizli'de bu ürünleri satın alabileceğiniz tezgahları ve dükkanları

Evet, değerli izleyenler, şu anda Uçhisar Kalesi'nin içindeyiz. Buram buram tarih kokan mükemmel bir kale. Efendim, sizlerle birlikte keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Savunma amaçlı kullanılmış yüzlerce yıllık bir kale. Efendim, burada zaten savunma amaçlı kullanıldığının göstergesi taştan yapılan gülleler var. Evet, efendim, bakar mısınız? O kadar eski ki Uçhisar'ın tarihini yansıtan detaylar. Aslında Uçhisar Kalesi'nde Uçhisar'ın tarihine, Uçhisar'ın geçmişine yolculuk yapacağız. Aynı zamanda sosyal yaşantısına da yolculuk yapacağız. Çünkü burası aynı zamanda bir müze görünümünde. Efendim, 275 basamağımız var. Yolumuz uzun. Ancak burada özel bir alan oluşturulmuş ve o alan tamamen Uçhisar'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısını ve kültürünü anlatıyor. Evet, bakalım bu bölümde neler varmış? Gezmeye devam.

Evet, değerli izleyenler, Uçhisar Kalesi son derece etkileyici. Efendim, aslında burada müthiş bir tarih yatıyor, müthiş bir yaşanmışlık yatıyor ve Uçhisar Kalesi'nin her tarafından tarih fışkırıyor. İşte Uçhisar'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısını anlatan, geleneğini, kültürünü anlatan eşyalar, antika eşyalar, çok eski eşyalar, efendim eskiden işte burada yaşayan medeniyetler bu eşyaları kullanmış ve burası adeta bir müze görünümünde. İşte tahıl ambarı, sepetler, sandıklar, tarım aletleri. Evet, Uçhisar'ın geçmişinde kullanılan tüm aletler, tüm eşyalar işte şu anda bulunduğumuz bölümde sergileniyor.

Değerli izleyenler, artık yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. Dile kolay 275 basamak. Vallahi nefes nefese kaldım. Kameramanların işi daha zor, onların elinde kameralar var. Efendim, burası pandemide restore edildi, yenilendi. Merdivenler gayet güzel, gayet rahat. Efendim, güvenli bir şekilde kalenin zirvesine 275 basamağa çıkarak ulaşıyorsunuz. Ve tren raylarında kullanılan tahtalar getirilmiş, Uçhisar Kalesi'nin basamaklarına yerleştirilmiş. Yani bu da daha güvenli olmasını sağlıyor. Çünkü tren raylarında kullanılan tahtalar son derece güvenli olmak zorunda. Efendim, tüf yapının içerisinde, müthiş bir tarihi zenginliğin içerisinde gezmek gerçekten keyifli. Gezdikçe birçok bölüm görüyoruz, yaşanmışlıklar görüyoruz. Efendim, tüf yapının oyulmasıyla ortaya çıkan bölümler var, odalar var. Bunlar yaşam alanı. Aslında hemen hemen her odada tandır var. Bakın, öndeki çukurlar tandır. Yağmurdan dolayı, dün hava yağmurluymuş ama bugün çok sıcak. Bu yüzden de merdivenler biraz yordu. İnanılmaz sıcak var Uçhisar'da bugün. Yağmurdan dolayı su dolmuş tandırların içi. Yani burada tandırın içinde medeniyetler çağlar boyunca ekmeklerini yapmışlar, ekmeklerini pişirmişler. Evet, hayvanların kaldığı bölümler ve insanların yaşadığı kaldığı bölümler var.

Ve değerli izleyenler, şu anda Uçhisar Kalesi'nin zirvesindeyiz. En yüksek noktasındayız. Aslında Kapadokya'nın zirvesindeyiz. Ve burada olmak inanılmaz güzel. Efendim, tanıklık ettiğimiz manzaraya hayran kalmamak mümkün değil. Evet, Kapadokya tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle şu anda gözlerimizin önünde. Kapadokya'yı, Uçhisar'ı en güzel görebileceğiniz noktadayız. Efendim, Avanos sol tarafımızda. Göreme,

0: Ortahisar, Ortahisar Kalesi. İleride Ürgüp var. Evet, gerçekten enteresan bir oluşum. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın Nevşehir'e, Kapadokya bölgesine armağanı.
1: Uçhisar Kalesi'nin zirvesi Kapadokya'nın kuş bakışı görülebildiği tek yerdir.
0: Efendim, Uçhisar güneşin bekçisi. Güneşin doğuşunu batışını en güzel izleyebileceğiniz yer ve Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde olmak gerçekten inanılmaz etkileyici. Peki burada neler var? Zirvede başka neler var? Efendim, önümüzde çok sayıda kuyu bulunuyor. Bakın, şu anda bulunduğumuz alanda herhalde böyle bir 6-7 tane kuyu var. Aslında bunlar bildiğiniz öyle su kuyusu falan değil. Soğuk hava deposu niteliğinde ve yiyeceklerin, içeceklerin yani erzakların soğuk ortamda saklanması için kullanılıyordu. Evet, savunma amaçlı yüzyıllar boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılan bir kale. Aslında şu bilgiyi de vermek istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz Uçhisar Kalesi, yani bu bölge, bu alan Uçhisar'da, aslında Kapadokya'da sosyal yaşamın ilk başladığı yer.

0: Ve Uçhisar'da şimdiki durağımız Güvercinlik Vadisi. Güvercinlik Vadisi adını bölge halkı tarafından beslenen güvercinler için yumuşak kayalara oyulan güvercinliklerden almış.
1: Değerli izleyenler, Uçhisar turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki Uçhisar'da şu anda neredeyiz? Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Efendim burası turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Kapadokya'ya ve Uçhisar'a gelen yerli yabancı turistler Güvercinlik Vadisi'ne mutlaka uğruyor. Efendim Kapadokya'nın ve Uçhisar'ın her tarafında olduğu gibi burada da inanılmaz güzel görüntüler var. Ve her yerde ama her yerde güvercinler var. Efendim yaklaşık 1000 yıl önce Bizanslar döneminde Güvercinlik Vadisi çok önemliymiş. Efendim aslında güvercin çok önemliymiş ve buraya güvercin evleri yapılmış. Güvercin yuvaları yapılmış. Bakın karşıda Bekir Zum'la güvercin evleri var. O küçük küçük gördüğünüz yerler güvercin evleri. Efendim güvercin peki o dönemde neden önemliymiş? Bir kere efendim güvercinin dışkısı tarımda kullanılıyormuş ve inanılmaz verim alınıyormuş. Aynı zamanda savaş döneminde güvercinler haberci olarak kullanılıyormuş. Ve değerli izleyenler güvercinin yumurtası da önemliymiş güvercin kadar. Yumurtanın kabuğu ve beyaz kısmı bu bölgenin kumuyla karıştırılıyormuş ve boyadan önce kiliselerin ve diğer yapıların sıvalarında bol bol kullanılıyormuş. Bu yüzden de 1000 yıl önce Bizanslar döneminde efendim güvercinler ve güvercin evleri büyük bir önem taşımaktaymış. Evet inanılmaz güzel bir görüntü. Efendim şu anda Güvercinlik Vadisi gözlerimizin önünde 4 kilometre boyunca uzayıp gidiyor. Şöyle bir güvercinlere... Evet şöyle Bekir senin önüne doğru atayım oraya gelsinler. Evet değerli izleyenler yüzlerce binlerce güvercin var. Bu yüzden de bulunduğumuz vadinin ismi Güvercinlik Vadisi. Evet gerçekten çok güzeller, çok tatlılar, çok masumlar.

Değerli izleyenler, Uçhisar inanılmaz güzel bir yer. Efendim, Uçhisar'ın her tarafında mükemmel manzaralar var. Şu anda TÜV yapıların peri

bağcalarının içindeyiz. Efendim, TÜV yapıya o kadar yakınız ki elimizi uzatsak adeta tutacak gibiyiz. Evet, müthiş bir tarih, müthiş bir doğal oluşum, müthiş bir güzellik. Efendim, siz de bu ambiyansı mutlaka Kapadokya bölgesinde, Kapadokya'nın incisi Uçhisar'da yaşayın. Bakın, arkamdaki manzara gerçekten inanılmaz. Adeta kartpostal gibi ve Uçhisar'ın her tarafında, aslında Kapadokya'nın her tarafında bu manzaralar son derece olağan. Çünkü burası Kapadokya. Çünkü Uçhisar tam bir turizm cenneti. Uçhisar tam bir doğa cenneti. Efendim, doğanın mucizesi, Allah'ın mucizesi ve buralar turizme açılmış. Kapadokya bölgesinde halkın turizm bir numaralı geçim kaynağı olmuş. Tüm güzelliğiyle işte Kapadokya, işte Uçhisar.

0: Uçhisar'ı bu kadar gezdikten sonra testi kebabı yemeden de gitmeyelim ama, değil mi?
1: Şimdi bu testi kebabının özelliği nedir? Nasıl yapılır? İçine hangi malzemeler ilave edilir? Emine Hanım yapacak, biz de öğreneceğiz.
2: Etimizi koyuyoruz.
1: Ne eti?
2: Dana eti.
1: Efendim tabaklarımız hepsi, evet. Sunumlarımız
2: birazcık sarımsak.
1: Topraktan. Mis gibi etimizi sarımsağımızla buluşturduk. Domateslerimizin, evet, kabukları soyulmuş. Onları da böyle iri iri kesti Emine Hanım. Bu ne hız?
2: Evet.
1: Evet, testi kebabı olmadan olmaz efendim.
2: Olmaz.
1: Testi kebabı olmadan Kapadokya bölümü olmaz. Uçhisar bölümü olmaz. Tüm Nevşehir'de, Nevşehir'in ilçelerinde, beldelerinde inanılmaz güzel yapılıyor. Ve Kapadokya deyince akla hemen testi kebabı geliyor. Kebabı geliyor. Mis gibi biberlerimiz de domateslerimize ilave ettik. Şimdi
2: biraz tuzumuzu atıyoruz. Biraz kekik. Pul biber, kırmızı biber.
1: Evet.
2: Birazcık da yağ döküyoruz.
1: Tamamdır.
2: Bunu böyle güzel bir şekilde yoğuruyoruz.
1: Evet, testimiz tek kişilik.
2: Evet, tek
1: yani
2: kişilik.
1: Bunların büyüğü var, boy
2: tabii,
1: boy.
2: Tabii, tabii. Büyük şeylere büyük olur. Ama küçük tek kişilik böyle yapıyoruz. Tek kişilik daha çok tercih ediliyor. Su ilave edelim.
1: Tamam. Tek kişilik testi, evet, kebabımız artık yavaş yavaş hazır hale geliyor. Tabii pişmesi lazım.
2: Evet.
1: Ateşte şimdi pişiyor,
2: ateşte,
1: közde pişiyor. Efendim burada kuru fasulyeler, testi kebapları ateşte pişiyor. Ne yaptık şimdi? Ağzını
2: hamurla,
1: hamurla
2: kapatıyoruz.
1: Tamam.
2: Hava almasın diye.
1: Emine Hanım, kebabımız hazır.
2: Hazır.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi bunu köze götürüyoruz.
1: Hazır zaten, pişecek.
2: Evet.
1: Ateş,
2: iki
1: saat.
2: İki saat pişecek. Şimdi bunu ateşle buluşturmaya
1: ateşimiz
2: gidiyoruz.
1: Ateşimiz yanıyor mu?
2: Yanıyor. Hazır.
1: Tamam. Hazır.
2: Hazır.
1: Bakalım ortaya nasıl bir kebap çıkacak.
2: Aynen öyle.
1: O etler lokum gibi olacak mı?
2: Mis gibi.
1: Göreceğiz Emine Hanım.
2: Evet.
1: Bakalım nasıl yapacak Nevşehir'in testi, tamam, kebabını. Hadi o zaman,
2: yapalım,
1: hadi ateşimiz geçmesin.
2: Tamam.
1: Haydi bakalım. Efendim, Kapadokya'nın başkentindeyiz, Nevşehir'deyiz ve Nevşehir'in turistik kasabası, turistik beldesi Uçhisar'dayız. Tabii ki testi kebabı olmasaydı programımız yarım kalırdı.
2: Evet.
1: Öyle değil mi Emine,
2: evet,
1: Hanım?
2: Aynen öyle, yarım kalırdı.
1: Şimdi iki saat bekledik efendim, sabırla. Bu arada, evet, sohbetler yapıldı, evet, dedikodular yapıldı, çaylar, kahveler içildi, keyfimize değmeyin. İki saat ne yapacağız efendim? Zaten yorulduk, bütün gün çekimdeydik. Şimdi şov zamanı.
2: Şov zamanı.
1: Ne yapıyoruz Emine Hanım?
2: Testimizi kırıyoruz.
1: Testimizi kırıyoruz. Nasıl İçinden kırıyoruz?
2: İçinden bir mucize çıkıyor.
1: İçinden bir mucize,
2: evet,
1: çıkıyor. Acaba,
2: evet,
1: nedir?
2: Acaba nedir?
1: Evet. Bakın bir dakika, kırma bir dakika. Bakın burada ince bir

0: kısım var. İnce bir çizgi var. İşte testinin daha kolay kırılmasını sağlıyor. Özel imal ediliyor testi kebabı için. Hamurumuz pişmiş. Bunu yiyenler var mı? Yenir mi?
1: Hayır, yenmez.
0: Yenmez değil mi?
1: Evet, yenmez.
0: Tamam. Nedir bu? Aslında şu anda böyle
1: düz
0: baktığında
1: hamur, sadece un,
0: bazlama gibi.
1: Un, evet. Un.
0: Yenmiyor değil mi?
1: Yenmiyor.
0: Tamam, o konuya bir açıklık getirelim. Testimiz sıcak. Evet, evet, geliyor, gelmekte olan.
1: Neden kırılmadı?
0: Neden kırılmıyor? Nazar mı değiyor bize?
1: Bilmiyorum.
0: Testi kebabımıza kırılıyor, kırılıyor.
1: Evet.
0: Evet. Budur, budur, budur. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi servis tabağımıza
0: boşaltıyoruz. Bir güzel. Mükemmel. Mükemmel.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
5: Ebebekle büyürler.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Makbul. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
13: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
14: 118.80
15: Hadi başlamalıyız.
16: Ooo.
15: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
17: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
18: Bu var ya bu,
19: blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kız
7: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşkım.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: İsmet.
1: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin.

0: gücüne hayran kalacaksınız.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'u hoş geldin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar.

0: Bingo Jet Jelly hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. 9 kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bıcı bıcı kokur.
3: Zehir gibi.
2: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hadi başamalos.
2: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
1: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
5: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
6: Ebebekle büyürler.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
9: Emine Hanım, ellerine sağlık. Gerçekten mükemmel. Efendim, lokum gibi pişmiş. Bakın, etlerimiz, biberimiz, domatesimiz, sarımsam.
10: Afiyet şeker olsun kızım. Tamam
9: benim. Lokum gibi oldu. İşte Emine Hanım'ın elleriyle sevgisini kata kata yaptığı bu nefis testi kebabı bile Kapadokya'ya gelmek için, Nevşehir'e, Uçhisar'a gelmek için çok önemli bir neden. Emine Hanım'ın ellerine sağlık. Yeğenlere
10: afiyet olsun.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: astroloji ve doğum haritasıyla kişisel evrimin yol haritası. Kadersel ay düğümleri ruhsal yolculuğumuz hakkında ne söylüyor? Kova ve aslan aksı tutulmaları bizleri nasıl etkileyecek? Önümüzdeki dönemde hangi meslekler ve alanlar öne çıkacak? 28 Ağustos ay tutulması sonrası bizleri neler bekliyor? Dünyayı nasıl etkileyecek? Tutulmanın enerjisini nasıl yönetebiliriz? Ağustos ve Eylül ayının en şanslı tarihleri. Hepsi ve daha fazlasını astrolog Öner Döşer, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, neşeli, güzel haberler aldığımız muhteşem bir gün olsun inşallah hepimiz için. Perşembe bugün baştan sona astrolojiyi konuşacağız. Çünkü astrolojinin duayenlerinden birini ağırlıyoruz efendim bugün. Sevgili Öner Döşer konuğum ve hiç konuşulmamış şeyleri aslında konuşuyor olacağız. Böyle astrolojinin daha büyük resimde bize neler gösterdiğinden de bahsedeceğiz. Sevgili hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Harikayım. Yeni bir etkinlikten döndüm. Uluslararası bir etkinlikti. Çok güzel bilgiler paylaştık ama memleketim gibisi yok.
1: Evet, tabii siz o alanda yani dünyada ülkemizi temsil eden astrologlardan birisiniz. Dünyadaki gelişmeleri, orada nasıl astrolojiye bakıyorlar, hepsine de çok yakından hakimsiniz tabii hocam. Evet, biz de bugün birazdan hatta merak edenler, belki de ilk kez duyacaklar için ay düğümlerimizi konuşacağız efendim. Peki sizin kuzey ay düğümünüz nerede, hangi burçta, neden önemli, hepsini hocam anlatıyor olacak ama daha şöyle genel bir soruyla başlamak istiyorum hocam müsaadeniz olursa. Astroloji biz böyle gün gün konuşuyoruz ama bu kadar basit bir şey değil aslında. Kişisel gelişimimiz için bize nasıl bir yol haritası gösterebilir? Doğru kesinlikle kullandığımızda tabii.
2: Çok çok doğru. Yani astroloji aslında öncelikli olarak kim olduğumuzu bilmemiz, kendimizi tanımamız için önemli. Tabii çocuklarımızı tanımamız, işte eşimizi, dostumuzu, çalıştığımız insanları tanımamız. Aslında ben hep astrolojide şu sloganı kullanıyorum. Kendini bil. Yani kendini bilmek için astroloji. Zayıf ve güçlü yönlerimizi iyi bilirsek, güçlü yönlerimizi daha öne çıkartabilir, zayıf yönlerimizi de daha iyi geliştirerek kendi daha iyi versiyonumuzu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Tabii hocam bir de şöyle bir şey var değil mi? Karşındakini tanıdığın zaman aslında beklentilerinin dozajını da ayarlayabiliyorsun. Değil mi? Beklentini hiç karşılamayacak bir karakter varsa boş boşuna kendini üzüyorsun gün sonunda.
2: Çok doğru. Yani aslında ne kadar beklediğimiz bir yerde hani hayal kırıklıklarının da azalmasına da sebep oluyor. Veya belki karşınızda aslında bazı alanlarda cevher olan birisi var. Bunu fark ediyorsunuz. Ondaki o cevherin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyorsunuz. Yani bir astroloğun belki de yapabileceği en iyi şeylerden bir tanesi. Özellikle zorlu dönemden geçen insanlar için söyleyeyim. Aslında yapabilecekleri veya zaten yapıp kendileriyle gurur duyabilecekleri alanları da göstermek. Çünkü bazen hepimiz biraz sıkışmış hissediyoruz. Sanki hiçbir şey yapamayacakmışız gibi, beceremeyecekmişiz gibi geliyor. Halbuki bizim de becerikli olduğumuz, kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz alanlar var. Belki de o anda yanlış bir yerden gidiyoruz. O yüzden hayatta bizim yolumuzu açmıyor. İşte hangi alanda daha hayatta daha kolay ve rahat ilerleyebiliriz? Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Bunları görmek için, kendini bilmek için astroloji bence öncelikli.
1: Hocam şu da önemli mi? Lokasyonların da burçlara etkisi var mı? Yani Türkiye'de olmak, işte Almanya'da olmak veya dünyanın başka bir yerinde olmak kişinin hayatını zorlaştırır ya da kolaylaştırır gibi bir şey söyleyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Coğrafi astroloji denilen bir alan var. Bu alanda sizin doğum haritanızın dünya atlası üzerine iz düşüyor. Yani öyle söyleyeyim. Oradaki gezegenlerin hangi alanlara iz düştüklerini. Bu mesela eğitimle ilgili olabilir. Buraya nazaran daha iyi eğitim görebileceğiniz ya da belki ilişkiler bakımından kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir alan. Kariyerinizi daha iyi yapabileceğiniz bir alan. Uluslararası alanda çalışıyorsanız hangi ülkelerden hangi gezegen hatlarınız geçiyorsa mesela oralara daha fazla yönelip kendi iş hayatınızı daha genişletme şansını da tabii ki yakalayabilirsiniz. Ya bu alan aslında bence çok çok önemli. Çünkü coğrafya kaderindir diye bir söz var
1: evet,
2: ya.
1: Evet.
2: Bir yerde doğru. ama bizim yer değiştirme şansımız varsa o zaman hangi doğrultuda yapmalıyız? Bu konuda bize fikir veriyor. Tabii bulunduğumuz yerde de kendi en iyimizi yapıyor olabiliriz. Hani illa bir yere gitmek gerekmiyor. Ama bu da coğrafi astroloji haritalarıyla görülebilen bir şey.
1: İşte ne kadar önemli. Yine hocam mesleklerimizi de ben astrolojinin çok etkilediğini düşünüyorum aslında. Biraz önce bahsettiğiniz belki de tam da bu. Hani nerede yetenekliysek, kendimizin hangi alanda daha iyi ifade ediyorsak o alanda kişi tabii ki daha başarılı oluyor. Bir de dönemsel bazı meslekler daha parlıyor. Bunun astrolojiyle ilgisi var mı?
2: Kesinlikle. Aslında dönemsel gezegen açıları, tutulmalar, ay düğümlerinin burç değiştirmesi. Mesela Temmuz sonunda ay düğümleri kova ve aslan eksenine geçti. Ve kuzey ay düğümü tarafı, yani bizim gelişmemizi daha ziyade sağlayacak alan kova burcuna denk düştü. Plüton kova burcundan geçiş yapıyor. Plüton'la Uranüs arasında uyumlu açılar var. Bunun meali şu: bütün dijital işler ve meslekler. Zaten artık anlaşıldı ama astrologlar bunu yıllardır söylüyordu. Bundan sonrasında dijital pazarlamadan tutun, bütün dijitalle ilgili danışmanlıklar ya da takım oluşturup özellikle dijitale yönelik işler yapmak bu dönemin avantajları arasında. Ve kuzey düğüm kova tarafında olduğu için de hep işbirliğiyle, tek başına değil de ekip olarak daha fazla iş yapma kabiliyeti. Tabii bazı meslekler bu yükseliş içerisindeyken bazı meslekler de biraz daha artık geride kalmaya başlayacak gibi. Yani gündelik hayatımız içerisinde yapay zekanın artık çok öne çıktığı bir iş camiasında biz yapay zekanın yapamadığı neleri yapabiliyoruz? Mesela tecrübeniz bu manada çok önemli. Yani iş sadece yapay zekanın ortaya çıkarttığı, işte bilgiyi kullanarak yaptığı bir şey değil. Sizin deneyimleriniz. Tabii ki insanoğlunun sahip olduğu en önemli değerler. Mesela vicdan, mesela sezgiler gibi. Bunlar bir makineden bekleyemeyeceğimiz şeyler. Ama ben bu dönemde özellikle gençlerimize şöyle bir tavsiyede bulunurdum. Siz yapay zekanın yapamayacağı neleri yapabiliyorsunuz? Veyahut yapay zekayı kullanarak daha iyi neler yapabileceğinizi öğrenin derdim.
1: Evet tabii, duygusal zekası yok yani şu anda yapay zekanın. Bilmiyorum ileride olur mu, böyle empati yeteneği falan da gelişir mi, ama çok da zannetmiyorum. O zaman özetle şunu diyebiliriz. Meslek seçecek gençlerimiz için daha böyle dijital meslekler, evet, çok daha parlayacak
2: çok
1: bundan
2: doğru
1: sonraki süreçte.
2: Teknoloji alanında zaten gelişmeyi artık biz hani takip edemeyeceğimiz kadar hızlandı. Ay, her
1: evet,
2: şey.
1: İnanılmaz.
2: İletişim sektörlerinde çok büyük gelişme bekliyorum ben. Mesela lisan becerilerimizi tabii hep geliştirmeye çalıştık. Hala da uğraşalım ama artık lisan probleminin ortadan kalkmaya başladığı çeşitli teknolojilerle anında.
1: Simultane tercüme yapıyor şu anda birçok aplikasyon,
2: çok,
1: değil mi?
2: Çok güzel teknikler, teknolojiler gelişmeye başladı. İşitsel anlamda da öyle. Yani işitme, konuşma, bütün bunlar Uranüs gezegeninin ikizler burcundan 7 yıllık geçişi sürecinde çok gelişecek. Mesela tabii bu alanlarda da çalışanlar için mesela uzay bilimleri diyelim, aslında bilimin bütün farklı farklı alanları, ama bildiğimiz bilim altyapısının ya da bilimsel sistemin de büyük bir dönüşüme uğradığı, daha da uğrayacağı 2044'e kadar giden bir süreç içerisindeyiz.
1: Peki hocam, geleceği konuşuyoruz ama astrolojinin en eski tarihi ne zamanlara dayanıyor?
2: Aslında ben hep işte derslerde şöyle anlatırdım. Horoskopik astroloji dediğimiz, yani horoskop astroloji haritaları diyelim. Bu tür bir astrolojinin başlangıcı eski Mezopotamya. Yani günümüz Irak bölgesi. Buraya bakarsak milattan önce 2000'li yıllar, 3000'li yıllar, Sümer sonrasındaki dönem, işte Akkadlar vesaire, buralarda astrolojinin yavaş yavaş gelişmeye başlaması, ama esas astroloji Babil döneminde büyük bir ilerleme kaydediyor. Çünkü gözlemler çok artıyor. Astronomik diyelim, altyapı artıyor. Matematikte gelişme oluyor ve bildiğimiz horoskop sistemleri ortaya çıkıyor. Ama ilginç başka bir şey söyleyeyim. Ben 2015 yılında yurt dışında yine İngiltere'de bir sunum yaparken selam üzerine olsun Hazreti İdris Peygamber'den bahsettim. Çünkü astroloji ilminin ya da gökyüzü ilminin ilk indirildiği peygamber olarak İslami literatürde bazı eski alimler bildirirler. Yani Nuh öncesi bir peygamber olarak bu bilgi ilk kez Hazreti İdris'e indirildiği söylenir. Ve kendisinden aynı zamanda İnok olarak da bahsedilir. Yani bu Yahudilerin peygamberi olarak da geçer. Yani aslında sanki o aynı zattır gibi bahsedilir. Ve Hermes'e atıfta bulunur. Hermes Trismegistus, yani üç kere büyük, üç kere bilge olarak tanımlanan Hermes insanlığa bu bilgileri ilk aktaran bir öğretmen arketipi çizer. İşte İdris Aleyhisselam da aslında o arketipin içerisinde. İdris yazarken DRS harfleri çok öne çıkar.
1: Evet.
2: Ders olduğu gibi. Yani ilk inisiyatif alan, ilk öğreten, aslında ilk kalemle yazmayı öğreten, hatta Hazreti Peygamber ondan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de iki kere ismi geçer. Dolayısıyla bunları ben anlattığımda İngiltere'de herkes böyle bir kaldı. Ve ben orada bir söz verdim. Dedim ki ya ben bu konuda bir kitap da yapacağım. Bunu da İngilizce olarak da yapacağım. Hı hı. Okumanızı isterim diye. Sonrasında hakikaten yaptım. Ve şunu orada gördüm. Yani bence insanlığa ilk bilginin gelişi bu şekilde biraz daha vahiy yoluyla bir peygambere bu şekilde indirilen bir vahiy yoluyla başlamış gözüküyor. Bunu İslam bilginleri, eski alimler yazıyorlar. Ebu Maşer gibi tarihçiler yazıyorlar. Sonra bunun araştırmasına girdim falan. Yani bir, çok da böyle konuyu dağıtmayayım ama
1: bu zaten konuda Sirius Yıldızı'ndan da bizim kitabımızda net bir şekilde bahsediliyor.
2: Yani Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde yıldızlara atıfta bulunulur. Yemin vardır. Dediğim gibi işte bu gökyüzü ilmi teşvik edilir. Aslında astroloji tarihi içerisinde astrolojinin en hızlı geliştiği zaman enteresandır. İslamiyet'in yayılması sonrasındaki dönemde. Çünkü Kur'an'da gökyüzünü gözlemlemeye ve anlamaya yönelik ayetler vardır. Yani astrolojiye direkt astroloji olarak bir isim vermese de gökyüzünü anlamaya yönelik. Dolayısıyla o dönemden sonra özellikle işte Emeviler döneminden de sonra astrolojinin bayağı bir geliştiğini, yazıldığını, çizildiğini görüyoruz. Osmanlı döneminde çok daha geniş bir şekilde.
1: Evet, biz bugün Kuzey Ay düğümlerini de konuşacağız tabii, değil mi? Evet. Kadersel Ay düğümleri de hocam şu anda yer mi değiştiriyor?
2: Evet, Ay düğümleri tutulmalarla beraber diyelim ilerleyen, aslında gerileyen. Çünkü tutulmalar burç bazında geriye doğru gider. Kuzey düğüm Kova'ya, Güney düğüm Aslan Burcu'na Temmuz sonunda geçti. 27 Temmuz itibariyle. Bu içinde bulunduğumuz dönemi aslında 1,5 yıl süreçle hangi konulara daha fazla ağırlık verelim, nelere dikkat edelim, nelerden biraz kaçınalım manasında bilgiler almamızı sağlıyor. Burada hemen böyle birkaç tane kendimize soralım diyebileceğim bir şey söyleyebilirim. Mesela Güney düğüm tarafı aslan olduğu için diyor ki hani kendini geliştirdin veya kendi yeteneklerinin farkındasın. Kuzey düğüm tarafı kova olduğu için şimdi bunu toplumla paylaş. Yani bilgini topluma
1: kendine saklama
2: aktar, diyor. Hizmet et, ekip ol, takım işi ol. Yani bir basketbol takımında bir kişi çok iyi oyuncu olmuş, o maçı kazanmaya yetmiyor.
1: Ekip milli takımda diyor. Bunu görmedik mi hocam Dünya Kupası'nda yani, değil mi? Tek tek her biri çok kıymetli futbolculardı ama maalesef o birlikten bir kuvvet doğmadı işte yani.
2: Çok
1: belki
2: doğru.
1: De bireyselleştiler, bilemiyorum tabii.
2: Çok doğru. Dolayısıyla burada kendimize en önemli soracağımız şeylerden bir tanesi, yani toplum için ne yaptığımız. Hani bir söz vardır ya, bugün Allah için ne yaptım? Aynı şekilde bugün toplum için ne yaptım? Kime ne fayda yarattım? Kimlerle işbirliği içerisinde, belki de aynı idealde olduğum insanlarla birlikte neler yaptım? Ve tabii hani şov olsun diye değil de gerçek anlamda topluma katkı olsun diye. Kendini illa gösterip en ön planda ben olayım değil de başkalarını da gösterebilmek, onların da yeteneklerini ön plana çıkartabilmek çok çok önemli. Tabii Kuzey düğüm kova olunca ister istemez bize şunu da işaret ediyor. Dönemsel teknolojik gelişmeleri çok iyi takip et. Ve özellikle bunlar doğrultusunda kendini geliştir. Çünkü artık bütün ekonomik sistemler de değişiyor. Para harcama sistemleri de değişiyor. Nakit bitiyor.
1: Evet.
2: Artık dijital paraya doğru gidiyoruz. Yani bunları da görmek gerekiyor. Bunları da kendimizde artık
1: peki,
2: yerleştirmemiz.
1: Peki astrolojik verilere göre mesela kağıt, yani fiziksel paranın yok oluşu sizce yakın bir dönemde mi olacak?
2: Evet. Yani aslında işte kripto paralar var zaten bir taraftan, ama ülkelerin dijital paralarını hızla geliştireceği, özellikle de bu 2027-28 geçişinde bunu çok fazla bekliyorum. Ve kurumların da kendi belki dijital paralarını çıkartacağı bir zaman dilimi. Bence yavaş yavaş artık nakit paranın sonuna doğru geliyoruz. Yani gündelik hayat içerisinde daha fazla bu diğer sistemleri kullanmak zorunda kalacağım.
1: Evet. Bugün programın başında da söyledim. Kuzey ay düğümlerini konuşacağız. Biz alışıktık yani yükselen burcuna, güneş burcuna, hatta ay burcumuza. Ay burcu da biraz aslında yeni eklendi. Astroloji literatürümüze, yani profesyoneller olmayanların tabii ki literatürüne. Ama şimdi kuzey ay düğümünün de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet. Eğer siz kuzey ay düğümünüzü bilmiyorsanız, biz birazdan kuzey ay düğümünüzün ne olduğunu gösteren bir tablo da koyacağız, değil mi hocam? Ama öncesinde sormak istiyorum. Ne belirliyor kuzey ay düğümümüzü?
2: Doğum tarihimiz. Yani illa saat bilmeniz gerekmiyor. Hı. 12 tane burç için tablolar, çok teşekkür ederim, zaten hazırladınız. Evet. Eksik olmayın. Bu tarihler aralığında doğdunuzsa, diyelim koçtan başlayarak 12 burcu sayacağız. Bu hayattaki misyonunuzu anlamanız, kendinizi nasıl daha iyi kullanabileceğinizi fark etmeniz için çok faydalı. Çünkü ay düğümleri bize nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, kimiz, niçin buradayız anlatıyor.
1: Evet, buralardan takip edebilirsiniz. Burada saat bilmek zorunda değilsiniz. Çünkü yükselen burç konusunda herkesin muzdarip olduğu bir konuydu. Saatini bilmeyen vardı, annesi, ailesi, yakınları hatırlamayanlar vardı. Ama doğum tarihinizi net şekilde biliyorsanız kuzey ay düğümünüzü arkadaşlarım bu tabloda verecekler sizlere. Bu aralıklarda olanlar Koç burcu mesela. Evet. Burç burç mu gidelim?
2: Evet. Kuzey ay düğümü Koç burcunda olanlar, bu tarihler arasında doğanlar. Tabii doğacak olanlar da biraz daha ileri tarihlere doğru da aldık. Yani bir sonraki, ta 2042'ye kadar. Şimdi kuzey düğümü Koç burcunda olan kişinin bu yaşamında yapması gereken şeyler neler? Öncü olmak, lokomotif olmak, diğerlerinin arkasından gelmesini sağlamak, izleyici olmak değil, çünkü güney düğüm terazide demek, kuzey düğüm Koç burcunda olan, izleyici olan değil, izlenilen olmak. Açılan bir yoldan gitmek değil, kendi yol açmak. Cesaretini, motivasyonunu ortaya koymak. Mümkün mertebe hareket yaratmak. Yani evren hareketi alkışlar diye bir söz vardır.
1: Yani güzel bir
2: gerçekten
1: söz,
2: de öyle. Hareket yaratmak, devinim yaratmak ve başkalarına yön gösterme kabiliyetini ortaya çıkarmak. Tabii yaşam koştuğu gibi hayatta başkalarının enerjisini yükseltecek işleri de yapmak mesela avantajlı olabilir. Kuzey düğümü Koç olan kişilerin hayatta istediklerini alabilmeleri için daha fazla yüreklerini ortaya koymaları gerek. Beklemeden harekete geçmeleri. Bazı zamanlarda mesela bazı ay düğümlerinde onu tavsiye edeceğiz. Hani bekleyin size gelsin. Ama kuzey düğüm Koç uzanıp kendisi almalı.
1: Efor sarf etmesi
2: evet,
1: lazım.
2: Evet, efor yani sarf etmeli. Spor, yürüyüş, enerji, aktivite, bunlar çok çok önemli.
1: Evet, harika. O zaman yakını mesela Koç olanların da bu kriterlere göre karşısındakini değerlendirmesi çok önemli, değil mi?
2: Tabii, yani gene Koç burcunda gezegenleri olanlar da eğer kuzey düğümleri Koç burcundaysa burada bir avantaj yakalamış oluyorlar. İşte Güneş Koç olabilir, Ay Koç olabilir, hani yükselen Koç olabilir. Eğer biliyorlarsa bunu tabii daha da iyi bir avantaj olarak kullanabilirler.
1: Evet, o zaman bakalım bu aya bakalım. Kimlerin kuzey ay düğümü bu ada, hangi yılı aralığında olanların? Bu tablodan siz de kendi kuzey ay düğümünüz boğaya mı denk geliyor, buna bakabilirsiniz. Şimdi dinleyelim bakalım, kuzey ay düğümü boğa olanların hangi yönleri ön plana çıkıyor, hangi yönleri bir tık zayıf, bakalım boğalar nasıllarmış.
2: Kuzey düğümü boğa olanlar bir kere bu hayatta kendilerinin ve başkalarının güvencelerini almak için bulunuyorlar. Maddi güvence çok çok önemli. Sakin, huzurlu ortamlar sağlamak, böyle ortamlar içerisinde olmak ve başkaları için de böyle ortamlar sağlamak. Biraz evvel koç için dedik ki yani uzanıp kendisi alması gerekiyor. Ama boğanın bekleyip en uygun zamanda harekete geçmesi. Kuzey düğüm boğa garantici bir yapı. Yani daha sağlam yatırımlar peşinde olmak. Toprağa yatırım yapmak, gayrimenkul olabilir. Yani kendini güvenceye alacak sistemler içerisinde olmak. Ve tabii boğanın aynı zamanda sanatsal bir tarafı da var. Sanatla uğraşmak, el sanatları olabilir, başka herhangi bir sanat olabilir. Boğa gırtlakla da alakalı ses sanatları olabilir. Yani kuzey düğümü boğa alanların aslında daha sakin, dingin bir hayat yakalamak. Psikolojisi bozuk olan kişilerden ve ortamlardan uzak durmak. Çünkü güney düğümleri akrepte, bir evde o enerji var, altyapıları. Dolayısıyla bunun önüne geçerek daha sakin ve spekülasyondan, uzak, manipülasyondan uzak bir ortamda ve yavaş yavaş ilerleyecekleri, yani zamana yaymak, keyfini almak, hayattan keyfini almak çok çok önemli kuzey düğümü boğa olanlar için. Bir yemek yerken bile koşturarak yemek değil, o yemeğin hakkını vererek, tadını çıkartarak, bir iş yaparken mesela yine o işin keyfini alarak. Yani şunu tavsiye ederdim kuzey düğümü boğa olan kişilere. İster işiniz olsun, ister ilişkileriniz olsun, hayatta yaptığınız her şeyi keyif alarak yapmanız, aceleden kaçınmanız ve sinir harbinden uzak durmak, başkalarını da böyle hani zorlamak yerine daha sakin insanlarla çalışıp daha sakin sonuçlar elde etmek tabii ki çok
1: mesela
2: önemli.
1: Karşımızdaki partnerin boğa ay, kuzey ay düğümünde olduğunu bilirsek, mesela ona evlilik için baskı ve acelecilik yapmamalıyız mesela,
2: evet,
1: değil mi?
2: Çok
1: yani
2: doğru.
1: Hani yol göstermek dediğim şey tam bu aslında. Yani aslında eylemlerimizi biraz belirliyor sanki kuzey ay düğümleri.
2: Çok doğru. Şimdi koç aktif, boğa pasif bir burç. Pasif derken şu: olaylara tepki veren tarafı, yani biraz bekleyen tarafı. Dolayısıyla hani futbolda bir tabir vardı, topa basmak. Böyle acele acele etmek yerine topa basıp kafasını kaldırıp bir hani bakmak. Ne oluyor, niçin yapıyorum, ne yapıyorum veya nereden kazanırım, nasıl daha sağlıklı ve sağlam bir hale getiririm. Ve bunun için de mümkün mertebe doğada olmak, sağlıklı ortamlarda olmak, sağlıklı beslenmek. Beslenmek çok önemli. Yani boğa aynı zamanda bedenle alakalı, gırtlakla alakalı. Dolayısıyla yeme içme konusunda da daha seçici olmak. İşte yiyelim bitsin, kalkalım gitsin
1: daha
2: değil de
1: keyfiyle, evet, tadına vararak yemeği de yemek. Aslında hem güzel konfor alanında kalmak, hem zamanı keyifle, konforla, rahat bir şekilde kullanmak kuzey ay düğümü boğaların tam da özelliği o zaman. Evet. Gelsin mi ikizler hocam?
2: İkizlere geldik.
1: İkizler burcu, kuzey ay düğümü ikizlerde olanlar, bakalım hangi yıllarda doğan kişilermiş? Yine buradan takip edebilirsiniz. Acaba sizin kuzey ay düğümünüz ikizler burcuna mı denk geliyor? Peki kuzey ay düğümü ikizler olanlar nasıl kişilerdir?
2: Kuzey ay düğümü ikizler olanlar iletişim kurmak için buradalar. Konuşmak, yazmak, kendilerini ifade etmek için buradalar. Ve güney ay düğümleri yay burcunda olduğu için hani biraz daha geçmişten getirilen enerji, daha elit kesime ulaşmak, daha saygın insanlarla haşır neşir olmak idi. Ama şimdi gündelik hayatın içerisinde her türlü insanla diyalog kurabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani en alt seviyeden en üst seviyeye kadar herkese hitap edebilmek, anlattığı şeylerin anlaşılır olmasını sağlamak ve mümkün mertebe iletişim organlarını en iyi şekilde kullanmak. Telefonlar olabilir, bilgisayarlar olabilir, sosyal medya olabilir, medya alanları olabilir. Çünkü yay ve ikizler ekseninde doğanlar bir şekilde medya, yayıncılık, televizyonculuk gibi alanlarda, gazetecilik gibi alanlarda daha fazla bulunanlar. Bu yüzden şunu tavsiye ederim: güncel olun. Daha fazla sosyal medyada kendinizi gösterin. Bilgi paylaşın ama bu bilgileri paylaşırken biraz da sorgulayın. Yani doğru bilgi paylaştığınızdan emin olun. Bazı şeyler var ki işte biz o anda onun gerçek olduğunu sanıyoruz ama altta bir yapay zeka çıkabiliyor mesela.
1: Korkunç dezenformasyon sorunu
2: bu
1: var
2: tür,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Ve anında yayılıyor.
2: Evet, ve anlaşılır olmak, herkese hitap etmek burada çok çok önemli. Zihinsel aktivite yaratmak. Sürekli bir beyin fırtınası içerisinde olmak. Alınan bilgiyi bir an önce insanlara ulaştırabilecek mecralarda olmak. Seyahatler yapmak. İnsanlarla tanışmak. En önemli şeylerden bir tanesi sormak. Yani alışkanlık olarak güneydüğüm yay tarafında kaldığı için fazla sormayan, daha ziyade kendi anlamaya çalışan bir yapı çiziyor olabilirler. Kuzey düğümü ikizlerde olanlar. Ama şimdi sorarak öğrenmek ve networking dediğimiz, yani insanlarla iletişim kurarak bunu işe yaratmak, belki de buradan para kazanmak. Nereden aldın, kaça aldın, ne zaman aldın, nasıl, memnun musun, değil misin? Yani bu diyalogları geliştirerek yolunu bulmak. Ama aynı zamanda insanlara bilgi vermek. Öğretmenlik, yazarlık gibi alanlar olabilir. Sunuculuk olabilir. Dediğim gibi medya sektöründe sürekli insanlara bilgi aktaran bazı yapılar olabilir. Şu anda zaten Uranüs İkizler Burcu'ndan geçiş yapmakta olduğu için ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca bence bütün dijital yeni platformları ve yeni sistemleri bir an önce öğrenip hayata katmak çok çok önem taşıyacak.
1: Evet, ikizlere ekleyecek bir şeyiniz yoksa hemen Yengeç Burcu'yla devam edelim. Bakalım Kuzey Ay düğümü Yengeç olanlar hangi tarihler arasında doğan kişiler? Buyurun efendim, sizin tablonuz da bu. Doğum tarihinizi buradan kontrol edin bakalım, Yengeç Burcu'nda mısınız? Çünkü birçok kişinin ben Kuzey Ay düğümünü bilmediğine eminim. Ben bu kadar yayın yapıyorum. Ben bile şurada birkaç senedir aslında biliyorum Kuzey Ay düğümümü. Hatta bazen ara ara unutuyorum da ne olduğunu ama okumuştum mesela böyle eksik yönlerimi, işte parlayan yönlerimi ve inanılmaz şaşırmıştım. Resmen beni böyle çok güzel tarif ediyordu.
2: Çok büyük fayda yaratır. Kendini bilmek açısından çok önemli. Kuzey düğümü yengeç olanlar aile olmayı, yuva kurmayı ve insanlarla iç içe girmeyi, grift olmayı, duygusal bağ kurmayı öğrenmek ve geliştirmek üzere buradalar. Çünkü Güney Ay düğümleri Oğlak Burcu'nda. Yani sanki her şeyi sadece gerektiği kadar yapma eğilimindeler. Biraz da insanlarla mesafe koyma eğiliminde iseler, şimdi bunun tam tersine daha fazla karşı tarafla empati geliştirmek, iç içe olmak, vakit ayırmak. Mesela bu gündelik hayatımızda eksik kalan bir şeydir. İnsanlara vakit ayırmıyoruz. Yani birini dinlerken bile hemen başka bir şeye yönelmek üzere onu kısa kesmeye çalışıyoruz. Özellikle Kuzey Ay düğümü yengeç olanlar. Oturup biraz insanların derdini dinlemek olabilir. İhtiyaçlarına daha fazla vakit ayırmak olabilir. Empatiyi daha geliştirerek kendilerine geliştirmek olabilir. Yine ailevi bütün alanlarda çalışmak. Aile terapistliği olabilir. Gayrimenkul danışmanlığı olabilir. İnsanlara mekan sağlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bütün işler olabilir. Yani bunun içerisine hemşirelik, sağlık hizmetleri, bu tarz şeyler,
1: belki
2: bakım.
1: Belki turizm bile var.
2: Evet, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek, çocukların ihtiyaçlarını gidermek. Yani başkalarının ihtiyaçlarına yönelik işlere de vakit ayırmak. Ama aile olmak, yuva kurmak ve kendi ortamına sahip çıkmak. Ama aynı zamanda sahiplenilme ihtiyacını da ifade etmek. Güney düğümü oğlak olduğu için kendi duygularını yeterince ifade edemiyor olabilirler. Ama şimdi bu duygu alışverişlerini geliştirerek karşı tarafı biraz dinleyip belki o dertleşme esnasında kendilerini açacaklar.
1: Doğru.
2: Veya bazen başkalarının derdini dinlerken kendimizde de problem olan şeyleri çözebiliyoruz. Yani bir terapist gibi aynı zamanda karşımızdakini dinlerken benzer şeyler bizde de varsa bize de bu yansıyor. Bize de bir çözüm sunuyor esasında.
1: Evet, aynalama oluyor çoğu zaman gerçekten.
2: Bu yüzden bu karşılıklı duygu bağı oluşturmak ve aileden gibi hissettiğimiz insanlarla, Kuzey düğümü yengeç olanlar, daha fazla birlikte olmak, vakit geçirmek çok çok önemli.
1: Evet, harika. O zaman bakalım aslanlar, Kuzey Ay düğümü aslanda olanlar hangi tarihlerde doğan kişilermiş ve onların özelliklerini de hocamdan dinleyeceğiz. Tablomuz ekrana gelsin. Evet, genişçe bir yıl aralığı var aslında. Bu tarihte doğanlar Aslan Burcu'ndalar, Kuzey Ay düğümü olarak.
2: Kuzey Ay düğümü aslan olanlar sahnede olmak, kendilerini göstermek üzere buradalar. Daha fazla dikkat çekmek, merkezde olmak.
1: Ben aslanım galiba.
2: Ve evet, mesuliyet almak. Evet. Yani benim demek. Güney düğüm tarafında kova kaldığı için, yani kovadan aslana gitmek olarak görebiliriz. Kolektif enerjinin bilincinde olan ama şimdi kendi egosunu, kendi ihtiyaçlarını, kendi kabiliyetlerini çok daha net bir şekilde ifade edebilmeyi başarmak üzere buradalar. Yönetmek için buradalar. Ve pek tabii ki yönetirken de başkalarına yaşam enerjisini aşılamak. Yani kuzey düğümü aslan olan kişi, aslan burcu yaşam enerjisine çok yakın olduğu için hem başkalarına güzel yaşam enerjisi aşılamak hem de bu meyanda kendi enerjisini de yükseltmek. Yani birisi iltifat ettiğinde ne kadar da canlısın, ne kadar da yaşam dolusun dediğinde aslında bu kişinin kendisine de çok güzel bir geri dönüştür. Yani ne kadar parlak gözükürseniz o kadar daha fazla sizi parlatacak iltifatları da alırsınız. Yani iltifat almak burada çok önemli. Teşvik edici. İyi yaptığınız bir şeyin iltifatını aldıkça başka şeyleri de daha iyi yapmaya başlarsınız. Ve elini taşın altına koymak, yönetmek, merkezde olmak. Ben yapamam demekten uzak durmak. Güney düğüm tarafında kova kaldığı için ve kovada biraz daha şey var. Dışarıdan izlemek, bir deney yapan bir bilim insanına benzetin. Halbuki şimdi kuzey düğüm aslan olan bu kişi kendisi bizatihi o deneyin ta kendisi olmak üzere burada. Yani hayatın içinde her şeyi kendinde denemek. Veya denediği her şeyin içerisinde şahsen yer almak. Sadece uzaktan izlemek değil, içinde olmak. Merkezinde olmak ve özgüven geliştirmek. Son derece bilinçli, özgüvenli, kendi yapabileceğinden emin bir şekilde profil sergiledikçe bunu daha fazla geliştirecekler. Bu yüzden yöneticilik çok iyi olur. Herhangi bir yöneticilik pozisyonu. Sahne sanatları çok iyi olur. Aynı zamanda işte başkalarının enerjisini yükseltmeye yönelik bütün çalışmalar. Yani bu yogada olur, bu işte tiyatro yaşam koştuğu olur, gibi işlerde olur. Yani başkalarına motivasyon veren işler kişinin kendi motivasyonunu da yükseltecektir.
1: Evet, ne kadar güzel anlattınız. Evet, Başak Burcu'na bakalım efendim. Kuzey Ay düğümü Başak olanlar hangi tarihte doğan kişilermiş? Lütfen sizler de doğum tarihinizi buradan takip edin. Eğer şimdiye kadar tarihiniz bu tablolarda yer almadıysa belki de diğer burçlardasınız. Başak Burcu olanlar lütfen bizi can kulağıyla dinleyin.
2: Kuzey Ay düğümü Başak Burcu'nda olanlar düzen kurmak üzere buradalar. Ve öncelikle kendi düzenlerini geliştirmeyi öğrenmek. Çünkü geçmişten gelen kalıplar içerisinde Güney düğüm Balık Burcu'nda olduğu için dağılma enerjisi var. Kaosa düşme. Ve pek tabii ki o kaos içerisinde nereye gideceğini bilememe, kararsızlık. Dolayısıyla kararsızlığı aşmak. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diyebilmek. Ve daima sistemli ve organize hareket etmek. Bir şeyin sistemini kurarsanız her zaman için o çok daha iyi işler. Ve tabii sorgulamak. Neyi niçin yaptığınızın farkında olmak. Bilinçsizce ilerlemek veya başkalarını takip etmek değil, bilinçli bir şekilde mantık dahilinde olan şeyleri hayatına katmak, çok iyi analiz etmek. Bu yüzden bütün analistik işlerde, düzenleme işlerinde bulunmaları onları geliştirecektir. Yani bir editörü düşünün, herhangi bir yazıyı, herhangi bir işi düzenleyen bir kişi. Ya da bir koordinatörü düşünün, herhangi bir işi koordine eden bir kişi. Bu işlerin içerisinde oldukça kendi bu yöndeki kabiliyetleri de hem gelişecek hem de başkalarına daha fazla katkıda bulunacaklar. Sağlık sektöründe olmak, hijyenle ilgili işlerde olmak, hizmet sektörlerinde yer almak, başkalarının yapacağı işleri hem organize etmek ama hem de aynı zamanda kendi de hizmet etme konusunda sistemli hareket etmek. Başak ve balık burçları hizmetle alakalı. Başak daha ziyade somut verilerle hizmet. Yani hani seni çok seviyorum, sana yardımda bulunmak istiyorum temennilerinin ötesine geçip gerçekten senin için sana iş bulmak, senin hastaysan senin sağlığın için sana şeyler daha fazla yapmak, bakmak. İhtiyaçlarını belirleme konusunda yardımcı olmak, hatta bunları edinme konusunda da belki organize etmek. Yani hayata daha organizasyon tarafından, mantık tarafından, akılcı tarafından bakabilmek, aşırı duygusallık içerisinden uzaklaşmak, çok daha ayakları yere sağlam basmak.
1: Evet. Aslında tüm anlattıklarınızdan şunu anlıyorum hocam. Mesela bazen güneş burcumuz veya yükselenimiz işte hiç Başak'la alakası yok. Çok da dağınık bir burcuz diyelim daha böyle Başak'a göre. Ama acayip Başak özellikleri gösteriyoruz. Bu bizim kuzey ay düğümümüzün Başak'ta olmasına kaynaklanabilir mi?
2: Pek tabii ki. Yani aslında kuzey düğümü Başak'ta olan bir kişi Başak burcunda veya toprak elementi burcunda doğum haritasında hiçbir şey olmasa bile toprak elementi burçları Oğlak, Başak ve Boğa daha somutçu hareket etmeye başladıklarını özellikle yaşamlarının ikinci yarısında daha çok hissederler. Yani şöyle diyebiliriz, hayatı ikiye ayırırsak hayatımızın ilk yarısı diyelim ilk 35 yaş civarı daha fazla güney düğümümüzün etkisinde ilerleriz. Çünkü daha kendimizi yeterince anlamamışızdır, öğrenmemişizdir. Becerilerimizi henüz çok iyi kavrayamamış olabiliriz. Ama hayatın ikinci 35 yıllık dönemi veya daha uzun olan ikinci döneminde artık kendimizi daha iyi tanıdığımız için şimdi kuzey düğümü tarafı daha fazla çalışır. Daha erken yaşta bilinçlenenler kuzey düğümün bulunduğu burcu anlayıp bu yönde ilerleyenler de hayatta çok daha çabuk avantaj yakalarlar.
1: O zaman şunu yanlış biliyoruz hocam. Çünkü şöyle bir inanışımız vardı. Hani siz 35 dediniz ama biz bunu 40 diyorduk daha çok. 40'tan sonra huy değiştiriyor herkes. Artık güneş burcu değil yükselen burcu devreye giriyor diyorduk. Aslında yükselen burçtan ziyade kuzey ay düğümümüz belki de aktive oluyor o sırada.
2: Güzel bir perspektif. Böyle bir yaklaşım doğru olarak görülebilir. Çünkü hayatta aldığımız dönemsel etkiler. Şimdi Satürn trans diye bir şey var. Yani Satürn doğum haritanızın etrafında bütün burçlardan geçerek yaklaşık 30 yıllık bir döngü yapar. Ve bu 30 yıllık dönemde işte artık biz bir olgunluğa erişiriz.
1: Dersler yani, vere gidiyor
2: evet.
1: Değil mi?
2: Yani gençlik artık bitip 30 yıl yaşında olgunluğa geçiş olur. Ve burada kendimizi tanımaya başlarız. Arkasından bir ay düğümü döngüsü ilki 18,5 yaş civarında olur. Biraz kendi yolumuzu keşfetmeye başlarız. Ama 37 yaşında özellikle ikinci ay düğümü döngüsünde kendimizi çok daha iyi keşfederiz. Ve bu yönde becerilerimizi ortaya koyarız. Belki de sizin dediğiniz gibi insanların aslında bu yükselenden ziyade kuzey düğümlerini fark etmeleri gidecekleri yönü belirlemeler aslında çok daha önemli olur. Tabii.
1: Evet harika. Evet Başak Burcu'ndan Terazi Burcu'na geçiyoruz efendim. Bakalım Kuzey Ay Düğümü Terazi'de olanlar hangi yılda hangi tarihler arasında doğan kişilermiş? Lütfen sizler de tablodan şimdiye kadar eğer Kuzey Ay Düğümünüz sizin tarihinize denk gelmediyse bir bakın bakalım Terazi'de mi o? Merak ediyorum Terazi Kuzey Ay Düğümlü insanlar nasıl kişiler?
2: İşbirliği geliştirmek için buradalar. Yani şöyle diyebiliriz. Sadece kendinize vakit ayırmak değil, partnerinize de vakit ayırmayı öğrenmek üzere buradasınız. Ve sormak. Güney düğüm tarafında koç kaldığı için hani böyle çok kendi bildiği gibi hareket etme eğilimi gösterebilirler. Kuzey düğümü terazide olanlar. Bazen hızlı bir şekilde yapmak istedikleri işler olur. Ama burada artık partneri de beklemek... Birlikte hareket etmek ya da sen ne dersin diyebilmek. Birlikte beraber bir iş yapalım mı diyebilmek. Tek başına bir yere kalkıp gitmektense partneriyle beraber gitmek. Yani kuzey düğüm terazi en çok akla partner, ortak, hayat arkadaşını getiriyor. Bir, özel hayat arkadaşlığı, evlilik. İki, iş ortaklığı gibi şeyler. Üç, ideal ortaklığı gibi. Yani mesela... Aynı ortamda birlikte aynı şey için hizmet eden insanları da düşünebilirsiniz. Kuzey ay düğümü terazi olanlar daha fazla nezaketi geliştirmek. Uzlaşmayı yakalamak. Hani eğilim olarak biraz daha kendi bildiği gibi ilerleme yönünde olduklarından dolayı şimdi başkasının da fikirlerini almak. Ve birlikte ilerlemenin avantajlarını yakalamak. Ama bu esnada esneklik ve uyum geliştirmek. Yani karşı taraf ne diyor daha iyi dinlemek. Belki de bir avantaj gelecek buradan. şöyle bir eğilim gösteriyor olabilirler. Hani ben kendi bildiğim gibi yapsam şimdiye kadar o çoktan yolumu almıştım. Ama aslında bazen de dinlediğiniz zaman ve karşı tarafın fikirlerine biraz adapte olduğunuz zaman çok daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.
1: Evet.
2: Estetik tarafını geliştirmek, mümkünse sanatla uğraşmak, giyim, kuşam, şıklık, hoşluk gibi şeyleri kendinde ve etrafında oluşturmak. Ne bileyim, evinizi daha iyi dekore ettiğinizde çok büyük paralar da harcamanız gerekmez. Güzel bir şeylerle etrafınızı güzel

0: yerleştirdiğinizde bundan güzel bir duygu haline geçersiniz. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Diyelim güzel mağazaların olduğu bir caddede yürüyorsunuz. İlla satın almanız gerekmez.
1: Evet.
0: Vitrinlere bakmak bile sizin o zevkinizi geliştirir.
1: Evet, ben yükselen teraziyim, tam böyleyim hocam.
0: Evet, yani dolayısıyla mümkün mertebe güzel şeyler görmeye çalışmak. Güzel insanlar, iyi giyinen insanlar olabilir, hoş davranan insanlar olabilir, nezaketli insanlar olabilir. Yani İngilizce karşılığı elegant deriz ya, hani böyle daha şık, hoş, iyi kalitede insanlarla birlikte olundukça bu
1: Daha
0: gelişir.
1: mutlu olur.
0: Tavsiye edilebilecek işler ne olabilir?
1: Bunu reklamdan sonra söyleyelim hocam.
0: Peki.
1: Kuzey ay düğümü terazi olan kişilere hangi işleri tavsiye ettiğimizde daha başarılı olma potansiyelleri var? Birazdan ve kalan burçlarda birazdan efendim. Kısa ara sonra tekrar sizle bekliyoruz.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Makbul.

0: dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye cibilde.
9: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Ha! Maalesef.

yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
12: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet. Vay vay vay vay
15: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Siz

0: Biz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
9: Evet sevgili hocam Öner Döşer'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz bugün özellikle kuzey ay düğümlerini konuşuyoruz. Kuzey ay düğümü terazi olanlarda kalmıştık. Başını biraz sevgili hocam anlattı ama kuzey ay düğümü terazi olanlar hangi meslekleri yaparlarsa başarılı olma potansiyelleri daha fazla var diye sormuştuk.
10: Öncelikle her türlü birebir danışmanlık türü işler. Yani psikoloji olur, birebir hasta takibi olur, astroloji olur, işte yaşam koçluğu tarzında işler olur. Yani birebir. Ama aynı zamanda ortaklaşa işler yapmak. Yani ortaklığa daha fazla yatkınlık göstermek. Estetik, sanat, moda ile ilgili işler, dekoratif işler, güzelleştirmeye yönelik bütün işler. Ama aynı zamanda hukuk, hak, adaletle ilgili işler. Çünkü terazi aynı zamanda eşitlik, hak, hukuk, adalet konularını anlatıyor. Tabii ki hakkaniyetli davranmayı da geliştirmek için de esasında kendilerine daha fazla belki bu yönde yatırım yapmak. Ama hukuk alanında çalışmak da bunu geliştirecektir diye düşünüyorum.
9: Evet, harika. Peki bakalım kuzey ay düğümü akrep olanlar hangi yıllarda doğan kişilermiş? Siz de şimdiye kadar bu tarih aralıklarında değilseniz belki de akreptesiniz. Lütfen bu tarihleri kontrol edin. Peki akrepler, kuzey ay düğümü akrep olanlar nasıl kişiler?
10: Öncelikle ellerini çamura bulayıp bir takım şeylerin içerisine son derece cesaretle girmeyi öğrenmek üzere buradalar. Çünkü güney düğüm boğa burcunda, boğadan akrebe gitmek ne demek bu? Her şeyde çok yüzeysel kalmak yerine işlerin içerisine derin girmek. Ve krizi bilinçli deneyimlemeyi bile tercih edebilirler. Yani kriz geliştirir tarafındalar işin. Dolayısıyla zorlayan, kriz getiren işlerden uzak durmak yerine tam tersi bunların içine girmek ve krizden fırsat doğurmak. Sezgilerini çok daha etkili bir şekilde kullanmak. Mantıktan ziyade sezgi tarafına vakit ayırabilmek. Ve olayların daha derin bir şekilde içerisine girerken karşı tarafı iyi izleyerek bunu yapmak. Yani kim var karşımda? Zarar mı gelir? Fayda mı gelir? Zarar gelirse nereden zarar gelir? Fayda gelirse nereden fayda gelir? Bu tür bir yapı çizerlerse zaten olan becerilerini çok daha güzel bir şekilde geliştirecekler. Psikoloji gibi, psikiyatri gibi alanlar özellikle çok faydalı olur. Bir de dedektifvari bir tarafları ortaya çıkarsa çok iyi bir araştırmacı. Akademisyen araştırmacı da olabilirler. Tıp alanında çalışabilirler. Ama özellikle başkalarının ihtiyaçlarını, psikolojilerini, zayıf yönlerini, hassasiyetlerini anlamaya yönelik işlerde olurlarsa kendilerini çok daha iyi geliştirecekler. Yani burada esasında

0: mücadeleyi öğrenmek ve daha fazla kendini geliştirme yönünde streslerle birlikte yürümeyi öğrenmek üzere bulunuyorlar. Belki dinlerken böyle bir tuhaf geliyordur. Yani neden bu kadar stresin içerisinde olayım? Ama unutmayalım ki başkalarının cesaret edemediği işlere girebilen, elini taşın altına koyabilen, risk alabilen kişiler hayatta diğerlerinden daha öne sıçrıyorlar. Yani riskten uzak durmak yerine risk almak. Kendini fazla rahat bırakmak yerine olayların daha fazla üstüne gitmek. Yani şundan uzak durmalılar. Unumu eledim, eleğimi de duvara astım. Tamam, benden artık bundan sonra bir şey olmaz demenin ötesine geçmek. Hangi yaşta olursa olsun mutlaka hayatın içerisinde daha fazla mücadeleyle ilerlemek çok
1: Evet,
0: önemli.
1: o zaman daha mutlu olurlar. Belki hani bu sağlığa bile yansıyor ya hocam, işleyen demir ışıldıyor. Çok önemli tavsiyeler. Ben şuna da inanıyorum hocam. Zaten bu ay, Kuzey Ay düğümünde olan kişiler bu mesleklere ve bu saydıklarınızı doğal olarak da çekiliyorlar, değil mi?
0: Çok doğru. Hepimiz hayatımıza baktığımız zaman mesela benim Kuzey Ay düğümü ikizler ve ikizler doğrultusunda hep işler yapıyoruz.
1: İletişim, kitlelere
0: Yani
1: seslenme.
0: dolayısıyla ay düğümlerini bilmek, kendini bilmek manasında çok önemli. O yüzden özellikle Kuzey düğümü akrep olanlar, hani böyle etraflarının duygu halini iyi sezebilecekleri ve bundan dolayı fayda kazanabilecekleri, fayda yaratabilecekleri işlerde çok daha isabetli ilerlerler.
1: Evet, hemen sıradaki burcumuz yay ile devam edelim. Bakalım Kuzey Ay düğümü yay olanlar hangi tarihlerde doğan kişilermiş efendim. Şimdiye kadar hala tarihinizi bulamadıysanız, hala elimizde burçlarımız var. Mutlaka sizin tarihinizde bir Kuzey Ay düğümüne denk gelecektir. Buradan lütfen siz de takip edin. Buyurun hocam.
0: Kuzey Ay düğümü yay olanlar olaylara daha geniş çerçeveden bakmayı öğrenmek üzere buradalar. Yani sadece böyle dar alanda kısa paslaşmalar yapmak yerine olayları genişletmek, büyütmek, uluslararası alana yaymak. Şöyle düşünelim. İç ticarette uğraşan birisi, iç turizm, iç ticaret, sanki sadece bulunduğu bölgede yaptığı işi yapıyor veya bir şey satıyorsa, uluslararası hale getirmek, dış ticarete yönelebilmek, iç turizmden dış turizme de geçebilmek ya da kendi kültüründen alışık olduğu insanlara daha fazla ilaveten diyelim, çok tanımadığı, yabancı olan insanlara yönelebilmek. Bu yüzden lisan kabiliyetini geliştirmek, seyahat etmek, iç seyahatten çok hatta mümkünse dış seyahat yapmak. Başka kültürleri, dinleri, dilleri öğrenmenin avantajlarını kullanmak. Zaten de bu tür işler içerisinde olurlarsa bu daha da iyi gelişecektir. Örneğin turizm işinde olanlar, örneğin uluslararası ilişkilerci olanlar, yayıncılık alanında olanlar. Güney düğüm tarafında ikizler olduğundan dolayı yazan, sürekli konuşan birisini düşünün. Şimdi kuzey düğümü yay ona şöyle diyor. Bu yazdıklarını, bu konuştuklarını neden daha geniş kitleye iletmeyesin? Neden uluslararası hale getirmeyesin? Neden Türkçe yaptığın bir yayını İngilizce de Fransızca da yapmayasın? Neden farklı dinleri, dilleri araştırmayasın? Ve tabii yayınlamak tarafı da olduğu için, yani şu anda bulunduğumuz alanda da yaptığımız şey bu. Yayıncılık, yayınlamak. Böylelikle daha geniş kitleye ulaşmak. Aslında biz burada iki kişi konuşuyoruz. Etrafımızda birkaç kişi daha var. Ama yaptığımız yayın vesilesiyle bunu
1: Kitlelere
0: milyonlara
1: ulaştırıyoruz. Doğru.
0: ulaştırabiliyoruz. İşte bunu yapmak, genişletmek, yaptığı işi büyütmek, büyük düşünmek, vizyonunu genişletmek. Seyahat etmek vizyon genişletir. Yabancı kültürlere, yabancı ülkelere gittiğinizde. Ben ticaret yaparken öyleydi mesela. Kendi dükkanımda bir şeyleri geliştirmek istediğimde seyahat ettiğim zaman bana çok faydası
1: Başka
0: olurdu.
1: kapılar
0: Başka
1: açıyordunuz.
0: mağazalarda ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Yani başka kültürler sizin yaptığınız işi nasıl yapıyor, buradan ne alabilirsiniz? Bu yüzden seyahat etmek çok avantajlı. Ya da belgeselleri izlemek, ne bileyim yurt dışına yönelik seyahatler yapan bazı kişiler
1: Tabii
0: var
1: şimdi
0: mesela.
1: bunlara çok kolay ulaşılıyor dijital
0: Evet, yani
1: kanallar
0: siz
1: üzerinden.
0: gitme maddi imkanına sahip olmasanız bile sizde bir vizyon açıyor. Başka ülkelerde neyi nasıl yapıyorlar, nerelere seyahat ediyorlar, nereleri var, vizyon genişletmek.
1: Evet, çok çok önemli.

0: Evet, gelsin bakalım Kuzey düğümü Oğlak olanlar. Onlar hangi tarih aralıklarında doğmuşlar? Hep birlikte şöyle bir görelim. Buyurun efendim, bu tarihlerde doğan sizler Kuzey Ay düğümü kişilerisiniz ve sizler hangi yönünüzü geliştirmek, hangi taraflarınızdan faydalanmak ve hangi o parlak yönlerinizi hangi alana yöneltmeniz gerekiyor?
1: Kuzey Ay düğümü oğlak olanlar bir şeyleri organize etme kabiliyetlerini göstermek üzere buradalar. Sistem düzen kurmak, temel atmak. Yani bir şeyin temelini atan bir sistem gibi düşünün. İnşa etmek olarak düşünün. Mühendisler, inşaatçılar mesela bu alanda çalışan insanlar, bunu sürekli yapan insanlar. Ama aynı zamanda organizasyon işi yapanlar. Yani bir şeyin sistemini kurduğunuzda organizasyonunu çok daha güzel geliştirebilirsiniz. Gerçekçi olmak, ayağı yere sağlam basmak. Çünkü bu kişilerin Güney Ay düğümü Yengeç burcunda. Yani fazla grift olmaya alışıklar. Duygusal anlamda beslenmeye fazla alışıklar. Halbuki şimdi çok daha hayatın içinde gerçekçi olarak ilerlemek. Şunu örnek verebilirim. Güney Ay düğümü yengeci sanki ailemiz içerisinde çocukluğumuz, gençliğimiz döneminde aldığımız desteğe benzetebiliriz. Yani evde siz ailenizin biricik evladısınızdır. Aman benim güzel evladım, ne kadar da güzel işler yapıyor vesaire. Ama sonra Kuzey Ay düğümü olarak iş hayatına bir girersiniz.
0: O
1: Bir sürü
0: poflanma
1: evet
0: olmazsa.
1: pompollanma olmaz. Orada bir realite vardır. İyi yapamadığınızı da size söylerler. Yaptığınızı da söylerler. Yani gerçeklerle yüzleşirsiniz. İşte Kuzey Ay düğümü oğlak olanlar gerçeklerle daha fazla yüzleşmeyi öğrenmek ve o duygusal bağlardan ne kadar uzaklaşırlarsa o kadar objektif olmayı öğrenmek üzere buradalar. Bu yüzden biraz sınır koymak. Yani bir iş yapacaksınız. Arkadaşınızla beraber yaparsanız belki onu destekleyeceksiniz ama aslında o bu işte yeterli değil. Sizin için gerçekte işini daha profesyonelce yapan, yani hiç duygusal bağınız olmayan ama işini profesyonelce yapan bir kişi çok daha iyi ilerlemenizi sağlayacak. İşte buna yönelmek, realist olmak. Bütün sistem düzen kurmaya yönelik işler, muhasebi işler, finans, ekonomi alanında yapılan işler, devletle ilgili işler, mesela kurumsal işler,
0: Beyaz yakalılık onlar
1: devlet
0: için
1: memurları
0: uygun.
1: gibi kural koyucular, sistem kurucular, bu alanlarda çalışan kişiler olurlar veya bu alanlarda çalışsalar isabetli olur aslında.
0: Evet, harika. Oğlak burcundan sonra Kova burcumuz, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bakalım Kuzey Ay düğümü Kova olanlar hangi tarihlerde doğmuşlar? Buyurun efendim, bu tarihlerde Kova burçlarının tarihleri. Kova burcu, Kuzey Ay düğümü Kova olanlar nelere dikkat etmeli? Hangi yönlerini geliştirmeli?
1: Günümüzün icaplarını en iyi şekilde öğrenmek, teknolojiyi çok iyi takip etmek. Günümüzde artık buna yapay zeka demeye başladık.
0: Doğru.
1: Dijitalize işler demeye başladık. Bu alanlara daha fazla yönelmek. Takım oyuncusu olmak. Birlikte hareket etmek. Tek başına kendini geliştirdiği bütün konuları şimdi toplumla paylaşmak. Daha fazla ben bunu yapıyorum demek. Daha geniş kitleye ulaşmak. Kulüpler, dernekler, partiler gibi kalabalık ortamlar içerisinde olmak, sosyalleşmek ve mantıkla ilerlemek. Yani Güney Ay düğümü aslan olan kişiler kalbini çok takip eder. Yani içinden geçeni yapmaya eğilimdir. Bu kötü bir şey değildir. Ama eğer kalpten geleni akılla birleştirirlerse
0: Çok daha
1: çok daha
0: başarılı
1: güzel bir
0: olurlar
1: sağlama
0: tabii.
1: yapmış olurlar. Bütün teknolojiyle ilgili işler, televizyonculuk alanı gibi dijitalize işler, internet üzerinden bilgisayarlarla yapılan bütün işler, yani kompüterize işler. Aynı zamanda bütün bilim alanları, uzay bilimleri de buna dahil olmak üzere. Dünya bu yönde nereye gidiyor? Mesela Elon Musk'ın doğum haritasında Kuzey Düğüm Kova burcundadır.
0: Hiç
1: Dolayısıyla
0: tesadüf değil.
1: farkındaysanız sürekli bu alanlarda çalışan birisidir. Yani modern düşünebilme kabiliyeti ve yeni çağ akımı olan bütün işler bu kişilerin kendi yönlerini bulmalarına ve kendini daha iyi kullanmalarına faydalı olacak.
0: Harika. Ve Kuzey Ay düğümü balık olanlar, bu son burcumuz efendim. Şimdiye kadar eğer tarihiniz tam olarak denk gelmedi.

0: derste verdiğimiz tablolara artık bu tablodasınız demektir. Bakalım onlar nasıl kişiler?
1: Kuzey Ay Düğümü balık burcunda olanlar empatiyi geliştirmek, yani kendi evrim süreçlerinde başkalarıyla bütünleşme içerisinde olmayı öğrenmek üzere buldular. Şefkat, merhamet, kollayıcılık gibi temalar. Ve Güney Ay Düğümleri Başak Burcu'nda olduğu için alışık oldukları sorgulama temasından biraz daha sorgulamaksızın veya bir sebebe dayandırmaksızın başkalarına yardımcı olabilmek, başkalarını anlayabilmek, koşulsuz sevgiyi geliştirebilmek. Hı hı. Yani seni sen olduğun için seviyorum diyebilmek. Habire düzeltmeye çalışmaktan biraz da olduğu gibi kabul etmeye yönelmek. Teslimiyet dediğimiz hadise kolay olmasa da bir şeyleri akışa bıraktığınızda aslında çok daha rahatladığınızı hissedersiniz. Evet. Ve sürekli kendinizi suçlamaktan vazgeçip bu da böyle olması gerekiyormuş, demek ki kader böyle istiyormuş diyebildiğinizde rahatlarsınız. Buna bir örnek vereceğim. Gerçekten örneklerini gördüğüm şeylerden bir tanesi. Örneğin diyelim bir karı koca çocuk sahibi olmaya uğraşırlar. Evet. Çok gayret ederler. Bir türlü de olmaz. Bir müddet için bu işten vazgeçerler. Evet. Ne zaman ki akışa bırakırlar, bir de bakmışlar doğal yoldan bir çocuk sahibi olur.
0: Bu çok yaygın bir şey. Bunu çok kadın doğumcular da çok söylüyorlar.
1: Çünkü güney düğüm Başak'ta olduğu için fazla olayın üstüne abanma, çok fazla sorgulama, çok detaylara inme, yani çok dar alanda kalma söz konusu. Halbuki biraz akışa bıraktığınızda her şey zamanında zaten olacaktır diyebildiğinizde olaylar çok daha rahat ilerler. Bütün ruhsal konularla uğraşan insanlar, sinema, bütün vizyoner işler, insanları aslında hayal gücülerini geliştirebilecek bütün işleri yapanlar, yani diyelim bugün tasarım alanında çalışanlar, vizyoner işlerle uğraşanlar, özellikle sinema gibi hani belki de o anda gerçeklikten uzak olan ama vizyon açan, neden bu da olmasın diyebilen alanlar bence bu kişilere çok da uygun.
0: Evet, harika. Aslında tüm anlattıklarınızdan şunu anlıyorum hocam. Bir kişinin mesleğini belirlerken Kuzey Ay Düğümü'nün rolü çok büyük.
1: Önemlidir. Tek belirleyici faktör değildir. Hı-hı. Ama Kuzey Ay Düğümü'nün icap ettiği şeyleri gerçekleştirmeye yönelik işler kişisel gelişim için de ve becerileri ortaya çıkartmak için de önemlidir.
0: Evet, peki hocam, hiç Kuzey Ay Düğümü'mize uygun olmayan bir meslek seçtik. Ne yapacağız?
1: Böyle olduğumuzda aslında çok şöyle söyleyebilirim. Ben şimdi yurt dışında konuştuğum iki tane önemli konudan bir tanesi buydu. Hı-hı. Ve insanlara kendi doğum haritamdan yola çıkarak şunu anlattım. Güney Ay Düğümümün bulunduğu burçta gezegenleri olan dostlarım, arkadaşlarım, hı-hı, bana çok daha rahat geliyordu. Çünkü beni zaten alışık olduğum tarafa çekiyorlardı. Benim Güney Ay Düğümüm Yay burcunda olduğu için. Kuzey Ay Düğümümün bulunduğu burçta olan insanlar, şunu demek istiyorum. Kuzey Ay Düğümüm ikizlerde ya. İkizler burcundan olanlar, ikizler, hı-hı, burcunda gezegenleri olanlar, beni asıl gitmem gereken yöne çekecek olan kişiler. Hı-hı. Yani çok Güney Ay Düğümünüzün bulunduğu burçta, o burcun özelliklerinde kalırsanız, bu sizin gelişiminizi sınırlar. Aynı yerde dönenip durursunuz. Hı-hı. Kuzey Ay Düğümünüzün bulunduğu burç tarafına giderseniz, esas tekamül oradadır. Gelişiminiz oradadır. Bu size yabancı gelebilir, zor gelebilir. Ama gerçekleştirirseniz kendinizi gerçekleştirirsiniz.
0: Ya ne kadar önemli sevgili izleyenler. Yani Kuzey Ay Düğümümüz aslında bizim gelişimimize en katkı sağlayacak yermiş meğerse. Bugün bunu çok iyi öğrendik. Hocam, bir güneş tutulması geçirdik. 28 Ağustos'ta da bir ay tutulması var herhalde, değil mi? Bu bizi nasıl etkileyecek, hem genel olarak, dünya olarak? Büyük resimde neler var?
1: Tabii, aslında öncelikle şu güneş tutulmasından biraz bahsetmeli, çünkü evet, yaşadık, deneyimledik, hı-hı, ama etkisi, onun etkileri önümüzdeki bir yıla zaten çok rahatlıkla yayılacak, hatta daha uzun bir zamana gidiyor. Yaşadığımız güneş tutulması Aslan burcundaydı. Dolayısıyla liderleri, yönetici pozisyonu tutan kişileri daha fazla ilgilendiren bir tutulmaydı. Sadece lider derken ülke liderlerini düşünmeyelim. Hı-hı. Bu bir apartmanın yöneticisi de olabilir, bir kurumun, hı-hı, başındaki bir yönetici de olabilir. Patron, idareci, hı-hı, bu kişiler. Tabii burada özellikle egosundan uzak durabilen, hizmet edebilen liderler için bu daha ileri sıçrıyor.

0: sıçrama zamanı. Ama çok fazla olayları kendi üzerinde toplayan, her şey benim dediğim gibi olsun diyen yöneticiler içinse biraz daha zorlayıcı bir zaman. Dolayısıyla yönetici figürlerinin belki de artık bundan sonra ilerleyemeyecek olanlarının da değişme zamanları. Bu yüzden bazı noktalarda, kurumlarda, işte bölgelerde veya ülkelerde bazı lider pozisyonu tutan kişilerin değişimine işaret ediyordu bu. Önümüzdeki 1,5 yıla yönelik düşünürsek ay düğümünde güney düğüm tarafının aslanda olması da buna bağlıydı. Şimdi bir ay tutulması deneyimleyeceğiz. 28 Ağustos itibariyle balık burcuna denk düşecek. Tabii balık burcundaki ay tutulmaları genellikle akışa bırakmayı ister az evvel bahsettiğimiz gibi. Ama burada şöyle bir şey var. Bu ay tutulması bir, bizim bulunduğumuz bölge dahil dünyanın pek çok yerinden izlenecek. Mesela güneş tutulması bizim bulunduğumuz bölgede izlenmedi. Dolayısıyla bizim için de tabii ki önemli ama daha az önem taşıyordu. Şimdi bu balık tutulması bir kısım, yani sabah çok erken saatte başladığı için bir kısım izlenecek. Devamını izleyemeyeceğiz çünkü ay batmış olacak. Ama ve lakin duygusal anlamda ülkemizi ilgilendiren, halkımızı ilgilendiren gelişmelere de açık bir zaman dilimi. Özellikle uluslararası ilişkiler manasında. Malumunuz etrafımızda bir takım şeyler gelişiyor. Yani bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, bir tarafta aşağıda Orta Doğu'da İran, ABD, İsrail üçgeninde. Ama bir taraftan son geçtiğimiz günlerde yaşadığımız özellikle Suriye'de olan bitenler ve İsrail yönetiminin bir takım hareketleri. Tabii Türkiye için de bir takım önemli olayların etrafında gelişeceği. Bu yüzden çok iyi yönetilmesi gereken de bir süreçteyiz. Şu ana kadar çok fazla bu olayların içine girmemeyi başarabildik.
1: Evet.
0: Serin kanlı gidiyoruz.
1: Evet, çok iyi yönetildi
0: ki bu dönem için çok çok önemli. Ama olaylar giderek daha fazla kızışacak gibi gözüküyor. Bulunduğumuz bölgede özellikle bu geçtiğimiz haftaki hareketlerle beraber. Dolayısıyla Türkiye için de tabii ki dikkatli olunması gereken bir süreç önümüzde var. Ayrıca bu tutulma balık burcunda olduğundan dolayı sular, denizler, bütün bu konulara tabii ki dikkat çeker. Deniz kenarı yerler, kıyılar, malum arka arkaya bazı depremler de deneyimlemeye başladık.
1: Evet.
0: Aslında bizim bulunduğumuz adalar bölgesinde de küçük küçük de olsa bir hareketlenme oldu. Çok sayıda deprem arka arkaya oldu. Tabii burada da bir artış ihtimali işin içerisine
1: zaten vardı hocam. Giriyor. Dün gece kaydedilen sismik hareketlerde yani, 50'ye yakın deprem mesela. Ufaklığı da olsa var, bir hareketlilik var.
0: Evet. Bu konu öncelikli olarak yer bilimcilerin işidir. Ama astroloji de yüzyıllar boyunca esasında bu konularda hep yan bir fayda üretmiştir. Yani bir yan disiplin olarak. Bu yüzden tabii ki bir astrolog olarak özellikle bu ay düğümleriyle çok yakın yani bir önemli tutulma olan bu tutulmanın Uranüs gezegeniyle de dik açıda gerçekleşecek olması ve Uranüs'le zorlu açılarda gerçekleşen yeni ay dolunaylar tutulmaların da görece daha fazla depremlerle ilişkili olduğunu da bildiğimizden bu ihtimalin biraz artmakta olacağını
1: aslında bir istatistik söylüyorsunuz yani. Evet.
0: Bu bağlamda özellikle işte o tutulmadan bir iki gün öncesi bir iki gün sonrası özellikle dikkat çeker. Hemen yarın mesela Venüs ve Satürn arasındaki karşıt açı da etkili olacak. Yani buralar biraz dikkat edilmesi gereken zamanlar. Yani 22-23 Ağustos'larda dahil olmak üzere bizim bulunduğumuz bölgede bu tutulmanın gezegen izdüşümlerine baktığımız zaman yani coğrafi haritalara baktığımız zaman Ege koridorunu daha fazla ilgilendirdiğini de görüyoruz. Yani Marmara bölgesi kısmen Ege koridoru, özellikle Yunanistan'ın da bulunduğu bölge üzerinden geçen hatlar var. İtalya'ya kadar. Yani en çok benim gördüğüm kadarıyla sismik aktivite açısından Ege bölgesi Marmara kısmen ama İtalya'ya bakan kısmı bu yüzden daha fazla dikkat çekebilir. Yani astrolojik olarak biz bir büyüklük tahmininde bulunmayız. Bir genel bilgi veririz. Ve dediğim gibi su elementi burçlarda olduğu için de deniz kıyısı olan yerler öncelikli dikkatimizi çeker. Ama bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri bölgesine de çok dikkat çeker.

0: bir tutulma. Özellikle Güney Amerika. Orada da büyük depremler oluyor biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: En son da olmuştu. İşte Kolombiya, Brezilya, Peru, o bölgeler. O bölgeler üzerinden geçen Uranüs hattı ve tutulma hattı var. Bu yüzden
1: Venezuela
0: yine o bölgelerde
1: zaten daha çok yakın bir
0: çeker.
1: Süreçte atlattı.
0: Ama politik açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu özellikle Washington'a yakın iz düşen de gezegen hatları olduğu için demek ki bu önümüzdeki dönemde Amerika'nın alacağı çok önemli kararlar. Zaten bir seçime doğru gidiyorlar malum. Devrede olacak demektir. Yani liderlerinin haritaları da dahil etki aldığı için. Bu tutulmanın böyle politik anlamda biraz çalkantılı etkileri var. Tabii ki ekonomiye de yansıyacaktır.
1: Evet, uluslararası bazı astrologlar da mesela Amerika'da bir başkan değişikliği olabileceğini işaret ettiler bu süreçte.
0: Şöyle söyleyebiliriz. Aslında Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin uyumlu üçgen açısını deneyimleyeceğiz Eylül ayında. Bu aslında ekonomik konularda olumlu bir açıdır. Fakat dönemsel diğer gezegen açılarıyla ve tutulmalarla birlikte okuduğunuzda ekonomik anlamda kolay olmayan bir döneme daha fazla işaret ediyor. Gene de şunu diyebilirim. Krizler aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirir.
1: Doğru.
0: Bu yüzden bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu dönemde akıllıca davrananlar, örneğin fiyatı düşen bazı şeyleri belki de edinip daha sonra bundan bir avantaj sağlayabilirler. Bu bir yerde Jüpiter ve Satürn arasındaki uyumlu açının icapları arasında. Bir de yine başka uyumlu açılar mesela Uranüs ve Plüton arasındaki uyumlu açılarda bu dönemde özellikle dijital alanda yapılan iş ve yatırımların daha avantajlı
1: daha
0: olacağını düşünüyorum. Tekrar yatırım tavsiyesi değildi demekle
1: evet,
0: beraber bir genelleme yapıyoruz zaten onu da söyleyeyim. Yani zaten gözle görülen bir işte metalde bir yükseliş de var.
1: Var evet,
0: bunun da önümüzdeki
1: ciddi bir
0: dönemde
1: yükseliş oldu
0: bir
1: gündür.
0: Devamını tahmin ediyorum.
1: Evet, aslında şaşırtmıyor değil mi matematik verileri çok da size herhalde hocam.
0: Evet.
1: Şunu da sormak istiyorum. Tabii çok birçoğumuz pandemiyi çok böyle brutal kötü bir şekilde atlattık. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Pandemi olmadan önce kısa bir süre önce sizin gibi işinde iyi astrologlar hocam. Hiç görmediğimiz şeyler yaşanacak ve işte böyle yaşamadığımız olaylar olacak gibi böyle çok da adına koyamadıkları yorumlar yapıyorlardı. Ama hakikaten hiçbirimizin yaşamadığı, önde görmesi mümkün olmadığı bir şeydi. Böyle kısa zaman içinde hocam pandemiye benzer böyle yine hepimizin bir şeye toplanacağı, görmediğimiz bir hareketlilik astrolojik veriler gösteriyor mu?
0: O pandemiye benzer bir şey yaşayacağımızı en azından yakın dönem için pek sanmıyorum doğrusunu istersen. Orada çok geliyorum denen bir şey vardı. Ve biz de o dönemde evet dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Çünkü bir şeyi ileride görüp geri gelip burada anlatan birileri değiliz.
1: Tabii
0: yani
1: ki de öyle.
0: Astroloji haritalarından
1: şey
0: bir şeyleri
1: sizin kadar da belirsiz.
0: Evet, anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bunu izah etmek de çok kolay olmuyor her zaman.
1: Evet, doğru.
0: Ama evet yani salgın hastalıklar babında belki zaman zaman yüzleşeceğimiz
1: evet.
0: şeyler olabilir. Bu sıralar mesela en çok neye dikkat edelim? Yediğimize ama içtiğimize özellikle dikkat edelim. Bu ay tutulması civarındaki günlerde bilhassa bağırsaklar bölgesini mesela daha iyi kollamak gereken bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebilirim. Yani sağlık açısından nelere dikkat edelim? Bir de son Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması. Tabii ki Aslan Burcu kalp ve dolaşımla alakalı da olduğu için biraz kalp ve dolaşım konusunda hassasiyetleri olanlar bu dönemde daha fazla dikkat etsinler diye düşündürür. Ama hani böyle hepimizi bu kadar tarumar edecek bir şeyi yakın zaman için çok düşünmüyorum. Ama şu var tabii. Gıda konusu giderek daha fazla önemli hale
1: gıda
0: gelecek.
1: Gıda bulmakta mı zorlanacağız hocam?
0: Evet yani bu 2028 sonrası daha fazla önümüzde olacak bir şey olacak. Ve gıda azalması, gıda hani bir kelime var kullanmak istemiyorum ama gıdayı bulamamak gibi risklerin artabileceği bir dönem. Bu hem dönemsel astrolojik etkilerle bağlantılı ama hem de güneş aktivitelerindeki, güneş patlamalarındaki ve güneş lekesi sayılarındaki azalışla da alakalı. Güneşin minimum ve maksimum dönemleri var. Güneş etkilerinin minimumda olduğu

0: dönemlerde tarım ziraatte zayıflama olur.
1: Şimdi o dönemler mi?
0: Evet.
1: Bu dönemler.
0: Ve dolayısıyla bu 2030 sonrasında daha da dikkat etmemiz gereken şey. Yani bence en önemli bu dönemin toplumsal yatırımı bu ziraat, gıda, tarımsal konular bunlar olmalı diye düşünüyorum. Yani hepimizin bir zamanların biz gıda ambarıyız Türkiye olarak.
1: Evet.
0: Bu konunun önemine ben en azından bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.
1: Evet, zaten aslında bununla ilgili de bir şeyler de yapılmaya başlandı hocam. Mesela tarla koruma kanunları çıktı. İnsanlar daha, ben çok gözlemliyorum mesela, daha çok böyle ekip biçecekleri araziler alıyorlar. Tabii bir sürü uzmanın da bu konudaki uyarıları da herhalde buna destek oluyor.
0: Bir de tabii
1: çünkü şu an çok gıda çeşitliliği var. İnsanın başına hiç gelmeyecekmiş gibi geliyor ama bir anda da geliveriyor işte.
0: Tabii, tabii. Su konusu yine önemli bir konu. Yani hep ne konuşulur, işte su savaşları vesaire. Mesela içinde bulunduğumuz günlerde Mars Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Su elementinden bir burç. Yengeç iç denizleri anlatır ve suda denizde olan her şeyi anlatır. Tutulma diyoruz, Balık Burcu'nda olacak. Yine bir su elementi burç. Balık da okyanusları ve büyük denizleri anlatır. Demek ki bu önümüzdeki günlerde denizlerle ilgili konularda bazı türbülanslar, zorlanmalar olabilir. Bir sınav sismik aktivite açısından söyledik. Mesela o Japonya tarafı da çok dikkatimi çekiyor benim tekrar. Endonezya üzerinde en son işte bazı depremler oldu o bölge. Ama aynı zamanda gemiler, denizdeki agresyon, deniz ticaretini engelleyici bazı hareketler. Nasıl ki Hürmüz Boğazı'nda oldu. Bir taraftan işte Kızıldeniz'de Husiler var. Bir taraftan bakıyorsunuz. Yani Rusya-Ukrayna hadisesi geldi, Karadeniz'de artık kendini gösteriyor, Hazar Denizi'ne dayandı. Bir taraftan Türkiye-Yunanistan Ege Koridoru'nu konuşuyoruz, burada böyle bir şey var, hareketlenme var. Yani denizde kavga demek eskilere göre Mars Yengeç. Ve tutulmada Balık Burcu'nda olduğu için bu denizler, gemiler, buradaki stresler biraz bunları tetikleyecek. Bu dönemde belki de buna dikkat etmek gerekir. Yine deniz ürünlerini tüketirken kişisel gündelik hayatımızla ilgili biraz daha seçici olmak.
1: Evet, o konuda bizim programımızın konu Oytun Erbaş da aslında çok uyarılarda bulundu. Özellikle civa zehirlenmeleriyle ilgili. Belki en azından işte bildiğimiz işte midye gibi ürünleri azaltmak lazım. Çünkü çok ciddi zehirlenmeler oluyor.
0: Evet.
1: Bir de siz diyorsunuz zaten gıda zehirlenmelerine bir yatkınlık var.
0: Bu tür temalar. Aynı zamanda hala deniz mevsimindeyiz. Nerede yüzdüğümüz, işte havuzda, denizde vesaire, buradan ne aldığımız, ne almadığımız, hani burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Lazım, evet.
0: Ama işin biraz da böyle güzel taraflarından bahsedelim.
1: Evet.
0: Hani Balık Burcu'ndaki dolunay,
1: var.
0: Ay tutulması, şefkat, merhamet, bütünleşme, teslimiyet, bir şeyleri olduğu gibi kabul edebilme temalarıyla alakalı. Bu Ay tutulması, dolunay zaten aynı zamanda Fomalhaut isimli bir yıldızla hizalanıyor. Fomalhaut, kişilerin idealleri asilse, toplumlara hizmet amacı gidiyorsa, o zaman buradan çok güzel bir gelişim yakalayabilirler demek.
1: Ne güzel.
0: Demek ki bu içinde bulunduğumuz günlerde başkalarına hizmet, topluma hizmet, iyi şeyler yapmak. Sadece insanlar olarak düşünmeyelim, doğaya, özellikle hayvanlara.
1: Hayvanlar, evet.
0: Yani o kadar önemli ki. Çok sıcak günlerden geçiyoruz.
1: Evet, evet.
0: Şöyle hayvanlara bir kap su bile koyabilsek, karınlarını besleyebilsek çok güzel olur.
1: Kesinlikle.
0: Ve etrafımızdaki insanlara, yardıma ihtiyacı olan insanlara daha fazla yardım elimizi uzatmak bence tam bir bonus verecek. Yani bu ay tutulması civarında hani stresten uzak duralım, daha iyi bir şeyler yapalım, neler yapalım diye sorarsanız bir yardımlaşma derim yaşlıya, İhtiyaç sahibine, hayvana, insana, çocuğa. İki, biraz kendimize de vakit ayırıp meditasyon çalışmaları olabilir, manevi çalışmalar olabilir. Biraz günün böyle o streslerinden uzaklaşıp şöyle biraz İçe kendimize vakit ayırıp akışta kalmak. Ve aklımıza düşenleri de bir kenara belki yazabiliriz. Hani böyle şairane,
1: ilham zamanları mı aynı zamanda?
0: Güzel bir enerji de var. Ha bu arada idealleri çok da asil gibi gösterip kendine yontanların da alaşağı olma riskleri olan bir zaman
1: o
0: değil.
1: O zaman ektiğimizi biçeceğimiz zamanlar
0: çok doğru.
1: Bir anlamda.
0: Zaten dolunaylar sonuç görme zamanlarıdır. Yeni aylar başlangıçtır.

0: Güneş tulması bir yeni aydı, 12 Ağustos'taki. Şimdi bu dolunay onun sonucunu görme zamanı. Tamamlama zamanı, bitirme zamanı ve artık akışa bırakma zamanı. Yani hani ben gereğini yaptım, şimdi artık
1: Teslim et.
0: Allah bilir deyip hani böyle o teslimiyete geçebilirsek bence çok daha rahat ilerleyeceğiz.
1: Peki hocam, bu süreç daha şanslı, daha iyi geçirecek burçlar hangileri? Aslan'da yaşandı mesela, Aslan'da yaşandığı için Aslan burçları daha mı iyi etkilenir, yoksa daha zorlu sınavlardan mı geçer?
0: Normal şartlarda tutulma bir burçta oluyorsa o burcun mensuplarını biraz zorluyor aslında. Aslan burcundaki güneş tutulması için aynı zamanda güney ay düğümü aslanda olduğu için, güney düğümün tarafında olduğu için bu kayıp zorlanma gibi şeyleri beraberine getirdi. Ama diğer tarafında Jüpiter gezegenin aslan burcundan geçiş yapıyor. Bir nevi bir kollayıcı, bir taraftan kaybederken bir taraftan başka bir şeyi kazanmaya yönelik bir fırsatı da beraberinde
1: Beraberine
0: getiriyor.
1: getirdi.
0: Yani bu dönemde Aslan burcundaki bu tutulmaya mukabil güney düğüm tarafında olan Jüpiter'in Aslan burcunda olması bir nevi bir koruma alanı yarattı. Balık burcunda olacak tutulmaya gelirsek, evet yani balık burçlarının duygusal anlamda biraz türbülans hissetmesine sebep olabilir balık ve başak aslında diyelim. Bunu bir eksen olarak algılarsak. Burada özellikle neyi tavsiye ederdim? Balık ve Başak burcunda gezegenleri olanlar, yani bu burçların mensupları olanlar,
1: Yükseleni
0: Merkür,
1: olan.
0: yükselen, ay neyse balık başak ekseninde olanlar. Aşırı sorgulamaktan biraz daha olduğu gibi kabullenişe geçerlerse, çok yoğun zihinsel aktivite yapıyorlarsa, biraz kendilerini rahatlatacak meditatif şeylere gönüllülerse,
1: Sürmenaja doğru
0: evet
1: gitmeyin.
0: isabet olur. Çünkü Merkür'ün üzerinde, Merkür'le hizalanan tutulmaya ben hep şey derim, akıl tutulması. Yani bu şu demek, o kadar fazla aynı olayın üzerinde düşünüyorum ki artık zihnim durdu dediğimiz zamanlar olabilir. Yani ben artık bunu sorgulayamıyorum, mantıkla işin içerisinden çıkamıyorum.
1: Çıkamıyorum,
0: İşte o zaman o teslimiyet tarafı
1: evet.
0: diyor ki ya biraz bırak, biraz rahatla, biraz zamana yay şunu. Her an her şeyi sen kontrol edemezsin. Edebiliyor
1: Edemezsin,
0: muyuz
1: doğru.
0: hayatta yani, değil
1: Hiçbir
0: mi?
1: zaman.
0: Yani sonuç olarak baktığımızda bizim dışımızda bir sürü şey gelişiyor. Siz her şeyi elifi elifine ayarlasanız bile bir şey geliyor sizin yaptığınızı değiştiriyor. Hele ki bu tutulma Uranüs'le dik açıda sürpriz gelişmelere açık olun. Hani hatta ben şöyle bir başlık kullanıyorum. Çok şaşıracaksınız. Çok şaşıracaksınız derken illa da kötü olarak düşünmeyin. Bazen hesabı kitabı yapmışsınızdır ama birden bambaşka bir hale dönüşür. Sizin de şaşıracağınız bir sonuç ortaya çıkabilir. Bambaşka bir yere gidebilir. O zaman ne yapmak lazım? Esnek olmak lazım. Böylesi hayırlıymış diyebilmek lazım. İşte onu dediğimiz noktada zihnimizde biraz rahatlatırız.
1: Evet, tabii çok kolay bir şey değil ama zihni
0: Tabii ki.
1: böyle en rahat, en böyle daha olumlu bakan burç hangisi hocam? Daha optimist olan.
0: Şimdi aslında iyimserlik dediğimiz zaman aklımıza mesela öncelikle yay burcu gelir. Jüpiter doğasında, yani Jüpiter astrolojide yay burcunu yönetsidir. Balık da aslında buna sayabileceğimiz ikinci bir örnektir. Yani yay ve balık burçlarında gezegenleri olanlar bir şeyleri daha rahat kabullenebilir, daha rahat akışta kalabilir ya da daha geniş plandan bakabilir. Yani şöyle diyebilir, bana bu oldu ama bunun götürüsünün yanı sıra belki de buradan başka kazanacağım bir şey ortaya çıkacak.
1: Kardan dolu tarafını görebiliyor yani
0: Çok
1: onlar.
0: doğru. Bu bir umuttur. Ve o umut aynı zamanda o iyimserlik çağırıcı bir etkiye sahip olduğu için onu sizin hayatınıza almanızı da kolaylaştırır.
1: Evet tabii. Ama tabii bir tek sadece doğduğum burç da etkilemiyor değil mi hocam? Size çok böyle sorular geliyordur işte ilişkilerle ilgili de en çok ben hangi burçla anlaşırım, ama bu soru çok aslında afaki bir soru değil mi? Şimdi mesela reklam arasında da baktım, kişiler hep işte kendilerinin partnerlerinin burçlarını söylemişler. Ama mesela ilişkilerde en çok neye bakıyorsunuz hocam? Hangi evine veya hangi gezegeni önem arz ediyor?
0: Astrolojik olarak ilişkiler evi 7. ev. Yani doğum haritası 12 tane evler var. Haritanın 1. evi yükselen burcunda olduğu işin ben tarafıdır. 7. evde tam karşıt burçtur sen tarafıdır. Yani ben ve sen. Dolayısıyla ilişkiler 7. evdir. Ama gezegen karşılığı Venüs'tür. Doğum haritalarımızdaki Venüs'ün bulunduğu burç bizim ilişkilerde nasıl oldu?

0: olduğumuzu anlatır. Ve illa doğduğumuz güneş burcumla aynı burçta olmak zorunda da değildir.
1: Tabii.
0: Mesela benim güneş burcum kovadır. Doğum haritamda Venüs oğlak burcudadır gibi. Ama Venüs güneş burcunuzdan en fazla 1,5 burç kadar uzağa gidebilir. Onun yakınlarında bir yerlerdedir. Bir şey daha tavsiye edebilirim esasında ilişkiler denince. Birilerini mutlu etmek için hediye vermek ya da bir şey yapmak açısından acaba ne mutlu eder diye düşünüp eğer doğum haritalarınızdaki verileri de biliyorsanız Venüs burcuna bakın. Yani doğum haritasındaki Venüs hangi burçta? Hediyelerle ilgili mesela hani nasıl bir hediyeden hoşlanır?
1: Mesela Venüs Koç'ta ne alacağız hocam?
0: Venüs Koç'ta sportif ekipman olabilir. Veya harekete geçirici herhangi bir şey motive eden ya da ne diyelim mesela bir saat ama o saat herkesinkine benzemeyecek farklı farklı göstergeleri olan bir saat olabilir. Yani saat sıra pahalı bir şey olabilirse biraz. De gündelik hayat içerisinde biraz da sürprizli belki ne bileyim bir seyahatle alakalı bir sürpriz olabilir yani bu tarz bir şey olabilir.
1: Evet o zaman hepsini soracağım sırayla hocam. Boğa mesela Venüs'ü Boğa'da
0: olanlar. Boğa olursa o zaman mesela güzel bir yemek ısmarlamak, güzel kokan şeyler. Tabii. Boğa kokularla çok alakalı. Parfümler olabilir. Dokununca güzel gelen her türlü şeyler olabilir. Mesela mumlar vesaireler bu tür şeyler hep boğa burcu kapsamındadır.
1: Göze, kokuya yani beş duya hitap eden her şey gibi
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Yani sakin
1: belki.
0: Hissettiren, dinginlik çağrıştıran ve zarafet içeren işler.
1: Venüs ikizlerdeyse ne hediye alacağız?
0: Hitap hediyeseniz güzel olur. Merak uyandıran şeyler, merakını giderecek olan şeyler. Tabii imkanları olan için iletişimsel her türlü ekipman.
1: Telefon da olur.
0: Telefon biraz pahalı bir şey olsa da tabii ki çok güzel olur.
1: İmkan
0: yani
1: varsa
0: Venüs ikizler olanlar şu anda mesela yaşasın hani bana bir an önce birisi böyle bir şey yapsa diyordur. Bir seyahat bileti özellikle yakın yerlere gezilerle alakalı. Yani Venüs ikizler böyle çok uzak yerlere gideyimden ziyade hani böyle yakın yerlere gezilerle mutlu olan bir
1: çok
0: yapı.
1: Çok konforunu bozmadan değil mi?
0: Evet yakın yerlere geziler güzel olur.
1: Evet Venüs yengece ne alalım?
0: Yengeç için daha ziyade nostaljik şeyler.
1: Romantik,
0: aile çağrıştıran, geçmişle bağlantılı albüm gibi şeyler. Geçmişten belki bir fotoğraf. Hani bazı sevdiğiniz insana dersiniz ki mesela bak 20 sene evvel senle beraber bir fotoğrafımız. O onda çok güzel bir etki uyandırır.
1: Evet, doğum günü tarihinin belki bir gazete arşivi değil mi? Onlar
0: tabii
1: da var.
0: Ki.
1: Benim çok hoşuma gidiyor mesela onlar. Çünkü benim Venüs'ümde yengeçte olduğu için belki nostaljik şeylere inanılmaz keyif alıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yengeçten sonra ne
0: aslan.
1: Burcuma? Aslan. Evet.
0: Venüs aslan burcunda olan kişilere öyle her şeyi hediye edemezsiniz. Güzel kaliteli bir şey olması lazım. Yani şık, hoş, başkalarında olmayan, kaliteli, imkanınıza göre biraz da fiyatlı diyelim. Marka gibi evet. Düşünebilirsiniz. Ama tabii üzerlerinde taşırken dikkat çekecekleri şeylerden mutlaka hoşlanacaklar.
1: Evet, Venüs'ü Başak olanlar bakalım nasıl hediyelerden hoşlanıyorlar?
0: Onlara işe yarar şeyler hediye etmek gerekir. Yani gündelik iş hayatlarına kullanabilecekleri ekipman, çanta olabilir, kalem vesaire. Yani hani nasıl söyleyeyim? İhtiyaç olunan şeyler. Böyle çok
1: fonksiyonel, işlevsel
0: fonksiyonel,
1: şeyler.
0: Fonksiyonel, fantazi şeyler değil. Yani böyle çok fantazi bir şey hediye ettiğinizde Venüs'ü Başak burcunda olan hani bunu bana hediye etmiş ben bunu nerede
1: ne
0: kullanacağım?
1: Yapayım?
0: Yani o kullansın önemli olan pratik bir şeyler
1: İşine olur. Yarasın. En kolay onların burcuymuş bence aslında. Evet Başak söyledik.
0: Terazi. Venüs'ü terazi burcunda olanlar giyim kuşam şık şallar işte giyim kuşam şeyleri olabilir. Dekoratif şeyler olabilir. Elegant güzel şeyler. Yine böyle güzel bir ortamda birlikte bulunabilecek. Bu bir oyun olabilir, bu bir ne bileyim restoran olabilir, bu tarz bir şey olabilir. Yani kendilerini şık, hoş, zarif hissettirecek her türlü yine giyim kuşam eşyası olabilir.
1: Evet, Venüs'ü akrepte olanlara ne hediye alalım efendim?
0: Daha egzotik şeyler, daha gizem çağrıştıran şeyler. Yine esasında böyle derin araştırmalarla bağlantılı şeyler. Aslında Venüs akrep burcunda olanlar İnsanı araştırmayı çok severler. Psikoloji vesaire gibi konulara çok ilgilidirler. Belki onlarda bu araştırma ruhunu teşvik edecek hediyeler olabilir.
1: Evet. Akrepten Venüs sonra yay. Venüs'ü yayda olanlar hangi hediyeler?
0: Venüs

0: Üstü yay burcunda olanlara en güzel hediye bir uzak doğu seyahati gibi.
1: Değil mi?
0: Uzak yerlere seyahatler. Yakın yerlere değil. Hani buradan çıkalım, Bodrum'a gidelim, Marmaris'e gidelim falan değil. Yani bu bayağı uzak yerlere seyahatler. Ya da başka kültürleri çağrıştıran şeyler. Burada bulamayacakları şeyler. İşte şuradan getirdim, buradan getirdim. Artık online olarak her şeyi getirtebiliyoruz.
1: Tabii, evet.
0: Yani eskiden birisine yurt dışından hediye getirmek için gitmiş olmanız gerekirdi.
1: Evet, evet.
0: Şu anda böyle de hediye edebiliyorsunuz. Yine bütün seyahat ekipmanı tarzı ve sürpriz. Yani önceden bilinmeyen ve bir anda böyle sürpriz olarak yapacağınız hediyeler güzel olur.
1: Evet, o zaman Venüs'ü Oğlak'ta olanlar nelerden
0: hoşlanır?
1: Venüs'ü
0: Oğlak'ta olanlara özellikle işle ilgili bir takım hediyeler. Yine iş ekipmanları olabilir. Yine işe yarar şeyler
1: belki
0: olabilir.
1: Belki güzel bir kalem değil mi? Sözleşmesini
0: tabii
1: imzalayacak.
0: Ben en
1: yarayacak.
0: Çok iş hayatları varsa işte kullanabilecekleri şeyler diyebilirim. Ama aynı zamanda gündelik hayatlarını organize edebilecekleri ajandalar vesaireler, hani bu tür şeyler. Gündelik hayatlarını organize edebilecek yine pratik kullanılabilir eşyalar.
1: Evet, peki Venüs'ü kova olanlar?
0: Venüs'ü kova olanlara biraz farklı şeyler hediye edebilirsiniz. Başkasında olmasın onlar için çok önemlidir. Ve işte orada biraz daha fanteziye kaçabilirsiniz. Ama entelektüel tarafı olan şeyler. Bilgi dolu şeyler. Bilimsel tarafı olan şeyler. Belki astrolojik şeyler aynı zamanda. Yani kova entelektüel ve insanı öğrenmeye yönelik her şeyle alakalı.
1: Evet, kovayı da hediye almak kolaymış. Ve son burcumuz balıklar. Venüs'ü balığa denk gelen kişilere ne almamız gerekiyor?
0: Balık ısmarlayın. Venüs balıkta. Yani güzel bir akşam yemeği gene olabilir. Aslında duygusal şeyler. Şiir okumak da olabilir. Ya da onun duygularına dokunan bir şeyleri yapmak da olabilir. Onu olduğu gibi kabul ettiğinizi söylemeniz bile yeterli olur. Yani Venüs'ü balık burcunda olanlar çok şaşalı şeyler beklemek yerine sizden duygusal anlamda
1: gönlü
0: destekler
1: en tok
0: beklerler.
1: Olanlar Venüs'ü balıkta olanlar çıktı hocam değil mi?
0: Evet, yani burada belki şairane o duygusal ruhu tetikleyebilecek olan şeyler, hediyeler yine gayet güzel olabilir.
1: Hocam peki Venüs'ümüzün nerede olduğunu görmek kolay mı yani? Herhalde bunları değil mi artık dijital
0: tabii
1: platformlar
0: ki
1: üzerinden
0: artık
1: görürüz.
0: İnternet üzerinde doğum haritanızı çıkartabileceğiniz bir sürü alan var. Dolayısıyla doğum haritalarınızı çıkarttığınızda, doğum bilgilerinizi girdiğinizde, saat bilmiyorsanız bile Venüs'ün bulunduğu burcu tespit edebilirsiniz. Birinin de Venüs'ünün bulunduğu burcu tespit edebilirsiniz. Böylelikle o nelerden hoşlanır?
1: Evet.
0: Sadece hediyeler olarak düşünmeyelim. Venüs'ümüz doğum haritamızdaki bulunduğu pozisyon bizim ne tür müzikten, ne tür ilişkilerden, ne tür insanlardan, ne tür kokulardan, ne tür dekorasyonlardan, ne tür kıyafetlerden hoşlandığımızı anlatır. Ha bu arada Venüs bu sonbahar aylarında retro olacak. O yüzden orada bir Venüs'ten bahsederken bir minik uyarı da yapalım.
1: İlişkilerimize dair mi hocam
0: 3
1: o
0: Ekim'de
1: uyarı?
0: Venüs retrosu başlıyor. İlişkiler yönünde büyük adımları atmak yerine biraz Venüs retrosunun nihayetlenmesini beklemekte fayda var. Yaklaşık 42 gün sürüyor Venüs retrosu. Dolayısıyla 3 Ekim'den başlıyor, öyle söyleyelim. Venüs retroya Akrep burcunda başlıyor, Terazi burcuna geriliyor. Dolayısıyla Venüs iki burçta retro yapıyor esasında. Bu yüzden bir Venüs Akrep dönemi, bunun ilk dönemi, derin duygusal yaralanmalara açık olabilir. Venüs Akrep burcunda olanlarda.
1: Evet. Hocam.
0: Yani hani alınganlıklar çok daha uzun süreli küskünlüklere sebep olabilir. O yüzden bir dikkat etmek gerekir. Bir de Venüs eski ifadesiyle Zühre ismi. Zührevi hastalıklarla alakalı. Venüs de Akrep burcunda, Akrep de batın bölgesini temsil ettiği için bu bölgemizi özellikle kollamamız gereken veya zaten bu bölgesinde problem olan kişilerin daha da fazla dikkat etmesi
1: lazım
0: gereken, yani genital bölgeyi kollamak gerekecek demektir. Venüs terazide de retrosuna devam edecek ve terazi giyim, kuşam, tekstil, moda bütün bu alanlarla alakalı. Ha bu arada Venüs'ün bu retro döneminde zorlanacak sektörlerden bir tanesi zaten zorlanmakta olan tekstil sektörü diye düşünüyorum.
1: Çok üzülüyorum. Türkiye aslında
0: bu dönem sonbahar tekstil sektörü için dünya genelinde, Türkiye özelinde

0: konuşmuyorum. Dünya genelinde hazır giyim ve tekstil sektörünün biraz daha zorlu bir süreçten geçiş yapmakta olduğunu görebiliriz.
1: Bir de hocam Venüs'tü değil mi?
0: Evet.
1: Güzellikle alakalı olan.
0: Evet, estetik güzellik.
1: Onu soracaktım.
0: Dolayısıyla
1: tam.
0: Bu da çok önerilmez. Yani Venüs'ün retro döneminde.
1: Yani çok agresif mesela işte yüz germe yapacağım, bambaşka bir şey yaptıracağım. Çok girmemek mi lazım?
0: Çok büyük riskler almayın derim gerçekten. Yani işte ufak tefek kendimizde tabii ki her gün kişisel bakımla ilgili bir şeyleri yapıyoruz diyelim. Yapıyor insanlar ya da genel anlamda ama büyük işlere kalkışmak için zaten uygun değil. Bir de Satürn, Neptün ve bir asteroid olan Chiron. Bunlar da Koç burcunda retro olacaklar bu sonbahar döneminde. Koç burcu kafa yüz bölgesiyle zaten alakalı. Aynı döneme Venüs retroları da denk geliyor. İşte bu yüzden bu bütün estetik, kişisel bakımla ilgili konularda büyük operasyonlar açısından bir önerilmez imkan varsa ama iki yapılması gerekiyorsa hekim, kimse
1: tabii
0: bu konuda
1: yani
0: tanışan
1: keder değil de
0: yapılması gerektiğini söylüyorsa o zaman uygun zamanlar seçilmesi yerinde olur. Tabii ki işin ehline müracaat ettiğinizde onu en güzel şekilde zaten yapacaksınız demektir ama burada en azından şunu söyleyebilirim. Tek bir yerden fikir almayın. Birkaç yere danışın diyebilirdim. Çünkü retro şu demek. Sor, değerlendir, bir daha sor, bir daha değerlendir. Karar vermeye hemen geçme. Yani retro dönemlerinde hangi gezegen retro yapıyorsa, mesela bu Venüs ise işte ilişkiler, kişisel bakım, bütün bunlarla ilgili konuları anlatır.
1: Sağlama yapmayı gerektiriyor
0: sağlama
1: aslında
0: yap.
1: Bir anlamda değil
0: mesela
1: mi?
0: Mesela ilişkilerle ilgili çok güzel bir tarih hemen önümüzde var.
1: Ah harika. Bunu not edin
0: şimdi,
1: sevgili izleyenler.
0: 22 Ağustos çok güzel ama 1 Eylül. 1 Eylül. Özellikle günün ikinci yarısı ama. Çünkü o gün zorlu bir Mars-Satürn arasında dik açı da var. 1 Eylül akşam, 2 Eylül tarihleri, ilişkiler, uzun, sağlıklı olabilecek bütün işler, projeler için girişmek açısından çok güzel.
1: Evet.
0: 1 Eylül, 2 Eylül.
1: Evet, kısaca kısa bir reklama gideceğiz hocam ama dönüşte bu tarihleri sizden bir defa daha rica edeceğim. Belki bir evlilik tarihi alma aşamasında olan izleyicilerimiz vardır ekranda. Onlar için de faydalı olacaktır. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Oh.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Oh Milo Puff.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şu

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
7: Her anın double shot Ice Break.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis.

0: bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Yeni Etilif Olif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Olif'ten.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
6: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
7: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Hayrola çocuklar?
9: Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınız oluyor.
12: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
9: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
8: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
15: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
8: Turkcell'lerin yanında...
16: Türkcell'in çözüm gücü var!
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
19: Evet, sevgili hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam demiştik ki retrolar gelmeden önce ilişkilere dair verebileceğim çok güzel tarihler var. Astrolojik açıdan daha olumlu bir atmosferin olduğu o tarihleri tekrar rica edeceğim hocam.
20: Hemen önümüzdeki 22 Ağustos'u bir kere bir kullanalım. Hı-hı. Her türlü iş, girişim, ilişkiler yönünde gayet güzel.
19: Yani iki gün sonra.
20: Evet, iki Harika. Gün sonra. Ve 1 ve 2 Eylül tarihi ama 1 Eylül'ün günün ikinci yarısı. Akşam saatlerini kullanabiliriz ve ertesi günü kullanabiliriz. Bu tarihler ilişkiler yönünde adımlar olabilir. İşle ilgili özellikle 1 Eylül'de Ay Boğa Burcu'nda, Venüs Terazi Burcu'nda, Merkür de Başak Burcu'nda. Kuvvetli oldukları yerlerdeler. Dolayısıyla bir şeyi düzenlemek, estetik

0: hale getirmek, kalıcı uzun vadeli hale getirmek, akıcılığını arttırmak, yazmak, yayınlamak için bütün bunları özetlersek demek ki 1 Eylül'ün ikinci yarısı 2 Eylül hemen kullanabileceğimiz güzel bir tarih.
1: Evet, çok da güzel tarihlermiş. Yani işe başlamak için, belki ilişkiye başlamak için, belki evlenmek için, evlilik teklif etmek için özellikle 1 Eylül'ün böyle akşam saatine doğru zamanlarını kullanacağız. Bir de 22 Eylül'ü kullanacağız.
0: 22 Ağustos'u
1: 22
0: kullanacağız.
1: Ağustos'u, özür
0: 1 Eylül
1: diliyorum.
0: ve 2 Eylül'ü kullanacağız.
1: Evet, peki çok dikkat etmek
0: Gereken tarihlerde 3 Ekim'de başlayan Venüs retrosu 14 Kasım'a kadar daha güçlü bir şekilde devam eden bu ara süreçte de ilişkilere dikkat edeceğiz. Yani hiç evlenmeyelim gibi bir şey, hani böyle de yanlış
1: Çünkü şu anda o
0: anlaşılmasın.
1: tarihi almış insanlar
0: Tabii
1: var. Ben o
0: almış
1: tarihte
0: olanlar
1: olsam
0: var.
1: üzülürdüm şu anda.
0: Hiç canlarını da sıkmasınlar. Şunu diyebiliriz. Davetliler listesini bir daha bir gözden geçirin. Birilerini atlamayın, ihmal etmeyin. Sonra alınganlıklar, kırgınlıklar olmasın. Organizasyonunuzu bir daha gözden geçirin. Yani retrolar aslında bir yerde bir daha gözden geçirme fırsatı da sunarlar. Bazen şöyle şeyler duyuyorum. Retroda yapmayın, etmeyin. Bu kadar da kesin konuşmak doğru değil.
1: Hayat
0: Çünkü
1: döngüsüne uygun değil
0: evet,
1: çünkü.
0: yani aynı anda başka gezegenlerin de açıları da olduğu için sadece retroya odaklanmak da eksik kalıyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum
0: Rica
1: hocam.
0: ederim.
1: Çok keyifli bir yayında. Çok da güzel şeyler öğrendik sizden. Yeniden beklerim.
0: İnşallah.
1: Görüşmek dileğiyle. Evet efendim, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın inşallah saat 11'de yeniden sizlerin karşısında olacağız. Lütfen sizleri de bekliyoruz.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Türkiye'nin aylarca beklediği iddianame çıktı. Ortalık karıştı. İddianamenin kabulüyle birlikte Güllü davasında yeni bir döneme girildi.
1: İddianamede bugün yine tekrar okuduğumuzda Güllü Hanım'ın kızının Kervan'a bir mesajı var. Ben annemin psikopat ve iğrenç kızıyım diye kendini bile itiraf ettiği iddianamede yazan ben annemin psikopat ve iğrenç kızıyım itirafı var. Hı hı. Bu kadar delilin olduğu, annesini sürekli öldürmeye çalıştığını söyleyen bir kadının zaten artık daha fazla delile ihtiyaç olacağını düşünmüyorum.
0: 1 Ekim'deki duruşmada Sultan'la birlikte tanıklık yapacak bir diğer isimse Kervan. Aynı zamanda cinayet sebebi olarak ismi geçen Kervan ve Tuğya'nın iddianamede yer alan mesajları yine çok konuşuldu.
2: Kervan'la Tuğya'nın tartışıyorlar. Kervan Tuğya'na bir sözü var. Ya annen ya ben.
3: Bak ne diyor, 18 Mayıs'ta bile çocuğumdan vazgeçerim diyor Kervan'a, senin uğruna. 8 Haziran'da onu pişman ettirmek benim görevim. Sonra bakın 5 Temmuz'da annem birazdan kendini atıyor diyor. Ben şunu merak ediyorum. Bunları söylediğinde Kervan ne cevap veriyor?
0: Tuğya'nın Güllü öldükten bir ay sonra yaptığı internet aramaları da gündem oldu. Tuğya'nın annesinin ölümünden 36 gün sonra internette duygusal anne sözleri ve duygusal yetim sözleri araması pes artık dedirtti. Yasaklı madde kullandığı iddia edilen Tuğya'nın internette maddenin vücuttan ne zaman atılacağını araştırdığı öğrenildi. Tuğya'nın 24 Kasım'da çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma adlı bir oyunu yine internetten görüntülediği de iddianame yer aldı.
4: Kervan'la Çağrı'yla örneğin Bircan'la yaptığı görüşmeler ve mesajlar dışındaki o mesajları, o delilleri destekleyen yan delil bunlar. Hı-hı. Arama geçmiş yani direkt bir delil değil ama bu niyetin ortaya çıkartılması açısından güzel bir çalışma olmuş. Yani savcılık bu noktada arama geçmişine bakmış. Orada da bu suçu işlediğinin emarelerini de bulmuş.
0: Güllü'nün ablası Kader ilk kez canlı yayına bağlandı. Tuğyan'la ilgili sözleri stüdyoya bomba gibi düştü.
3: Yani Tuğyan mı öldürdü kardeşinizi?
5: Kesinlikle Tuğyan'ı öldürdü.
3: Sizce neden öldürdü?
5: Bir öfke patlaması. Sultan'ın da haberi yoktu bence.
3: Peki Tuğyan'ın size karşı hiç şiddeti oldu mu?
5: Oldu tabii ki.
3: Ha size oldu, de oldu.
5: Yaşadık. Yaşadık evet.
3: Tuğya'nın Güllü Hanım'a karşı nefreti çok mu büyüktü? Öfkesi var mıydı? Şahit misiniz?
5: Yani ne yalan söyleyeyim, şahit değilim. Çünkü Tuğya'm benim yanımda annesine veya bana saygısızlık yapacak bir çocuk değildi. O, ya çok akıllıydı ya çok... Ben seviyorum Tuğya'nı. Seviyorum yani.
1: İddianamedeki ifadesinde şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki... Daha önceden Güllü'yü sandalyeye bağlayıp dövdü. Yüksek şiddetle Güllü'yü dövdü diyor.
3: Evet.
1: Benim kız kardeşim 50 yaşındaki kadını bağlayan sandalyeye döven bir kadını ben sevmem bu bir. Hı hı. İkincisi Tuğyan Kader Hanım'ın gözünü patlatmış böyle mor resimli resmi var. İstiyorsanız atayım paylaşın. Bu da iki. Sen de Güllü'yü dövüp gece 3'te sokağa attın. Bunu da istersen söyleyeyim. Güllü'yü gelip arabayla aldılar Samsun'a götürdüler. Bu da 3.
0: Ekibimiz Çınarcık'ta bir tanığa daha ulaştı. Güllü düşmeden 15 gün önce yaşanan şok bir detay ortaya çıktı.
6: Bugün ise farklı bir detaya daha ulaştık aynı noktada. İddialara göre Güllü'nün düştüğü binanın çevresini saran iki adet tente bulunuyordu. Bir tanesi Güllü'nün binasına bağlıydı. Diğeri ise hemen yanındaki binaya bağlıydı.
7: Kazadan 20 gün önce tenteler söküldü burada.
6: Sökülme nedeni ne?
7: Montalama yapılacağını diye biliyorduk biz. Ondan sonra da işte böyle bir kaza yaşandı. Tabii tenteler olmasaydı ölüm olur muydu? Allah bilir tabii ki de. Şöyle bir iddia da duyduk biz tabii. Montalama yapan şirketin sahibinin Güllü Hanım'ın kızı Tuğyan'la bir ilişkisi olduğunu duyduk.
3: Ne diyorsunuz buna?
1: Bunların hepsini biz zaten 10 ay önce hep beraber konuşmadık mı? Tadilatı Gökhan Cevher yapmış.
3: Tenteli hali bir görelim.
1: Şimdi tadilatı, şimdi burada bir kastak var. Bunun üzerine düşen zaten gerçekten ölmez.
3: Evet.
1: Tadilatı kim yapmış? Gökhan Cevher yapmış.
4: Tasarlayarak öldürmenin bir delili olarak da düşünülebilir bu.
3: Tasarlamanın mi hocam?
4: Yani bu tasarlamanın içerisinde olabilir. Evet. Tente de kalktı artık. Dolayısıyla tenteye bir şekilde deyip yavaşlaması ve yaşama ihtimali de ortadan kalktı diye de düşünmüş olabilir tabii.
1: Bir de çatıya açın bakın, bütün odalarda demir parmaklık var. Bir tek Güllü'nün o atıldığı odada yok. Bunun için profesör olmaya, savcı olmaya ya da fizik mühendisi olmaya gerek yok. Ben bu koltuğun üstünden düşersem buraya düşerim. Güllü'nün düştüğü yer 1 metre 80 santim ilerideki kale bodura düşmüş ve kale bodur kırılmış. Ben gittim orayı yerinde gördüm. 1.80 ileriye düşmek için birinin seni çok hızlı bir şekilde atması lazım. Hatta bazen havada takla atman lazım. 1.60 boyunda bir kadınsan. Güllü kesinlikle atılmış. Bunun için mühendis olmaya da gerek yok.
8: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
12: büyürler. Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118-80-80.
13: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
14: Oh.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü. Doğal dondurma. Dondurma gibi değil dondurma.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla çivildi.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: 15-21 Ağustos arasında Bin'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
3: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: %100 robusta çekirdekleri ve

0: Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
2: Cinayetinde 327. gün.
3: Kimse masum değil.
4: Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum.
2: Mesajları ortaya çıkardı.
5: Benim söylediklerim, ben her zaman arkasındayım.
6: İnsanlar onu çok hafif alıyorlar.
7: Annemi ortadan kaldıracak kişiye vereceğim.
2: İfadesiyle damanın seyrini değiştirdi.
6: Annesiyle kervan arasında kaldı ve bir seçim yaptı.
8: Kervanı seçip annesini mi öldürdü?
9: Evet, ben annemi çok seviyorum.
2: 1 Ekim'de Tuğyan'la karşı karşıya gelecek.
6: Bir anda şey dedi, abla ben yaptım.
9: Neden 60 gün bekledin? Neden sustun bu zamana kadar?
8: Senin arkandakiler gelsin benim karşıma.
2: Güllü davasının en kilit ismi Bircan stüdyoda.
8: Güllü davasını parayla satan sensin. Kervan'ın avukatı sen misin?
10: Bircan'la ilgili bazı deliller var.
2: Sadece gerçeklerin konuşulduğu tek program. Az sonra... Olay yaratan video.
11: Kızım sen.
2: Çocuklarının önünde annelerine saldırdı denildi.
8: Burayı kapattın.
2: Günlerce bu görüntüler konuşuldu.
8: Bir tane vursana.
11: Kızım sen.
12: Olduğumu düşünüyorsan benden iki tane çocuk yapmayacaktın.
2: Peki gerçek ne?
13: Ve bulunduğu kafeye gittik. O sırada da...
14: Evlerinin kredilerinin yarısını ben ödedim yıllarca.
2: Türkiye'yi ayağa kaldıran baba canlı yayında. Az sonra.
15: Merhabalar. Nasılsınız efendim? Keyfiniz nasıl? Keyfiniz iyi mi? Neşeniz iyi mi? Çok sıcak değil mi? Bu hafta çok sıcak olacakmış. Alev alev yanacakmışız. Evet, bu hafta son sıcağını yapıyor. Sonra Ağustos bitsin. Ben çok sıcak sevmiyorum. Gerçekten böyle insanların bence birazcık hem çok sıcaklar psikolojik olarak da iyi etkilemiyor. Böyle çünkü insanda sinir yapıyor. O yüzden inşallah bir an önce çok sıcaklar gider diyelim. Hemen ihbar hattımızı verelim. 534-188-51-84. Aman hocam hararet yapmayalım gerçekten. Sıcaklık bu hafta evet. Diyorlar ki inanılmaz yüksek. Bircan, ben şimdi herkes böyle geldikçe herkesin giyimi, kuşamı, fiziksel özellikleri değişiyor. O gün Çağrı'ya da demiştim. Sen de değişmişsin. Biliyorsunuz Güllü dosyasının da önemli isimlerden Bircan. İddianamede çıktı. İddianamede de onun adı da var. Onunla ilgili de konuşacağız. Onun da bazı iddiaları var. Ferdi Aydın'ın da kendisi hakkında iddiaları oldu. O da cevap vermek istedi. Nasılsın Bircan bu arada?
9: İyiyim Esra Hanım. Teşekkür ederim. Siz?
15: Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor her şey?
9: İyi gidiyor. Güzel gidiyor.
15: Benim bir tane şeyim eksik arkadaşlar. Getir getir canım getir. İyi gidiyor.
9: İyi gidiyor Esra Hanım. Çok şükür.
15: İddianame ile ilgili ne düşünüyorsun?
9: Benim de mahkemeye çıkacağımı öğrendim.
15: Evet, sen de tanık olarak çıkacaksın
9: evet,
15: mahkemeye.
9: Evet, evet. İsabet olmuş, güzel olmuş. Ben de bu durumdan mutlu oldum. En azından bu kadar büyük bir mücadele verdikten sonrasında orada yer almak ister miydim? Evet, isterdim. Bence iyi oldu.
15: Tanık olarak dinleneceksin. Evet. Peki, evet. Burada anlattığın tabii bir yıl boyunca programda konuştuk. Sonrasında da sen ifadeni verdin. İddianamede yer alırken farklı şeyler de söylenmiş, ona geleceğim ama sen burada söylediğin, hani dedin ya bana aslında yaptığını itiraf etti Tuğyan. Onu söyleyecek misin mahkemede?
9: Sorulursa, hakim sorarsa tabii ki de elbette ki söyleyeceğim.
16: Hayır canım, sorulmadan söyle.
15: Yani sorulmadan artık mı söylesin?
16: Sorulmadan da söyleyebilirsin. Sen tanıksın. Sen bildiğini anlatırsın. Hakim bir şeyi eksik söylediğini anlarsa o bir şeyi sana hatırlatmak adına sorar. Bunu kesinlikle hakim sana hatırlatmadan veyahut da biri soru olarak sormadan sen söyle, bana taziye evinde de yaptım diye itirafta da bulundu.
15: Bunu şimdi bu çok önemli bir şey, çünkü taziye evinde yani. Sana itirafta bulundu. Bu tabii ki önceki söyledikleri çok önemli ama bu da çok önemli bir şey.
9: Esra Hanım tabii ki de yani o gün ben de ne konuşmam gerekiyorsa, ne söylemişsem her zaman arkasındayım. Bu davanın en sonuna kadar arkasındayım. Orada bütün söylediklerimi de tekrar edeceğim. Değişmeyecek yani. İfademde herhangi bir şey, en ufak bir şey değişmeyecek.
15: Şimdi Bircan, iddianamede yer alırken bazı çelişkiler ve şüpheli bulunan durumlar var. Ben bir iddianamede seninle ilgili bir kısmı okumak istiyorum. Sonra Hasan Hoca'ya ve sana da soracağım. Ferdi Aydın'ın tanık Bircan Dülger ile yaptığı görüntülü görüşme sırasında tanık Bircan'ın ekran paylaşımı üzerine Ferdi Aydın tarafından ekran görüntüleri alınarak dosyaya sunulduğu. Şüphelinin de bahse konu mesajları kendisinin gönderdiğini Cumhuriyet Başsavcılığımıza alınan ifadelerde kabul etti. Tuğyan biliyorsunuz kabul etti Bircan'a gönderdiği mesajları. Tanık Bircan Dülger bu mesajların telefonunun şüpheli Tuğyan'ın telefonunun şarjı bittiğinde bahisle şüpheli tarafından geçici olarak kullanıldığı esnada telefondan silindiğini iddia etmiş ise de cep telefonunun kollukça incelenmesine rıza göstermediği, ayrıca tanık Bircan'ın ifadeleriyle dosyaya sunulan ses kayıtlarının ciddi çelişkiler barındırdığı, dolayısıyla tanık Bircan tarafından ortaya atılan bu iddianın soyut iddia mahiyetinde olup somut bir delille desteklenmediği görülmüştür olarak söyleniyor.
9: Evet, bunlar bayağı bir konuşuldu.
15: Önce sorayım, Bircan sen neden telefonunu savcılığa vermedin?
9: Esra Hanım, bugün biz adliyeden çıktık. Cinayet büro zaten bir anda bizim önümüzü kesti, aracın önünü kestiler. Benim telefonumu almak istediler. Orada benim kendi şahsi bilgilerim var. Ve bu benim telefonum, iş telefonum. Yani o anda zaten verme şansım hiç yok benim. Aha. Çünkü sonuçta ben telefonum, kendi telefonum üzerinden iş yapan bir insanım. Çalışan bir insanım ben. Yani bunu onlara da belirttim. O zaman dediler mahkeme kararı getirelim. O şekilde alalım. Tamam dedim, mahkeme kararını getirin. Bu şekilde telefonumu alabilirsiniz. Sorun yok.
15: Yani telefonu el mi koyuyorlar o
16: Hayır.
15: sırada?
16: Hayır. Şimdi orada yanlış bir değerlendirme var. Bir kere sizin telefonunuzdaki özel yazışmalarınız vesaire hususlar sadece bakanlar, bakan kişiler arasında sırdır. Onu da söyleyeyim. Yani sadece işine yarayan bilgilere bakar. Evet. Muvaffakat etseydin. O yazışma...
15: Yani sadece bakıp bırakacak mıydı?
16: Bakacaklar, imajını alacaklar, teslim edecekler. Sonra konu dışındaki bütün her şeyi imha edecekler. Bakın kural budur. Telefonunuzu alırlar. Telefonunda Tuğyan'la olan gebersin, ölsün, bana birini bul. Kiralık katil diye iddia ettiğimiz hususu, bak savcı ne demiş? Soyut buldum demiş. Neden soyut buldum demiş? Bircan telefonunu vermedi. O telefondan ben
15: Sen
16: bunu teyit edemedim.
15: Sen o mesajları vermedin mi?
9: Ferdi Aydın vermişti. Bakın, şu Ferdi an iddianamede Aydın, geçen onlar.
16: Bakın hayır. Yanlış. Bakın buradaki yanlış. Ferdi Aydın'ın verdiği bir ekran görüntüsü. Ekran görüntüsü bir telefon kaydı olarak değerlendirilmez. Bir ekran resmi. Ferdi Aydın resmi var. Hanımefendiyle görüşüyor. Orada bir ekran paylaşmış. Paylaştığı şey bir yazışma mı değil mi? Değil. Resim paylaşmış.

0: etmiş. Dolayısıyla orada bir telefon yazışması olarak değerlendirmemiş savcı. Haklı.
1: Çünkü
0: kural
1: neden?
0: Bu.
1: Hem telefonu vermediği için sonrasında sen bu mesajların silindiğini söylüyorsun.
2: Evet, çünkü Tuğyan sildi.
0: Ama silinen mesajların bir şekilde geri getirilmesi de söz konusu olabilirdi. Bakın ne demiş?
2: Ve bunu Sultan da doğrulayabilir. Çünkü Sultan doğruluyordu bizim
0: buradaki
1: elimizde. Tuğyan geldi, bir anlat, bir söylesin.
2: Tabii.
1: Işte. Şimdi bu Ferdi Aydın'ın gösterdiği mesajlar sonra ne oldu?
2: Onlar bir şeylerden şüphelenmişler. Medyada açıklamalar, yapılan açıklamalardan benden şüphelenmişler. Tuğyan aradı, yanında Sultan da var. Abla dedi, bizleri sana geliyoruz dedi. Neden dedim, ne oldu dedim. Dedi öylesine dedi, hani geliyoruz dedi. Biz de sıkıldık dedi. Buradan dedi, çok da üstümüze geliyorlar dedi. Bilir seni ziyaret edelim dedi. O anda ben zaten anladım. Çünkü hangi amaçla geldikleri tahmin ettiğim için anladım. Tamam, o zaman gel dedim. Hem dedim, ben de dedim emanetim var. Annem dedim, senin dedim üstündeki tişört ben de dedim. Hem dedim gelmişken dedim onu da alırsın. Tamam abla dedi. Geldiler işte, aradan bir 15-20 dakika işte ya, bilemedin yarım saat geçtikten sonrasında. Tuğyan o anda kervanla konuşuyor. Sultan'ın telefonundan. Diyor ki hani abla dedi, benim dedi telefonum dedi hattı kapandı. Bu yüzden dedi senin dedi telefondan dedi kervanla dedi, hani konuşacağım dedi. Kervan dedi video atacak dedi. Senin telefonla benim telefonlar için. Tamam dedim, atabilir ama dedim hani neden dedim, hani Sultan telefonla da atabilir dedim. Yok dedi, seninkini alsın abla dedi. O anda işte Ferdi Aydın'ın o anki açıklamalarına girdi YouTube'dan. Onları bana göstermeye başladı. O anda o bana baktı, ben ona baktım tabii. Hani bir şey de diyemiyorum, bir şey de söyleyemiyorum. Evet hani bunlar ben konuştuğum için, ben Ferdi Aydın'la görüştüğüm için bu şekilde ortaya çıktı da diyemiyorum korkudan. Ne oldu? Bir anda telefonu elimden çekti aldı. WhatsApp mesajlarına girdi. Orada işte bizim kendi, onunla benim yazışmalarımı gördü.
1: Sen geri
2: gördü.
1: Alamadın mı telefonunu ondan?
2: Yok, hayır.
1: Neden?
2: Alamadım da o anlık sildi zaten. O anda sildi.
0: Ne ben, tepki verdin?
2: Neden bunları dedi telefonda tutuyorsun dedi. Dedim Tuğyan, ben dedim hani bilerek dedim tutmuyorum dedim. Oradanın mesajların arasında kalmış yani dedim. Hangi hakkı dedi bunları dedi sen dedi telefonda tutabilirsin dedi. Ama gerçekten ben de öyle elimde herhangi bir delil kalsın diye tutmadım yani.
1: Bütün yazışmalar kalıyor.
2: Aynen öyle, telefonda birçok mesaj zaten duruyor. Daha sonrasında işte o anda bütün mesajları
0: kim vardı başka?
2: Sultan.
0: Sultan vardı.
2: Evet.
1: Peki Aslan Hocam, şunu merak ediyorum. Şimdi bu mesajları silmiş olabilir
2: Hatta,
1: Tuğyan. Hatta
2: pardon, Sultan da onda dedi ki kadının üzerine çok fazla gitme bak dedi Tuğyan'a. Sultan orada bir çıkış yaptı ona.
1: Peki sildi ya Tuğyan bu mesajları. Geri getirilebilir
0: Tabii,
1: mi?
0: Tabii geri getirilebilir. Yani keşke verseydiniz.
2: Hocam benim telefonumda ne vardıysa zaten Tuğyan'ın telefonunda da aynısı vardır. Eğer
0: Tuğyan'daki telefon
2: girmişse,
0: o telefon mu bilmiyoruz işte.
1: Evet,
0: değiştirmiş
1: Tuğyan,
0: olabilir.
1: O kadar zaman geçtiği
0: yani
1: şöyle, için onu...
0: Bakın siz en önemli delillerden bir tanesi. Yani sen itirafı duyan tek kişisin. Bu dosyanın içerisinde abla ben yaptım dediği tek kişisin. Başka biri var mı? Ve onunla olan yazışmalarına ulaşılamadığı için soyut kalmış. Bak diyor ki soyut. Yani
2: Hocam,
0: Allah'tan,
2: tarafta...
0: Allah'tan. Tuğyan bu içerikleri kabul etmiş. Evet. Tuğyan kabul etmeseydi, yani deseydi ki hayır canım ben bu hatırlamıyorum böyle bir şey deseydi, bu yazışma var ya Ferdi Aydın'la olan ekran, bu yazışma dosyaya giremezdi. Allah'tan bir acemilik yapmış ki ben evet kabul ediyorum bu görüşmeleri ben yaptım dediği için delil.
2: Hocam bir gün ya da
0: olmasaydı telefonu
2: gidip hemen
0: vermemiş. Telefonu vermediği için telefon mesajları silinmiş. Verse imajından eskiler belki de çıkartılacak. Ferdi Aydın'a gönderdiği ekran resmi tek başına delil değil. Yani Tuğyan kabul etmemiş olsaydı iddianamede bu husus yer aramayacak. Şimdi bizi izliyorsa duysun. Kendisi kabul ettiği için bu mesaj içeriklerini. Doğru, evet. Ama kendisi...
1: Aman öyle demeyin hocam, şimdi ben kabul etmiyorum derdi. Ya,
0: bitti canım, o kabul ettiği için zaten bu dosyada delil aldık bu saatten
2: zaten
0: sonra kabul etmiyorum.
2: Zaten o an çok acele bir şekilde avukatıyla beraber hemen ertesi gün gidip kabullenmek zorunda kaldılar bunları. Orada da kabullenir zaten.
0: Kabullenmemiş olsaydı dosyaya bile girmezdi. Sen telefonunu vermiş olsaydın bu iddialar soyut değil. Gerçekten o delil dosyanın içerisine ekran kaydı değil de mesajlaşma olarak girerdi. Bu da hani soyut diyor ya savcı. O zaman somuta dönerdi bu olay. Dolayısıyla o telefonu vermekten çekinmeyecek için şöyle düşün.
1: Şimdi,
0: kaybedeceğin şeyler kazanılacak şeylerden daha
2: hafifse. Şimdi hocam o anda ne olduğunu bilmiyorsun. Neyin içindesin bilmiyorsun. Bir taraftan baskı altındasın. Bir taraftan medya üstünde. Bir taraftan kendin depresyondasın. Bunları da hani bir konuşmamız gerekiyor bence. O an ben zaten ne yapacağımı bilmiyordum ki. Ben bir sabah uyandım. Benim resmim televizyonlarda. Haber kanallarında. Yani o an bile kendimi sorguladım. Bir buçuk hafta evden çıkmadım ben. Bunlar çok ciddi şeyler yani, tamamıyla

0: O dönemde ben depresyona girdim. Ne olduğunu bile anlayamadım.
1: Bu arada Bircan, bir de şu var. Diyor ki aslında iddianamede, sonrasında senin çıkan ses kayıtların da aslında çelişki oluşturuyor. Şimdi o ses kayıtları, çelişki oluşturan ses kayıtları neymiş? Onları da bir dinleyelim. Çünkü savcılık diyor ki hani ses kayıtlarında başka konuşuyor, mesajlar başka, orada başka. Bir onu bir izleyelim. Hangi ses kayıtları çelişki yaratmış iddianamede savcılık tarafından?
0: Alo. Kızım sen ne konuşuyorsun ya?
2: Ne konuşuyorsun?
0: Sen şu an benim burada ne yaşadım biliyor musun ki bu akşam? Böyle atıp tutup tüm Ferdi öyle teklif etti, böyle teklif etti. Başlattırma şimdi Ferdi. Ha?
2: Abla sen gelip demedin mi Ferdi beni oğlumla tehdit etti?
0: Ya kardeşim tamam beni tehdit etti demiş olabilirim ama şu an mesajları bak, sildiğim mesajları hepsi şu an, anladın mı? Ferdi'nin adamı zaten birebir hepsini çıkarttı.
2: Valla benim sildiğim mesaj, bildiğim mesaj yok. Sen gelip bana kendin söyledin, dedin ki.
0: Tuğya.
2: Aynı kendi ağzını.
0: Tuğya sen şu an bir çalışıyorsun farkındayım ama yani ben şu an ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Anlamıyorum, beni yaktın yani. Şu an resmen beni yaktın. Yarın savcılığa gitmemiz şey yapıyorlar. Zorla savcılığa götürecekler. Ben gitmezsem zorla alacaklar beni savcılıkla. Sen neden bahsediyorsun?
2: Niye zorla alacaklar abla? Bu devletin polisi var.
0: Lan ben sana ne diyorum? Ben sana ne diyorum? Mesajları ifşa oldu diyorum sana. Adamlar senin sildiğin mesajı hepsini yedeklemişsin, çıkarttılar. La havle ya.
2: Bununla alakalı savcılığa ifade verdin.
0: Ya sen neyle verirsen ver savcılığa ifadeni.
2: Tamam, kaçırdılar mı seni Bircan abla?
0: Ya kızım bak, beni kimse kaçırmadı. Ben onların yanından kaçtım diyorum sana ya.
2: E tamam, senin ne işin var orada?
0: Lan mesajlar ifşa oldu diyorum sana. Sen anlamak istemiyor musun? Kızım bak, bunun seninle alakası yok şu an. Benim ya. Sen anlamıyor musun? Ben sana ne kötülük yaptım? Ne kötülük yaptım kızım ya?
2: Ben sana ne kötülük yaptım abla?
0: Ya benim başım şu an zaten senin yüzünden belada.
2: Ne alakası var?
0: Nasıl ne alakası var Tuğya? Nasıl ne alakası var ya? Ben sana iyilik yaptım. Şu, ya geldiğim hale bak ya.
2: Küçük çekmeceye niye gittin?
0: Kızım ben taksiye atladım. Getirdi beni. Ben şu an nerede olduğumu bile bilmiyorum ki. Ben İstanbul'u biliyor muyum Tuğya? Allah'ım delireceğim. Yemin olsun delireceğim.
2: Kim getirdi seni oraya?
0: Ben kendim geldim. Adam benim telefonda ekranını aldı ya bunları.
2: Ben çıktım aslanlar gibi içeride.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün var ya, o gün var ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sana tek bir şey söylüyorum. Köpek gibi pişmanım. Tek.
2: Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?
0: Ya arkadaşım ben savcılığa direkt niye gideyim? Ben kendim direkt niye ateş atayım ya?
2: Niye gitsin? Niye ateş atacaksın?
0: Ya zaten savcılık şu an beni alacak. Tuğya sen neden bahsediyorsun?
2: Tamam, araba teklif etti demedin mi?
0: Hayır, öyle bir şey söylemedim ben sana.
2: Nasıl söylemedim pardon? Araba teklif ettim, para teklif.
0: Hayır, ben sana öyle bir şey söylemedim Tuğyan, kusura bakmayacaksın. Ben sana tek bir şey söylüyorum. O kadar pişmanım ki. Keşke o mesajları yazdığın zaman hiçbir şeye karışmasaydım. Keşke seni durdurmasaydım. Tamam.
2: Vallahi
0: ben de ne durduruyorsun ya?
2: Vallahi ben kendimden eminim bir cevap. Tamam. Hiç de bir şeyden korkmuyorum.
0: Ne durduruyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bak kızım bak, ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bu çok belli, anladın mı? Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğya.
2: Valla beni kimse yakamaz belki.
0: Tamam, görüşürüz.
1: Aslında bunları çelişki bulmuş ama burada aslında sen hatalısın. Hani sizin ilişkinize baktığında. Şimdi burada da görüyoruz manipülasyon nasıl oluyor.
0: Şimdi orada.
1: Burada aslında sen hani kızı baktığında... Gidip Ferdi Aydın'a göstermişsin, onun yanına gitmişsin.
0: Ama aslında dışarıdan bakılınca öyle, fakat orada yapılmak istenen aslında bu davaya yine bir de katkı sağlayabilmek. Çünkü orada yanımda benim avukatlar var, Ferdi Aydın var. Ferdi Aydın'ı zaten kendisi de kabullendi, onun mekanında çekilmiş bir görüntü bu.
1: Tabii tabii, orada gözüküyor Ferdi'nin kolu,
0: evet,
1: falan.
0: Evet, çünkü avukatlar bana dedi ki yani Tuğyan'ı buraya getirtirebilirsen getirtir. Çünkü senden sen dersen gelebilir. O şekilde o konuşma gerçekleşti ve orada zaten bak benim dediğim bir şey var. Keşke kurtarmasaydım.
1: Yani aslında bu bilinçli olarak planlanmış bir
0: keşke
1: konuşma.
0: Keşke kurtarmasaydım. İkisi lafı
3: var. İkisi de oynuyor
0: orada.
3: Birbirine bak.
1: Ne var?
0: Keşke kurtarmasaydım lafı var. Bakın videonun sonunda. Yani ben senin birkaç ay öncesinde anneni öldürmeni keşke müdahale etmiş olmasaydım. Ben bugün bu durumda olmazdım. Hı
1: hı. Ama aslında o durum öyle değil. Sen gidip Ferdi'ye o mesajları ama orada, gösteriyorsun. Ama... O yüzden de sonra onu inkar etme ve bir oyunlar
0: acaba
1: yapıyorsun.
0: Acaba göstermese miydim ya? Hiç girmese miydim acaba bu işe?
1: Yok, tabii ki de iyi oldu. Ama aslında
0: hani bu kadar mesela... çok böyle üstüme gelindi ya medya aylardır böyle, insanlar aylardır
3: yo,
0: sürekli.
3: Yaptın.
0: Acaba diyorum yani şu anda da böyle sorgu

0: bilmiyorum gerçekten. Şimdi biz bu benim çıktığım zamanlarım böyle.
1: Pişman mısın Bircan?
0: Yok, kendi şahsıma hiç pişman değilim. Yok. Yok ama isterse biz insan sorguluyor ya. Acaba hani vermeseydim bunlar olmayacaktı. Benim başım bu kadar ağrımayacaktı ve vermek zorunda da değildim. Mecburiyetinde de değildim ben.
1: Hı hı.
0: Yani benim böyle bir mecburiyetim yok. Velev ki Tuğya'nın
2: zaten
0: telefonundan
2: vermedin
0: çıktı.
2: Ki sen. Sen vermedin. Şey diyor ki, Ferdi Bey diyor ki, ben diyor o ara aldım diyor. Sen kendisiyle
0: tamam, onun
2: paylaş.
0: O şekilde almış olması, bu mesajları garantiye almış olması benim savcılığa gitmeyeceğim de anlamına gelmiyor.
2: Savcılık seni çağırırdı bu mesaj içerikleri nedir falan diye. Zaten ki çağırmış.
0: Belki savcı beni
1: almadı?
0: Çağırmadı.
1: Mesela şu şekilde alınmaz
0: Hasan'cığım,
1: mı?
0: Hayır
1: yani...
0: savcı beni çağırmadı.
1: Hayır.
2: Siz gittiniz ama.
0: Tabii
2: efendim.
0: Ben kendim.
1: Bircan'a şu şekilde değil. Yani Bircan verir misin telefon, vermiyor. Tamam değil de o telefon niye alınmaz?
2: Çünkü niye alınmaz biliyor musunuz? Bircan bu dosyanın şüphelisi değil.
1: Bircan, şüpheliden alınır
2: tabii,
1: diyorsunuz.
2: Şüpheliden zorla telefon alınır. Hatta ne yaptılar? Kervanı şüpheli azmettirici diye dosyanın içerisine şüpheli olarak dahil etti savcılık.
1: Öyle
2: hemen telefonunu
1: el
2: aldı.
1: Koydu.
2: Kervanın yoksa telefonun hazine orada aslında, bakmayın. Birçoğunu da silmiştir. Kendisiyle alakalı
1: tabii
2: olan
1: tabii
2: kısmı
1: siliyor.
2: Tamamını silmiştir zaten. Bircan dosyanın tanığı olduğu için tanıktan zorla bir şey alamazsın. O tanık mahkemedeki en değerli karakter tanıktır. Olay için aydınlatıcı bilgi verecek için. Dolayısıyla onun telefonunu ancak o isterse bakarsın. O da istememiş. Bakmayın
1: peki
2: telefonuma demiş. Teknik olarak konuşuyor.
0: Mahkeme kararı istedi.
2: Mahkeme kararı istedi ve olmaz
0: onlar da
2: işte.
0: Tamam
2: sen
0: dediler
2: vereceksin.
0: Ve sonrasında
2: verecek,
0: herhangi bir mahkeme kararı falan
2: hemen gidip yedek
0: gelmedi.
2: Isim çıkaracaksın. Hemen o telefon attı lazımsa sana.
0: Ya Hasan Hocam.
2: Hemen yedek
0: kendi,
2: isim.
1: Yani şimdi
0: ama benim kendi bilgilerim var.
1: Var
0: benim kendi bilgilerim
2: de devletin,
0: var.
2: Bunu teslim ettiğin kurum savcılık.
1: Peki ben
2: yani
1: bir
2: ortada
1: şey soracağım.
2: Bir telefoncuya teslim
1: bugün
2: etmiyorsun.
1: Bugün ben izleyicilerimize sormak istiyorum. Kaçınız hani böyle bir tanık şeyinde telefonunu hemen direkt verir. Bazen vermeyenler olabilir şimdi. Ben onu da anlamak da istiyorum.
2: Ya
1: neden?
2: Tabii.
1: Atıyorum kendini şimdi bunu merak ettiğim için soruyorum. Vermeliydi o ayrı. Ama vermek isteyen istemeyenler olur mu? Ne bileyim açık fotoğrafı olur. Kendini çekenler var. Sevgilisi senin için söylemiyorum. Sevgilisi vardır. Çıplak fotoğrafını atmıştır. Bilmiyorum ki ben.
2: Tabii.
1: Şimdi hani
2: çok
1: herkes hemen verir mi? Şimdi birçok şeyi düşünüyorum. Yani belki uygunsuz fotoğrafları
2: şimdi,
1: var işin içinde. Verir misiniz? Sen verir misin Ayşe Hanım? Yoktur senin ama. Hani şey için yani bir gizli saklı bir şey insanların vardır belki özelliği.
2: Çok benim, haklısınız. Bir şey söyleyeceğim konusunlar onunla ilgili.
3: Benim suçum olmazsa veririm.
1: Aha.
3: Şimdi ben de Bircan Hanım'a bir şey konuşmak istiyorum.
0: Tabii ki.
3: Tuğyan Hanım sana mesajlarında bütün yazmış. İşte ben annemi istemiyorum. Ben annemden kurtulmak istiyorum. Ben ne yapayım?
0: Neden
3: sen de ona akıl veriyorsun. Bir dakika.
0: Buraya
3: sen
0: geleceğiz.
3: De sen ona diyorsun ki sen olduğun müddetçe annem var. Bu ne demek yani?
0: Hayır. Sen istediğin sürece annen
3: evet.
0: Senin hayatında dahil. Neden? Çünkü sen annenle kavga ediyorsun, tartışıyorsun. Bir şekilde bir sorun yaşıyorsunuz. Annenden evini ayırıyorsun. 3-5 gün, 1 hafta, 10 gün gidiyorsun. Orada burada kalıyorsun. Ama sen sıkıştığın anda maddi yata yani paraya sıkışan anda sen tekrar kendin gidiyorsun. Tekrar onun yanına geri gidiyorsun. Bunu yapma. Sen anneni hayatına, sen istediğin kadar annen hayatında var. Bu yani o mesajın anlamı bu. Neden sen hastanede çalışıyorsun? Hastanede çalışmaya devam edebilirsin.
1: Annenle yaşama demek
0: evet,
1: istiyor istersen.
0: Kendi hayatını, kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin. Çünkü senin bir mesleğin var, bir işin var.
3: Keşke Gülle Hanım'a baştan söyleseydin de bunlar
0: keşke
3: belki de hiç olmayacak.
0: Keşke Güllü Hanım'a da benden daha yakın olanlar söyleseydiler ya. Çünkü ben
3: o
0: kadınla
3: var.
0: Görüşmüyorum. Yıllar
1: şimdi,
0: var ki kadının yüzünü görmemişim
1: sordum,
0: ben.
1: Cevabını alamadı. Yani izleyicilerimize de soruyorum izleyenle. Yani gerçekten dürüstçe cevap. Şimdi birçok insanların gözaltına alındığını, problemler yaşadığını görüyoruz. Bazısı telefonunu veriyor, bazısı vermiyor. Yani sizler verir misiniz? Çünkü insanların telefonlarının içeriğinde hiç ummadıkları şeyler de olabilir. Bilemiyorum çünkü çok özel hayat ya. Soruyorum.
3: Çok özel hayat ama Esra Hanım yani o anda vermesi gereken bir yerde. Vermesi gereken
0: yok, hayır,
3: bir yerde olduğu zaman.
0: Yok hayır vermem gereken bir yerde değilim.
3: Niye,
0: zorunda da
3: niye sizin mi telefonunuz oradaki mesajları
0: hayır,
3: incelenecek?
0: Bakın, göz
3: en azından
0: alınırım.
3: Telefonunuzu vermeniz
0: hayır,
3: gerekir.
0: Hayır bakın bana karşı gözaltı kararı çıkar aynı kervana çıktığı gibi.
2: Alamaz
0: o zaman
2: onları.
0: Telefonlarımı o şekilde alırlarsa alırlar. Hı. Ama ben kendim. Cinayet büro amirleri benim arabamın aracımın önünü kestiler diye ben o telefonu vermek zorunda değilim.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Benim o telefonda kendi şahsıma ait özel bilgilerim var.
1: Özel ve ben, şeylerim var diyor.
0: Evet ben çalışan biriyim. Benim orada bilgilerim var. Müşterilerimin bilgileri var. Telefon numaraları var. Yani benim bütün hayatım Tuğyan.
4: Doğru söylüyor Esra Hanım
0: değil.
4: Burada. Ben olsam ben de vermezdim.
1: Aa.
4: Yani özel mesajlarım.

0: olabilir, tabii özel işte, çocukların resimleri olabilir.
1: Esra Hanım'ın dediği
0: gibi. Ben olsam ben de vermezdim.
1: Görüntülerim
2: şimdi
1: olabilir.
2: Neden şey yapıyorum? Devletimiz en güveneceğimiz yerim. Bunu emniyet güçlerinin güvenilmez böyle. Yani onu geçerek
1: Esra söylüyorum. Esra Hanım ben savcılıktan çıktıktan sonrasında
2: bir saniye yayınlandı. En güveneceğimiz yer. Bununla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama gerçekten bu şu konuda ben bütün herkesi uyarmak istiyorum. Özellikle kadınlarımızı. En güveneceğimiz yer. Ama telefonlarınızda, iletişim araçlarınızda ya da başkalarına asla lütfen, bakın çok kez uyarıyorum, başına çok şey gelenler var. Devlet ve emniyet kurumlarını tenzih ederek, yani kendi kişisel hayatınızdan bahsediyorum. Lütfen uygunsuz fotoğraflarınızı telefonda bırakmayın. Lütfen uygunsuz fotoğraflarınızı, daha tanışıyorsunuz, sosyal medyadan adamlara atıyorsunuz, yapmayın. Asla iletişim araçlarına, internete, sosyal medya ortamlarına güvenmeyin. Lütfen bu konuda da uyarmak istiyorum. Telefonunuzda da öyle abuk subuk resimdi, videoydu bırakmayın. Gerçekten doğru. Şu hiç güvenilir bir alet değil. Gerçekten hı-hı, değil. Yani bugün sosyal medyadan yolladığınız bir şey, iletişim araçlarınızdan yolladığınız bir şey ya da biri girer telefonunuza, bilmiyorum. Hani bırakın emniyete vermeyi. Girer telefonunuza, giriyorlar abuk subuk, yok yapay zekası var, zırtı var, oradan bir şey yolluyor. Doğru. Virüs yolluyor, bir şey oluyor. O yüzden buradan özellikle hanımları da, çocuklarımız için de bu çok önemli. Çocuklarımızın da elinde bu oyuncak gibi telefon. Asla bu tarz sitelerden, şeylerden uzak tutun. Bu anlamda bir uyarı yapmak istedim. Şimdi söyleyebileceğim.
1: Esra Hanım, şimdi bir konuya da bir kez daha artık son defa açıklık getirmek istiyorum. Hanımefendi sorduğu için cevap veriyorum. Şimdi neden söylemedin? Sürekli benim üzerimde aylardır, neredeyse bir sene olacak bir baskı var. Neden söylemedin? Ben söylemiş olsaydım bile bir şey değiştirmez. Bu cepte zaten. Ki kaldı ki biri birini
2: neden
1: öldürecek dediği zaman.
2: Neden onu da anlat.
1: Değiştirmez çünkü Gül abla çocuklarına tutkun bir kadın. Düşkün bir kadın. Her ne kadar kendi aralarında çatışma yaşamış olsalar da bu değişmiyor. Çünkü anne yani. Ben demiş olsam bana inanmayacaktı. Aramızı bozmaya çalışıyorsun diyecekti belki de. Belki de bu mesajlar işte sen Tuğyan'ın telefonundan kendini attın diyecekti. Hı hı. İnanmayacaktı bana bir şekilde. Şimdi her öldüreceğiz, sinirlenip de öldüreceğiz dediğimiz insanı gidip de öldürüyor muyuz? Vuruyor muyuz biz? Böyle bir şey mi? Kaldı ki ben Tuğyan'la Haziran'dan sonrasında zaten görüşme sağlamadım ben. Onların hı-hı, hayatlarında değilim. Onların çevrelerinde, evlerinde değilim. Tuğyan'la bir iletişimim yok. Yani ben nereden bilirim bu kız birileriyle ya da tek başına bir plan içerisine girip de annesini öldürebilecek. Ben bunu bilemem ki.
3: Hayır bilirsin. Niye bilirsin biliyor musun?
1: Hayır bilemem
3: çünkü
1: hocam.
3: Şöyle. Yani herkesten daha iyi bilirsin. Çünkü senden talepte bulunan bir kız var. Hı hı. Bana birilerini bul abla. Bana birilerini bul. Sen bulmuşsun bulmamışsın değil. Annesini öldürmek için plan yaptığını seninle paylaşan bir
1: tamam,
3: kadın var.
1: Tamam ama Tuğyan sürekli bunu
3: dolayısıyla
1: tekrar eden bir
3: burada
1: kız.
3: En fazla şüphelenmesi yani diyorsun ya ben bilemem ki. Hayır sen hatta çağrıya.
1: Çünkü.
3: Hatta çağrıya ki siz çağrıyla görüşüyorsunuz. Hı. Ben annemle dost olacağım ve onu atacağım diye tabir etmiş ki sen bunu
1: hocam,
3: çağrıdan
1: duymuşsun. Tuğyan dediğimiz kız ya sürekli bu kadın, bunu söyleyen, dile getiren
2: evet,
1: bir kız ama.
2: Evet, bağlanan hanımefendiden de istemiş kiralık
1: sürekli
2: katil.
1: Sürekli söylüyor.
2: Arzu Hanım. Arzu Hanım'a da dün biliyorsunuz Arzu Hanım bağlandı. Benden annesini öldürmem için kiralık katil istedi diye söyledi.
1: Ve Arzu benden daha yakın
2: çocuklar
1: ona
2: var istedi. Şimdi ben şunu düşünmek istiyorum. Yani gerçekten açık ve net olarak yani her şeyi düşünelim yargılamadan. Güllü Hanım'a bunu galiba Güllü Hanım'ın kardeşi söyledi ama Güllü Hanım'a biri gidip kızın seni öldürecek ve bunun için kiralık katil arıyor deseydi. Hatta onu bırakın Güllü Hanım'ı aşağı itseydi ve Güllü Hanım yaşıyor olsaydı yine de kızından şikayetçi olmazdı.
1: Olmaz. Evet.
2: Dediler ve Güllü Hanım'a biri bunu gidip söyleseydi Güllü Hanım yine kızıyla yaşamaya devam ederdi ve onu affederdi gibi söylemler de var. Çünkü çocuklarına çok düşkündü olarak. Allah göstermesin, ben izleyicilerimize sormak istiyorum. Bir gün çok da yakın olmayan birileri, komşularınız gelip size açıkça düşünün her şeyi. Yani insanları tabii ki de bir şeyler söylüyoruz ama bir düşünün. Biri gelse, tövbe estağfurullah benim de oğlum var ama. Hayır, gelse de dese ki oğlun seni öldürmeyi planlıyor. Ya da Allah koru ya Rabbim kızın seni öldürmeyi ne yaparsınız? Açıkça soruyorum size. Dese ki yani yanınızda birlikte yaşadığınız kızın yani canın diyecek ki sana ya benden kiralık katil istedi seni öldürmek için ne yaparsınız? Atar mısınız kızınızı? Ne yaparsınız mesela soruyorum.
3: Vallahi yani o haberi getirene azarlar gönderirim.
2: Heh, bakın.
3: Bak o haberi getirene

0: Pazarlar gönderirim.
1: Ne yaparsınız? Dürüst olun. Gelecekler size diyecekler ki senin çocuğun seni öldürmek istiyor. Ne yaparsınız? Söyleyemezdim diyorsunuz. Evet. Sen anne olarak ne yapardın? Senin çocuğunun seni öldürmek istediği söylense.
2: Konduramazdım. Yani asla benim çocuğum yapmaz öyle şey derdim.
1: Kovar mıydın çocuğunu evden?
2: Asla kovmazdım. İnanmazdım ki benim çocuğumun beni öldüreceğine inanmazdım.
1: Hanginiz kovardı ya da size söyleyen kişiye inanır ve çocuğunuzu kovardınız ya da şikayet ederdiniz ya da polise giderdiniz?
3: Esra Hanım, çocuğumu kovmazdım. Çocuğuma da belli de etmezdim. Ama tedbirini en azından alırdım. Giderim bir güvenlikli bir yere, savcımıza, polisimize bir en azından bir bildirirdim. Yani ben böyle bir duyum aldım. Evladıma da söyleyemiyorum. En azından bir kendimi bir korumaya alırdım. Haber verirdim.
1: Ama Güllü Hanım bunu yapmış. Evin her yerine kamera döşemiş.
3: Sadece kamera yapmak bir şey. Kamerayı gider bozuyor işte,
1: ama
3: ne olacak?
1: Ama bakın, kamera döşemiş, odasının kapısına bile şifre koymuş, odasını bile kilitliyor yatarken. Yani aslında bu kadın yapabileceği potansiyel her şeyi yapmış. Şimdi ben açıkça cevap vereyim. Biri gelip Allah koru ya Rabbim hiç büyük konuşturmasın da, gerçekten en korktuğum şey evlatlarla ilgili örnek vermek ve şey yapmak. Hayatta daha da büyük bir acı yoktur evlat acısından başka, ama gelip bana söylesin ne diyorsun sen, ben de gelen kişiyi azarla. Yani çocuğuma da asla kondurmazdım açıkçası. Yani
0: lafını
1: insan oturup düşündüğünde, yani öteki kadına düşünmüyorsun. Yani çocuğun, şimdi düşünüyorum, çocuğun beni öldürmeye çalışsa bile ondan şikayetçi olur muydum bilmiyorum bunları ya. Gerçekten bunlar
0: bir şey
1: çok büyük
0: mi?
1: Konuşulacak şeyler
0: bak,
1: değil.
0: Bak, size bir şey söyleyeyim mi? Yani Güllü Hanım şu an ahirette, şu an affetmiştir emin ol. Bak, kendisini öldüren kızını bile affetmiştir. Şu an bile affetmiştir. Yani ne olursa olsun hiçbir ebeveyn evladına kondurmaz, yapsa bile affeder ne olursa olsun.
1: Yani annelik, Allah öyle bir duygu vermiş ki ne sinirin kalıyor, öyle bir sevgi ki sınırsız. Yani çocuğuna, evladına duyduğun sevgi, gelse saldırsa bu asla yapmasın, bu nasıl bir şey, bunları ayrı tutarak söylüyorum. Ama annelik duygusu hayatta olabilecek tek karşılıksız bir sevgi duygusu, sınırsız. Evladın yani hayatta olmasa da devam eden ve hayat boyunca, hatta çok güzel bir tarif yapmış. Hayat boyunca buranda bir iğne var. Her o kıpırdandığında, her onun başına bir şey geldiğinde batıyor. Yani o yüzden hani bu çok böyle bu kadının kulağına bence gitmiş ki bu kadar güvenlikler koymuş. Evin içine yine bir kameralar koymuş. Ama bunun dışında ne yapardın? Sen ne yapardın?
4: Esra Hanım, ben de Hasan Hocam gibi o gelen, bana söyleyen kişiyi ben de kovardım. Yani bu lafı hiç istemezdim, konuşturmazdım
5: Güllü abla
4: bile.
5: Belki de sadece hiç kovmakla da kalmazdı, emin olun.
1: Onun için bunu hani sormak istiyorum. Tabii ki de bizler hepimiz kızıyoruz. Ben de diyorum ya Bircan, niye gittin kadına söylemedin? Niye gitmedin
0: söylenmez,
1: yani?
0: Söylenmez, söylenmez.
1: Niye yapmadın? Ama şimdi ben bunu bir empati de yapmak zorundayım. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman kadının bunu kabullenmesi çok zor. Kadının hani bu tarz durumlarda hani başkasına inanıp kızını atması ya da polise, emniyete gitmesi zor. Bunu da unutmamak lazım. Yani bu düşünürken bir çift taraflı farklı düşünen var mı? Vardır mutlaka. Gidip evladını hani biri böyle söyleyince atacak ya da var mı böyle biri? Varsa söylesin.
0: Yok.
1: Var mı ben evladımı gönderirdim, atardım, polise verirdim diyen yok mu? Çünkü sizler de aslında bizi izleyenleri, yani Esra İzmici ile yeni başlanan farklı düşünen izleyicilerimize yazın. Biri size bunu söylediğinde farklı davranacak olan varsa hani söylesin, mutlaka vardır da diye düşünüyordum. Şimdi Bircan, diğer bir şey daha var. Biliyorsun Ferdi Bey dedi ki aslında Bircan o mesajlarla Tuğyan'ı tehdit ediyordu. Tuğyan'dan para koparamayınca bana geldi ve söyledi. Böyle bir durum var mı? Sen mesajlarla Tuğyan'ı tehdit ettin mi?
5: Esra Hanım, ben öyle bir şey olmuş olsa, eğer o zihniyette, o niyette olmuş olsam, ben Tuğyan'ı neden tehdit edeyim ki? Zaten Ferdi Aydın bana istediğim imkanları sağlıyor. Zaten bana çok güzel şeyler, vaatlerde bulunuyor. Çok güzel tekliflerde bulunuyor. Ben Tuğyan'la uğraşacağımı direkt Ferdi Aydın'dan zaten söylediklerini, yani bana
1: ama
5: teklif ettiklerini kabul ederdim.
1: Ferdi Aydın seni tanımadığın biri, Tuğyan tanıdığın biri. İnsanlar ilk önce bu tarz teklifleri tanıdıkları kişiye
5: ama
1: yaparlar.
5: Ama Tuğyan'ı tehdit etmek zaten kolay değil. Karşımda benim Tuğyan var. Yani Tuğyan bir şekilde...
0: Korktun mu?
5: Yok. Korkmadım hocam.
0: Gerçekten korktuğun için mi?
5: Yok, korktuğum da yani bu
0: benim... Siz arkadaşsınız yani, çok

0: Korkasın
1: Ben
0: ki yani.
1: Tuğyan'dan bir yere kadar çekinirim. Bir yerden sonrasında beni kimse tutamaz.
0: Ben biliyorum, seni daha çok tanıyorum da onun
1: Yani
0: yüzden yani
1: çünkü Tuğyan benim eve geldiği
0: korkmadın,
1: zaman ben onu yüzüne
0: kullanmak
1: söyledim.
0: isteseydin kullanabilirdin o mesajları. Şantaj
1: Neden?
0: amaçlı.
1: Hocam hiç öyle aklıma hiç öyle bir şey gelmedi ki benim. Hiç öyle bir şey gelmedi. Hiç öyle bir düşünceye sahip bir
0: Derdi Bey
1: insan
0: de
1: değilim
0: diyor ki
1: zaten
0: bu kiralık katil
1: ben.
0: meselesiyle ilgili olarak Çağrı Bey bulup getirmiş ya, Derdi Bey'in iddiası bu. Bulup getirmiş ya, getirilen kişi üzerine

0: Tuyan'dan para almak ve şantaj yapmak amacıyla tanıştırdı Çağrı Bey'i diyor.
1: Yok, hiç onun öyle bir doğruluk payı yok.
0: Ama asla tam da bu yazışmanın üzerine Çağrı girmiş ya hayatınıza.
1: Çağrı zaten benim tanıdığım bir insan.
0: Ama Tuyan'ın hayatına girmiş.
1: Tuyan'ın hayatına benden yana giriyor ama
0: senin
1: bak.
0: Senin vasıtanla tam benim da abla beni, bana birini bul. Yoksa falan dediği anda sen.
1: İşte Tuğyan bana yükleniyor. Bu şekilde beni sıkıştırıyor. Baskı altında tutuyor. Tuğyan ben bugün annemi öldüreceğim. Ben birazdan bir şey mazeret edeceğim. Annemi evden çıkartacağım. Arabayla beraber gideceğiz. Onu uçurumdan aşağı atacağım. Ben orada kime arayabilirim? Düşünüyorsun. Orada kim var en yakın oraya? Çağrı abi var. Ay. Yani ben orada iyi bir şey yaptım. Kötü bir şey yapmadım aslında.
2: Peki bir dakika bir orada, can ben bir de burada yok. Gireceğim. Sana öyle mi söyledi? Ben birazdan annemi götüreceğim, öldüreceğim mi dedi?
1: Evet. İşte o gün yani neler yaşadığımı...
2: Ne zaman bu? Bir dakika ben bunu ilk kez duyuyorum.
1: İşte bu Haziran ayı içerisinde oluyor Esra Hanım. Bu mesajlar... Çünkü siz mesajları görüyorsunuz. Ben orada saatlerce Tuğyan'ı telefonda ikna etmeye çalıştım.
2: Peki ne dedi? Bir dakika bu telefonda ikna etme sürecini ben bilmiyorum. Yani sana şunu mu diyor? Annemi arabayla çıkarıp öldüreceğim mi? Evet. Nasıl öldürecek?
1: Evet işte bu kervan aralarında amcasıyla alakalı para muhabbetleri var. Çok büyük kavgalar ediyorlar Gül ablayla. O süreçte de yani kızın nasıl diyeyim Esra Hanım? Sürekli zaten altyapısında bu istek vardı.
2: Ay nasıl öldürecekmiş arabayla çıkarıp onu merak ettim.
1: Uçurumdan aşağı atacak.
2: Kendi de arabanın içinde.
1: O bir yolunu bulurdu herhalde bilmiyorum artık.
2: Yani bunu cidden ben arabayla çıkacağım uçurumdan aşağı atacağım diyordu.
1: Bana o gün kurduğu cümle bu.
2: Sen ne dedin?
1: Yapma dedim tabii ki de neden? Zaten onu o kadar sinirli ki Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum bakın. Gerçekten çok iyi tanıyorum. Tuğyan'ın nasıl durdurulabileceğini biliyorum ben. Benim orada onları yazmam, onu o şekilde onaylamam zaten bu yüzden. Çünkü neden Tuğyan'a, Tuğyan baskın bir karakter, ona ne kadar yapma dersen de asla ve asla onunla işe yaramaz. Kesinlikle hani bazı karakterler vardır ya hocam, Esra Hanım siz bilirsiniz. Yani işe yaramaz, mümkün değil, onu durduramazsın, kafaya koyduğu bir şey yapar o. Onu nasıl durdurabilirsin? Onun yanındaymış gibi görünerek durdurabilirsin. Onu o anda o şekilde sakinleştirebilirsin. Başka şekilde durmaz.
2: Ne diyordun yani peki sen annemi uçurumdan şimdi ben gidiyorum arabayı alacağım annemi uçurumdan aşağı atacağım.
1: Şimdi o konuşma bu mesajlaşmalardan sonrasında oluyor. Şimdi bana bahsediyor. Ben işte onu hani onaylamış gibi yapıyorum. Sonra beni arıyor diyor ki ben artık hani son raddede cinnet geçiriyor artık evde ne yaşadıklarını bilmiyorum. Abla ben annemi dışarı çıkartacağım arabayla uçurumdan aşağı atacağım. Ama bunu benim söylediğim gibi söylemiyor tabii ki.
2: Nasıl söylüyor?
1: Böyle değil. Bu şekilde değil.
0: Sert, küfürlü.
1: Çok sert, küfürlü ve gerçekten cinnet geçirerek söylüyor. Ben de o anda buna engel olabilmek için o anda düşündüm. Ben ne yapabilirim? O anda en yakın aklıma gelen sadece Çağrı abiydi ve onu aradım ben de. Abi dedim bak böyle böyle durum var lütfen hani git dedim yetiş bu kıza. Yoksa dedim bir şey yaptıktan sonrasında engel olamayız. Yani ya telefonunu kapatır ya da cevap vermez bir şey olur. Çünkü Gül abla dışarı o evden dışarı çıktıktan sonrasında... Kim ne yaparsa yapsın artık. Hiç kimse müdahale edemeyecekti. Allah bilsin kadını nereye götürecekti.
2: Peki sen
1: müdahale etmese miydim?
2: Peki bu anlattıklarına
1: yapmasa
2: göre.
1: Miydim?
2: Şimdi her zaman sen olacak değilsin. Yani Tuğyan annesini öldürme yollarını denedi mi sence daha önce?
1: Denedi mi denemedi mi bilmiyorum ama konuşmalarında vardı bunlar. Yani belki denemiş de olabilir bilmiyorum. Dediğim gibi yani aralarında yoktu mu onların? Ben Tuğyan'la görüşmüyordum zaten. Kervan'la birlikte olmaya başladığından beri Kervan, Tuğyan bizi soyutladı çevresini, biz de Tuğyan'ı soyutladık. Bu şekilde.
2: Niye Kervan istemiyor muydu sizle görüşmesini?
1: Ya benim Kervan'la zaten bir tanışıklığım yoktu. Son dönemlerde zaten Kervan'la muhatap olduk biz. Kervan'ı tanımıyordum
0: bir de,
1: ben.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Kervan konusu açılmışken. Yani Gül Hanım rahmetli olduktan sonra seninle Kervan arasında bir takım yazışmalar da var. Kızla ilgilen, niye yanında olmuyorsun?
1: Ondan öncesinde tanıdım.
0: Şunu söylüyorum. Öldüreceğim dedi, öldürdü, taziyede sana itiraf etti. Sen niye Kervan'la hala bu kızla ilgilen diyorsun? Annesini öldürdüğüne kesin inandığın ve sana da itiraf eden bir kız.
1: Çünkü o süreçte...
0: Neden Kervan'la, niye bu kızla ilgilenmiyorsun? Yanında dur, şudur, budur. Ya annesini öldürmüş daha bu şefkat göstermeye çalışıyorsun.
1: Ona şefkati ben göstermiyorum.
0: Ama Kervan'a söylüyorsun.
1: Ona şefkati ben göstermiyorum. Onlar tartışıyorlar kendi aralarında. Kervan diyor yani ben
0: sana
1: görüşmüyordum.
0: Ne? Annesini öldürmüş bir kadın ya.
1: Ama sürekli zaten Tuğyan bana bu baskıyı kuruyor ki. Annesini
0: ne
1: öldürsün
0: kuruyor?
1: Ya
0: hangi
1: da öldürmesin.
0: Kuruyor?
1: Annesini öldürmeden öncesinde
0: hayır,
1: kuruyordu.
0: Sana annesini
1: öldürdükten sonra
0: öldürdüğünü
1: da kuruyordu.
0: İtiraf ettikten sonra senin böyle sıcak duygularla onun iyi olduğunu.

0: olmasını sağlamak adına eski sevgilisiyle aralarını yapmaya çalışman.
1: Hocam ama o arada sence ben onların mi? Aralarındayım ama. Bakın siz bunu atlıyorsunuz.
0: Sana ne?
1: Hayır, siz bunu öldürmüş. Atıyorsunuz.
2: Sana yani itiraf şunu etmiş. Soruyor Hasan Hocam.
0: Dün de itiraf etmiş, doğru mu?
2: Şunu, sana cinayeti itiraf etmiş biriyle niye hala arasındasın?
1: Ama ben Çuyan'la bilerek seni istişare içindeyim zaten.
0: Neden?
1: O arada zaten kervanda.
0: Neyi öğrenmeye çalışıyorsun?
1: Hocam
0: ya?
1: Ben hani evdeyim, Ferdi Aydın'la konuşuyorum.
0: Amacın...
1: Ferdi Aydın'la konuşuyorum ben. Bir takım konuşmalar, görüşmeler yapıyoruz. Ben taze evindeyim. Etrafa bakınıyorum. Ya onların içindeyim ben. Dışında değilim
2: yani
1: zaten.
2: Yani yakalamaya devam ettim. Çünkü bir yerden bilgi almak için mi?
1: Evet, aynen öyle. Yani şimdi zaten Tuğyan en yakını benim. Benden başka kimseye güvenebilecek bir kız değil bu.
0: Sadece sana itiraf etmiş.
1: Tamam işte hocam ama bu çok normal. Çünkü niye ben Tuğyan'ı benim evimde kalırken ya da ne bileyim işte kendi evindeyken bile bunu ilk defa söylüyorum. Tuğyan yaklaşık bir 22-23 yaşlarına kadar biberondan süt emmiş bir kız.
2: Ne o diyorsun? Ne demek ya?
1: Evet tabii ki de yani biz o kadar o derecede yakındık.
2: Bir dakika, 23 yaşına kadar biberondan mı emdi?
1: Evet tabii ki de. Tuğyan. Evet, ilk evliliğinde de bu zaten vardı. Yani benim Tuğyan'la samimiyetim sizin bildiğiniz gibi değil ki.
2: Bir dakika, bunu bir şaşırdım. 23 yaşında biberonla süt mü içti evet, Tuğyan?
1: Evet, buradan biri dinliyorsa zaten kendisi duyuyordur.
0: İçiyordu
2: normal. Niye biberonla süt içiyor?
1: Evet, onun alışkanlığı da biberonu vermediğin zaman parmağına verdi. Mesela bunu bilen var mı?
0: Aa.
1: Yok.
2: Yani
1: hani bunu neden söyledim?
2: Bir dakika, çok enteresan duydunuz değil mi? Ne kadar psikolojik bir şey içeriyor aslında. Tuğyan 23 yaşına kadar biberondan süt içiyormuş.
1: Evet, yazardı dizime. Biberonla orada süt içerdi, uyurdu kalırdı çoğu zamanda.
2: Biberonla süt içerken aynı bebek gibi uyuyakalıyor.
1: Evet, evet, evet.
2: Yani bunu annesinin da evinde falan da hep biberonla
1: tabii
2: süt içiyordu.
1: Tabii ki canım, Mahmut da bunu biliyor. İlk eşi de biliyor. Kervan biliyor mu bilmiyorum ama. Yani benim Tuğyan'la samimiyetim farklı, çok
2: neden
1: farklı.
2: Neden öyle diyordu sana? Yani sormuyor muydu niye biberonla süt içiyorsun?
1: İşte o onun alışkanlığıydı. Küçüklükten beri alışkanlığıydı.
2: Yani hep uyurken mi sadece?
1: Uyurken değil, uyumadan öncesinde.
2: Yani gece
1: öncesinde
2: sadece.
1: Onu içer ya da gün içinde işte atıyorum o şekilde içmek istediği zaman içer onu.
2: Biberonu da emiyordu. Duydunuz aynen mu öyle 23 yaşında emen? Yani... Ben duydum da birkaç tane böyle şey.
3: Ben onların ilk defa aslında, duyuyorum. İlk defa duyuyorum
2: yok,
3: ben.
2: Yok, onların aslında farklı psikolojik sebepleri işte bir olmuş oluyor. Psikolojide mesela oral dönemde takını kalan insanlar regrese oluyorlar ve o ilk dönemlerini sürekli aslında o zaman çok tatmin edilmedikleri için ilk doğdukları dönem. Düşünün. 1,5-2 yaşına kadar ya da 1 yaşına kadar ilk döneminizde çok tatmin edilmezseniz ne oluyor arkadaşlar? O oral dönem dediğimiz ilk dönemi hayat boyu devam ettiriyorsunuz. Bu bazen ne olabilir? Biberon içmek bunun ekstremi. Bazen ne oluyor? Mesela tütün bağımlılığı, ağızla yaptığınız yeme bağımlılığı. Yani ağız yoluyla yaptığınız her türlü bağımlılık ilk dönemde takılı kalmadır. Bu takılı kalma ise yeterli sevgi almadınız, yeterli beslenemediniz, yeterli duygusal tatmin alamadığınızda o döneme takılı kalırsınız. Bu da psikolojik analizi bunun.
3: Süperdi. Emzirme eksikliği o zaman.
2: Emmedi. Annen yeteri sevgi göstermedi. Yeteri kadar seninle ilgilenmedi o ilk dönemde.
3: Şu sıcaklığı vermedi.
2: Vermedi.
3: Şu emzirme.
2: O zaman ne olur? Sen o döneme takılı kalırsın. Onu nasıl tatmin edersin? Tütün içerek tatmin edersin. Çok yemek değerlidir. Yiyerek tatmin edersin. Çok içecek içersin. Farklı madde bağımlılığın olur. O dönemde takılı kaldığın için bunlara devam edersin. Ama bu artık o kadar takılı kalmanın ileri boyutu. Emerek onu devam ettiriyor.
1: Bunu neden açıkladım? Çünkü Tuğyan'la diğerleriyle olduğu gibi değil benim aramdaki yakınlık. Tuğyan benim belki öz kardeşim gibiydi bana. Ben Tuğyan'ı çok ama çok seviyordum. Gerçekten çok seviyordum. Benim Tuğyan'ı affetmeme nedim annesi olması.
2: Peki bir şey söyleyeceğim. Tuğyan'ı niye seviyor? Yani Tuğyan'ın sevilecek ne özelliği var?
1: Ya onun öyle dışarılarda kalması, onun öyle ne bileyim sürekli ağlayan halleri. Hani bir masum bir tarafı vardı o kızın. Hep söylüyorum Tuğyan böyle bir kız değildi. Yani benim ilk tanıdığım Tuğyan'la son dönemlerdeki Tuğyan arasında çok büyük farklar var.
2: İlk tanıdığın Tuğyan nasıldı?
1: Merhametli.
2: Merhametliydi.
1: Merhametli, vicdanlı.
2: Ne zamandı bu?
1: Onun kedisi annesinin düştüğü yerden bir tık geriden düştü zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Gül ablanın odasından düşmüş olması gerekiyor. Bundan 10 yıl falan oluyor ama bayağı bir zaman geçti. Tuğyan onun başında oturup ağladı o kedinin başında.
2: Kedisi düştü aşağıya.
1: Evet, aynen öyle.
2: Birileri o kediyi onun attığını söyledi. Burada programda hatta konuştuk bunu.
1: Hayır kesinlikle. Çünkü
2: kedisini aşağı attı dediler.
1: Hayır. Öyle bir şey yok.
2: Peki bu kadar merhametli diyerek anlattığın bir insan nasıl annesini öldürecek konuma gelmiş olabilir?
1: İşte son dönemde ne yaşadığı, bu kervanla olan tartışmaları gerçekten buhrana itti. Bunalıma itti onu. Artık o arada ne yaşadı bilmiyorum Esra Hanım ben. Çünkü yoktum içlerinde. Hı hı. Sen, ne olduysa o dönemde oldu yani.
2: Sen hep geldiğinden beri yani burada da söylediğin şey aslında Tuğya'nın bu noktaya gelmesinin sebebi kervandır diyorsun.
1: Evet, dediğimin de arkasındayım.
2: Neden? Bunu bir daha anlatsana mesela.
1: Bu dosya tamamen çözülene kadar da arkasındayım.
2: Aslında Tuğya bağımlı bir kişilik bir yandan. Evet. Yani zaten borderline kişilikleri var. Hani birazcık bağımlıdır da diyoruz ya biz buna. Hani bağımlı olarak mesela madde bağımlılığı var, farklı bağımlılıklar var ama ilişkisinde de bağımlıydı diyorsun sen.
1: Evet, şimdi ekrana verdiğimiz aylar öncesindeki mesajlarda da zaten var. Ben evet. Kervansız yaşayamam, kervan olmayacaksa annemi öldüreceğim şeklinde bir mesaj vardı zaten. Buradan çok açık değil mi?
2: Niye?
1: Yani neyi neden, bunu neden yaptığı bence o mesajda çok çok çok aşikar bir şekilde zaten yazıyor.
2: Kervan da buna ışık tutuyordu diyorsun. Kervan ne diyordu?
1: Annem varken biz olamayız. Yani aylarca bunun tartışmasını
2: aslında
1: yaptılar
2: insanlar. Aslında bu çok önemli bir alt mesaj veriyor. Bakın.
1: Evet.
2: Çok bağımlı olduğunuz bir adam geliyor ki annen olduğu sürece biz olamayız. Tabii ki kimse bunu da normal bir kişilikte olsanız gidip annem yok olsun diyecek değilsiniz ama ya annenizden ayrı bir hayat düşünürsünüz normal psikolojideki bir insan. Ama acaba psikolojik yapı madde kullanımıyla son zamanlarda madde kan testinde idrar testinde çıkmasa da eski tip kullanımları bilemez sonuçta. Bakacaksınız eski kullanımlarında akıl sağlığı da bozulmuş. Maddeye bağlı akıl sağlığı bozulabilir mi? Bolur. Maddeye bağlı şizofren bile olan var. Aynen. O yüzden iyice bu zihin yapısı bozuldukça bunu bu şekilde mi algıladı acaba? Bir şey söyleyecektin. Söylesene Filiz.
4: Bircan ilk geldiğinden beri aklıma takılan bir şey var Bircan seninle alakalı. Şimdi sen Taziye evine gittiğini, Tuğya'nın sana annesini öldürdüğünü, abla ben yaptım ama pişmanım dediğini evet. Hep burada söyledin günlerce. Evet. Senin elinde mesajlar da vardı. Tuğya sana bunu da söylemişti. Bu daha ilk dönemlerdeydi. O zaman Ferdi Aydın falan yoktu. Ama sen savcılığa gitmek yerine neden Ferdi Aydın'a ulaşmaya çalıştın? Amacın neydi? Neden savcılığa gidip de çünkü bu kızın benim elimde mesajları var. Bu kız bana annesini de
2: tamam cevap versin.
4: Evet, evet. Öldürdü neden demedin?
1: Çünkü yani bu mesajları ben zaten ciddiye almamıştım. Telefonumda öyle duruyordu. Kızın annesini öldürebileceğini ben nereden bileyim?
3: Öldürdü ya sonrasında.
1: Sonrasında öldürdü ama sonrasında da ben zaten gerekeni yaptım.
3: Sonrasında da itiraf etti.
2: Soruyor. Sonrasında niye Ferdi Aydın'a gittin, savcıya gitmedin?
1: Çünkü o süreçte herkes Ferdi Aydın ben buradayım diye bas bas bağırıyordu. Hı hı. Yani şimdi bir savcıya gitmek bir düşünce süreci, Ferdi Aydın olmasaydı belki de ben yine savcıya gidecektim. Ki Tuğya'na zaten benim evime geldiği zaman Tuğya'nın yüzüne söyledim ben bunu. Kendim söyledim.
2: Ne dedi?
1: Dedim ki benim dedim vicdanımın dedim rahatsız olduğu noktada ben dedim savcıya gidip anlatacağım her şeyi. Bütün bildiklerimi anlatacağım dedim. Hı hı. Hiçbir şey demedi.
2: Peki
1: cevap
2: demedi
1: vermedi,
2: mi
1: tepki vermedi.
2: Neyi anlatacaksın? Hatta buradaki ses kaydında diyor bende bir şey yok ki ne anlatacaksın diyor. Hı hı.
1: Ama o şimdi beni tanıdığı için, beni bildiği için ben yapacağım dediğim şeyi yaparım. O noktada benim üstüme gelemez. Beni ikna edemez.
2: Peki elinde ne var derdi sana?
1: Ya işte mesajları zaten Ferdi Aydın hani bir şeylerden bahsettiği için zaten direkt nokta atışı olarak beni göstermiş oldu. Hı hı. Bu insanlar Sultan da Tuğyan zaten özellikle de Tuğyan bilerek isteyerek geldi benim evime. Orada biliyor yani Tuğyan biliyor aslında. Benim bir şeyleri açıkladığımı biliyor birilerine. Ama net değil, emin değil.
2: Şimdi dün birkaç yayın tabii vefat eden kişinin arkasından konuşmamak, negatif bir şey söylememek adına hani çok da konuşmak istemiyorum. Çok detaylı hani Güllü Hanım'ı negatif gösterecek bir şey konuşmak istemiyorum ama
1: evet.
2: Bir kişilik yapısı olarak sonuçta bir anneyi öldüren kız var. Hatta yurt dışında da tezlerde bile araştırma konusu olacak bir vakadır bu. O yüzden anlamak istiyorum. Yani benim işim de biraz anlamak ki anlamadan da başka kişiler böyle olmasın diye bir şey yapamayız.
1: Evet.
2: Güllü Hanım'la Tuğya'nın arasında madem bu kadar Tuğya'nı tanıyorsun.
1: Evet.
2: Yani ne vardı bu kız hani bu kadar eskiden merhametliydi diyorsun o ayrı ama bazı kişilerden diyoruz ki annesiyle çocuklukta yaşadığı bazı durumlar vardı ve onun için anneye karşı çok öfkesi var. Ne yaşamıştı bu kız senin bildiğin kadarıyla?
1: Kendi küçüklüğüne ait dönemleri ben bilmiyorum.
2: Anlatmıyor orada ne yaşadı? Muydu? Herkese anlatıyormuş.
1: Yok yani bakıcıların elinde büyüdüğünü herkese ne anlatmışsın? Bana da aynı şekilde anlatmıştı.
2: Bakıcının elinde
1: ve
2: büyümüş.
1: Tuğya'nın bakıcılardan çok ama çok nefret ettiğini biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü o travma kalmıştı herhalde onda. Evdeki mesela yardımcı hani temizlikçiler, Gül ablanın temizlikçileri. Onlara sürekli mesela onlar temizlerdi. Tuğya evlere bir şey atardı. Atıyorum temizlik gereği çamaşırlarına atardı. Başka bir şey yani temizlik gereği kirletirdi. orada bir travma kalmış o kızda herhalde. Niye, ben öyle
2: düşünüyorum.

0: Hiç bakıcılar ona?
1: Yani bakıcılar da çok fazla kaldığı için anne sevgisinden mahrum o şekilde büyüdüğü içindir. Çünkü kadın sonuçta bir sahne hayatı var.
0: Kendi de çocuğunu hem de bakıcıya verdi.
1: İşte belki gördüğünü yapmıştır.
0: İşte bakıcı, yani madem bu kadar çok şikayet ettiğin bir şeyi
1: İşte.
0: değiştirmeye çabalarsın. Gittin Carmen'i, hem de bakıcının evinde kalıyordu.
1: Evet. Tabii.
0: Eve de gelip kalmıyordu yani.
1: Ben Tuya'nın çok mesela söylemiştim. Kızını bakıcıya verme, kendin büyüt. Abla ben çalışıp da bir yandan da onu nasıl bakacağım diye.
0: Çocuğunu seviyor muydu Carmen'i?
1: Çok değil.
0: Pek değil.
1: Çok değil.
0: Nasıl anlıyordun çocuğunu pek sevmediğini?
1: Anlarım ben. Anlarım.
0: Nasıl davranıyordu Carmen'e?
1: İlgisiz.
0: Kervan'a bir
1: Yani
0: mesajı var. Çocuğumdan
1: ilgisiz.
0: vazgeçerim senin için diyor.
1: Olabilir. Olabilir, bu mümkün. Çünkü hep söylüyorum, Kervan olan takıntısı, aşkı, sevgisi yani çok değişikti, çok başkaydı bu kızın. Kervan da onun arasında her şeye engel görebilirdi. Yani çocuğunu
2: Bu
1: bile
2: bir aşk mı yoksa bu hayattan kurtuluş reçetesi mi Kervan? Sence
1: kurtuluş
2: aşkından
1: reçetesi
2: mı,
1: olarak düşünmüyorum
2: kurtuluş
1: hocam.
2: reçetesi mi?
1: Yok,
2: Gerçekten bir
1: hayır.
2: aşk mıydı?
1: Bence gerçekten bir aşktı.
0: Aşk, takıntı, bağımlılık. Aşk da
1: Aynen.
0: zaten bu arada aşk dediğimiz iyi bir şey değil ha. Aşıkken size ne diyorum? Evlenmeyin aşıkken. Aşk insanın gözünü kör eder. Adamın gerçeğini görmezsin. Çok iyi sanarsın. O aşk
1: Evet.
0: bir ortadan kaybolur. Bakarsın, ay bu cebelleş buraya nasıl geldi dersin.
2: Kadınlar
1: Çok
2: için de
1: aynı.
2: aynısı ama.
0: Sonra adamın her şeyi batmaya başlar. Çok aşıkken evlenmeyeceksin.
1: Çok
0: Çünkü
1: doğru.
0: gözün gerçekleri görmüyor. Aşk, takıntı, bağımlılık, üçü de aynı hormonları çalıştırıyor, biliyor musunuz? Bağımlılık da aynı şey. Aşk da aynı şey. O yüzden gerçek sevgi başka bir şey. Aşk ise bakıyorsun adam işsiz, güçsüz, berbat bir adam. Ağzı kokuyor, her yeri pis. Ama aşık olmuşsun, onu vay ne bebek gibi, mis gibi adam diyorsun. O aşk duygusu bir kayboluyor. Vay ben bunu nereden aldım diyorsun. O yüzden aşıkken evlenmeyeceksiniz. Sana soracağım sorular var ama diğer bir konumuz var. Diğer
1: Tamam.
0: konumuza geçelim. Yarın tekrar devam edeceğiz.
1: Peki.
3: Olay yaratan video.
4: Kapat şu
3: kızım sen. Çocuklarının önünde annelerine saldırdı denildi.
4: Burayı kapattın.
3: Günlerce bu görüntüler konuşuldu.
4: Bir tane vursana. Kapat şu
3: kızım sen.
5: Olduğumu düşünüyorsan benden iki tane çocuk yapmayacaktın.
3: Peki gerçek ne?
6: Ve bulunduğu kafeye gittik. O sırada da
7: evlerin kredilerinin yarısını ben ödedim yıllarca.
3: Türkiye'yi ayağa kaldıran baba canlı yayında. Az sonra.
0: Evet, şimdi geçen günlerde biliyorsunuz sosyal medyada bir gündem oldu. Yani hepimiz için gündem olduğu için değil. Kadın aile dinamikleri çok kıymetli hepimiz için. Biliyorsunuz Koray Bey eşiyle bir tartışması, kavgası yansıdı. Arabada da iki çocuk vardı o sırada. Aynı zamanda birçok sosyal medya platformunda eşine, çocuklarının önünde şiddet uyguladığı olarak gösterildi. Koray Bey bugün bizlerle, avukatı ve çok da yakın arkadaşısınız siz herhalde.
8: Doğrudur. Doğrudur
0: Avukatı
8: efendim.
0: Mert Bey, değil mi?
8: Mert, evet
0: Hoş
8: efendim. Hoş
0: geldiniz.
8: bulduk, sağ olun.
0: Koray Bey, aslında birazdan videoyu göstereceğim, hepimizin gördüğü videoyu, ama ne söylemek istersiniz önceki? Siz böyle cani bir adam mısınız?
7: Estağfurullah. O anlara şahitlik eden çocuklarım olduğu için öncelikle evlatlarımdan özür diliyorum. Evlatlarım bir özür hak ediyor. Onlar benim canlarım çünkü. Olayın başı sonu çok farklı olduğu için nasıl izah edeyim bilmiyorum ama şimdi normalde ben çocuklarımı 2 haftada 1 görebiliyorum. Hafta sonları.
0: Siz boşanma
7: mahkeme kararı bu.
0: aşamasındasınız, değil
7: Evet,
0: mi?
7: evet. Biz 2025 yılının 10. ayın 14'ünde boşanma kararı aldık. Bir mal kaçırma davasından dolayı eşimin üzerime kayıtlı olan ya da benim olan malları kız kardeşine ve babasının üzerine kaçırmasından dolayı biz boşanmak zorunda kaldık.
0: Koray Bey, bir sözünüzü keseceğim. Önce
7: Tabii.
0: hani izleyicilerimiz hatırlasın diye bir görüntüleri izleyelim. Sonra sizden dinleyeceğim tekrardan. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Kızım sen. 17 Ağustos'ta Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı.
4: Kapatsana kapıyı! Kapatsana kapıyı! Kapıyı kapatın!
3: Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir baba 2 küçük çocuğu arabadayken eşine saldırmaya çalıştı.

0: Kapat
1: kızım sen.
0: Hayretten daha açacağım şimdi.
1: Ananı seni biliyor musun oğlum? Başkalarını
0: çık lan.
1: Değil mi? Ben erkeklere kadar sanıyorum biliyorsun değil mi?
0: Bir tane vursana. Bir tane
1: kızım sen.
0: Kapat şu kapıyı.
1: Sen, kapat. Sen çocukların elinde...
2: Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı adamın önce öfkeyle arabaya girmeye çalıştı. Ardından da çocuklarına anneleri hakkında hakarette bulunduğu görüldü.
0: Kapat şu kapıyı. Kapat. Abi kapat kapıyı. Kapıyı kapatır mısınız? Kapıyı kapat. Polis arıyorum. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatsana o zaman ya. Ne tamam. Kapatsana kapıyı. Kapatsana kapıyı. Kapıyı kapatın.
2: Peki gerçek ne? Bu görüntülerin perde arkasında neler yaşandı?
3: Şimdi bu görüntülerle başlamak istiyorum. Burası neresi Koray Bey?
1: Burası benim bulunduğum bir kafe, devamlı gittiğim bir kafe. Hı hı. Daha önceden evliyken eski eşimle hitap edeceğim. Onun da geldiği bir kafe. Herkes tarafından da bilinen arkadaşlarımın da bildiği bir kafe. Ama yalnız bizim karşılıklı uzaklaştırma kararlarımız var. Çünkü ben de onunla görüşmek istemiyorum. O da benimle görüşmek istemiyor gibi görünüyor olsa da öyle değil tabii ki. Hatta WhatsApp mesajlarını falan da paylaştım sizlerle falan. Görüntüleri, yazışmaları. O dönem dediğim gibi çocukları ben sadece 2 haftada bir görebiliyorum. Sadece hı-hı, cumartesi ve pazar günleri. Bu olayın yaşandığı gün pazartesi günü. Benim çocukları göremeyeceğim bir gün. Çünkü çok ciddi tartışmalar var arada. Açılan davalar var kendi, hı-hı, tarafımdan kendisine. Bundan dolayı özellikle bir kumpas yapıyor burada. Çünkü çocukları ben yemek yerken kafede, burası kafenin otoparkı. Otoparka çocukları burada bu şekilde bırakıyor çocukları. Çocuklar bana doğru koşuyorlar. Ben çocukları görmüyorum bu arada. Çünkü yemek anındayım o an. Çocuklar geliyor yanıma oturuyorlar, baba diyorlar, sarılıyoruz birbirimize. Kamera kayıtlarında zaten, polis kayıtlarında var bu. Çocuklara yemek söylüyorum ben. O ara arabadan iniyor, kafasıyla bana bakıyor böyle, böyle el sallıyor bana. O diyor malları vermedin ya diyor, o malların davaların kazandın ya diyor. Şimdi çocuklarını da al başına çal diyor.
3: Çocukları size bıraktı.
1: O an ben bunları yaşıyorum sadece. Ben yine sakin kalmaya çalışıyorum çocuklarımdan dolayı ama bundan bu olayın yaşandığı gün 2 ya da 3 gün öncesi ciddi olaylar duyuyorum, duyumlar alıyorum. Bunu hatta kendisiyle de çocukların haricinde istişare etmeye çalışıyorum. Bir daha benim seninle asla...
3: Nasıl duyum aldınız?
1: Evlilik birliği içerisinde beni aldattığını öğreniyorum.
3: Nasıl öğrendin? Yani ne olarak, gerçek bir mesaj mı gördünüz yoksa bir dedikodu mu bu?
1: Hayır. Kendi arkadaşı, o dönem ben kendisinin lise mezunu olduğunu söylemiştim. Lise mezunu değildi. Pandemi döneminde ben onun kendi sınavlarına girip onu liseden mezun ettim. Kendisi bir iş kurmak istedi. Ben dedim ki hani senin yapabileceğin en güzel iş güzellik uzmanlığı. Hı hı. Lise mezunu olduktan sonra onu Kalfa diye nitelendirdiğimiz bir birim var. Orada mezun ettikten sonra ben ona güzellik merkezi açtım. Kendi bütçemle. Tabii orada gittiği kursta arkadaşları var. Kurs arkadaşı dahil olmak üzere dışarıdan bu birlikte olduğu şahıs diyeceğim. Şahsın en yakını arkadaşı, kız arkadaşıyla beraber onlardan öğreniyorum ben bu bilgileri.
3: Ve yani birlikte oldu, yani eşinizin sizle evliyken, hı-hı, birlikte olduğu kişi mi size ulaştı?
1: Hayır. Onların arkadaşları.
3: O birlikte olduğu kişinin
1: tabii,
3: arkadaşı.
1: Mesajları da gördüm. Hatta
3: ne mesajları gördünüz?
1: Şöyle bir şey. Mesajda aynen şöyle. Diyor ki bayan kendisine, yani eski eşim diyeyim artık. Serra diyeyim hatta.
3: Eski eşiniz o adama, hı-hı, diyor. Ne diyor?
1: Adamla mesajlaşmaları ayrı. Bir de o bayanın eşimle mesajlaşmaları var. Ben bayanın eşiyle mesajlaşmalarını gördüm. O mesajları görmek istemedim. Sadece avukat beye ilettim çünkü takdir edersiniz ki Türk toplumunda yaşayan bir bireyiz. Herkes onuru gururu için yaşıyor.

0: Yani aldatma mesajlarını gördünüz anladığım kadarıyla Koray Bey. İki gün önceden zaten eşinize bu mesajları gördüğünüz için evliyken başka bir adamla birlikte olduğuna dair mesajları gördünüz. Hanımefendiye ne yazmıştı eşiniz?
1: İşte çok özür dilerim. İşte sen benim için kötü kadın diyordun ama asıl kötü kadın sen çıktın. Böyle delikanlı bir adamı nasıl bunları yapabilirsin? İki tane evladın var. Utanmıyor musun? O tarz. Dahası da var da konuşamıyorum.
0: Evet, siz onları bu olay yaşanmadan 2 gün önce görüyorsunuz. Bu arada diğer birlikte olduğu iddianıza göre beyefendiyle de olan mesajları avukatı siz mi gördünüz Mertcan Bey?
2: Bana iletmişti efendim, dosyayı sunmak üzere. Evet.
0: Var mı gerçekten
2: Var efendim.
0: bir erkekle yazışmalar?
2: Evet.
0: Sevgili olduğu net mi?
2: Yani o mesajları okuduğumuz zaman öyle bir
0: Anlaşılıyor.
2: görüntüsü var, evet. Tabii benim kesin bir yargıda bulunmam takdir edersiniz ki doğru olmaz.
1: Çok özür diliyorum. Bir tık daha ileri gidiyorum. Benim hani kursa gidip gelmesi için ona verdiğim arabayla gidip adamı alıp geliyormuş. Ben bunları öğrendim daha dün gece.
0: Yani aslında hep ben diyorsunuz eşime çok destekçi oldum meslek sahibi olması için. O süreçte benim destek olduklarımla başka bir erkekle birlikte olduğunu öğrendim ve öfkem çok yüksekti. Koray
1: Ya
0: Bey'in...
1: tabii ki öyleydi ama dediğim gibi hani benim çocuklarım benim için çok değerli. Değmeyecek insanlar için de ceza yatmanın anlamı ve önemi yok. Ya, ben onlar için yaşayacağım bundan sonra. Ama biz bir şeylere emek veriyorsunuz. Hayatta bir kere evleniyorsunuz. Yani öyle istiyorsunuz. Olur olmaz bu başka bir şey. Ama şu görüntü kendisinin net planladığı bir şey. Çünkü benim görüş günüm değil. Hani çocuklar orada bazı sorular soruyor mesela bana. Diyor ki hani çocuklara yemek bile yedirmedim falan. Halbuki ben çocukların yemeğini söylemişim. Kamera görüntülerinde var hatta. Bir peçete falan alabilir
0: Bir
1: miyim ben?
0: peçete verir misiniz arkadaşlar?
1: Çok da özür dilerim, kusura
0: Yok
1: bakmayın. Biz böyle bir
0: estağfurullah.
1: adam da değiliz.
0: Ağlamak özür
1: Estağfurullah.
0: dilenecek bir şey
1: Evet.
0: değildir. Yani
1: Ben
0: ağlamak
1: insani şey
0: gayet
1: olabilir miyim?
0: doğal, insani. 8 yıllık
1: Bu
0: evlisiniz.
1: 8 yılın bir boşalması. İlk kez bu durumdayım ben bu arada. Hep dik durmaya çalıştım. Çünkü o bayanı ailem kabul etmemişti zaten en başta. Demişti bana hani Koray eğer onu kabul edersen biz yokuz diye. Ben de ayaklarımın üstünde durduğum için
0: Neden kabul etmedi aileniz eşinizi?
1: bazı görüntüler geldi onlara. Bu görüntülerde çıplak görüntüleri falan, bu tarz görüntüleri falan. Bana da söylemediler başta bir şey ama sonradan bana bunları ilettiler. Ben de anne babasına hesap sormak için o görüntülerle beraber onların evine gittim. Esenler'de, Ücra mahallede, kuytu köşede dayılarının evinde oturuyorlardı. Damlar akıtan eski bir evde oturuyorlardı. Hiç önemi yoktu benim için. Ben hiç öyle bakmadım olaya yani. Sonuç itibariyle ataerkil bir aileden geliyoruz ama erkek ne kazanıyorsa bunu paylaşıyor zaten. Hani ben ne yersem o da onu yiyecek. Ama gittiğimde evlerine babasına direkt dedim ki hani bu resimler ne? Çünkü ben sana dedim her şeyi anlattım. Tabii ki herkesin geçmişinde bir şeyleri vardır.
0: Burada
1: Olabilir
0: merak
1: de.
0: ediyorum Koray Bey, neden evleneceğiniz kişiye değil de babasına dediniz? Yani
1: Hayır
0: sonuçta
1: hayır
0: onu...
1: o da orada, o da orada da ama ben şimdi anne babam gitti ya benim hani dedi ki yani Koray biz bunu istemiyoruz. Sonuç

0: itibariyle ben de babasıyla muhatap olup onunla evlilik aşamasına girdiğim için ilk etapta babasıyla konuştuğum için bu hesabı da babasına sormak istedim. Çünkü ben ona sormuştum yani hani kızınızla geçmişiyle alakalı bir sorun var mı gerçekten falan. Hı. Bak hani ailem gidiyor, ailem gidiyorsa bir sebebi vardır bunun diye. Bunun hesabını sormak ama bu arada sadece babası değil annesi de orada. Kendisi de orada yani. Çünkü bana daha farklı anlatılmıştı. O da bana şey dedi, ben kızımın boğazına işte bıçak çektim, az daha kızımı öldürüyordum. Halbuki Bakırköy Adliyesi'nde böyle bir dava açıldı. Ama davanın kararını getirir misin kızım dedi içeriden. Bana bir kağıt parçası getirdiler. Ben de devletin büyük işlerini yapıyorum. Alt taşeronluğunu yapıyorum. İşte köprüdür, viyadüktür, yoldur, hastanedir, emniyet müdürlüğüdür. Bu tarz işler yapıyorum. Çok da bilindik bir simayım piyasada, inşaat anlamında, sektöründe. Yıllardır da bu sektörde iş yapıyoruz. Amma ve lakin o evrağı gördüğümde ben de tanıdığım insanlara ulaştım. Dedim ki bu evrağı bir araştırır mısınız? Böyle bir dava dosyası var mı diye.
1: Yani Koray Bey, anladığım, izleyicilerimize de anladım. Siz evlenmeden önce de bazı uygunsuz şeyler gördünüz ama buna rağmen hani babası da kızmış, bu konuda tepki göstermiş, davalar da olmuş. Ben de o konuda...
0: Öyle değil Esra Hanım, onu izah edeyim. İnkar ettiler. Yani dediler ki bunlar fotomontaj.
1: Ha, şok dediler bunlar,
0: ama,
1: anladım.
0: Ama şeyin, davanın asıl sonucu o değilmiş efendim.
1: Gerçek miymiş görüntüler?
0: Görüntüler gerçekmiş. Davanın gerçek sonucunu da sonradan elde ediyoruz bir şekilde biz. Hı hı. Fotomontaj yazısı yokmuş. Onu da kendileri
1: eklemişler.
0: Kağıt parçası olarak bana ekleyip vermişler.
1: Koray Bey, hiç yanlış anlaşılmasın diye ben bu şimdi ailelerde olduğu için öncelikle sizin anlatacaklarınızdan bağımsız sizi dinleyeceğim ama ben bir bilgi vermek zorundayım. Her evet. Ne olursa olsun ben aldatılmanın erkek için, kadın için de aynı şekilde çok kalp yaralayıcı, korkunç bir şey olduğunu farkındayım. Ama ne olursa olsun çocuklarımız bizim hani emanet bize. O yüzden de ne olursa olsun çocukların yanında annelerine, çünkü sizin eşiniz de olsa onların anneleri, saldırmak, bu tarz davranışlarda bulunmak çocuklarda hiç izi silinmeyecek yaralara yol açar. Ben erkeklere de buradan söyleyeyim. Sadakatsizlik durumu evlilik birliğinin içinde olduğu andan itibaren en doğru yapacağınız şey o kadından uzaklaşmak, ayrılmak. Çocukların sağlığı içinde, psikolojik sağlığı içinde çocuklara bunları çok duyurmamaya çalışmak. Yanlış mı yapmış? Yanlış yapmış. Bunu zaten tartışabilir tarafı yok ama çocukların hiç suçu yok. Hani bunu da
0: kesinlikle.
1: Ben hani bir bilgi olarak, alt bilgi olarak vermek istedim.
0: Teşekkür
1: peki.
0: ederim. Yanlış da bir cümle kullanmadınız ama dediğim gibi ben asla ve asla evlilik hayatım boyunca, benim yaşım 42, evlilik hayatım boyunca ve öncesinde de hiçbir kadına elimi dahi kaldırmadım ben.
1: Eşinize hiç şiddet uygulamadınız.
0: Asla, kendisi de kabul ediyor zaten. Devam eden videolarında kendisi de itiraf ediyor bunu. Asla bana şiddet uygulamadı diye.
1: Bu doğru bir şey.
0: Ama
1: en doğrusu
0: bu videoyu çekerken öyle bir montaj, hem videoyu da montajlıyor bu arada. Bu videonun öncesi var efendim. Videonun öncesini size izah edeyim. Orada bana küfürler ve hakaretler ediyor. Hemen diyor çocuklarımı buraya getir diyor, bağırıyor. O mekanda 15-20 kişi var, o dışarıda, o bahçe kısmında. Ben de orada oturuyorum çocuklarımla. Ben de çocuklarıma diyorum ki yani çocuklarım diyorum hani ateş yaman, hani şey yapın, anneniz daha fazla sinirlenmeden hani siz gidin, yemeğinizi ben eve göndereceğim diyorum. Daha gitmeden, daha çocukları da arabaya sokmadan video çekmeye başlıyor. Abi diyor, bana vuruyor diyor, bir daha vursana diyor. İşte Allah'ın
1: vurdunuz
0: hikmeti.
1: Vurdunuz mu siz orada eşinize?
0: Ben daha arabaya yanaşmadım bile bu arada. Bunu söylüyor. Allah'ın hikmeti öyle bir hikmet ki Esra Hanım. O aracın bulunduğu yerin hemen ön tarafında net bir kamera var. Hı hı. Bunun biz daha yolda çocuklarla beraber elimde gelirken eline telefon alıp çektiği görünüyor zaten. Bu polis kaynaklarında var. Avukat Bey de biliyor bunu, Mert Bey. Devamında ben çocuğun ateşi önce bindiriyorum. Sonra yamanı bindirirken kapı da açık, görüyorsunuz zaten burada. Hı hı. Arabayla ileri geri şekilde hızlı bir hareket ediyor. Benim ayaklarımı eziyor.
1: Ayağınızın üzerinden geçti
0: eziyor.
1: Araba.
0: Tabii. Darp raporum var zaten.
2: Efendim bu hususta...
1: Bir raporunuzu, evet. Bu ne hususta, raporu?
2: Evet.

0: Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nden alınan, müvekkilimizce alınan.
1: Ayağımızın bir... üzerinden geçti araba,
0: evet.
1: Öyle mi?
0: Evet.
2: Bir üç kez.
1: Onun üç yanında... kez. Nasıl oluyor, bir dakika, araba... O görüntülerin bir devamı da var mıydı arkadaşlar?
3: Burada yok değil mi?
2: Burada aslında yok.
1: Burada görünen...
2: Burada yok.
3: Esra Hanım, burada montajlıyor zaten. Burada birçok yeri montajlıyor. Birbirine yapıştırıyor ki ben inanılmaz bir agresif bir adam olarak görüneyim diye. Bunun öncesinde bu kelimeleri söylemeden önce bana bu kelimeleri söylemem benim asla doğru değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Hani Türk halkı ya da Türk halkından ziyade Türk halkının bakış açısı tabii ki önemlidir ama burada benim evlatlarım önemliydi.
1: Hakaret etmemeliydi.
3: Evet, diyorsunuz. Evet ama bravo. Öyle planlamış ki çocukları kullanarak bu işi yapmış. Çünkü farkındaysanız kapıyı kapatsanız da diyor, kapı kapanıyor yine gitmiyor. Video çekmeye devam ediyor. Yani ben o kadar artık şey yaptım ki, iğrendim ki her şeyden. O günden sonra ben çocuklarımdan haber almıyorum. Ve 3-4 gündür, bugün 4. gün, toplasan 3 saat ya da 4 saat uyudum. Bu kadın mağdur oynamaya çalışıyor birçok yerde. En çok soruma giden de bu. Çocuklarım adını anıyor. Ve kız kardeşi, bahsetmiştim zaten videomdan ne iş yaptığını ve yanında bir tane kızla tanımıyorum tabii ki. Üç kız Alaçatı'da gece kulüpteler ve benim çocuklarım nerede bilmiyorum.
1: Şu an mı, yani dün mü kulüptelerdi eşiniz?
3: Evet, hala Alaçatı'da.
1: Evet, bir görüntüleri görebilir miyim?
4: İç içe bu şişirleri birbirine battım kaldım bak.
5: Bu yeni görüntü mü?
3: Evet.
1: Bu yeni, dün olan.
4: Bilmem ben ne bilmem derdine. İç içe bu şişirlerin birbirine battım kaldım.
1: Çocuklarınız nerede?
3: Bilmiyorum.
5: Neyin kutlaması bu?
3: Herhalde beni resil etmedin.
5: Yani şu çok hayatın olağan akışına uygun bir davranış değil, onu söyleyeyim.
1: Şu an yapılması doğru bulmadınız Hasan
5: kesinlikle
1: Hocam.
5: Kesinlikle doğru değil. Şu an iki gün önce yaşadığınız şu olaydan sonra Alaçatı'da kulüpte çocukların da nerede olduğu belli değil. Çok şık bir tavır gelmedi bana.
0: Tabii sayın meslektaşım, o olay esnasında sadece ayakları arabayla ezmek dışında bizzat raporda da yazdığı üzere kollarda sıyrıklar vesaire de var. Tabii
1: az kollarınızdaki evvel... sıyrıklar nasıl oldu? Nasıl oluyor Mertcan Bey?
0: Efendim ben olay esnasında orada değildim. Fakat olayın hemen ardından konuyu bana aktardığı zaman müvekkilimiz hemen yönlendirdim. Git hemen bir darp raporu al. Savcılığa suç duyurusunda bulunalım. 6284 sayılı kanun kapsamında uzaklaştırma tesis edelim lehimize diye. Devlet Hastanesi'nce verilen raporda da hem ayakta hassasiyetler hem de kollardaki sıyrıklardan dolayı.
1: Eşinizin babası attığımız demiş, bir şey söylemek istiyormuş. Hayrullah Bey, kayınpederini sattığımızda. Merhabalar Hayrullah Bey, nasılsınız?
6: Teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk.
1: Siz ne söylemek istersiniz Hayrullah Bey? Damadınız burada ve yaşananları anlatıyor.
6: Ya damadım... Anlatıyor da damadım boşanma esnasında da şu an.
1: Evet.
6: Zaten gece saat 3-4'ten önce eve gelmiyordu.
1: Gece eve gelmiyordu.
6: Kendine mesleği yok. Hani kandırdı bizim şey, inşaat mühendisiyim diye. İnşaat mühendisiyim diye bizimle sanki şey yaptı.
1: Neymiş?
6: Deniz ürünleri mezunuymuş. Gece saat 4'e kadar indi. Kumar.
1: Kumar oynuyor diyorsunuz.
6: Bunlar yapıyorlardı. Başka bir şey yok. Zaten davası var kendisinin. Bu şeyden ne? Dolayısıyla bu maymun patladan dolayısıyla.
1: Hı hı.
6: Önce kendi şeylerini temizlesin. Başkasının şeyiyle oynamayacağım. Ben kimsenin anasına başkasına da götüremiyorum.
1: Hı hı.
6: Eğer adam olaydı çocuklarının başında olaydı.
1: Çocuklar şu an nerede Hayrullah Bey?
6: Nasıl?
1: Çocuklar nerede? Annesiyle birlikte tatildeler mi çocuklar?
6: Ay, çocuklarım benim yanımda. Torunlara ben bakıyorum. Ben de şu an.
1: Ha, siz bakıyorsunuz.
6: Tatil olduğu için bendeler.
1: Babası görebilir ama değil mi?

0: Babası geçenlerde annesi götürmüş kapının önünde çocuk var çişe işeyemiş altına. Ulanın.
1: Çocuklar
0: altını işedi ya halde kapının önüne bırakıp çekti gitti. Kameralarda bastıralım mı isterseniz?
1: Tabii yani siz diyorsunuz ki çocuklar neden altına yaptı dediniz anlayamadım.
0: Ya çocuklar zaten mahkeme anneye verdi.
1: Evet.
0: Bunun 15 günde bir görüşme hakkı var.
1: Hani
0: 15 günde de çocuk kafede altına işini ıslatmış komple.
1: Anladım.
0: Gece saat 7 gibi de getirdi kapının önüne bıraktı. Aynı hayvan yavrusu bırakır gibi bırakıp kaçan giden kendisi.
2: Ben söyleyeyim mi bir
1: evet,
2: şey?
1: Evet söyleyin kendisi? Koray Bey öyle mi çocukları bıraktı diyor. Ama çocuklar büyük değil mi? Altına yapmayı anlamadım.
2: Sen yaşı benden büyük bir adamsın ama sen onursuz gurursuz bir adamsın. Onursuz gurursuz
1: hayır,
2: bir adamsın.
1: Demeyelim lütfen.
2: Ben bunu bildiğim için söylüyorum
0: ben
2: bu arada.
0: Ben bunu duymam. Kendi namusunuza bakın.
2: Ben biliyorum senin namusunu.
0: Kendi namusunuza bakın siz.
2: Tamam bakacağız ona da ama ben seni
0: büyük
2: çok iyi bildiğim için... Sen yalancı terbiyesiz bir adamsın.
0: Dinle.
2: Bak ben seni dinledim. Sesimi bile çıkartmadım. Ben seni dinledim. Yaşın benden büyük diye bak yine sesimi çıkartmıyorum. Benim telefonlarıma dahi bakmadın. Benden kaçtın. Benden kaçtın. Adam olsaydın zaten benden kaçmazdın. Benim olan evimi bile utanmadan hala diyorsun ki ev benim. Davayı kaybettin. Hala ve hala gidiyorsun sosyal hizmetlerde evrak veriyorsun. Bak dinle beni dinle. Ben seni dinledim. Ben seni dinledim sen beni dinle. Bak cebinde 5 kuruş paran yokken sana Esenyurt'tan ev aldı kredini ödedik senin. Bak evin tadilatını bile.
1: Bu şekilde.
0: Mahkemede göreceğiz.
2: Evin tadilatını bile ben ödedim. Bak mahkeme Esra Hanım bak konuşuyor. Mahkemede görüşürüz diyorsun ama bir tane dava açamıyorsun bana karşı. Bak avukat bey de burada. Boşanma davanın ücretini bile kendi tuttuğunuz avukatın ücretini bile doğru düzgün ödememişsiniz.
1: Şimdi ben
2: sizin hakkınızda çok özür dilerim Esen. Tamam. Sizin hakkınızda açtığım 6-7 tane dava var. Utanın biraz ya. Biraz ahlak olsun ya. Biraz topluma uygun olmaya çalışın ya. Ben çocuklarım için bugüne kadar sustum. Hep sabrettim ama sizde ne ar kaldı ne namus kaldı. Beni getirdiğiniz noktaya bakar mısınız ya?
1: Peki.
2: Ben iş adamıyım ya.
1: Evet şunu soracağım. Bazı efendim? İddiaları oldu Hayrullah Bey. Dedi ki çocuklar altına yapıyordu. Yani.
2: Esra Hanım şimdi böyle bir şey olma şansı hiç yok. Bu bir. Bir ikincisi.
1: Çocuklarınız kaç yaşında Koray Bey?
2: Biri 5 biri 6 yaşında. Bu travmadan dolayı ama annesinin travmalarından dolayı. Annesinin ben kendim bu dönemde tüm psikiyatr harcamalarını kendim özellikle iyi bir pedagog bulduk. Mahkemenin haricinde dedim ki hani küçük çocuk hani büyüğü ateş biraz daha iyi ama Yaman daha küçük olduğu için onu biraz daha şey yapalım rehabilite edelim. Biraz korkuyordu çünkü.
1: Neden korkuyor bu çocuk?
2: Neden korkuyor? Şimdi annesi bağırdığı zaman çocuk böyle yapıyor.
1: Ama siz de bağırıyorsunuz.
2: Ama bak ben burada bağırıyorum mesela. Tablete bakıyor. Çünkü çocuk benden korkmuyor. Çocuk beni biliyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum videoyu izlediniz mi? Yani bunu asla tasvip etmiyorum bu arada. Bu benim yapmamam gereken, benim ne yaratılışıma ne de eğitimime yakışmayan bir davranış. Ben bunu
1: evet,
2: kabul
1: onu
2: ediyorum.
1: Evet onu mutlaka söylüyoruz. Zaten çocukların yanında
2: çünkü niye?
1: Yalnız şu hatayı da söylemek buyurun. İstiyorum. Bu sizle ilgili daha yeni böyle bir olay yaşanmışken ben çocukların dedeye ya da başka birine bırakılıp tatile gidilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü şu an çocuklar hassas bir dönemde bence annelerinin yanında olmaları gerekirdi. Daha, çünkü sonuçta bu babanın bağırışı bir travmatik bir durum. Bence bu dönem çok tatil içinde uygun bir dönem ya da tatile gidilecekse de çocukla gidilmeli
3: ben
1: gibi geldi
3: şey
1: bana
3: ben
1: bilmiyorum.
3: Bir tık abartayım ben buna kötülük diyorum çocuklara annesinin yaptığı kötülük. 2 gün önce bunu yaşamışsın bundan dolayı çocuklar travmaya içerisine girmişsen. İkinci gün Alaçatı'da kulüpte
1: yani o tatil çocuklarla
3: ben
1: birlikte olmalıydı. Tabii ki
3: gidebilir. Bu bir kötülük.
2: Bakın,
3: bu yanlış.
2: Bakın,
3: yanlış maalesef.
2: Ben toplumsal olaylara her zaman pozitif bakmaya çalışan bir adamım. Ama şimdi bu olaylar yaşanıyor mesela. Bu olaylar yaşandı. Kendisi bu videoyu montajda bir şekilde attı. Birkaç sosyal medya mecrasına gönderdi. Bunlar yayınlandı. Arkadaşlarım

0: Tabii beni arıyor, ailem beni arıyor, Koray bunlar ne
1: Bu arada
0: falan
1: Koray
0: filan.
1: Bey, kısa bir aramız var. Araya
0: Tabii.
1: gideceğim. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
5: Bilmem mi?
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
5: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
6: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
12: Turkcell'i.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
3: Oh!

0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri.
5: Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
10: takoman. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
4: Karamel ve kakao arası.

0: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'u hoş geldin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
2: Bellona. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Maxi Boy kahveniz hazır.
8: Teşekkürler.
7: Ters tuttun, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
8: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
7: Yeter! Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
9: Abi yeni Max Sticker Kart. Nasıl teknoloji ama?
7: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
9: Evet abi.
10: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
7: Kahve kendi kendine ödedi Tufan.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
14: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
15: Şimdi tabii her zaman bizim söylediğimiz şey konunun detayını anlattıracağım ama kadının şiddete, çocuklara şiddete karşı olduğumuz, o yüzden mutlaka şunu da söylemek istiyorum. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezine, 183 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı danışma hattına ve KADES Kadın Destek Sistemi mobil uygulamasına başvurarak yardım alabilirsiniz. Çünkü birçok kadınımız da var, şiddete uğrayan, mağdur olan, sesini çıkaramayan. Onlara da hatları vermek istedim. Şimdi bu olay nasıl sosyal medyaya yayıldı? Kendisi mi paylaştı? Ne oldu?
5: Kendisi arkadaşlarıyla beraber, bu şöyle izah edeyim ben size, çok komiktir. Ben buna güzellik merkezini açıyorum, sonra güzellik merkezinde iş yapamıyor. Hatta çocuklarım ilgisizliğinden dolayı bir gün okuldan geliyorlar. Özel kreşe veriyorum ben çocuklarım 2 yaşından itibaren. Hala gidiyorlar hatta. Oğlum geliyor okuldan, bana diyor ki baba diyor, hani benim öğretmenimle evlenir misin? O nereden çıktı oğlum diyorum. Diyor ki hani ben annemi göremiyorum ki diyor, benim öğretmenim daha güzel diyor, benle ilgileniyor en azından baba diyor. Ben de tabii o dönem Serra'yı hemen arıyorum, diyorum ki dükkanı kapatıp gelir misin, ciddi bir olay var yani. Bu çocuk bunu söylüyorsa bu yaşta bir problem var burada diye. O dönemde Ateş daha 4 yaşında, büyük oğlum. O da geliyor hemen, diyorum ki bak böyle böyle bir durum var, sen bu dükkanı kapat. Hani gerek yok, buna da ihtiyacımız da yok bizim. Hani ben sana bunu açtım ama hani sen istedin diye ben sana bunu açtım. Ama çocuklar bizim için daha değerli. Ben her zaman, benim her şeyim çocuklar bu arada. Yani ben kendimden bile önde tutuyorum her anlamda onları. Çünkü onlar benim aynam, benim geleceğim onlar. Benim babam da bana böyle bakmıştı. Devamında işte dedi ki, o zaman dedi hani ben bu kadar ürün aldın sen dedi, ciddi paralar harcadın, bunları eve taşıyıp evde devam edeyim. Dedim bunu hani vergi levhası durumu devam ediyorsa dedim yapabilirsin, tamam dedim, onun haricinde karışmıyorum dedim. Tabii ki biz
15: o evde dönem devam etmeye başladı çalışmaya.
5: Boşanma dönemine girince bu evde hukuksuz bir şekilde devam etti, tırnak kirpik yapma.
15: Hukuksuz ne demek?
5: Vergi levhası olmadan, vergi ödemeden evin benim alt katında, çocukları da üst katta sadece televizyon açıyor, tablet açıyor.
15: Evet.
5: Ve boşanma dönemimizde olmamıza rağmen bile beni arıyor. Ben nafakalarımı ödüyorum düzenli. Ekstra ne istiyorlarsa evin bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kendisi dahil olmak üzere bu arada.
15: Bu arada hani evde olmasını siz de kabul ettiniz evde çalışmayı değil mi?
5: Hayır. Şöyle. Ben dedim ki eğer sen vergi lafını bu şekilde buraya taşıyabiliyorsan çalış. Ama bu şekilde zaten benim senden bir beklentim yok maddi. Ama sen işini bu şekilde idame ettirebilirsin dedim. Ha, o dönemde biz boşanma dönemine girdiğimiz için ben sonrasını bilmiyordum. Ha ta ki neye kadar? Eve zabıta ve polisler gelene kadar. Çünkü şikayetler başlamış. Yanlış imalattan dolayı kirpik ve tırnak imalatı yapıyor. Kadının gözü kızarıyor mesela. Görmede duyarsızlık oluyor falan diye. Bu tarz raporlar ve şikayetler geliyor onun adına. Tabii benim de evim olduğu için orası hali hazırda beni arıyorlar. Hani Koray Bey böyle böyle bir durum var. Büyük sıkıntı var falan diye. Biz de tabii izah etmeye çalışıyoruz insanlara falan ama burada benim yine asıl amacım da şu. Yani benim çocuklarım üst katta yalnız bırakılıyor. Çocuğum düşecek mi? Camdan aşağı mı atlayacak? Çünkü

0: verdiniz eşinizle?
1: 14 10 2025 tarihinde biz boşanma kararı aldık. 13
0: Sebep?
1: 13-10-2025 tarihinde benim asla iznim ve haberim olmadan kız kardeşini arabayı muvazalı bir şekilde satmış, onun adli
0: Sizin
1: tabirini ben
0: eşinize hediye
1: bilmiyorum.
0: ettiğiniz araba mı?
1: Evet.
0: Onu kız kardeşine vermiş.
1: Eşime yani ortak eve ortak aldığımız arabayı kız kardeşine sahte bir satışta satıyor. Yani hani ödemem makbuzu olmadan, hiçbir şekilde bir şey olmadan hani malı kaçırıyor. Evlilik öncesi aldığım bir ev var benim. O oturduğu ev yani. Şu anki oturdukları ev zaten o. Ben işlerim yoğun olduğu için, şehir dışında olduğum için ciddi büyük işler yapıyordum ben. Bunu da herkes bilir bu arada. Hani Hayrullah Bey kendi kafasına
0: Sordunuz mu
1: mesleği bile...
0: eşinize, kardeşine niye verdin benim arabayı?
1: Ben onun o cehaleti yaptığından dolayı ben onunla muhatap olmamam gerektiğini hemen algıladığım için babasını ve annesini aradım. Hani onlar daha olgunlar diye.
0: Ama hemen eşinize demeniz gerekmez. Ne yaptın sen, ben sana aldığım arabayı kardeşine
1: Ama ne
0: verdin?
1: oldu biliyor musunuz Esra Hanım? İşte diyorum ya, bazen bizim mesela şu gördüğümüz görüntü, şer diye göründüğümüz görüntü belki de hayra vesile olacak. Hayır diye gördüğümüzde şer oluyor bazen.
0: Koray Bey, biz programın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz yarım kaldı. Yarın tekrar sizi davet edelim. Hem Serra Hanım'ın da cevap hakkı var. Tek taraflı dinlemiş olmayalım. Mutlaka onun da söyleyecekleri vardır. Yarın mutlaka bekliyoruz tekrardan sizi. Programın sonuna geldik. Yarın saat 13'te tekrar görüşmek üzere.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Aferin Safiye. Bak hemencecik halletmişsin, başarmışsın. Gülben hep derdi ablam kafasına koyduğunu yapar diye.
1: Ben onlar için her şeyi yaparım. Ama daha bitmedi hala. Temizlenmesi gerekiyor. Mutfak leş gibi daha. Hem temizlesem bile ben nasıl yemek yaparım bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu.
0: Niye yapamıyorsun canım? Unutulacak bir şey değil ki o. Hem ben eminim istesen hemen bugün bile yaparsın.
1: Bugün mü? Mümkün değil. Bugün yapamam.
0: Safiye, ben sana yardım için buradayım. Gel şimdi beraber deneyelim. Kendin gör yapıyor musun, yapmıyor musun? Hadi.

0: Dün yıkadım bunları.
1: Demek ki er geç yemek yapacağını biliyormuşsun bak.
0: Leş gibi burası. Yıkanacağım diye o küvetin içindeki bütün bulaşıkları taşıdık buraya ama çok pis bunlar. Ben dokunamam bunlara.
1: Ne olur dokunursan?
0: Hasta olurum.
1: Safiye, sen dün o çöplere dokundun, hasta olmadın da şu tabaklara dokununca mı olacak? Ben sandalyeme oturuyorum. Saymaya hazırım.

0: Bir.
1: Bunun yağı donmuş hep. Ben nasıl yıkayacağım?
0: İki. Hadi biraz hızlı.
1: Üç.

0: nasıl da pırıl pırıl oldu. Vallahi tertemiz koktu.
1: İyi misiniz? Su vereyim mi size?
0: Ver hadi. Genzim yandı. Çamaşır suyu mu o?
1: Evet. Bardakları, çatalları içine koyuyorum da hasta olmayalım diye.
0: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
0: Tamam, şimdi söyle bakalım ne pişireceğiz?
1: Hiçbir şey yok ki evde.
0: Var orada bak.
1: Burada bir avuç makarna kalmış, onu mu diyorsunuz?
0: İkimize de yeter. Şimdi ocağa su koy.
1: Ha. O zaman benim bu makarnaları iyice bir sabunlamam lazım. Kavanoza kaç ay önce koymuşum çünkü çok kalmış burada. Mikrop olmuştur hep.
0: Safiye, onlar 100 derece kaynar suda haşlanacak. Hiç mikrop kalır mı?
1: Ama tozu kalmış, bulamaç olur.
0: Şöyle bir sudan geçirsen yeter.
1: Ama sabunlamadan olmaz ki, görseniz nasıl kirli. Hep bulanık bulanık.
0: Safiye, ilk makarna yapışımız değil. O su pis değil. Hem daha kaynayacak. Hadi.

0: İçine koyacak bir şey de yok. Bir tek yağ var.
1: Tereyağlı makarna. Çok severim.
0: Tereyağı yok. Sıvı yağ var.
2: Olsun. Midesiz. Kıtlıktan mı gelmiş? Bu ne böyle? Yalvarıyor beni doyur diye.
0: Yalvarmıyor. Yardım ediyor bana.
1: Sesini kısabilirsin. Biliyorsun.

0: Kusura bakmayın, bu kadar oldu anca.
1: Yalnız mı yiyeceğim? Olmaz, kendine de al hadi.
0: Yok, aç değilim ben.
1: En son ne zaman yedin? Safiye, iki çatal da olsa bana eşlik et. Hem biliyorsun, biri yer, biri bakar.
2: Kıyamet ondan kopar.
0: Kıyamet mi?
1: Atasözü o. Acıktım hadi.
2: O raflar leş gibiydi hep. Çok kötü, bulamaç gibi bakamayacağım. Ye de zehirlen.
0: Pis değil, yıkadım ben. Kaynattım. Bütün mikropları öldü.
1: Elinde pek lezzetliymiş, nefis olmuş. Keşke daha çok yapsaydık. Olsun, bir dahaki sefere.
0: Baba olsaydı şimdi kesin şey derdi.
3: Yine mi makarna?
0: Olmuş mu gerçekten? Yani beğendiniz mi? Becerebiliyor muyum hala?
1: Safiye, ben daha ne diyeyim sana? Kendin bak.
2: Bakma sakın. Bırak o zehirlensin. Sen yeme. Zehirlenmeyeceğim.

0: Kusura bakmayın. Tiksindirdim mi sizi?
1: Tam tersi. O kadar güzel yiyorsun ki benim de iştahım açıldı. Safiye, seni böyle cap canlı görmek çok güzel.
2: Görgüsüz gibi saldırdın yemeğe. Şu haline bak. Utanmıyorsun da hiç.
0: Utanmıyorum.
1: Artık kalan temizliği de bitirip aileni eve geri çağırabilirsin bence. En azından yemeğe.
0: Ama daha bitmedi ki. Yani hep yarım kaldı. Bir sürü iş var daha. Olmaz şimdi. Yetiştiremem.
1: Gülben'den yardım iste.
0: Gülben hamile.
1: Başkalarından iste o zaman. Bak Safiye, her şeyi yalnız yapmak zorunda değilsin. Sen ömrünü başkalarına adamışsın. Bırak birileri de sana yardım etsin.
2: Hadi ye.

0: hazırsanız cinsiyetini söylüyorum.
1: Hazırız, hazırız doktor hanım. Çok hazırız.
0: Tebrik ederim. Bir kızınız olacak. Ne? Emin misiniz ya? Siz bir daha bakar mısınız? Biz boşuna ümitlenmeyelim şimdi. Tabii ki eminim. Çok bariz, merak etmeyin. İsmet, ben rüyada mıyım? Duydun mu?
1: Duydum Gül, ben duydum.
0: Sen niye ağlıyorsun?
1: Kız babası olacağım. Benim de en çok istediğim şeydi.
0: Kızımız olacak. Anne kız olacağız biz.

0: Nereden başlayacağız?
1: Salondan başlayacağız. Ama önce senin bir ellerini yıkaman lazım.
0: Kahve sözüm vardı, unutma.
1: Aman tamam canım, o basit, yaparız onu.
0: Köpüklü olsun benimki.
1: Tamam. Lafı tutma beni. Bak biliyorsun banyo şurası zaten. Yıka ellerini. Akşama yemek yetiştirmem lazım.
0: Ah, ne pişireceksin akşama? Bana bak, et yapayım deme. Baban çok yedi bu aralar. Vallahi korkuyorum. Gut olacak adam.
1: Gülben et mi yapıyor evde?
0: Sorma. Ay vur dedik öldürdü ayol. Bir kilo ciğer yemiş geçen gün. Şenur abla söyledi.
1: İftiradır o. Olmaz öyle şey.
0: Ayol ne iftirası? Böyle iftira mı olur? Ben sana daha neler anlatacağım neler. O sırık var ya, o sırık. Ah, onunla ilgili bir sürü şey. Dur ben ellerimi yıkayayım. Sen de kahveyi koy.
1: Hadi çabuk.
2: Merhaba hocam.
3: Merhaba Bayram. Hoş geldin. Hayırdır?
2: Hayır hayır hocam.
3: Ne oldu?
2: Bunlar Safiye Hanım'ın siparişleri. Yani duyunca mutlu olursunuz diye düşündüm.
3: Demek sonunda yemek yiyecek.
2: Sırf kendi değil hocam. Herkesi de çağıracakmış.
3: Çok güzel bir haber bu Bayram, sağ ol.
2: Yani sizi de arar herhalde. Yani davet eder kesin, tabii. Neyse hocam, ben bunları yetiştireyim. İyi günler diliyorum.
3: İyi günler Bayram.

0: Sen nasıl dayandın anam bu evde? Berbat olmuş her yer. Kazan dairesi bile daha temizdi ha.
1: Okşan sen susmayı düşünüyor musun?
0: Yok anam. Nasıl düşüneyim susmayı? Şu hale bak. Oo! Hamama gideceğim ben buradan çıkınca vallahi. Hayır yani. Sal kendini dedik. Rahatla dedik ama bu ne be Safiyen be? Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl bir borç vermişlik? Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Sen iyi ki beni çağırdın. Ben olmasam mümkün değil olmazdı bu işler. Tabii. İyi ki varım ben. İyi ki varım. Aksini düşünmek bile istemiyorum.
1: İşte ben de onu diyorum. Acaba aksini mi düşünsem biraz?

0: Safiye. Herhalde burada en son Recaizade Mahmut Ekrem yaşadı. Bu ne ayol? Bu nasıl toz? Örümcek ağa her yer.
1: Ay tamam Okşan, pişman etme beni.
0: Kızma kızma. Bakma böyle dediğime be. Seviniyorum ben senin için vallahi. Küllerinden doğdun kız sen.

0: Helal olsun sana, aferin. Zeyno gibi kadınsın. Zeynep benim.
1: Ay tamam kız, sus.
0: Bir şey diyeceğim sana. Sen hiç riske girme. Akşama ben pilav yapayım. Hı? Baban da çok sever benim pilavımı. Mis gibi.
1: Yok yok, ben yaparım, sağ ol.
0: Kumar oynayacağım diyorsun yani. Peki. Aç.
1: Yavaş yavaş. Aa, yavaş ol. Tamam ben yaparım, sen karışma.
0: Tık ayol.
1: Tamam.

0: Ben açayım mı?
1: Yok yok, yetişmez şimdi.
0: Yetişir.
1: Yok yok, söyleyeyim Gül bende kalsın bir süre daha.
0: Ayol ben yetişir diyorsam yetişir. Aa, namıkların okşan ne derse o. Aç. Ver.
1: Yavaş, yavaş.
0: Bu ne ayol? Perili köşke dönmüş burası. Ay. Ceset havası her yerde. Yardım et.
1: Dur, dur. Yavaş ol biraz. Yavaş, dur. Bırak. Şöyle çevireceksin. Yavaş yavaş açacağım.
0: Ay. Seri katil evi ayol. Bir gram oksijen yok. Of, ölüyorum. Oh. Bir gram oksijen yoktu ha.

0: Bir burası kaldı. Nerede anahtarı aç da girelim. Naylonları sökerim ben.
1: Yok, burası kapalı kalacak.
0: Ayol, senin odan burası. Uyursun işte, ne güzel.
1: Benim yatacak yerim var. Burası kalacak böyle.
0: Yahu elimiz değmişken yapıverelim Safiye. Aa, uyu işte akşam mis gibi.
1: Ben burada uyuyamam diyorum Okşan. Anlamıyor musun?
0: Niye? Ha. Ay, ben girişin tozunu alayım.

0: Üç. Dört. Aferin bayrama. Vallahi bu sefer en güzellerini bulmuş. Taptaze çıktı.
1: Yalnız benden söylemesi, baban kerevizden nefret eder.
2: Hay aklınla bin yaşa kız, ne iyi ettin? Vallahi bir kurtlarımızı dökelim şöyle. Irgat gibi terledik anam.

0: Onun için melekken bir anda şeytana dönüşebilirsiniz. Ufak bir ihtimale bakar. Bir türlü sevileceğine inanmaz. Onu terk etmeyin ister ama terk etmeniz için elinden geleni yapar. Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? Yine evlilik mi?
1: Senin için.
0: Ne bu? Brezilya bileti mi?
1: Balayı için iyi bir tercih olacağını düşündüm. Açık bilet. İstediğimiz zaman gidebiliriz.
0: Hancım biz bu konuyu konuştuk ve ben çok ciddiyim.
1: Tamam şaka bir yana. Biz seninle hiç tatil yapamadık Ceylan. Ablam yakında düzelecek, az kaldı. Belki o zaman bir fırsatımız olur, ne dersin?
0: Hancım tatilden daha önce gitmemiz gereken bir yer var bizim.
1: Nereye?
0: Çift terapistine. Yarın için randevu aldım.
1: Bana sormadan diyorsun.
0: Sana sorunca olmuyor.
1: Anladım. Bakarız. Yarına daha çok var.
0: Bana net bir şey söylemen lazım. Benim de bilmem lazım. Bakar hızlı olmaz.
1: Ceylan. Bak ablam bugün yemek hazırlamış. 2 aydır ağzına lokma koymayan kadın bugün bizim için sofra hazırlamış ya. Bırak şunun bir mutluluğunu yaşayayım. Bırak bir normalmişiz gibi hissedeyim, ne olur.
0: Çok sevindim.
1: Geleceksin değil mi?
2: Ama hadi abla bak bekliyorum. Söyleyeceksin kız mı oğlan mı? Ay ben de ona göre hayal kuracağım. Çok işim var bak hadi.
3: Allah Allah tepemde vir vir vir vir vir vir. Ne yapayım? Böyle kuru kuru mu söyleyeyim? Yani şöyle güzel bir sofra kurmayalım mı?
2: Kur. Öyle daha heyecanlı olur.
3: Tabii.
2: Bu ne ya?
3: Aa.
2: Dur dur sen eğilme. Aa. Zaten Ege'dir. Böyle bayılıyor antika şeylere.
3: Fıs fısım.
0: Aileme. Ben de sizi çok özledim. Ev tertemiz oldu. Akşam yemeğimizi beraber yiyelim. Not. Baba artık yatağında uyuyabilirsin.
3: Ay çok yoruldum Nero.
4: Ne diyor kıvırcık?
2: Kıvırcık değil bu. Ablam.
4: Ver bakayım.
3: Yani bu sonunda oldu mu? Bizi alacak mı eve? Oturabilecek miyiz yanında?
2: Ay.
3: Ay.
2: Allah'ım. Bu kadar çok özledim ki evimizi. Oh be.
3: Ay çok sevindim. Çok çok.
5: Siz daha bir saat önce görüşmediniz mi? Hayırdır?
3: Baba. Ablam seni çok özlemiş. Yemeğe çağırıyor.
5: Ya.
6: Mutfaktan sinek de çıkar yılan da. Pislik içinde her şey.
4: Ay, tamam bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Sakin olacağım. Devam edeceğim. Tamam.
6: Devam et de zehirle babanı. Sıtma olsun da ölsün.
4: Havuç. Marul. Marul kullanmam. Havuç var. Dolapta havuç var. Havuç salatası yaparım. Turp da koyarım. Hah. Havuç var için. İçinde havuç var mis gibi. Tamam güzel güzel yaparım ben bunu.
6: Hah. Sinek varsa yumurtaları da vardır. O larvalar her yerdedir. Safiye her yerde.
4: Ay elimi kestim.
6: Al işte. Bunların hepsi işaret. Bu yemeğe gelmemiş.

0: Beni hiçbiri. Bu eve gelen bir daha çıkamıyor Safiye. Unutma bunu.
1: Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Tamam. Acımıyor. Acımıyor. Tamam, sofrayı kuracağım ben. Sofrayı kuracağım.
0: Acımıyor. Sofrayı kuracağım ben. Acımıyor. Sofrayı kuracağım.
1: Acımayacak. Bir şey olmaz. Bir
0: şey ay olmaz. Acımıyor. Hiçbir şey olmayacak. Acımıyor. Sofrayı kuracağım ben. Hiç acımıyor. Geçecek, geçecek. Safiye. Hiç acımıyor. Sofrayı kuracakmış. Hiç acımıyormuş. Ne yapıyorsun sen? Porselen takımlarla aileni mi zehirleyeceksin? Ha? Naci'nin hastalığı yetmedi. Şimdi bir de onları mı zehirleyeceksin ha?
1: Baba evini çok özledi. Mutlu olacak şimdi buraya gelince. Mutlu olacak, kardeşlerim mutlu olacak. Biz birlikte yemeğimizi yiyeceğiz, mutlu olacağız. Tamam, hiçbir şey yok.
0: Safiye! Bu evde sadece senle ben. Ana kız. Biz mutlu olabiliriz. Hı, sakın unutma.
1: Ay, ay! Kan! Kan! Kan oldu! Kan tabak! Allah'ım ben ne yapacağım? Baba zehirlenecek. Baba benim kanımdan zehirlenir. Kardeşlerim kanımdan hasta olur. Ben ne yapacağım? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Uğursuzluk kan mı o kan? Allah'ım ne olur. Tamam, tabağı değiştiririm. Tabağı değiştiririm. Bir şey olmayacak. Tamam, bir şey olmayacak. Tabağı değiştiririm ben.
2: Safiye, ben sana yardım için buradayım.
1: Allah'ım ben ne yapacağım?

0: Sofia?
1: Yapamayacağım ben. Yapamayacağım. Aç kalırlar. Ben yemek falan hazırlayamam onlara. Aç kalırlar onlar. Yapamam. Gelmesinler buraya. Gelmesinler daha iyi. Uzak dursunlar benden. Han. Han geldi. Han bana yardım eder.
2: Abla, ben notunu aldım. Acaba...
1: Gülben. Yardım et bana. Yardım et bana. Ben hiçbir şey beceremiyorum. Ne olur yardım et bana.
2: Abla. Üzülme. Ben sana yardım ederim. Yine birlikte beceririz eskisi gibi, olur mu?
1: Elimi de kestim. Çok acıyor.
2: Öperim, geçer.
1: Ay, saçmalama Gülben.
2: Şaka yaptım.
1: Evi temizledim. Girebilirsin.
2: Mutfağında alacak mısın yani beni?

0: Ay Gülben çekme ama tamam yeter artık ya, yorulduk tamam. Abla ya niye, ben çok mutluyum, çok. Tamam ya, başı dönecek çocuğun. Allah Allah. Öyle mi? Gel bak bakalım dönmüş mü? Hadi hadi gel bak. Vallahi uyuyor. Sessiz sessiz, hem de bu gürültüde. Kız bu sana çekmiş ha.
1: Hayır hayır. Hayır ben sana çeksin istiyorum abla.
0: Deme öyle Gülben, Allah korusun.
1: Diyeceğim, öyle de diyeceğim. Allah'ım inşallah ablama şeker. Amin.
0: Gülben tamam, kıvırıp durma.

0: Mis gibi kokuyor Safiye.
1: Hoş geldin baba.
2: Çok mutlu olduk Safiye abla, bizi davet ettiğin için.
1: Hoş geldin Esat.
2: Hoş bulduk.
1: Abla, vallahi mis gibi olmuş burası. Böyle eski günlerdeki gibi olmuş. Değil mi abla? Hadi geç geç.

0: Ay harika gözüküyor vallahi. Ellerine sağlık Safi.
1: Sen bayağıdır yoktun. Nereden çıktın böyle? Bizim oğlan yine mi kafaladı seni?
0: Vallahi öyle oldu Hikmet amcacığım. Sizin oğlunuza karşı koymak ne mümkün?
1: Bizde genetik bu. Elimizde değil.
2: Ya ben çok özlemişim ama hepimizi böyle birlikte. Ne bileyim kim bilir ne zamandır olmuyor.
3: Ya olsun ama işte şimdi yine bir araya geldik hep beraber. Çok güzel değil mi?
1: Evet. Tam kadro kızımın sofrasındayız.
0: Tam kadro değil baba.
1: Okşan yok. Niye çağırmadın onu? Çok yer diye mi?
0: Evet baba.
3: Hadi abla bana koy, bana koy, bana koy.
4: Teşekkür ederim.
3: Alın. Al bakalım Gülbenciğim.
5: Of çok heyecanlıyım.
3: Hadi afiyet olsun. Ben... Yani... Uzun zamandır hani... Yani kötü olmuşsa...
4: Harika oldun Emniz abla.
3: Afiyet olsun.

0: Nasıl? Nasıl olmuş? Allah aşkına ne olur. Kötü mü? Unutmuş muyum? Paslanmış mıyım?
1: İyi ki unutmuşsun Safiye. Vallahi çok beğendim.
0: Gerçekten mi baba?
1: Evet.
0: Ben üzülmeyeyim diye öyle demiyorsun değil mi?
2: Abla, vallahi hayatımda yediğim en iyi yemek.
0: Sen de abartma daha gül ben. Ne oldu? Gülben? Ay alındı mı kardeşim? Ben öyle şey demedim.
3: Yok yok. Şey... bu ara böyle yani. Fazla hassasız. Her şey ağlıyor.
2: Hayır her şey ağlamıyorum. Ablam eskisi gibi konuştu görmediniz mi? Duymadınız mı hiçbiriniz?
0: Ne dedim ki ben?
2: Şey dedin ya abartma da Gülben.
0: Allah Allah. E tamam o zaman bir daha diyeyim. Abart.

0: Neden sen de abartıyorsun çünkü Gülben? Allah Allah. Hadi yiyin soğutmadan.
1: Çok güzel olmuş.
0: Bir de bununla uğraşacağız. Kız ye. Hadi ye.
2: O zaman artık hepinize söyleyebilirim.
3: Neyi Gülben?
2: Cinsiyetini.
4: Adanalı mı, Derenoğlu mu? Gerisi mühim değil.
2: Mühim baba. Bizim için mühim. Değil mi abla? Bizim kızımız olacak.
5: Ya.
2: Kız teyzesi olacaksın abla.
5: Ya çok güzel bir haber bu. Tebrik ederim ikinizi de. Ya abla ama ben demiştim sana bak çok istemiştim istediğim gibi oldu. Kız oldu işte.
4: Yine mi kız ya? Şaka yaptım şaka.
5: Baba.
4: Oğlanları zapt etmek zor oluyor. Çapkın oluyorlar. Kız daha iyi.

0: Aa, tatlı da mı yaptın Safiye? Benim için mi yaptın yoksa?
1: Senin için baba, şekersiz.
0: Bazı şeyler hiç değişmiyor.
2: Canım. Ne oldu, daldın?
1: Suyum bitmiş de ondan.
2: Vereyim ben sana su.
1: Dur dur, ben vereyim. Esat. Şey, benim çok tuvaletim geldi de. Burada yaptırmaz şimdi ablam. Kalkalım mı? Ama çaktırma.
2: Tamam.
1: Gülben. İyi misin? Çok iyiyim. Terlemiş gibi gözüküyorsun. Hormonlardandır herhalde.
2: Şey, biz hiç tatlı almasak, müsaadenizi istesek olur mu? Yani sabah iş var erkenden, malum. Annem de evde yalnız şimdi, bırakmayalım. Hikmet baba, sen burada mı kalacaksın?
0: Biz buradayız artık. Merak etme Gülben, sofrandan iki boğaz eksildi.
2: Aşk olsun ama ya.
1: Esat, hadi. Hadi
2: biz müsaadenizi isteyelim, kalkalım.
1: Esat'cığım, dikkat edin kendinize, olur mu?
2: Tamamdır.
3: Tebrikler tekrar.
4: Abla, çok güzeldi her şey. Eline sağlık, teşekkür ederiz.
1: Ne demek Gülben?
4: Görüşürüz.
2: Hadi görüşürüz, hadi iyi geceler.
1: İyi akşamlar.
2: Görüşürüz.
1: Gülben, sen iyi misin kardeşim?
4: Evet abla, iyiyim.
2: Sıkışmış da biraz.
1: Allah Allah, girsene şurada Gülben, niye gidiyorsun?
4: Yok yok abla, evde girerim ben. Hadi hoşça kal, kapat.
1: İyi, tamam. Teşekkürler her şey için.
2: Şunları.
1: Sağ ol. Hadi koşun koşun.
4: Hadi.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Kızı olacak.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel.
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Niye basıyor ki?
11: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
9: Nasıl duracak?
10: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
17: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
18: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
19: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli...

0: nereden bakarsan pas. Mavi, pas peşindeysen.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
13: Safiyeciğim, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim beni de çağırdığın için. Bir gün ben de bana beklerim, tamam?
14: Aman sanki sen de bilmiyormuşsun gibi.
13: Neyi?
14: Ben bir daha bu kapıdan zor çıkarım artık.
15: Abla neden öyle diyorsun? Bak ne güzel bir gece geçirdik hep beraber. Bir günde nereden nereye geldin?
14: Nereden nereye geldim? Şuradan şuraya işte. O kadar. Bir kereviz yapacak kadar.
13: Safiye, sen hayatımda tanıdığım en güçlü kadınsın. Ne olur kendine haksızlık etme, olur mu?
14: Belki yazın hep beraber geliriz. Sen taze fasulye yaparsın, ben onu iyi yapamıyorum.
13: Yediğin en iyi fasulye olacağına eminim.
14: Hadi görüşürüz.
13: Görüşürüz.
16: Dur Rüya, dur. Telefonunu unutmuşsun.
15: Ceylan baba.
16: Aman canım, aklımda tutamıyorum işte. Boyu da değişiyor zaten. Neyse, al bak, Mahir diye biri aramış.
15: Mahir?
13: Hikmet amcacığım, teşekkür ederim. İyi bakın kendiniz, olur mu?
16: Yine gel Rüya, iyi geceler.
15: Tamam. Ceylan babacığım.
14: Hadi görüşürüz. Han. Bana bak, kötü davranma kıza.
15: Neden öyle söyledin? Kötü mü davranıyorum?
14: Yorma işte kızı. Anlıyorsun sen benim ne demek istediğimi. Hadi.
13: Gülben iyi miydi? Bir kötü gözüküyordu sanki. Böyle ne bileyim, belki midesi bulanıyor. Ha?
15: Gidip sorsak mı acaba? Gerçi Şeynur teyze uyumuştur şimdi. Tamam, ben Esat'a sonra mesaj atarım.
13: Tamam.
15: Mahir kim?
13: Dayım.
15: Pardon, ben unutmuşum onu ya.
13: Terapiye gidince bunların hepsini halledeceğiz hancım. Yani bu şekilde olmaz. Sen de biliyorsun, hayat böyle çok zor.
15: Ceylan, alt tarafı bir soru sordum. Ona da mı hakkım yok ya?
13: Terapiye gidince hepsini halledeceğiz. Sen yeter ki saat 3'e kadar bütün işlerini hallet, olur mu? Şimdi beni bırakmana gerek yok. Şuraya park ettim, arabaya giderim ben.
15: Ceylan, böyle oldu bittiye getirmeyeceksin değil mi?
13: Han, ben ikimiz için bir adım atıyorum. Çaba gösteriyorum.

0: Eğer sen de şu kadarcık bir değer veriyorsan bize...
1: Değer vermesem evlenmek ister miyim?
0: Onu da konuşacağız yarın.
1: Bir yabancının önünde diyorsun yani.
0: İyi geceler diyorum.
1: Senin için yapmayacağım şey yok, biliyorsun değil mi?
0: Vallahi bilmiyorum. Ama yarın bunu göstermen için iyi bir fırsat. Unutma.

0: Küçükken annem beni dövdü. Babam beni hiç sevmedi. Kimse beni sevmiyor. Ne olur doktor, söyleyin Ceylan'ı sevsin beni.
1: Ağla ağla. Ama git. Terapiye git. Git de Ceylan acısın sana. Görsün ne kadar zavallı olduğunu. Bir gram saygısı vardı sana. Onu da harca gitsin. Bozdur bozdur harca.

0: Taşıyayım mı seni?
1: Sinan.
0: Tamam.
1: Sinan.
0: Geldik, geldik. Şimdi Allah geçecek. Şimdi geçecek. Yardım edin, yardım edin. Karım hamile, çok
2: hadi
0: ağrısı
2: gel,
0: var.
2: Hadi gel, çabuk çabuk. Hadi
0: Gülben,
2: gel.
0: Hadi.
1: Yok yok,
0: hadi
1: ben bunu oturmam.
0: Bir şey olmaz, otur hadi. Yürü. Yok, yok. Bunu serelim mi?
1: Ser bunu da tamam. Ben yürürüm.
0: Hayır, yürüme, yürüme. Bekle Gülben, bekle. Bunu sereyim.
2: Baba, hani kışın böyle kar topu oynamıştık ablamın düğününden önce.
3: Evet ya, oynamıştık.
2: Oynamıştık. Peki böyle yazında tatile gider miyiz hep birlikte?
3: Tabii gideriz. Ben Cunda'yı çok severim. Oraya götüreyim sizi. Yemekleri çok güzeldir. Deniz de fazla derin değil. Ablanlar rahat eder yani.
2: Dur dur. Abla. Abla. Duydun mu? Bak Cunda tam size göreymiş. Çok rahat edermişsiniz. Belki gideriz yazın hep birlikte.
4: Mavi yolculuk yapacağız daha Safiye'm. Denizde yüzeceğiz beraber.
2: Ha abla, gider miyiz?
5: Siz gidersiniz olmadı Neriman. Ama gelebilmeyi ben de çok isterim tabii. Aa, Gülben hırkasını unutmuş burada. Şaşkın, şimdi gidip arayacak evde.
2: Evet.
3: Hamilelikte olur böyle. B12 alması lazım. Yoksa unutup durur böyle her şeyi.
5: Öyle mi baba?
3: Tabii. Neriman, sen de ablan uyumadan götürüver hırkasını.
5: Yok yok, ben götürürüm. Götürürüm ben.
2: Baba, peki mesela nasıl yemekler var? Balık da var mı? Bana anlatsana.
3: Var tabii. Papalina var. Böyle ufak ufak.
2: Ufak. Minicik benim gibi mi? Çok güzel olacak. Şimdi masmavidir oralar değil mi?
3: Evet, çok güzel.
2: Güneş de çok parlak. Of, böyle güneş yeniriz. D vitamini sana da iyi gelir.
1: Safiye Hanım, bu ne güzel bir sürpriz.
5: Ay kusura bakmayın, böyle gece vakti rahatsız ettim ama Gülben hırkasını unutmuştu. Nerede, yattı mı bizimkiler?
1: Yo, onlar hala dönmediler. Ben sizdeler sanıyordum.
5: Yok, onlar çıkalı çok oldu. Gelmiş olmaları lazımdı ama.
1: Ha, onlar yürüyüşe çıkmış olabilirler. Gülben'e doktora önermişti de. Ben alayım isterseniz onu.
5: Yok, yürüyüşe çıkmış olamaz onlar. Yürüyüşe çıkmış olamazlar çünkü acil eve gelmeleri gerekiyordu. İşleri vardı evde. Kesin bir şey oldu, kesin bir şey oldu. Allah'ım, ben hissetmiştim, kesin bir şey oldu.
1: Durun, durun. Sakin olun. Kötü bir şey olsa mutlaka ararlardı. Ben şimdi arayıp öğrenirim. Siz telaşa kapılmayın lütfen, olur mu?
6: Mesut, inşallah bir şey olmaz.
0: Tamam, tamam canım.
6: İnşallah.
0: Tamam. Ne olur sakin ol, tamam mı? Geçecek.
6: Nasıl sakin olayım? Sen bilmiyorsun ki nasıl bir korku duyuyorum ben şu an, nasıl bir sancı çekiyorum. Senin içinde değil ki, o benim içimde.
5: Ablam saçma, sakın açma.
0: Değil değil annem.
6: Tamam, onu da açma, kimse bilmesin.
0: Olur mu hayatım? Kadın merak etmiştir, çoktan eve varmamız gerekirdi.
6: Şey, aç ama söyleme burada olduğumuzu.
0: Tamam. Efendim anne.
1: Esat oğlum, neredesiniz, hala dönmediniz?
0: Merak mı ettin anneciğim, yazsaydın sen, geliriz biz.
1: Safiye Hanım burada da Gülben hırkasını unutmuş.
7: Onu getirmiş.
6: Ne oldu? Ne oldu, niye öyle bakıyorsun, ne oldu?
0: Ablan bizdeymiş de hırkanı unutmuşsun. Onu getirmiş sağ olsun.
1: O da merak etti haliyle niye hala dönmediler diye.
0: Ya tam dönecektik.

0: çekti anne. Gülben'in canı şey çekti son anda. İncir çekti. O yüzden manava gidiyoruz şimdi biz de incir bulmaya.
1: İncir mi?
2: Mevsimi değil ki oğlum.
3: Ne inciri?
1: Evet, değil zaten
0: mevsimi. Ben de Gülben'e dedim kuru incir alalım dedim ama yok. Öteki inciri çektiği için biz de arabayla şimdi arıyoruz, incir arıyoruz.
2: İncir arıyorlarmış.
1: Tamam anneciğim o zaman şey
0: yapmayalım daha fazla. Hadi, kapat sen, görüşürüz. Yat yani. Safiye ablaya da söyle, o da merak etmesin, tamam?
2: Tamam oğlum, hay Allah. Tamam. Kuru incir alırsınız o zaman onun yerine. Bulamazsınız çünkü.
0: Tamam anne, tamam. Hadi görüşürüz, hadi görüşürüz.
4: Yok, kesin anladı. İnanmadı, kesin inanmadı o. İnanmaz böyle şeyleri, biliyorum. Ona gittik diye oldu zannedecek şimdi ya. Kendini suçlayacak.
0: Gülben yeter artık ama. Ya bu durumda buna endişeleniyor olamazsın.
4: Endişeleneceğim konu ne olsun Esat? Bebeğimi kaybetmek mi?
0: Yok, hayır. Ya, hayır, tabii ki hayır. Of, tamam, tamam. Nerede kaldı bu doktor ya? Tamam, iyi misin? Daha iyi misin?
4: İyiyim.
0: Ha, geldi, geldi.
5: Evet, geçmiş olsun.
4: Şey, yaşıyor mu? Bebeğim yaşayacak mı yani? İyi mi? Bir şey mi oldu ona? Ne oldu? Bir şey oldu.
5: Tamam, sakin olun. Buyurun uzanın bir bakalım.
4: Esat.
5: Buyurun, uzanabilir. Uzanabilirsiniz.
0: Şey, doktor bey, ben bir yardımcı olsam olur mu? Gel şimdi.
4: Şey, ayakkabılarım ne olacak?
5: Yok yok, çıkarmanıza gerek yok.
0: Gel şimdi. Gel. Gel. Rahat mısın? Buyurun.
5: Şimdi elimle kontrol edeceğim. Ağrı olursa söyleyin bana.
4: Orası, orası. Ne oldu? Kalbi durmamış değil mi? Ne oldu? Atıyor mu kalbi?
5: Tamam, sakin olun. Bakacağım. Bakıyorum.
4: Tamam.
3: Kusura bakmayın, gece vakti korkuttum ben böyle sizi.
2: Yok yok, ben de olsam aynı şekilde hissederdim.
3: Sesi iyiydi ama değil mi? İyi geliyor muydu sesi?
2: Evet evet, keyfi yerindeydi, merak etmeyin.
3: Tamam, o zaman vereyim ben bunu size. Tamam. Siz verirsiniz, hadi iyi geceler.
2: İyi geceler.

0: Evet, tamamdır.
1: Ne tamamdır, tamamdır? Yani kalbi çok hızlı atmıyor muydu? Bana mı öyle geldi?
2: Gülben, Gülben, tamam. Dur da açıklasın doktor bey.
0: Korkacak bir şey yok. Merak etmeyin.
1: Ha! Yani düşük yapmıyor muyum? Safa sağlam orada duruyor değil mi? Eminiz yani.
0: Eminiz.
2: Ya bak ben ne demiştim sana ama, ne demiştim?
1: Çok şükür, çok korkmuştum Esat ya. Bebeğimiz orada sapsağlam duruyormuş.
2: Evet. Peki neden oldu o zaman bu? Yani bayağı sancısı vardı da.
0: Yani özellikle gebeliğin bu dönemlerinde bu tür sancılar, kasılmalar, ağrılar olabiliyor. Yani bebek tutunmaya çalışıyor.
1: Nasıl tutunmaya çalışıyor? Daha tutunmadı mı ki? Anlamadım ben.
0: Gülben Hanım, sizi son zamanlarda üzen, sıkıntıya sokan ya da gelen bir durum oldu mu?
1: Evet. Hayır. Yani bebeğimi üzecek bir şey yaşamadım. Onu tehlikeye atmadım ben yani.
0: Yok, tabii ki bilerek yaptığınız bir şey yoktur ama bebekler anne karnındayken bile hissederler. Yani bulunduğunuz ortamda sizi üzen, geren, sıkıntılı bir durum varsa bu bebeğe de yansır. Şimdi bundan sonrası önemli. Kafanıza çok fazla takmamaya çalışın. Stresten uzak durun. Yani bu olay hem bünyenizi hem psikolojinizi olumsuz etkileyebiliyor.
1: Yani biz ailevi bazı olaylar yaşadık ama geçti. Her şey yoluna girdi şimdi, bitti yani.
0: Anladım. Yani en azından size iyi gelecek, deşarj olabileceğiniz daha sakin ortamlarda bulunmaya çalışın. Ve vitaminler önemli. Vitaminlere devam.
2: Tamam. Peki şey, yani bu bir daha tekrarlarsa ne yapalım?
0: Öncelikle panik yapmıyoruz. Sakin oluyoruz. Siz bir takip edersiniz. Geçmezse de gelirsiniz.
2: Tamam. Teşekkür ederiz.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Ha, bir şey soracağım. Şimdi ben bu aralar çok ekşi

0: Şeydim de acaba o ekşiyi çok yedim diye de mi böyle oldu? Belki de ondan olmuştur Esat. Ha?
1: Yok, sanmıyorum.
0: Ha.
2: Sağ ol, teşekkür ederiz.
1: Tekrar geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
0: Sağ ol.
2: Hadi gel canım. Gel. Ben hallederim onu. İyi misin? Tamam, hadi bakalım. Bunu da alıyorum.
0: Değdirme ama,
2: tamam,
0: değdirme.
2: Tamam, yıkayacağız zaten hepsini. Tamam, hadi gel. İyi çalışmalar, sağ ol. Gel canım.
3: Ah, oğlum. Hani nerede hinçer bulamadınız mı?
2: Bulduk.
3: Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Zaten suratınızda beş karış.
2: Yok, bulduk da Gülben'in istediği kadar tatlı değildi onlar. Ona işte biraz üzüldü o da.
3: Anladım. Aman yavrum, en büyük derdim bu olsun.
0: Şey, ben duş alıp yatacağım. İyi geceler size.
3: İyi geceler.
2: Ben de üstümü değiştirip yatayım anneciğim. İyi geceler.

0: Canım. İyi misin?
1: Esat. Sence ben dikkat etmiyor muyum? Kötü mü bakıyorum ona?
0: Olur mu öyle şey Gülben? Çok iyi bakıyorsun tabii ki. Ama...
1: Ama? Ne? Ne ama ne ama?
0: Gülben bak, şöyle senle ikimiz iki gün bir yerlere gitsek ya, biraz uzaklaşsak şu apartmandan.
1: Ablamdan demek istiyorsun.
0: Doktoru duydun sen de. Senin stresten uzak olman, üzülmemen gerekiyor. Ama burada kapı çalsa yüreğin ağzında bir şey oldu diye kapıya koşuyorsun Gülben.
1: Yani iyi de Esat. Yani bir şey olmuyor da ben öyle kendi kendime manyak gibi koşuyorum bakıyorum.
0: Yok tamam, ben de onu söylüyorum işte. Ya burada sürekli bir şey oluyor. Sen de yardım etmeye çalışıyorsun, çözmeye çalışıyorsun tabii her şeyi.
1: Ne yapsaydım? Sırtımı mı çevirseydim? Hem zaten ablam artık iyi, iyileşti. Her şey daha da yoluna girmeye başladı, sen de gördün. Şimdi çekip gitme zamanı değil ki. Tam tersi destek olup onun daha da iyileşmesini sağlamam lazım benim.
0: Senin birincil sorumluluğun ablana bakmak değil Gülben. Ayrıca burada her an yeni bir krizin çıkmayacağının da bir garantisi yok. Haliyle kötü etkileniyorsun bundan. Ben bile etkileniyorum. Ya bu kadar sıkıntı, kasvet kime iyi gelir ki zaten?
1: Tamam Esat. Evet tamam. Ablam bana kötü gelmiyor. Tamam mı? Sen de benim üzülmemi istemiyorsan ablamı görmeme engel olmaya çalışmazsın. Lütfen.
0: Hayda ya sadece baş başa bir yerlere gidelim dedim seninle. Yani konu nasıl buralara geldi? Senin için endişelenmiş olabileceğimi hiç düşünmüyor musun Gülben?
1: Ya endişelendin demek. Ben ne yaptım peki? Ne yapmış olabilirim? Sofrada insanlara belli etmeyeyim diye canım çıktı. Sırtımdan soğuk soğuk terler döktü.
0: Buna hakkın yok işte. Önce bebeğinin sağlığını düşünmelisin sen. Ablanın hislerinden önce.
1: Bağırma bana.
0: Bağırmıyorum Gülben.
1: Bağırıyorsun işte.
2: Ya ben sana doğrusunu anlatamayacak mıyım hislerimi?
1: Niye hiç?
0: Gülben bak şu anda da gereksiz yere strese sokuyorsun kendini. Ben bunu demiyorum sana ya, böyle bir şey istemiyorum senden.
1: Tamam işte, demek ki neymiş, beni strese sokan, beni geren ablam değil senmişsin.
0: O yüzden mi iki aydır kapısına kadar gidip ağlaya ağlaya döndüm bu eve? Sana yaşattığı sıkıntıyı, endişeyi nasıl görmezden gelebiliyorsun ya? Ben seni pamuklara sarıyorum. Beni geren sensin diye nasıl konuşabiliyorsun bana ya?
1: Tamam Esat tamam, lütfen benim üstüme gelme. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum ya, tamam bitti lütfen.
0: Gülben, kendini tehlikeye atmak istiyorsan buyur at. Ama benim bebeğimin sağlığını riske atamazsın sen.
1: Senin bebeğinin ha?
0: Evet, benim ve senin bebeğin.
1: Benim ablam hiçbir bebeğin sağlığını tehlikeye atmaz, tamam mı? Eğer şimdi burada karşında sağlam durabiliyorsam, canlı durabiliyorsam bunu ona borçluyum. Sana ya da bir başkasına değil, ablama borçluyum.

0: Ne güzelmiş rengi. Ne arıyorsun?
1: Ne işin var senin burada Gülben?
0: Esat'la kavga ettik.
1: Ne? Ne kavgası? Niye kavga ettiniz?
0: Dışarıdaydık ya hani biz. Yatmadan önce yıkan dedim. O da inat etti, yıkanmam dedi, uyuyacağım ben dedi. Ben de ısrar edince ben pis miyim dedi. Sen bana pis mi demek istiyorsun dedi, kızdı. Ben de çarptım kapıyı çıktım.
1: Bu nasıl bir anlayışsızlıktır ya? Hayret bir şey, hem de hamile kadına yani. Onun seni düşünmesi lazım, mikroplardan korunması lazım. Allah Allah, tamam bırak aklı başına gelsin onun da.
0: Şey abla, ben bu gece burada kalabilir miyim?
1: Kalabilirsin tabii ki Gülben, kalırsın da ne bileyim şimdi öyle olursa aranız daha da açılmasın. Kapıyı vurup çıkınca geride kalan için daha zor oluyor. Kalbi kırılıyor. Tamiri zor oluyor yani.
0: Ama o beni anlamıyor ki. Yani bebeğin ihtiyaçlarını benden daha iyi biliyormuş gibi davranıyor. O asıl o kendine baksın. O beni strese sokuyor boşu boşuna. Hayır ne var yani yıkansa? Neler dedi yani? Sanki o benden daha iyi biliyor bebeğimin neye ihtiyacı var, neye yok.
1: O ne demek ya? O nasıl şey yani? Hayret bir şey. Hayatında kaç tane bebek bakmıştı acaba? Hamile kadın ne hissediyormuş, nereden biliyormuş da? Nasıl üzmüş seni ya? Şuna bak. Üzülme sen. Tamam kal. Sen istediğin kadar kal. Anlasın hatasını.
0: Sağ ol abla. Zaten benim tek sen anlıyorsun.
1: Temiz nevresim çıkarayım ben.

0: Kötü kokmuyor değil mi odan kardeşim?
1: Yok, kokmuyor. Niye ki?
0: Bak böyle bir şey yapayım dedim değişiklik olsun diye. Sevdin mi?
1: Çok güzel olmuş. Abla, ona gerek yok. Ben artık yatağımı kirletmiyorum. Geçti.
0: Valla gurur duyuyorum seninle kardeşim.
1: Ben de seninle abla.
0: Neyimle gurur duyuyorsun Gülben? Neyi başardım da? Ha, yemek yaptım diye mi?
1: Biliyor musun doktor hanımın bana öğrettiği en önemli şey ne oldu?
0: Ne?
1: Kendime aferin diyebilmek. Sen de hak ettiğinde de ne olur. İnsana çok iyi gelen bir şey bu.
0: Tut şunu önce bir ucundan. Önce bir şunu başaralım da. Yaparız onu da.
1: Ay. Ay mis gibi kokuyor abla. Oh be. Vallahi. Hayır yani ben şunu anlamıyorum. Aynı deterjanı ben de kullanıyorum. Mesela niye burada sende çok güzel kokuyor bu?
0: Lavanta kesesi koy içine. O zaman kokar.
1: Yo bence ondan değil. Şimdi bu çarşaflar hep senin elinde yiyor ya. O yüzden çok güzel kokuyorlar.
0: Gülben. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi kızın olacağı için o kadar mutluyum ki. O da senin gibi pırlanta kalpli olacak.
1: Şey abla. Şimdi ben biraz safım ya. Hani acaba ne bileyim sence çocuğumu koruyabilecek kadar güçlü ben olabilecek miyim?
0: Aa Gülben sende deli inadı var be. Sen kızını korumakla kalmazsın bizi bile çekip çevirirsin. Beni terapiye ikna eden.

0: Neleri başarmaz, ne gücünden bahsediyorsun sen? Hadi yat uyu.
1: Abla, biraz daha kalır mısın?
0: Sende hemen şey var mı da?
1: Hayır, öyle değil. Yani mesela bana çocukluğumu anlatır mısın biraz? Nasıldı? Ama bebekliğimi, en bebekliğim yani. Mesela ben ağlayınca ne yapardın? Uyutmak için hangi ninniyi söylerdin abla? Hayır, bunları soruyorum çünkü aynı yöntemi ben de uygulayacağım belki o yüzden diye.
0: Sen ninni sevmezdin ki. Erol Evgin dinlerdi.
1: Ya, bebekken bile mi? Başka?
0: Yumurtaya durta derdin Gülben. Sineğe de Nici derdin. Annem Nici'yi öldürdü diye 2 gün ağlamıştın ya.
1: Abla, ben hiçbir canlıyı öldürmeyeceğim. Kızıma da öğreteceğim. Çok vicdanlı olacak. Başka? Mesela ben çok ağlayınca nasıl sustururdun beni? Nasıl sakinleştirirdin? Ne yapardın yani?
0: Sen zaten sarılınca hemen sakinleşirdin, dururdun. Kızın da öyle olacak. Senin kokunu duyunca hemen sakinleşecek. Böyle sen ona sarılınca. İlk sana gülecek. Canı azıcık yansa anne diye ağlayacak hemen. Bir sen sarılınca susacak.
1: Ben abla diye ağlardım. Çünkü koşup beni saracak kişinin sen olacağını bilirdim.

0: Sen olmasan anne olmaktan çok korkardım abla. İyi ki varsın.
1: Gülben. Sen yine de kendine güven kardeşim. Olur mu? Benim aklımın ne zaman gidip ne zaman geleceği belli olmuyor. Hadi iyi geceler.

0: Bu da tamam.
1: Gülben kocayı bıktırdı, baba evine şutlandı. Ceylan da yakında hanı terk eder. Kadro tamamlanıyor ha Safiye. Hep diyorum, kaderimiz böyle. Sevilemiyoruz biz.
0: Tamam, havuç yıkamıştım. C vitamini gözlerine iyi gelir. Ondan da sıkayım. Günaydın baba.
2: Günaydın Gülben. Ne oluyor ya? Biz eve dönmedik mi? Burası bizim ev işte.
3: Ne oldu baba?
2: Gülben'i gördüm. Ne işi var burada onun?
3: Kahvaltıya gelmiştir.
2: Ama odasından çıktı. Yeni uyanmış gibiydi. Yok yok, bayağı burada kalmış o.
0: Esat'la tartışmışlar, gece geldi.
2: O hergele benim karnı burnunda kızımı üzmüş mü? Şimdi gösteririm ben ona.
3: Dur baba, dur. Bir anlayalım ne olduğunu. Ne olmuş?
0: Vallahi bilmiyorum. Kalbini kırmış kızın yani. Geldiğinde çok üzgündü.
2: Kız bir şey istedi, o da pintiliğinden almadı. Kesin o yüzdendir.
0: Hayır baba, ondan değil.
2: Yoksa bebek kız çıktı diye mi? Eğer o yüzdense andolsun bir daha yüzünü göstermem kızımın ona.
3: Yok baba, görmedin mi, çocuk gayet mutluydu. Ayrıca Esat öyle şuursuz biri değil. Başka bir şey olmuştur. Öğrenirim ben.
0: Bana bak. Allah aşkına bir şey demeyin kızı sofrada. Canını sıkmayın. Ağzının tadıyla yesin şu kahvaltısını yapsın. Baba ne olursun ha.
2: Niye sadece bana söylüyorsun? Onu da tembihlesene.
0: Han, sana da söylüyorum. Öyle sinirlenip de Esat'ın boğazını falan sıkayım deme. Ay bakma öyle. Söylüyorum.
4: Abla, ben sana yardım edeyim.

0: Hiçbir şey istemem, yardıma ihtiyacım yok. Git dinlen sen, otur bekle. Her şeyi hazırladım ben. Seni vitamin bombardımanına tutacağım.
1: Sağ ol abla. Canım benim.
0: Hadi geç.
1: Geç diyorsun.
0: Geç.
1: Yani. İyi tamam.
2: Gülben. Ne oldu güzelim? Ne yaptı Esat?
1: Söyleyeyim de git kafasını kır. Yok vallahi kusura bakma. Yani bazı yanlışlar yaptı da detayları veremem.

0: Oğlum hiçbir şey yemedin ya. Aç acına da gidilmez ki. Bir iki lokma bir şey at ağzına.
1: Yok anne ya, canım istemiyor.
0: Yavrum, bak inadı bırak da git kızdan özür dile, gönlünü al.
1: Anneciğim lütfen bak, sen karışma buna, tamam mı? Karışma.
0: Ya hiç yakışıyor mu sana karın hamileyken ona küs kalmak? Hiç bakma bana öyle. Hormonları yüzünden zor zamanlar geçirdiğini biliyorsun. Sebep ne olursa olsun senin alttan alman lazım. Ya ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Oğlum hem bebeğini de düşünmek zorundasın. Stres, üzüntü ona da iyi gelmez ki.
1: Anneciğim karışma sen. Lütfen diyorum bak, lütfen.

0: Gülen.
1: Esat beni hastaneye götürdün. Bebeğimize bir şey oldu.
2: Allah'ım bebeğime bir şey olmasın ne olur. Çok iyi olsun, huzurlu olsun Allah'ım.
3: Üzülme kızım sen. Kapı gibi baban var burada. Sen sahipsiz değilsin. Kıymetini bilmiyorsa ayrılırsın, olur biter. Dönersin baba evine. O hergele de bunu böylece bilsin.
1: Allah Allah baba. O kadar da kötü bir şey olmadı yani, öyle bir şey yok.
3: E hani nerede o zaman? Niye gelip gönlünü almıyor? Niye ayaklarına kapanıp af dilemiyor?
4: Ah abla, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Ay ne güzel, böyle eskisi gibi hep birlikte kahvaltı edeceğiz.
1: Ben geldim.
5: Bugün Gülben'in şerefine her şey var vallahi. Hadi iyisiniz yine. Her şey var. Hadi afiyet olsun.
2: Eğer ben ona kadar sayarken baba sucuk yok mu derse bebeğim iyi olacak. Ama inşallah. Bir, iki.
3: Oo, yumurta mı var? Göz gözemde.
2: Altı. Hadi baba, sor artık ya. Yedi.
3: Herkes alacağını alsın, gerisini bana bırakın. Ekmeğimi banacağım. Gözleri bozmayın ama alırken.
1: Baba. Şey, keşke içinde şey de olsaydı değil mi? Adı ne? Hani sen çok seversin hani. Var ya hani o şey, aman dilime gelmedi şimdi ağzımın. Hadi adını hatırlat bakalım. Neydi hani var ya?
5: Ekmeği unuttum ben. Hemen getiriyorum. Hatırlattım baba, dur.
2: Uf ya, hep tutturursun ondan da yapın tavada diye, ondan da yapın. Şimdi mi unutacaksın tutlu baba ya? Sekiz, dokuz, dokuz buçuk, 9.75, 9.90.
3: Safiye, sucuk yok mu?
1: Allah, ne dedi? Sucuk mu dedin?
5: Hı. Hay Allah'ım, sana şükürler olsun. Ay, oh be.
6: İyi misin sen?
1: Çok iyiyim. O kadar da iyiyim ki daha da bu kadar da iyi olduğum yani, çok iyiyim.
5: Hay Allah'ım, şükürler olsun. Ay. Al baba şuradan. Hı. Hah, koy. Ay. Tamam.
3: Hah. Sucuk diyorum, sucuk. Hani nerede?
1: Bak, bal damlıyor ağzından. Ağızlardan ballar damlıyor yahu.
5: Aa, ay Gülben, senin de mi canın çekti?
1: Yok abla, öyle değil yani. Şimdi baba böyle söyleyince ben eskiyi hatırladım. Hani sanki hiç buradan taşımamışım gibi. Birlikte kahvaltı yapıyoruz falan ya. Sizi çok özlemişim.
5: Ben de kardeşim. Hepinizi çok özledim. Hadi afiyet olsun.
1: Hadi bakalım.

0: bakalım. Bu arada bu tabak bana özel. Bana ayrı yapıldı ablam tarafından. Bir söyleyeyim dedim.
1: Aa kız, portakal suyu da sıktım. Dur unuttum getireyim. Bize? Aa Neriman, size başka zaman artık yaparım ben.
2: Tabii sen hiç abla. Ben zaten istememiştim, canım istememişti.
1: Ha, al bakalım kardeşim.
0: Yine sağlık ablacığım.
1: İç bakalım bir güzel. Afiyet olsun.
0: Çok güzel.
1: Hadi şifa olsun.
3: Sucuk istedi kızcağız, sucuk.
4: Bakmak hiç umursuyor mu ya? Pahalıysa ben veririm. Söyle bayramı alsın.
0: Yok yok baba. Daha ziyade böyle avokado çekti canım.
1: O ne kız? Sebze mi meyve mi belli değil. Ne o?
0: Yeşil bir şey.
4: Kaç para o? Aldıralım birkaç tane.
5: Esat almıyordur baba. Pahalı bir şey o çünkü.
4: Ondan mı kavga etmişler?
0: Kıskandın değil mi? Ablamın bana olan ilgisini kıskandın. Olay çıkarmak istiyorsun. Çok iyi anladım. Ama önemli değil. Kızmayacağım. Sinirlenmeyeceğim bile. O avokadoyu da yiyeceğim.
5: Ne oldu siz? Niye bozuştunuz Esat'la?
0: Siz nasıl barıştınız Ceylan'la? Ne yaptın mesela? Ayaklarına mı kapandın? Ne yaptın barışmak için?
4: Sen onu boş ver de rüyanın haberi var mı asıl, onu söyle.
0: Mesela. Cevap ver.
1: İç koyma kenara, iç.
0: Tamam içeyim.

0: Teşekkür ederim çocuklar. Beni yalnız bırakmadınız, geldiniz oralara kadar. Sağ olun.
1: Ne demek Memnun amcacığım ya. Asıl sen haber vermeseydin ben gerçekten çok bozulurdum.
2: İsterseniz bizim kitapçıya gidelim, bir çay içeriz. Kafanız dağılır.
0: Sağ ol ama biraz yalnız kalsam iyi olur. Hem Ege'de fark etmesin şimdi. Şimdilik bu aramızda kalırsa çok sevinirim.
1: Senin için rahat olsun. Canım Emine amcacığım ya. Kadar üzgündü gördün mü?
2: Bak Esra böyle yapma. Daha bir şey belli değil, bir de hissederse daha kötü olur, anlıyor musun?
3: Aramamış hala. Mesaj da atmamış. Oh. İyi, tamam. Vallahi sen kaybedersin Esat.
4: Gülben. Hı. Heh. Şu ayaklarını bir güzel uzat da. Dur dur dur. Ben yaparım, dur.
3: Abla.
4: Şöyle. Aa. Uzat ayağını da rahat et birazcık.
1: Gerçekten mi? Abla nasıl da ayaklarım ağrımıştı biliyor musun?
4: Aa, niye söylemiyorsun kardeşim? Daha önceden getirirdik.
3: Sen bir tanesin bi. Çok teşekkür ederim. Hadi gel otur. Çok yoruldun zaten sabahtan beri. Film izleyelim, ne dersin?
4: Yok olmaz. Ben sana şimdi güzel bir sebze çorbası yapacağım. Artık bol bol vitamin alman lazım. Böyle besin değeri yüksek şeyler. Yanına da pırasa yapayım diyorum.
3: Pırasa mı?
4: Ha.
3: Ama benim canım hiç ondan çekmiyor ki.
4: Ha, tamam. Ne çeker canın, söylesen bana.
3: Ne biliyor musun? Abla şöyle bol salçalı, kıymalı spagetti mi mesela?
4: Ha, kıymalı diyorsun. Tamam, kıyma şart mı?
3: Yok. Yok abla, yani seni çok zorlayacak madem. Ben öyle sen istedin diye hani benim canım çekti yapacağım dedin diye dedim ama hiç mühim değil, geçti. Bak bitti bile, öyle geçti gitti, istedim bitti.
4: Yok olmaz şimdi, çekti canın artık. Bayram bakkala gidiyordu, dur yetişirim ona ben.
5: Ay dur abla, arayayım ben.
4: Hayır ben seslenirim oradan, o telefonu da bırak artık, hep radyasyon. Uzak tut kendinden.
3: Ya radyasyon mu? O olmadı ya.
6: Oo, ateş bacayı sarmış desene. Bak bak nasıl doğumzunu okşuyor.
7: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
15: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
16: 118.80.
17: Bendeniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
18: Yine ne söyleniyorsun H5?
17: Devrelerim şişti H5'inizde çay yetiştirmekten. İçeri geçiyorum.
18: Şarj olmaya mı?
17: Ah, de şarj olmaya.
16: H5'e durdurabilirsem.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Vay vay vay vay vay vay Domino's.
14: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
15: Domino's'a hoş geldin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
6: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
8: ...15-21 Ağustos arasında Bin'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.

0: Okano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
16: Bu Naci de hep senin çevrenden seçiyor. Önce Gürü, sonra bu. Pes yani. Adam iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Ama tabii o da haklı. Ne kadar ömrü kaldı ki? Keyfine baksın.
17: Kes sesini.
16: Bana mı dedin abla? Sesini mi kısayım? Çok mu açık?
17: Yok Gülben. Sana der miyim kardeşim? Bayram telefonu bir kapatamadı da ona diyordum ben.
16: Ha tamam.
18: Nereye gittin sabah sabah ya?
19: Yürüyüşe gittim.
18: Allah Allah. Yeni yeni adetler diyorsun. Şeklime şemalime dikkat ederim diyorsun yani. Nereden icap etti acaba?
19: Ne diyorsun anlamadım.
18: Hiç takılıyorum öyle sana dede ya. Ama iyi yapıyorsun aferin. Kendine bakman iyi bir şey. Spor yapmaya devam et yani. Sen bana daha lazımsın. Baksana daha tostu bile yapmayı beceremiyorum ya. Aç kaldım aç.
19: Üzülme sen, yenisini yaparım ben sana.
18: Aslan dedem benim be. Ama çayım çok güzel oldu. Ben bunu bırakayım zaten içeri, bu yenmez. Dur, geliyorum.

0: Dede bir şey mi oldu?
1: Yok.
0: Emin misin? Geldiğinden beri bir durgunsun. 100 tane malzeme verdim sana benimle dalga geçmen için. Hiçbir şey söylemedin.
1: Biraz fazla yürüdüm herhalde. Yorulmuşum biraz. Aa, ne yapacaktım ben? Ha, sana tost yapacaktım. Sen dur.

0: Hayırdır Esat? Kavga etmişsiniz Gülben'le?
1: Önemli bir şey değil. Biz hallederiz, sağ ol.
0: Halledememişsiniz ki Gülben bizde.
1: Han. Bak bu kaçıncı böyle bilmiyorum ama bilip bilmeden gelip hesap sorman hoşuma gitmiyor.
0: Anlat o zaman, bilelim biz de.
1: Anlatmak istemiyorsam ne olacak?
0: Esat, o senin karın olabilir ama benim de ablam. Onun için endişelenmem çok doğal. Üstelik kız hamile.
1: Ya, hamile mi gerçekten? Sağ ol ya, iyi ki söyledin.
0: Ne oluyor sana ya? Ne bu tavırlar? Gülben'e de böyle davranıyorsan kız kaçar tabii. Bak sadece onu değil, bebeği de düşünmek zorundasın.
1: Onu bana söylemeyeceksin. Abla...

0: bana söyleyeceksin.
1: Ne demek istiyorsun sen ya?
0: Gülben'in de bebeğin de sağlığı için çırpınan benim. Ama onların iyiliğini düşünüyorum diye suçlanan da benim.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metro Mall AVM.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bir saniye. Abi, ihtiyarlar başkanı görüşmek istiyormuş. Eşref Bey hatta.
1: Sonra Abdülhey.
0: Eşref Bey, Polat Bey...
2: Aradı mı adam? An...
3: Aradı abi.
0: Tamam, o sizi arayacağım.
3: Bir tuhaflık var, araştırıyorum diyor.
2: Mati öldü. Bundan daha büyük tuhaflık mı var? Bir an önce sonuç istiyorum Cahit.
0: Abi, bu iş Yaşar'ın boyunu aşar. Başka bir şey var.
2: Abdülhey ne düşünecek, ne akıl yürütecek durumda değilim. Memati ile ilgili önüme kim çıkarsa boyunun ölçüsünü alacağım. Efendim Nesli?
4: Polat, Servi hastaneden kaçmış.
2: Nasıl kaçmış?
5: Yaşar aradı. İleri geri konuştum.
4: Onun peşinden gitti eminim. Ne olur bul Selvi'yi.
2: Yaşar? Aferin Nesli. Aferin. Kim ararsa görüştürün kızım. Hızlan Cahit. Memati'ye sahip çıkamadık. Bari emanetine sahip çıkalım.
4: Yaşar nerede dedim sana?
6: Hanımefendi, Yaşar Bey henüz gelmedi.
4: Burada olduğunu biliyorum.
6: Hanımefendi, anlatamıyorum galiba.
4: Çekil.
6: Lütfen.
4: Çekiliyorum sana.
6: Lütfen sizi dışarı alalım. Hanımefendi, lütfen.
7: Ne oluyor burada?
6: Müdürüm, Selvi Hanım'a Yaşar Bey'in burada olmadığını söyledik ama ısrar ediyor.
7: Ne bakıyorsunuz? Atın dışarı.

0: bakıyorsunuz havalı havalı? Atsanıza dışarıya.
1: Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Bırak! Bırak! Bıraksana beni! Bırak!
2: Hadi!
1: Bırak! Çekil!

Cahit, Selvi'yi arabaya götür.

0: Teknede. Yaşar Bey teknede.
1: Ara teknenin yerini tespit etsinler.

0: müsaade etti.
1: Annemin durumu iyi değil efendim. Gelmek zorundayım.
0: 24 saatin var. İşini bitir, geri dön.
1: Hastalığı ağır. İşim uzun sürebilir. İhtiyarları biraz oyalamanız gerekecek.
0: 24 saatten fazla bir şey yapamam Mete.
1: Bakarsınız, 24 saatte her şey değişir.

0: Yunan hava sahasına girmek üzereyiz. Geri dönmemiz lazım.
1: Tekne ileride görüyorum.
0: Maalesef kara sularımızdan çıkmışlar.
1: Tekneyi indirinceye kadar dayanman lazım.
0: Telsiz anonsu geçiyorlar. Geri dönmezsek vuracaklar.
1: Alçal!
0: Polat Bey, bu işin şakası yok.
1: Alçal, bizi indireceksin.

Ha ha ha ha ha!

0: Murat Alemdar. Ben oğlumun intikamını aldım. Artık beni öldürsen de fark etmez.
1: Ben senin gibi 1000 taneyi de öldürsem Memati'nin intikamı yine alınmaz.
0: Yanlış yaptın Murat Alemdar. Adamın senin yüzünden öldü. Namusumuza el uzatmasına izin vermesen bunlar olmazdı.
1: Senin namusun mu var? Anlat, kimler bu işin içinde?
0: Memati'yi öldürmeleri için dünyanın parasını verdim örgüte.
1: İsim ver.
0: Cemal. Çok para aldı ama değdi.
2: Selo, sınırda durum nasıl? Ha. Anladım. Peki Cemal geçmiş mi karşıya?

bir şey duydun mu sen? İyi. Dinle. Sen şimdi Fırat'ı bir bul. Acil benim onunla konuşmam lazım. Tamam. İyi hadi kapat.

0: Er hat iyi ne afiyetos.
1: Abi, Polat abiden haber aldın mı? Abi, taziye vermeyecek miyiz?
0: Bercan.
2: Biz ne yapacağız?
0: Siz burada kalacaksınız.
2: Mesele çocuksa İstanbul'da da bakarız.
0: Artık İstanbul'u unutacaksınız.
1: Abi ben seni yalnız bırakmam. Ne yapacağım ben burada?
0: Evleneceksiniz.
2: Nasıl? Ne evliliği?
0: Aile kuracaksınız. Bu çocuk da sizin evladınız olacak.
2: Sen kafayı yemişsin. Baki benim kardeşim sayılır.
0: Tamam. Ben de size karı koca olacaksınız demedim. Öyle görüneceksiniz.
2: Kusura bakma Kara ama o kadar da değil.
0: Ne oldu şimdi buna?
1: Abi sen bu kızın durumunu anlamıyor musun? Anlamazdan mı geliyorsun?
0: Bunun hayatında biri mi var oğlum benim bilmediğim?
1: Abi, Ayfer seni seviyor.
0: Bırak şimdi. Ya bu kadın benim neyimi sevecek ki?
1: Abi, gönül bu.
0: Kes. Saçma sapan konuşup durma. Yemeğini ye.
3: Çabuk, çabuk! Gel lan var.
4: Ne yapalım başkanım?
3: Çıkacaksın, ne yapacaksın? Çabuk!

0: kimse yok.
1: Atın silahları. At. Yat. Yat.
2: Var mı lan şansını başka denemek isteyen? Ha? Ha. Cemal nerede? Ha?
3: Senin gibi bir ajana verecek cevabım yok.
2: Konuşacak bir şeyin yoksa bu ağza ihtiyacın. Ah. Senin var mı söyleyecek bir şeyin?
4: Cemal Başkan Kandil'e gitti.
2: Ne zaman gitti lan? Ne zaman gitti?
4: Suikastan hemen sonra.
5: Hadi çabuk çabuk. Hadi acele edin.
6: Polat!
2: Ne zaman dönecek? Sana soruyorum, ne zaman dönecek?
6: Polat!
2: Cemal ne zaman dönecek? Ha?
4: Bilmiyorum.
2: Ya bilmiyorsan bu kafaya ihtiyacım yok demektir.
6: Polat dur, ne yapıyorsun?
2: Bilmediğine emin misin?
4: Ben sadece bana verilen emirleri bilirim.
6: Polat. Bırak adamı.
2: Ne oldu, nefes zarar.
6: Bırak onu, biz karar verelim. Bu adamlar senin ne istediğini bilmiyor olabilir.

0: ama başka konularda istihbarata verecek bilgileri olabilir.
1: Umurumda değil Leyla.
0: Ama sen benim umurumdasın. Yapma Polat. Polat! Polat bekle!
2: Efendim Eşref Bey.
0: Memati'yi kaybettik yetmedi. Seni de mi kaybedelim?
1: Memati'nin intikamını alamazsam beni asıl o zaman kaybedersin.

0: Abi, Eşref Bey aradı. Başkan seninle görüşmek istiyormuş.
1: Şimdi değil Abdüley.
0: Abi Memati abiyle ilgiliymiş.
2: Arkadaşlar, maalesef metropol boşluk kaldırmıyor. Suriye'de, Irak'ta büyük kazanımlar elde ederken dikkatimizi TC metropollerine yönetmek lazım. Cemal arkadaşın yokluğu orada bir boşluk doğurmuş. Son 24 saatte TC ajanları birçok hücremizi basarak dağıtmışlar.
3: Bu Memati Baş'ın ölümüne verilen bir reaksiyondur başkanım. Bunun olmasını zaten bekliyorduk. Benim orada olmamamla ilgili bir sorun yok.
4: Cemal arkadaş, konjüktür bu kadar lehimize dönmüş, ideallerimize bu kadar yaklaşmışken sorumluluklarımızdan kaçamayız. Emperyalistlerin sömürüsü altında metropollerde yaşayan halkımıza özgürlük mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu göstermemiz lazım.
2: Suriyeli arkadaşlarımız TC topraklarında çok görev almaya başladılar. Durumun böyle olması beni rahatsız ediyor.
3: Başkanım, burada da durum farklı değil.
2: Cemal arkadaş, örgütümüzün fraksiyon kavgalarıyla bölünmesini istemiyorsak bizim burada, senin de metropollerde hakimiyeti ele geçirmen lazım.
4: Cemal arkadaş, TC'ye dönmeni istememizi sana karşı kurulmuş bir komplo olduğunu sanıyorsan...
3: Ne alakası var Rıza arkadaş? Konuyla ne alakası var? Benimle ne alakası var?
2: Cemal, Suriyeliler gittikçe büyüyen bir sorun olmaya başladı. Iraklılarla zaten sorunumuz var. İpi sıkı tutmazsak o ipi boynumuza geçirebilirler.

0: Bunu size kim yaptı?
1: Polat, çok dikkatli olman lazım. Pusu.
0: Kim kurdu pusuyu?
1: Memati'yi öldürenler.
0: Kim vurdurttu Memati'yi?

0: Eşref Bey, çok acil söyleyeceğim yere gel.
1: Yaşar bu işi nasıl yapmış hala aklım almıyor.
2: Sen aklını bu işlere yorma Pusat'cığım. Sen annenle, kardeşinle ilgilen, biz gerisiyle ilgileniriz.
1: Erhan, bana kırgınsın biliyorum. Ama eskisi gibi kalabalık değilsiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa telefonum 24 saat açık.
3: Bırak Erhan. Değmez.
2: Artist. Çok çiğ çıktı bu çocuk.
3: O kadar çay ocağında yanında durdu, pişiremedi.
2: Gene kabahatli biz olduk Abdülbey.
4: Yarım saat sonra Ataşehir'de, her zamanki yerde.
2: Memati abi şımarttı bunu. Kendi başına da bizim başımıza da bela etti. Yoksa ben onu çiğ çiğ pişirirdim.
3: Cahit nereye gitti?
2: Bırak Abdül, karışma. Kafası iyi değil çocuğun.

0: Birinci Meşrutiyet'ten beri ilk kez ihtiyarlar başkanı suikast sonucu öldürüldü.
1: Başkanım bana söyleyeceklerini biliyor muydu Meşref Bey?
0: Memati'nin ölümüyle ilgili olduğunu biliyorum sadece.
1: Memati ile ne alakası var başkanın suikasta uğramasının? Bunu yapanın başka bir derdi var. Görmedin mi? Mesaj vermek için ok kullanmış.
0: Memati'yi vuranları bulursak başkana suikast düzenleyenleri de öğreneceğiz.
1: Sanmıyorum. Memati'yi vuran belli. Örgüt. Sebebi de belli. Yaşar. Başkanla ilgili bana söylemediğim bir şeyler var.
0: İhtiyarlar arasında bölgenin geleceğiyle ilgili görüş ayrılıkları çıktı.
1: Görüş ayrılığı her zaman olur.
0: Bu başka Polat. Başkan suikaste uğramadan önce çok önemli bir planı hayata geçirmek üzereydi. Türkiye'nin bölgesel güç olmaktan başka çıkışının olmadığını, milli siyaset belgesinin ve devletin buna göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyordu. İlk adım olarak bölgemizdeki ülkelerde Türkiye'nin etkinliğini arttıracak bir yapı kurmaya başlamıştı.
1: Gizli bir yapı mı?
0: Evet. Başkan bölgedeki her ülkede KGT benzeri oluşumların olması gerektiğini düşünüyordu.
1: Buna kim hangi akılla karşı çıkar?
0: Spesifik olarak hangi üye ne görüş belirtti ben bilemem. Ama başkan ülkenin bölgesel güç olması için henüz yeterli ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını düşünen üyelerin ağır muhalefetiyle karşılaştı.
1: Yabancıların bizim için oluşturdukları küçülme stratejisinin bizi ne hale soktuğu belli. Başkanın projesi çok doğru. Ama benim niye haberim yok? Bu konuda çok katkım olurdu.
0: Başkan zaten bölgedeki diğer KGT birimlerini sizin yönetmenizi istiyordu. Proje olgunlaşınca size teklif getirecekti.

0: Başkanlık için en büyük aday kim?
1: Geleneklere göre başkandan sonra gelen kıdemli üye diğer üyeleri toplantıya çağıracak. O toplantıda yeni başkanın kim olduğunu belirleyecekler.
0: Onlar yeni başkanı seçmeden benim bölgesel KGT yapılanmasını tamamlamam lazım. Başkanın çalışmalarına nasıl ulaşırım?
1: Başkana ait ne varsa teamüller gereği bu gece yakılacak.
0: Eşref Bey, bu projeye ulaşamazsak geleceğimizi yakacaksınız demektir.
1: Polat Alemdar, bütün projeler yeni başkan seçildiğinde ulaşacağı şekilde yedeklenir.
0: Yeni başkanın şimdiki başkana suikast düzenleyenlerden olmadığını nereden bileceksiniz? Beni başkanın ofisine götür.
1: Benden binlerce yıllık kuralları yıkmamı mı bekliyorsun?
0: Belki de artık yeni kurallar koymanın zamanı gelmiştir.
2: Gülüm, bir tane daha doldur. Bardağı buraya bırakırım.
3: Olur abi.
2: Al bakalım.
3: Sağ ol abi.

0: çekil.
1: Görmüş mü? Yaşıyor mu, ölmüş mü? Ölmüş mü?
0: Dağılın lan. Dağılın dedim. Dağılın. Dağılın lan.
2: Ne oluyor?

0: Başladı mı?
1: Kıdemli üyeye başkanın ölüm haberi ulaştığında süreç başladı. Kıdemli üye yeni başkanı seçmek için ihtiyarları kendi seçtiği Türk töresine uygun simgelerle toplantıya davet edecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
12: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
13: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
13: Aşkım ya gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
14: Daha omuzdan böyle gövdenle.
5: Aa!
13: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
13: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
13: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
13: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
15: Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
13: Artık bir kahve de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
13: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
16: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
17: Rams.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Arby's'in severi çok, sevenlerin sebebi çok.
0: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
2: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
3: İşte bu be.
4: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
5: Aynen öyle abi.
6: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
7: Çok, sevenimiz çok.
8: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik, bıç bıç kokur, zehir gibi. Aksesli olalım.

0: yalvaran çift para. Akses 25 yaşında.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: Merhaba Şamalos. Çayla Şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.

0: siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: 9 kere 6.
5: 54.
4: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
5: Dik.
4: Buç bucu kokur.
5: Zehir gibi.
4: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsa.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok. İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
6: Aynen öyle abi.
4: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de. Sevenimiz çok.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu. Ha! Maydanoz.

0: dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.

0: demek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu masada bir şey gizli.
1: Her yerine baktık. Neresinde gizli olabilir?
0: Çekmecelerde sayısal bir şifre var. Başkanın şifresi ne olabilir?
1: Bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Sekiz çekmece olduğuna göre şifre 8 haneli olmalı.
1: Bilemiyorum Polat.
0: 8 haneli. 8 haneli. Başkan ne zaman göreve başladı?
1: Berlin duvarı yıkıldıktan sonra.
0: Tam tarih lazım Eşref Bey.
1: 26 Aralık 1989.
0: Emin misin? Muhtemelen denemek için tek şansımız var.
1: Eminim.
0: Yirmi altı.

0: Polat Alemdar, aradığını bulduysan acil imha etmem lazım.
1: Bu dosyalar bende kalacak Eşref Bey. Geri kalanını istediğin gibi yaparsın.
0: Tek şartım var. Beni bu yapılanmanın dışında tutmayacaksın. Neler olduğunu bileceğim.

Sana da sessiz hareket etmeyi öğretemedim, gitti. Gel. İstediğim şeyi öğrendin mi? İyi. Otur.

0: hayatına girmeseydim şimdi Memati yaşıyor olacaktı.
1: Memati senin en güzel günlerini yaşadı Selvi.
2: Abi Memati... Abinin boşluğu doldurulmaz. Ama ben her zaman yanındayım.
1: Sağ ol Gülmeksik olma.

0: Kesin bilgi mi bu Kara? Anladım. Sağ ol Kara.
1: Bir haber mi var Abdülay?
0: Var abi. Hem de iyi haber. Kara, Cemal'in bu gece sınırdan sızacağını söyledi.
1: Hazırlığınızı yapın, bir an önce bölgeye gidelim.
0: Abi, adam zaten İstanbul'a gelecek. Biz niye gidelim?
1: Abdülay, sınırda mayına basar. Askerle karşılaşır, Mehmetçiğin biri kafasına sıkar. Yolda trafik kazası geçirir. Ben sorgulayamadan ölür mü ölür neme lazım? Gidelim alalım şey.

0: Hareket yok mu Abdülhey?
1: Yok abi.
0: Kara. Kara. Adamın ne kadar güvenilir? Bizi zarflamış olmasın.
2: Şimdi Polat Alemdar, çift taraflı çalışan adamlara ne kadar güvenilir? Sen de benim kadar iyi bilirsin. Ama ne yapalım? Elimizde başka bir bilgi de yok.
0: Bu cemaat şimdi örgütte kahraman mı olmuş?
2: Memati. Allah rahmet eylesin. E tabi efsane bir isimdi. Elbette Cemal'in namı bir

0: Köye yaklaştık. Öncülere telsizle sorun, bir terslik var mı?
1: Şivan, rapor ver.
2: Etraf sessiz, hareket yok.
1: Anlaşıldı.

0: Lan Fırat, beni satsan çok büyük para alırdın.
1: Öyle şey olur mu Cemal Başkanım? Biz kendimizi, halkımızın mücadelesine adamışız.
0: Ne halkı? Biz olmasak halk mı vardı? Koyun sürüsünden farkı yoktu.
1: Cemal Başkan, siz Memati Baş'ın öldürülmesi gibi bir eyleme imza attıktan sonra o sürü peşinizden ayrılmaz.
0: İlk defa doğru çözümleme yaptın. Polat Alemdar'ı da öldüreceğim. Asıl o zaman göreceksin. Bölgede bize tavır koymaya çalışanlar nasıl peşimize düşecekler. Hadi yürüyün.

0: Cesetleri sakladınız mı?
1: Sakladık abi.
0: Yüzünüzü saklayıp kapıya çıkın. Cemal öncülerini görmeden yaklaşmaz. Yüzünüzü göstermeyin.
1: Tamam abi.
0: Kara, biz senin etraflarından dolaş parkalarına geçeceğiz.
2: Tamam.
0: Ben sıkmaya başlayana kadar kimse sıkmayacak. En ufak bir şüphede Cemal'i elimizden kaçırırız.
1: Tamam abi.

0: öncülerle irtibat kur.
1: Şivan, rapor ver. Şivan, cevap ver. Başkanım, telsizleri bozulmuş herhalde. İşaret yapıyorum.
0: İşaret mi? Kime sattın lan beni? Örgüte mi? Polata mı?
2: Paranoya yapıyorsun başkan.

0: Polat Alemdar. Ben öldürme. Ne istiyorsan vereyim.
1: Nurmati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Yoksa daha yukarıdan mı geldi?
0: Yaşar'dan aldım. Para karşılığında yaptırdım.
1: Kime yaptırdı?
0: En güvendiğim adamla. Yıldırım'a.
1: Bana niye sıkmadı peki?
0: Fırsat bulamamış.
1: Bana niye sıkmadı?
0: Ne bileyim. Tetiği senin elindeydi. Sorsaydın Polat Alemdar.
1: Adamın risinle zehirlenmişti. Sorguda öldü.
0: Neresini? Bizim böyle bir eylem tarzımız yok.

0: yalan söyleme lan.
1: Örgüt hangi elemanını elimden sonra zehirlemiş? Böyle bir şey mi var Kara?
2: Kim zehirledi o zaman tetikçiyi?
1: Bilmiyorum.
3: Ne demek bilmiyorum? Bu eylemi sen yaptırmadın. Nasıl bilmiyorsun?
1: Ben eylemin emrini verdim. Ne bileyim Yıldırım neyi nasıl yaptı?
4: Sen Yıldırım'la ilgili ne biliyorsun onu anlat.
1: En güvendiğim adamlardan birisi. Örgüte ve bana bağlılığından şüphe etmem.
4: Lan bu zehiri herif kendi kendine mi yuttu?
1: Bırakın. Gidip sorayım.
0: Kandil'de mi İstanbul'da mı şimdi?
1: Metropol'de benim yerime vekalet ediyor.
2: Ara. Numarası yok mu arayacağın?
1: Yok.
0: O zaman sana da gerek yok.
5: Abi bunu İstanbul'a götürelim. Adamını bulana kadar lazım olur.

0: Uyudu mu kızım?
1: Yok Nazif anne.
0: 2 gündür gözünü kırpmadı.
1: Doktor ne dedi?
0: Bir sürü ilaç verdi. Memati'nin ölümünden etkilenmiş olabilir dedi. Etkilenmeyen var da sanki.
1: Ne yapacağız Ömer baba?
2: Hiç istemiyorum ilaç kullanmasını. Ama galiba doktorun dediğini yapacağız.
0: İçmez ki o ilaçları.
1: Nerede ilaçlar anne?
3: Abdüley doğru söylüyor Polat Alemdar.
4: Abdüley paketleyin bunu dönüyoruz.
5: Tamam abi.
3: İyi. Polat Alemdar. Size kolay gelsin.
4: Nereye Kara?
3: İstanbul'da benim bir işim kalmadı.
4: Benim seninle işim bitmedi. Bu işler çözülene kadar geliyorsun.
3: Polat Alemdar. Bu işlerin çözülmesi zor. İstanbul'daki herkesi öldürmen lazım kafanda şüphe kalmaması için.
4: Gerekirse onu da yapacağım.
6: Sen de yanımızda olacaksın.
3: Kalbim sizinle.
4: Bana ayak yapmayacaksın Kara. Ne diyorsam onu yapacaksın.

0: Yemeyeceksin mi?
1: Ne oldu? İyi kardeş olmaya mı karar verdin?
0: Hadi de. Annem yemek hazırlamış.
1: Düşündüm de. Memat Öğücen'i sen niye ölmedin ben bulamadım. Madem Azrail gelecekti. Hiçbir işe yaramayan. Yaptığı her şeyle insanları utandıran. Hiçbir gelecek vaat etmeyen. Muhtemelen bir gün bir çöplükte cesedi bulunacak sen değil de vatanı milleti uğruna canını feda eden adam niye öldü?
0: Benim için böyle mi düşünüyorsun?
1: Söylesene. En son herhangi birini ne zaman sevindirdin? İlkokulda okumayı söktüğünde mi?
0: Memati benim yaşımdayken benden beterdi.
1: Umudun var yani kendinden.
0: Öfkeyle söylüyorsun.
1: Yo, ne zamandır söylemek istiyordum. 10 yıl falan olmuştur herhalde. Şimdi öfkemi bahane edip konuşuyorum.
0: En azından ben öz kardeşim hakkında hiç böyle konuşmadım. Konuşmayacağım da.

Pusat'ın sesini duydum. Odasında... Ne saçmalıyorsun sen?

0: Allah belanı versin sana. Bir bunu yapmadığın eksikti.
1: Belamı bulmak için çekiyorum.
0: Senin o elini kırarım. Yapmayacaksın. Bırakacaksın. Adam olacaksın. Bu it işleriyle uğraşmayacaksın. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne zamandır kullanıyorsun bunu?

0: Yani bu yaptığın iş mi şimdi Polat Alemdar?
1: Söz dinleyeceksin kardeşim. Boşuna mı konuşuyorum?
0: Sağ olasın Abdüley. Sen bize az bir müsaade etsene.
1: Torun büyütme sevdasına mı kapıldın? Ha?
0: Ne yapacaktım ya? Vur, öldür. Bir arpa boyu yol gidemedik. Devlet başka çocuklar bulsun benim yerime savaşacak. Ben torunumu büyüteceğim.
1: Emekli oldun yani.
0: Gençliğimiz gitti. Bari ihtiyarlığımızda insanı rahat bırakın.
1: Ölünce rahat edersin. Torunun yetişecekse getir babanın yanına ver yetiştirsin. Sen ne anlarsın çocuk büyütmekten?
0: Ben büyütmeyeceğim. Adamlarım büyütecek.
1: İyi işte. O zaman ne tutturdun İstanbul'a gitmiyorum diye?
0: Benden başka adam mı yok usta? Bari ayağım iyileşene kadar torunumun yanında kalsaydın.
1: Oğlumun yanında 2 dakika duraydın da hayatta olaydı.
0: Ben bir kere o hatayı yaptım. Oğlumu kaybettim. Ama torunumu kaybetmeyeceğim.
1: Hadi.
0: Bunu unutma ama. Bir gün ben de seni çağırdığımda gelmezsen, ben de sana sıkarım.
1: Çok konuşuyorsun, yaran daha çok kanıyor.
2: Benim hiç mi hatırım yok?
3: Biliyorum, beni uyutmak istiyorsun.

0: Evet ama uyuman lazım Elifciğim.
1: Uyursam ölürüm.
0: Hepimiz uyuyoruz tatlım. Ama bak hiçbirimiz ölmüyoruz.
1: Memati amcam öldü.
2: Benim güzel kızım da benim gibi uyumayı sevmiyor. Biz de oturur sohbet ederiz.
0: Benim dayanacak halim kalmadı. Sabah erken kalkmam lazım.
1: Hayır, otur. Ya uyurken bir şey olursa?
2: Bak, Leyla ablan sabah işe gidecek. Hem biz nasılsa uyanırız. O uyusun, biz seninle nöbet tutalım.
1: Uyumayacaksın ama dede, söz mü?
2: Söz.
1: Tamam, gidebilirim.

0: ya oğlum, yemin. Ya bunu kaç kere diyeceğim?
1: Dayı, hele bir bak. Öyle yeme.
0: Aha, yemin.
1: Dayı, yemezsen ölümsüz değil, ölümlü olacaksın.
0: Memati yemedi de mi öldü? Yedi de öldü. Boş beleş, konuşsun canımı da sıkışsın ha. Hoş.
1: Memati abi evlenmesi onu kim öldürebilirdi? Bizim öyle bir derdimiz yok çok şükür.
2: Dayı, ölme çare buldum ha. Üniversite açacaktım dayı.
0: Biz ne anlarız üniversiteden oğlum?
2: Zaza Üniversitesi dayı. Düşün dayı, öğrencilere mezun olurken diplomaları veriyorsun. Okulun her tarafında boy boy resimlerin olduğunu düşün.
0: Ne öğretecek? Adam öldürmeyi bilik, para kazanmayı bilik. Ben öleyim adım yaşı.
2: Öyle değil dayı. Bak, Count Harbour'da, Lord Oxford'da ölüler mi?
0: Ben Lord Count Mont sevim. Hele ölüm hiç sevmiyim.
2: Dayı, reenkarnasyon diye bir şey varmış. Ölüp ölüp dirilmişsin. Onlara gidek mi?
0: Hak et mi değilsin ya İmdat? He?
3: E uyumuş işte anne.
4: Yok kızım. Azıcık kıpırdasan yatağa götürmek için hemen uyanıyor.
3: Hay Allah.
5: Babam mı arıyor? Baba sen misin? Seni istiyor. Babamı istiyorum.
3: Efendim.
4: Yavrum.
3: Efendim Ayhan.
4: Ne olursun böyle söyleme kızım. İçim parçalanıyor.
5: Babam niye gelmiyor dede?
6: Gelecek kızım. Gelecek.
5: Ne zaman gelecek?
6: Yavrum.
5: Çabuk gelsin. Ben babamı özledim.
3: Tamam. Sağ ol. Diyarbakır'a gitmiş Polat Bey. Bugün de gelmiş.
4: Telefonunu bir çevirsene kızım.
7: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
3: Hala kapalı.

0: Yanlış bir şey söylersen kafana sıkarım.
1: Efendim?
2: Yıldırım, neredesin?
1: Başkanım, Polat Alemdar mekanlarımızı basıyor. Güvenli bir yer buldum, talimatlarınızı bekliyordum.
2: Benden başka kimseyle irtibat kurdun mu?
1: Hayır başkanım.
2: Yıldırım, metropole geldim. Beni iyi dinle. Mavi pencereli mekana gel.
1: Bir saat sonra oradayım başkanım.
3: Hazırlığınızı yapın Cahit. Bu bizimle geliyor.
0: Tamam abi.
4: Abi savcı hanım geldi. Odanızda bekliyor.

0: Hayırdır Leyla?
1: Haberler sende. Diyarbakır'a gitmişsin.
0: İstihbarat, emniyet. Ellerindeki dosyaları çözmüş, beni mi takip ediyorlar?
1: Elif'in durumu iyi değil Polat. Sana ihtiyacı var.
0: Annem, babam, sen Elif'in yanındasınız. Ben de işimi bitirince kızımın yanında olacağım.
1: Ne zaman bitecek işin? Kızından daha mı önemli?
0: Leyla, şimdi vaktim yok. Akşam konuşalım.
1: Akşam geleceksin yani eve.
0: Söz geleceğim.
2: Polat beyefendi usturuplu sıkmış. Kemikte bir şey yok.
3: Usturuplu mu sıkmış? Eyvallah. Eyvallah da sen şimdi benim filmi boş ver de git şu kafanın bir filmini çektir.
2: Karabey, hastalıkla dalga geçilmez. Size hiç yakıştıramadım.
3: Sana yemin ediyorum bunun kafa gidik.
4: Nereye Kara?
3: Ya Polat Alemdar beni yatayım diye getirmedi herhalde İstanbul'a, değil mi?
4: Ne yaptınız Cahit? Oraya mı gelelim? Adresi mi vereceksin? Hadi Kara, adamın izini bulmuşlar.
3: Ben başka bir yere bakacağım Abdüley. Sen git, sonra görüşürüz.
4: Emin misin? Ayağın iyi değil.
3: Eminim ben, eminim. Ben sonra arayacağım sizi, hadi.
5: Polat Alemdar. Dediğim gibi. Mekan burada.
0: Göreceğiz. Burayı başka kim biliyor?
5: Yıldırım'da. Benim dışımda bilen yok.
6: Abi Kara. Ben başka yerlere bakacağım deyip ayrılmış hastaneden.
0: Zamanı mı şimdi? Abdüley niye bırakmış?
6: Abi Kara gideceğim deyince Abdüley ne yapsın?
0: Sıksaydı öbür bacağına. Abdüley ara da mekana gelsin.
7: Dayı, kapıda karşılanmayacak mısın Mete Bey'i?
8: Demediniz mi oğlum? Dayımın kapıya çıkacak mecali yok.
7: Dayı dedik de adam gelecek bakacak turp gibisin.
8: Oğlum dayını benzete benzete turpa mı benzetsin? Ya git adamı karşına boş belaş.

0: geçmiş olsun Zaza.
1: Geçeceği yok. Mete bak, ben öleyim.
0: O ağzındaki ne? Çocukken emzik emmedin, şimdi mi başladın?
1: Bak, 39. Ben öleyim. Ne diyeceksen de öbür tarafa. Ben gideyim.

0: Ben yeni geldim. Seni bir yere bırakmam.
1: Ya yanlış ettin, yanlış. Öyle bir memleket bırakılır da buraya gelir mi? Burası toz duman.
0: Geldim ki tozu süpüreyim. Dumanı bulut edip yağmur gibi yağayım.
2: Ya ben hastayım, öleyim.
1: Sen yağmur değilsin. Ne istisin benden ha?
0: Zaza, eski günlerdeki gibi iş yapacağız. Yaşar öldü. Onun işlerinin altından ancak sen kalkarsın.
1: Bu Amerikalılar kafayı mı yemiş? Toz işini bana verirler.
0: Sokakların hepsi senin. Devlet benim. Ben ne istersem o olacak. Ne Amerikalılar bana yok diyebilir, ne de sen.
2: Bilirsin ben peşinat almadan bir iş yapmayı sevmeyeyim.
0: Neymiş istediğin peşinat?
2: Ölümsüz olmak isteyeyim.
0: Ben de ölümsüz olmak istiyorum. İki türlü ölümsüz olunur. Devletin varsa ve devlet seninse ve sen de devlet olmuşsan ölümsüz olursun.
1: Öbürü?
0: Öbürü sana göre değil. Çocuk sahibi olursun, o devlet kurar, öyle ölümsüz olursun.
1: Ya dur, bir şey varmış. Ne? Renk karması mıymış? Neymiş? Ya imdat! Ne de oğlum o?
3: Reenkarnasyon dayı.
1: Ondan ha. Canı sıkılınca ölü misin? Canı sıkılınca dirilirsin.
0: Var. Ne olmuş?
1: Devlet mevlet olsun işler. Sen bana o işin bir yolunu bul. Yoksa senin toz işi kolay.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Hemen geri arıyorum.
7: Kerem abi.
6: Ayrola çocuklar.
7: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
6: Anlamadım.
7: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
9: Buna tıkladığınızda oluyor.
10: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
8: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Tabi, mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
12: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
6: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
7: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
13: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
7: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
6: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
7: Bu nasıl bir teknoloji ya?
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
6: Turkcell'lerin yanında
15: Türkcell'in çözüm gücü var.
6: Reklam güzel oldu.
9: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
6: Gerek var mı?
16: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
17: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
18: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
17: Aşkım ya, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
19: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
17: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
18: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimiz

0: karşında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
2: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
2: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahvede bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
7: Rams.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinç sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyen çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün tok gezen çok.
6: Aynen öyle abi.
7: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
8: Çok, sevenimiz çok.
9: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
8: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Abi, Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi

0: Akmobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
3: Anında

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
2: Ebebekle büyürler.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Oh. Ve limon.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Turkcell'in çözüm gücü var!
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu kılıçtan dolayı sana kimse bir şey değil mi?
1: Bizim adımız Zülfikar. Herkes sözün hakkını alır. Bu Zülfikar doğru söyleyenin yanında olur, yanlış söyleyenin de böğründe olur. Biz de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama çok şükür Sünni kardeşlerimizle bir sıkıntımız yok.
2: Suriye'de her zaman bu işi kaçıranlar oldu. Biz yıllarca Esad'ın zulmünü beraber çektik.
1: İyi de halen o Yezid'e destek veriyorsunuz.
3: Zülfikar'a keyfimizden vermiyoruz. Korkumuzdan veriyoruz. Bu Yezid giderse başımıza ne gelecek bilmiyoruz.
1: Bundan daha beteri gelmez, rahat ol.
2: Nasıl gelmez? El-Kaide orada, Selefiler orada. Esad giderse silahları bize çevirecekler.
1: Elbet bunu bozacak birileri vardır.
3: Var. Sünnilerin içinde, barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenler çoğunlukta. Ama sen de biliyorsun, bu işler bir kıvılcıma bakıyor. Bölgede de ortalığı karıştırmak isteyen çok. Bunu siz de 12 Eylül'de yaşadınız.
1: Siz muhaliflerle birlikte olmayı, Esad'a verdiğiniz desteği çekmeyi kabul edin. Ben mevzuyu Polat Alemdar'a intikal ettireceğim. O sizi birleştirecek.
2: Polat Alemdar'ın Türkiye Devleti'nde bu kadar gücü var mı?
1: Bölgede yaptıklarıyla ne kadar gücü olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ne zaman sizi bir araya getireyim?
3: Biz Polat Alemdar'la görüşmeyi, konuşmayı her zaman isteriz. Ama önce Kürtlerle görüşmek lazım. Onlar da bizim gibi azınlık. Birbirimize destek olursak daha güçlü oluruz.
1: Onların önde gelenleri kim?
2: Bedri Ağa, sen tanırsın. Zaza'nın kirvesi.
1: Kardeşim, niye başta söyleyeceğin lafı şimdi söylüyorsun? Ben Zaza'yla o işi hallederim.

0: Adamın hep böyle geç mi kalır?
1: Bir şeylerde şüphelenmesi gelmez. Yıldırım'ı çok iyi eğittim.
0: Bakalım ne kadar iyi eğittiğim belli olacak.
1: Yıldırım, nerede kaldın?
2: Başkan, Kandil'le görüştüm. Senin TC'nin elinde esir olduğunu söylediler.
3: İkna edeceksin.
1: Yıldırım, ne saçmalıyorsun? Burada oturup seni bekleyerek vakit kaybediyorum. Neredesin?
4: Başkan, TC'nin elinde değilsen dışarı çık.
2: Yalnız olduğunu göreyim, arabayla gelip seni alacağım.
1: Yıldırım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Senin paranoyalarınla uğraşacak vaktim yok.
4: Başkan, yalnızsan kapıya çık. Aksi halde ben gideceğim.
1: Yıldırım! Yıldırım! Kapat.
0: Abdülay, sen arkadan çıkıp yolun karşısına dolaş. Cahit, sen pencerede kal. Hadi yürü!
3: 5 adım atıp bekleyeceksin.
0: 6.'yı atarsan Cahit kafana sıkacak. Cahit, gel. Bekle. Bekle. Arkaya koy elini. Say yürü. Şimdi. Cahit sen de. Bir.
5: İki. Üç. Dört.

0: Andrei! Çatılara bak!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan operasyona dair yeni gelişmeler var. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı ama soruşturma dosyasından çıkan ayrıntılar çok daha çarpıcı.
1: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş verdim.
2: Ben tamam. Ben kendim okuyacağım.
1: Yapmadığınız yer olursa bana sorun.
3: İşte bu görüntülerle gözaltına alınmıştı.
2: Tamam. Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
1: Kendi evimdeyim. Kendi tamam, evimde olan insan yakalama denmez.
3: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan operasyona dair yeni gelişmeler var.
2: İmza atacak mısın şimdi? Tam bitti mi işlem?
3: Dosyanın merkezindeki isimlerden biri Koray Sarısaçlı.
4: Işık olarak 12-13 gün alıkoydular. Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Ajan sesinden falan tahmin edebiliyordum.
3: İfadesine göre maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. Dövüldü, elektroşok cihazıyla işkence gördü.
4: Öndeki elemanları öne sürer ama arkada durur. Bunun tüm sebebi aslında Alparslan Kuytul'un kendisi ve elemanlarıdır. Yani.
3: Ve ardından yaklaşık 30 senet imzalatıldı. Toplam bedelse iddiaya göre 6-7 milyon dolar.
4: Onlara aleyhinde konuşmayacağıma dair 6-7 milyonluk dolarlık senet imzalattılar. Ondan sonra bıraktılar.
3: Sarı saçlı itiraz ettiğinde ailesine zarar vermekle tehdit edildi. Dahası kendisine hocamız Alparslan Kuytul'dan talimat geldi denildiğini iddia etti.
2: Ben kaçmadım. Kendi evimdeyim. Kendi tamam, evimde olan insan yakalama denmez.
3: Bu ifadeler soruşturma dosyasına girdi ve dosyadan çıkan başka bir görüntü de yeniden gündeme geldi.
5: Çocukları arka taraflara koymalısınız. Ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz.
3: Bu kez konu para değil, çocuklar. Kuytul'un sohbet sırasında yükselen çocuk seslerine gösterdiği tepki sosyal medyada yeniden gündem oldu.
5: Bu çocukların vebali sizin boynunuza. Beni böyle konuşmak zorunda bıraktığımız için.
3: Yükselen çocuk seslerine tahammül edememiş, cemaati böyle azarlamıştı.
5: Seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz.
0: İnternetten tanıştılar, evlerine çağırıp gasp ettiler. Ankara'da Balkız Kod adlı sevgili tuzağı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Çete üyelerinin görev paylaşımı da akıllara durgunluk verdi.
6: İnternet üzerinden erkekleri ağlarına düşürdüler. Buluşma ayarlayıp gasp ettiler. Balkız Kod adlı sevgili tuzağı çetesi deşifre edildi.
7: Şebekenin bu aşk oyununda herkesin bir kod adı ve görevi vardı. Hacker Kod adlı çete üyesi internet üzerinden kurbanı buluyor. Yazıcı Kod adlı şüpheli de çetenin ağına düşürdüğü erkekle mesajlaşıyordu.
6: Yazıcı ağına düşürdüğü erkeğe sevgili olma vaadi veriyor ve buluşmaya ikna ediyordu.
7: Başına geleceklerden haberi olmayan adam çetenin Balkız Kod adlı kadın üyesi ile birlikte belirlenen eve veya otele gidiyordu. Ancak adreste onları çetenin diğer erkek üyeleri bekliyordu.
6: Mağdurun değerli eşyalarını ve paralarını gasp ediyorlardı. Kovan Kod adlı şüpheli de çete üyelerini adresten kaçırıyordu.
7: Şebekenin farkında olmadığı bir şey vardı. Ekipler onların peşindeydi. Kamera görüntüleri teker teker incelendi ve eylemleri tespit edildi.
6: Balkız Kod adlı sevgili tuzağı çetesini operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
0: Takip ettikleri otomobilin önünü kestiler, tüfekle ateş açıp engelli çifti ve çocuklarını araçtan indirdiler. Sonrası ise tam bir vahşet. Çığlıklar yükseldi, aile dakikalarca darbedildi.
6: Şanlıurfa Siverek'te akraba ziyaretinden dönen aile neye uğradığını şaşırdı. Bir süre takip edildiler. Önce yol istediklerini düşündüler. Ancak takip eden araç sayısı 3'e çıktı. Ardından tüfekle ateş açıldı. Korkuya kapılan sürücü Mehmet Ali Sevincik, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıktı. Şüpheliler bu kez otomobilin önünü kesti. Engelli çift ve çocukları araçtan zorla indirildi ve saldırı başladı.

0: Çığlık çığlığa yardım istediler ama saldırganlar durmadı. Bir süre sonra saldırganlar araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Aile yaralıydı, hastaneye kaldırıldılar ve 4 şüpheli yakalandı. Daha acı olansa şüphelilerin savunmasıydı. Olayın bir yanlış anlaşılma nedeniyle yaşandığını söylediler. Yani yanlış aileye saldırdık dediler. Soruşturma sürüyor.
1: Annesinin evlenmesini hazmedemeyen 15 yaşındaki çocuk üvey babasını uykusunda öldürdü. Kaçtığı ormanlık alanda polis ekiplerince yakalanan çocuk gözaltına alınırken öldürmek istemedim, öldü mü diyerek gözyaşı döktü. Henüz 20 gün önce kurulan yuvadan geriye düğün görüntüleri kaldı.
0: Daha 20 gün önce mutluluğa evet demişti. 31 Temmuz'da düğün yapmış, yakınlarıyla böyle eğlenmişti. Ancak o mutluluk uzun sürmedi. 45 yaşındaki Aziz Dönmez, kendi evinde uykusunda silahlı saldırıya uğradı. 15 yaşındaki üvey oğlu Aziz Dönmez'in kattaki yatak odasına girdi. Tabancayla boynuna ateş etti. Kanlar içinde kaldı, ağır yaralıydı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan 15 yaşındaki üvey oğlu ormanlık alanda yakalandı. Polisi karşısında görünce ağlamaya başladı. Öldürmek istemedim, öldü mü diye sordu. İddiaya göre cinayetin nedeni annesinin Aziz Dönmez'le evlenmesini kabullenememesiydi. Şimdi o aileden geriye yalnızca düğün görüntüleri kaldı.
1: Bursa'da polis memuru izinli olduğu günde suça müdahale etti, sanık oldu. Teslim oluyarısına silahla karşılık veren saldırganı vuran polis, hakim karşısına çıkıyor, iddianamede polisin görevini yaptığı vurgulandı, beraati istendi. Dehşet anları ise saniye saniye araç içi kamerasına bakın nasıl yansımıştı.
2: Dur, git, at, at. Gel.
3: Polise hedef alıp ateş etti. Silah tutukluk yapınca öldü.
2: Dur, git, at.
3: Yer Bursa Osman Gazi. Tarih 16 Aralık 2025. 35 yaşındaki Berk Keleş eğlence mekanına gitti. Hesap çok gelince önce tartıştı, sonra da kapıdaki görevliyi bacağından vurdu. Taksiye binip kaçacaktı. Ancak izinli gününde orada bulunan polis memuru MS müdahale etti.
2: Polis dur!
3: Polis ateş açtı, silah tutukluk yaptı. Polis memurunun silahından çıkan kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis önce gözaltına alındı, sonra da serbest bırakıldı.
4: Bir polis memuru izinli olduğu günde bir olay gördüğü anda olaya müdahale etmek zorunda.
3: O polis memuru hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı.
4: Kanuna göre polis ilk önce bu kişilere polis olduğunu defaatle belirtmek zorunda. Ki bizim olayımızda da dur polis, ben polisim diye ikazda bulunuyor.
3: Polis memurunun avukatı Sedat Gülen meşru müdafaa talebinde bulundu.
4: Eğer polisin amacı şahsı etkisiz hale getirmek değil, şahsı öldürmek olsaydı ateşlemeye devam ederdi.
3: Gözler mahkemenin vereceği kararda.
1: Yine kadına şiddet, yine tanıdık görüntüler. Adana'da bir şahıs tartıştığı kadını herkesin gözü önünde apartman bahçesinde acımasızca dövdü. Elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp darp etmeye devam eden adamı çevredekiler saniye saniye kaydetti ama kimse olaya müdahale etmedi.
3: Peş peşe yumruk attı, yerde böyle tekmeledi. Kadına dehşeti yaşattı.
5: Allah belanı versin.
3: Görüntüler Adana Sarıçam'daki bir apartman bahçesinde kayda geçti. Kadınla adam tartıştı. Saldırgan kadını dövmeye başladı. Yere yatırdı, yumruk attı, kafasına tekmeler savurdu. Bu kırmızı elbiseli kadın geldi.

0: geldi. Müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadın bir ara kaçmayı denedi. İşte böyle duvardan atladı. Yolda koşmaya başladı ama yine olmadı. Saldırgan kadını bir kez daha yakaladı ve dövmeye devam etti. Kadının imdat çığlıkları mahallede yankılandı.
1: Allah belanı versin.
0: Sonunda çevredekiler araya girdi. Kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli de gözaltına alındı.
2: İstanbul Fatih'te midyeci ile müşteri arasında kavga çıktı. Midyecinin kız kardeşi onları ayırmak isteyince az kalsın canından oluyordu. Rastgele savrulan bıçak ona isabet etti.
0: Araya girip kavgayı ayırmaya çalıştı. Az daha canından oluyordu. Gözü dönen müşteri kendisine engel olan midyecinin kız kardeşini bıçakladı. Fatih'te akşam saatleriydi.
3: Bir genç sokakta tezgah açmış midye satıyordu. O sırada gelen müşteriyle arasında tartışma çıktı. Tansiyon gittikçe arttı ve kavgaya döndü.
0: Abisinin kavga ettiğini gören kız kardeş kavgaya müdahale etmek istedi.
3: Saldırgan müşterinin yanında bıçak vardı. İşte o bıçağı cebinden çıkardı. Etrafa rastgele savurmaya başladı.
0: İşte o bıçak zavallı kıza isabet etti. Kanlar içinde kaldı. Saldırgan koşarak kaçtı. Yaralı kız hastaneye yetiştirildi. Ekipler de şüphelinin peşine düştü.
2: Antalya'da Kepez Kaymakamlığını basıp dehşet saçmıştı. Tabancayla etrafı ateş açan milli eğitim personeli hakkında karar çıktı. Ama aldığı cezalar sürekli sağlık raporu aldığı için tebliğ edilemedi.
0: Silahına sarıldı, kaymakamlıkta ateş açtı. O personel yaşattığı korkuya rağmen aylıktan kesme cezası aldı. Memur hakkındaki yaptırımlarda sürekli sağlık raporu aldığı için bir türlü işleme konulamadı. Antalya'da geçtiğimiz Mart ayında yaşandı olay. Kepez Kaymakamlık binasında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki bir memur mobbinge uğradığını iddia ediyordu. İş yerine iki silahla geldi, koridora çıkıp rastgele ateş etti. Binadakiler dışarı çıktı. Memur kendini odaya kilitledi. Ekipler 4,5 saatin sonunda onu ikna etti. Gözaltına alındı ama sonra serbest kaldı. Soruşturma 5 ay sonra tamamlandı. Aylıktan kesme, tayin ve kademe durdurma cezası aldı. Tunceli'ye tayin edildi. Ancak sürekli sağlık raporu aldığı ve raporu uzattığı için memura cezalar tebliğ edilemedi. İddiaya göre son gelişinde de binadaki polis memuruyla münakaşaya girdi.
2: Önce patlamalar duyuldu, ardından alevler yükseldi. Hatay'da bir dairede çıkan yangında anne ve oğlu alevler arasında mahsur kaldı.
0: Ev alevlere teslim oldu. Peş peşe patlamalar yaşandı. Anne ve oğlu alevler arasında kaldı. Hatay'da bu 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.
4: Ben deprem olduğunu düşündüm. Sarsıldım bayağı bir. Yangının yayılmaya başladığını gördüm ve hemen dışarıya koştum.
0: İçeride 5 kişi vardı. 3'ü koşarak dışarı çıktı ama anne ve oğlu evde mahsur kaldı.
4: Dayılarım ve anneannemle bir arada yaşıyoruz. Benim bir dayım. O yaralandı bayağı bir. Anneannem de birazcık yanmış.
0: Evden peş peşe patlamalar yükseldi.
4: Televizyon patlamış, klima patlamış.
0: İtfaiye yangına müdahale etti.
4: İtfaiye çok hızlı geldiler sağ olsunlar. Çok hızlı müdahale ettiler. Ama oldu yani.
0: Anne ve oğlu kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.
4: Evi tamamen tadilata sokmayı planlıyoruz. Çünkü hani sıvalara kadar her şey yıkılmış maalesef.
2: Beyoğlu'nda Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında atılan havai fişeğin daireye düşmesi sonucu bir ressamın tablolarının yandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
0: Bir sanatçı

0: ağacının tüm emeğini yok eden yangının ilk fitili işte böyle ateşlendi. Ressamın her şeyini yok eden havai fişeğin ateşlenme anı ortaya çıktı.
1: Emeğim, resimlerim yandı, her şeyim gitti yani.
0: Kasımpaşa Trabzonspor maçında ara sokaktan atılan havai fişek, ressam Murat Melih Özen'in evinin içine girmiş. Yıllardır yaptığı tabloları bu hale getirmişti.
1: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
0: Havai fişeğin atılma anı ortaya çıktı.
1: Bakın. Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
0: 4 kişi gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Olan da ressamın yıllar boyu emek verdiği o resimleri oldu.
1: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
2: 22 yaşındaki eski voleybolcu Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Yakova kazadan sadece 2 dakika önce yol kenarında mola vermişti. Bu genç kadının son molasıydı.
3: Motosiklet tutkusu sonunu getirdi. Eski voleybolcu hayatını kaybetti. Sanal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınıyordu eski voleybolcu Ceyda Yakova. Henüz 22 yaşındaydı. Ceyda Yakova 17 Ağustos'ta motosikletiyle Şile yolunda ilerliyordu. Yol kenarında ufak bir mola verdi. Bu genç kadının son molasıydı. Sadece 2 dakika sonra viraja hızlı girmesiyle motorun arka tekeri kaydı. Kontrolü kaybedip sürüklendi. Ardından yol kenarındaki levhaya çarptı. Üstelik bu ilk kazası değildi. Nisan ayında da motosiklet kullanırken trafik kazası geçirmiş, kurtulmuştu. Ama bu sefer olmadı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanmıştı. Sevenleri mezarının başında onu yalnız bırakmadı. Kabrini ziyaret edip dua etti. Annesi ise kızının odasının baş köşesine en sevdiği motorunun anahtarını ve bu oyuncağı bıraktı. Ondan geriye sadece motor sevdası kaldı.
2: Alacak verecek tartışması bir aileyi paramparça etti. Eşi ve oğlunu yan yana toprağa veren acılı kadın cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi.
4: Eşini ve oğlunu aynı gün toprağa verdi. Kendisi de saldırıda yaralanmıştı.
5: Sabrını versin inşallah bakarım.
4: Hastaneden çıkar çıkmaz cenazeye geldi. Ayakta duramadı. Eşini ve oğlunu tekerlekli sandalyede uğurladı. Dehşet bu acılı cenaze töreninden bir gün önce yaşandı. Mehmet Nuriya, alacak verecek meselesi nedeniyle Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil ile tartıştı. Tansiyon yükseldi. Saldırgan çifte ateş açtı. O sırada oğulları Sinan Fil saldırgana müdahale etti. Şüpheli kaçtı. Sinan Fil de peşinden gitti. Kaçan şüphelinin otomobiline bindi. Saldırgan bu kez silahını oğula çevirdi. Sinan Fil'i başından vurdu. Sinan Fil olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan baba Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Neslihan Fil için bugün çok zordu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu ama eşini ve oğlunu kaybetmişti. Ayakta duracak hali yoktu. Eşini ve oğlunu tekerlekli sandalyeyle uğurladı.
2: Isaac gen bozukluğuyla dünyaya geldi. Salah'a olan sevgisi onu milyonlara tanıttı. 2 yıl önce Liverpool'da başlayan hikaye Trabzon'da devam etti. Hayranı olduğu Muhammed Salah'la Trabzon'da buluşan Isaac'in heyecanı görülmeye değerdi.
4: Önce İngiltere'de, şimdi de Trabzon'da bir araya geldiler. Bir anda karşısında belirdi. Muhammed Salah minik hayranı Isaac Kearney'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sonrası ise duygu dolu anlar. Salah Isaac'e sarıldı. Isaac gen bozukluğuyla dünyaya geldi. Futbola ve özellikle Salah'a olan sevgisi onu milyonlara tanıttı. Hikayeleri 2 yıl önce başladı. 2024'te Liverpool'un

0: Yıldız Arısalah ve Virgil van Dijk, Isaac'in okuluna sürpriz bir ziyaret yaptı. O buluşma dünya basınında geniş yer buldu. Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrası da Isaac'in desteği hiç bitmedi. Futbol kahramanım, nerede oynarsan oyna, seni her zaman destekleyeceğim dedi. Bu kez yolu Trabzon'a düştü. Trabzonspor yönetimi minik taraftarı kulübe davet etti. Isaac hayranı olduğu yıldızla yeniden buluştu. Duygusal buluşma izlenme rekorları kırdı.
1: İstanbul Sultan Gazi'de yavru kedilerin sokakta bakılması komşuları karşı karşıya getirdi. Kedilerin barınağa götürülmesi için ekiplere haber verildiği iddiasıyla taraflar arasında tartışma çıktı.
2: Aşağı inmekle, arabamı parçalamakla beni tehdit ediyorlar. Kendilerini uyarmamıza rağmen herhangi bir şekilde susmuyorlar.
3: Kediler yüzünden başlayan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü. Komşular karşı karşıya geldi.
2: Edin. Hakaretlerinizi edin. Size ben polise şikayet edeceğim.
3: İddiaya göre sokağa çok sayıda kedi bırakıldı. Yerlere mama döküldü. Ortaya kötü koku ve görüntü çıktı.
4: Yavru kedileri sürekli şikayet edip toplattırıyor burada.
3: Durumdan rahatsız olan komşu kedilerin barınağa götürülmesi için ekiplere haber verdi.
2: Sizi polise şikayet edeceğim.
3: Ancak bu durum iki kadın komşuyla tartışmaya neden oldu.
4: Buradaki yavruları toplattırmaya gelmişti. Kocaman adam fazlalık olarak gördüğü canlar bunlar.
3: Sokakta yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
2: Beni tehdit ediyorlar. Kendilerini uyarmamıza rağmen herhangi bir şekilde susmuyorlar.
1: 38 gündür Ankara'da eylem yapıyorlardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Taleplerini dinledi.
5: 38 gündür bu insanlar bir şey anlatmak istiyor. Yarım bedenleriyle bir şey anlatmak istiyor.
3: Yurdun dört bir yanından gelip Ankara'da buluştu şehit aileleri ve gaziler. 38 gündür eylem yapıyorlardı.
5: Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gazileriyiz, ortak değeriyiz.
3: Gazi olan rütbeli askeri personelle aralarındaki özlük, maaş ve sosyal hak farklılıklarının giderilmesini istiyorlar. Önce oturma eylemi yaptılar, sonra açlık grevine başladılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bakanlıkta ağırladı şehit aileleri ve gazilerin temsilcilerini.
5: İçişleri Bakanımızla bir görüşme imkanı bulduk.
3: 40 dakika sürdü görüşme.
5: Çok naif, çok kibar, sağ olsun, çok güzel karşıladı bizi. Konuştuk, biz mağduriyetimizi anlattık. Bizim problemlerimizle ilgili bir dosya vermemizi istedi. Muhataplarımıza ileteceğini istedi.
3: Şimdi sonuca odaklandılar.
1: Hedef iş bulmaktı, sonu karakol oldu. Kayseri'de iş başvurusuna giden 27 yaşındaki genç adam işe giremeyince iş yerindeki aracı çaldı.
0: İş başvurusuna gitti, otomobil çalıp döndü. Yakalanınca da hastayım dedi.
6: Hala bende şeker var, tansiyonla beyin kanaması geçirmişim.
0: İlginç olayın adresi Kayseri. 27 yaşındaki Yalçın'a bir fabrikaya iş başvurusu yapmak için gitti. Ama olumsuz yanıt aldı.
7: O fabrikaya işçi başvurusuna gelmiş bir arkadaş. İşe almamışlar arkadaşı, uygun görmemişler.
0: Eli boş dönmek istememiş olacak ki yol kenarındaki bir otomobili çaldı.
7: Dışarı çıktığında benim aracıma binip içinde biraz oturduğunu görmüşler. Arabayı çalmış arkadaş.
0: Ve o araca da zarar verdi.
7: Ben de bunun üzerine polislere şikayetçi oldum. Polisler aracımı buldu. Her tarafı kırmış. Yani mağduruz.
0: Yakalandı, hastayım dedi.
6: Hala bende şeker var, tansiyonla beyin kanaması geçirmişim.
0: Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
1: Üniversiteyi kazandılar, şimdi de barınma telaşı başladı. İstanbul'da özel yurt fiyatları cep yakıyor. Aylık ücretler 25 bin liradan başlayıp 76 bin liraya kadar çıkıyor. Öğrenciler ise tek bir sorunun yanıtını arıyor. Yurtta mı kalmalı, eve mi çıkmalı?
8: Biraz endişeliyim aslında yani, çünkü yurt fiyatlarını araştırdım. Her yıl gittikçe pahalılaşıyor.
3: YKS sonuçları açıklandı. Üniversite hayali gerçek oldu ama şimdi sıra başka bir sınav var. O da barınma.
8: Eve mi çıksam, yurtta mı kalsam diye bir ikilem içerisinde kaldım.
3: İstanbul'da özel yurtlarda yeni dönem fiyatları belli oldu. Geçen yıl

0: yıl 17.000 ila 58.000 lira arasında değişen ücretler bu yıl oda tipine ve ilçeye göre 25.000 liradan başlayıp 76.000 liraya kadar çıkıyor.
1: Geçen seneki 2 kişilik bir odamız 28.000 iken bu sene 32-33.000 bandında, 6 kişilik odamız 21.000 lira civarında.
0: Öğrencinin de ailenin de kafası karışık. Çünkü rakamlar ilçeden ilçeye, odadan odaya değişiyor.
2: Yurt fiyatları

0: Biz 2-3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde.
1: Avcılar'da yaklaşık 20 bin ila 40 bin. Esenyurt'ta 15 bin ila 32 bin lira arasında yurt bulmak mümkün.
2: Önümüzdeki haftada yine kayıtlar var biliyorsunuz. Orada da yine yoğunluk olmasını bekliyoruz.
1: Şişli'de fiyatlar 25 bin liradan başlayıp 50 bin liraya. Kadıköy'de 30 bin ila 50 bine kadar çıkıyor. Beşiktaş'ta rakam daha da yükseliyor. Tek kişilik odalarda fiyatlar 76 bin liraya kadar çıkıyor.
3: İnsanlar artık üniversite tercih ederken yurtta kalabilecek miyim, evde kalabilecek miyim düşünmeye başladılar.
4: Altında yükseliş hız kesmedi. Gram altın 7 bin liraya dayandı. Kar satışları başladı. Elinde altını olan bozdurmak için kuyumculara koştu.
5: 7 bin liraya dayandı bugün.
6: Dün altın şahlandı.
7: Ben 7 bin almıştım, 6 bine bozdum geçen hafta.
8: Altın toparlandı.
7: 4 bine almıştım, şimdi 6 bine bozabilirim. Yani şu an kardayım geçen sene göre ama geçen haftakine göre zarardayım.
6: ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahviller için geri alım opsiyonun arttırma kararıyla beraber bütün piyasalarda altın fiyatları yükselme gösterdi.
5: Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmedi. Dünle bugün arasında yaklaşık 400 liralık bir fark oluştu. Hal böyle olunca gram altın 7 bin liraya dayanmış durumda.
6: 6400, 6500 iken bir anda 300-400 lira üzerine koyup 6900 TL'yi gördü. Çeyrek altın 11100 TL, yarım altın 22200 TL, tam altın ise 46000 TL.
5: Alıyor muyuz, yatırım var mı?
9: Para olunca yapıyoruz.
5: Altındaki bu yükselişle beraber kar satışları da başladı. Elinde altını olan kuyumculara koştu. Ne için bozdurmuştun?
7: Elbise aldım.
5: Değdi mi bozdurduğumuza?
7: Çok değdi.
6: Altını ben bugün alayım, yarın yükselsin, satayım, para kazanayım diye düşünüyorsanız zaten en başından kaybetmiş oluyorsunuz.
5: Peki altın fiyatlarındaki yıl sonu beklentisi değişti mi? Altının akıbeti ne olacak? Altın bu süreçte alınmalı mı yoksa satılmalı mı? İşte uzmanı bu sorulara yanıtladı.
6: Tahminler aslında değişmedi. Uzun vadede yükseleceğine inanıyoruz.
5: Altını seviyor muyuz?
9: Seviyoruz. Kim sevmez?
4: Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması için son tarih 31 Ağustos. Bu tarihe kadar başvuranlar düşük faiz oranı ve uzun taksit imkanından yararlanabilecek. İşte detayları.
1: SGK'ya olan borçların düşük faizle 72 aya kadar yapılandırılması hakkından faydalanabilmek için başvurular ay sonunda bitiyor. Borçlarda af söz konusu değil, ödeme kolaylığı sağlanarak borçlar tecil edilecek.
10: Tecilde azami taksit süresi 72 ay olacak. Yıllık faiz ise %29 olarak hesaplanacak. Önceden bu oran %39'du. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar %29'luk orandan faydalanabilecek.
1: İlk taksitin ödenmesiyle haciz ve icra işlemleri durdurulacak. 72 ay taksit için şirketlerin zor durumda olduğunu belgelemesi gerekiyor.
10: Teminatsız borç tutarı 10 milyon liraya yükseltildi. Yani 9 milyon lira borçta teminat yok. Örnek bir tabloya bakacak olursak da 120 milyon lira borçta 10 milyon lira düşülecek ve kalan 110 milyon liranın da yarısı istenecek, yani 55 milyon TL teminat talep edilecek ve böylelikle de ödeme kolaylığı sağlanacak.
1: 31 Ağustos'a kadar başvurmayanlara yüksek faiz uygulanacak.
4: Alacağınız var yalanıyla dolandırıcılık yapanlara dikkat. Bankacı gibi arayıp birikmiş para vaadiyle internet şifresini çalan dolandırıcılar dakikalar içinde hesabı boşaltıyor. İşte tersine iletişim kuralıyla hayat kurtaran güvenlik tüyoları.
11: Kendi eliyle sanki bankaymış gibi şifreyi girmiş oluyorlar.
12: Mağdurlardan biriyim.
5: Ne oldu?
12: Benim de öyle kandırıldım yani.
1: Alacağınız var dediler. 15 dakikada hesapları boşalttılar.
5: Ne oldu bu iş?
12: İnternet bankacılığıyla işte faturanız fazla geliyor, biraz düşürelim falan diye ama Allah'tan numaramı vermedim son anda.
5: Dolandırıcıların hedefinde bu kez bireysel emeklilik ve vergi iadesi bekleyenler vardı. Banka görevlisi olarak tanıtan o sahtekarlar hesabınızda unutulmuş para var diyerek onları ikna

0: şifrenizi tuşlarken dolandırıcıların veri tabanına bu bilgiler aktarmış oluyor.
1: Konuşma sırasında ikna ettikleri mağdurların internet bankacılık şifrelerini yazmalarını istiyorlar. Ardından hesaba giriş yaptıktan sonra onların ya hesaplarını boşaltıyorlar ya da adlarına kredi çekiyorlar.
0: Bankacılık, dolandırıcılık sistemi devreye girmiş oluyor ve bu algılanıyor.
2: Tuşlama yaptığınız an banka bile engelleyemiyor.
0: Bilgi sunmaması, telefon tuşlamaması oldukça önemli.
3: En güzel engellemek, açmamak, muhatap olmamak.
4: Evet, gün içerisinde arayanlar oluyor.
1: Açıyor muyum?
4: Açıyoruz bazen ama direkt yüzlerine kapatıyorum.
0: En önemli ve en basit kural şu, telefonun ucundaki diğer kişi sizi acele ettiriyor ve sürekli bankacılık işlemi yaptırmaya yönlendiriyorsa hemen telefonu kapatın ve doğrudan bankayı siz arayın.
5: Yaşlı bireyler kanıyor daha çok.
6: İstanbul'da sıcak ve nem alarmı verildi. Afrika ve Basra sıcakları etkisini artıracak, nem oranı %90'ı aşacak.
7: Hava çok sıcak, nemli. Nefes alamıyoruz.
1: İşte bunaltıcı sıcağı böyle meydan okuyor İstanbullu.
8: Hava çok sıcak olduğu için denize giriyoruz.
1: Uzmanlar gece 3 ile 6 arasına dikkat çekiyor. Çünkü nem oranı %90'ı aşacak.
9: Rahat nefes almamızı zorlaştırıyor.
1: Afrika ve Basra sıcaklıkları İstanbul'a çökmüş durumda. Şu an termometreler 30 dereceyi gösteriyor. Ancak nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha fazla.
9: Gece saatlerinde saat 11 ile sabah 6 saatler arasında bağın nem miktarının %90'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. İstanbul, Balıkesir bölgesi yani Karadeniz'den gelen nemli hava.
7: Hava almaya geldik ama çok sıcakmış.
1: Pişman olduk mu?
7: Evet.
10: Su içsek de fayda etmiyor. Çok sıcak.
1: İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar salı gününe kadar devam edecek. Termometreler 34 dereceyi gösterirken İç Anadolu bölgesinde termometreler 42 dereceyi aşacak.
9: Önümüzdeki günler biraz sıkıntılı olabilir sağlığımız açısından. Klimada mutlaka sıcaklığı 24 derecenin üzerinde tutmak lazım.
11: Ben de bel fıtığı olduğundan dolayı sırtımı sıcağı verdim. Bir nevi masaj yapıyor bana sıcaklık.
1: Bakın güneşten kaçanlar gölgeye sığınmış durumda. Ancak uzmanlar diyor ki bu gölgede fayda etmeyecek. Yani işiniz olmadığı sürece dışarıya çıkmayın uyarısı yapıyorlar. Gölge nasıl, sıcak mı, serin mi?
11: Şu anda serin ama tabii biraz arkaya gidersek tepeden vuruyor güneş.
1: Su nasıl?
10: Çok güzel.
1: Serinledik mi biraz?
10: Evet.
6: Antalya'da yüzmek için kayalıklardan aşağı inen bir kişi bileğini burkunca mahsur kaldı. Sahil güvenlik ekiplerinin Zodiac botuyla ulaştığı noktadan tahliye mümkün olmayınca devreye itfaiye girdi. Adana'daysa balık tutmak için şişme botla nehre açılan iki kişi botun kayalıklara oturmasıyla mahsur kaldı. İşte o kurtarma operasyonları.
2: Antalya, Alanya'da yüzmek için kayalıklardan aşağı inmişti. Bileği burkulunca geri çıkamadı, mahsur kaldı. Görenler ekiplere haber verdi, kurtarma operasyonu için harekete geçildi. Sahil güvenliğin Zodiac'la ulaştığı noktadan yaralının tahliyesi mümkün olmayınca devreye itfaiye girdi. 30 metrelik kayalık alana halat sistemi kuruldu. İtfaiyeciler yaralıya ulaşmayı başardı. Sedyeye alınan adam yukarı taşındı ve sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Adana Kozan'da iki kişi balık tutmak için Göksu Nehri'nden şişme botla açıldı. İşte o bot kısa süre sonra kayalıklara oturdu ve içindekiler mahsur kaldı. Hava karanlık, zemin bal çıktı. Bottakiler kıyıya ulaşamadı. Sarp yamaçtan aşağı inip mahsur kalanlara ulaştı. İki kişi sağ salim kurtarıldı ve ekiplerin yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.
6: Yaşlı bir kadın akıllı saatinden gelen uyarıyla uykusundan uyandı ve soluğu hastanede aldı. Ritim bozukluğu ve düşük nabız tespit edilen kadına kalp pili takıldı. Kardiyologlarsa EKG çekebilen akıllı saatleri önerdi.
12: Bu akıllı saat hayat kurtardı hikayelerine galiba bizden de oldu arkadaşlar.
2: Tam da öyle oldu. Annesinin hayatını akıllı saat kurtardı.
13: Günümüzdeki akıllı saatlerle konum takibinden çağrı yanıtlamaya ve mesaj okumaya

0: kadar birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Hayatın her alanında kolaylık sağlayan akıllı saatler, sağlık verilerini takip ederek olası kayıpların da önüne geçiyor.
1: İşte o örneklerden sadece biri.
0: Teknolojik içerikleriyle tanınan Kerem Enginar'ın annesi akıllı saatinden gelen düşük nabız alarmıyla uyandı. Anne ve oğlu vakit kaybetmeden hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde kalbin 2-3 saniye durduğu ve ritim bozukluğu olduğu tespit edildi.
1: Yaşlı kadına kalp pili takıldı.
2: Eğer annemin akıllı saati olmasaydı biz annemin böyle bir kalp problemi yaşadığını anlayamayacaktık. Özellikle yaşlılarımıza bu kalpleri destekleyen akıllı saatleri kullanın.
0: Üstelik akıllı saatler sadece kalp rahatsızlıklarında devreye girmiyor. Sert düşüşleri ve şiddetli trafik kazalarını tespit edip sağlık ekiplerine çağrı gönderiyor.
1: Günümüzdeki akıllı saatler kurtarıcı bir rol oynuyor.
3: Hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
4: Yayalara kırmızı yandı ama o durmadı. Yaya geçidinden aniden yola fırlayan kadına araba işte böyle çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan yaya havaya fırladı. O kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Bu motosiklettekiler dönüş yapan otomobile çarptı. Motosikletteki iki kişi savruldu. İkisi de yaralandı. O anlar böyle kayda geçti. İki çocuk sokakta oyun oynuyordu. Bu otomobil de sokağa hızlı bir şekilde girdi. Ne uğradığını şaşıran çocuklar panikle kaçıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu tır sola dönecekti. Motosiklet sürücüsü de tırın kör noktasında ilerliyordu. Sola dönüş yapan tır motosikleti görmeyince işte böyle çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.
3: Yer İstanbul Küçükçekmece yıkım kontrolden çıktı. Tonlarca enkaz iş makinesinin üzerine devrildi. Kabinde sıkışan operatörü kurtarmak için seferber olundu. İşte o anlar.
4: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina iş makinesinin üzerine çöktü.
5: Birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük. Yani bir oda şeklinde.
4: Yürekleri ağza getiren olay İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Bu binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması vardı. Ancak işler hesaplandığı gibi gitmedi. Bina kepçenin üzerine çöktü. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçe operatörü Abdullah aracı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Neyse ki hafif yaralıydı. Hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Yıkım çalışmalarının yarın kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.
3: Nasıl olsa telefondayım deyip müşteri hizmetlerine hakaret edenler, bu haberimiz sizi ilgilendiriyor. Bir öfkeyle yağdırdığınız o hakaretler sizi mahkeme salonuna düşürebilir. İşte detayları.
4: Müşteri hizmetlerine bağlanıp hakaret edenler yandı.
0: Müşteri hizmetlerini arayıp ağzına geleni söyleyenler aman dikkat. Ne de olsa telefondayım kimse bir şey yapamaz dönemi tarih oldu.
4: Kurduğunuz o cümleler sizi mahkeme salonuna düşürebilir.
0: Bir banka çalışanı telefonda kendisine hakaret eden müşteriye dava açabilmek için çalıştığı kurumdan ses kayıtlarını istedi. Ancak kurum kişisel veriler gerekçesiyle bu talebi reddetti. Hukuki hakkını arayan çalışan için kişisel verileri koruma kurumu devreye girdi.
4: KVKK istenen ses kaydının çalışana verilmesini haklı buldu.
0: Yani şirketler KVKK var deyip hukuki hakkını arayan çalışana engel olamıyor. Telefonda hakarete uğrayan çalışan ses kayıtlarını alıp yasal süreç başlatabilir.
4: Artık telefonda edilen hakaret cezasız kalmayacak.
3: Bir ölüm, arkada kalan 4 yetim ve korkunç bir iddia. 27 yaşındaki Bedriye Naz balkondan düşerek can vermişti. Ablası kardeşinin kocası tarafından aşağı itildiğini öne sürdü.
6: Benim gencecik kardeşimi katlettiler. Canice öldürdüler. Adalet istiyorum.
4: 5. kattan düşerek yaşamını yitirmişti. Ablası kocasının ittiğini söyledi.
6: 5. kattan itildi kocası tarafından.
4: Bedriye Naz henüz 27 yaşındaydı. 4 çocuk annesi kadın Midyat'ta bulunan 5. kattaki evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi.
6: 4 çocuğunu annesiz bıraktı. Ne olacak o çocukların hali diye hiç düşünmedi.
4: İddiaya göre 32 yaşındaki kocası Levent Naz olayın ardından kaçmıştı.
7: Zaten bu insan takıntılı biriydi ve kaçmaya çalışırken tutuklandı.
4: Polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı. Ablası Filiz Dilekçi eniştesini suçladı.
6: 5. kattan itildi kocası tarafından.
4: Avukat Gurbet Bilbay da eşinin cinayeti itiraf ettiğini öne sürdü.
7: Peki düştükten sonra eşi neden eniştesini arayıp ben bunu öldürdüm, daha önce planlamıştım, kendisi beni aldattı, gelin onu alın.
4: Gözler mahkemenin vereceği kararda.
3: Sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntüler var.
4: Stadyumu fırtına vurdu. Fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı. Hem fırtına hem de toz bulutu böyle kayda alındı. Polisin dur ihtarına uymadı, kaçtı. O kaçış sonucu 3'ü park halindeki 4 araca çarptı. 1.70 promil alkolü çıkan sürücüye 450 bin lira ceza yazıldı. Robot dansçı, robot garson derken bu defa da robot polisler sahada. Hank Soo kentinde devreye alınan trafik robotları kasksız sürücüleri uyararak ve trafik akışını yönlendirerek polis memurlarının rutin görevlerini devralmaya başladı. Robot polisleri görenlerin aklına efsanevi Robocop filmi geliyor. Operasyon için bu dairenin önüne geldiler. Ancak dairenin olduğu yer ahşap bir balkondu. Polislerin hepsi aynı anda o balkona çıkınca olanlar oldu. Daire kapısı önünde duran polis ekipleri aniden zemine düştü. Balkonun çöküş anı ekiplerin gövde kamerasına yansıdı. Hafif ticari araç virajlı yolda sollama yapmak istedi ama yol o sollamaya uygun değildi. Karşı yönden gelen tırla az kalsın çarpışıyordu ama o araç sürücüsü ders almamış olacak ki tırı geçtikten sonra önündeki kamyonu yine hiç durmadan böyle solladı.
3: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
15: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri.
16: Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milo Çek, Milo Sil,
1: Milo Puf, Milo Puf Puf. Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdun. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indi,

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: gel aşka.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Maxi Boy kahveniz hazır.
4: Teşekkürler.
3: Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o.
4: Aha, ödedi.
3: Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi.

0: Neler oluyor Tufan?
1: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
0: Yeter! Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
2: Abi yeni Max Sticker kart. Nasıl teknoloji ama?
1: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
2: Evet abi.
3: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
1: Kahve kendi kendini ödedi Tufan.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen genelgeyle yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kılık kıyafet düzenlemesine gidildi. Öğretmenlere önlük giyme şartı getirildi. İşte genelgenin diğer başlıkları.
7: Etek giyseler dahi üzerlerine bir önlük giyildiği zaman daha doğru olacağını düşünüyorum.
8: Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Artık öğretmenler önlük giyecek.
9: Bazı öğretmenlerin ders saatlerinde giydiği kıyafetler tartışma konusu oluyordu. İşte bu tartışmalara Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu. Öğretmenlere eskisi gibi beyaz önlük giyme zorunluluğu getirildi.
7: Daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben.
10: Bence çok güzel, uygulama mantıklı olmuş. Öğrencilere de örnek oldu inşallah.
8: Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlandı genelge. Eğitim çalışanlarının kılık kıyafetlerinde mesleğin saygınlığına ve temsil sorumluluğuna uygun hareket etmelerinin altı çizildi.
9: Sürecin takibini il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yapacak. Mevzuata aykırı kılık kıyafet davranışlarına ve uygulamalara kesinlikle izin verilmeyecek.
8: Ve diğer başlık, kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Ayrıca veliler kesinlikle kayıt ücreti ödemeyecek.
9: Okul kayıtları devlet üzerinden otomatik yapıldığı için velilerin okul idaresiyle iletişim kurmasına gerek kalmıyor. Böylece okul kayıt ücreti talep edilmesi de mümkün olmuyor.
7: Öğrencilerimiz açısından, velilerimiz açısından da daha doğru olduğunu düşünüyorum.
9: Ayrıca veliler çat kapı okula giriş yapamayacak. Veli görüşmeleri sadece okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek.
8: Randevusuz okul ziyaretlerine izin verilmeyecek.
6: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Yalova semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirerek gökyüzünü renklendirdi.
11: Gökyüzü bir anda kırmızı beyaza büründü. Türk Yıldızları Yalova semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Uçaklar gökyüzüne kalp çizdi. Ardından Türk bayrağının renkleri semayı kapladı. Peş peşe geldiler, keskin dönüşler yaptılar. Türk Yıldızları Yalova semalarında kalp çizdi. Kalbin ardından bu defa renkler çıktı ortaya. Kırmızı ve beyaz dumanlar gökyüzünü kapladı. Türk bayrağının renkleri semaya taşındı. Gökyüzünde sıradan bir uçuş yoktu. Bir tarih 97 yıl sonra yeniden selamlanıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97. yıl dönümüydü. 97 yıl sonra Türk Yıldızları aynı kentte gökyüzünü bayrağın renklerine boyadı ve geriye hafızalardan silinmeyecek görüntüler kaldı.
6: Efendim bu haberimizle ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
12: Ziraat Bankası sunar.
6: 20 Ağustos 2026 piyasalardaki güncel durum. Dolar 47,95 TL, Euro 56,13 TL, altın 6.960 TL, borsa ise günü 14.396 seviyesinde kapattı. Piyasa gündemiyle karşınızdayız.

0: İyi akşamlar.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Pekala, tamam. Biliyorum, hassassın, affedersin. Tamam. Bir daha dene konuşmayı. Ben Katniss Everdeen. 12. mıntıkadan geliyorum. Acele etme. Ses tellerinde çok fazla şişkinlik var.
1: Zamana ihtiyacı var. Ama yeni bir şey deniyoruz. Doktorların yanında daha sakin ama ona hala yabancılar. Yani eskiden tanıdığı birine vereceği tepkiyi bir deneyeceğiz. Güvendiği birine.

0: İçeri alın.
1: Merhaba.
2: Rim.
1: Nasılsın?
2: Ona çok yakın.
0: Sorun yok.
2: Nasıl geldin?
1: Artık 13. mıntıkadayız.
3: Gerçekten varmış. Öyküler doğruymuş. Seni kurtardılar.
4: Ailem beni görmeye gelmedi. 12'ye saldırı oldu.
3: Evet.
4: Ya ailem?
3: Geriye hiçbir şey kalmadı.

0: Katniss yaptı. Katniss yüzünden
1: onun
0: yaptılar.
1: Onun suçu değildi.
0: Onu söyletiyor
1: hiçbir
0: bunu.
1: Hiçbir şey söyletmiyor.
0: O bir yalancı Prim.
2: Bizi kandırdı.
1: Vida, söylediğin şeyler gerçek değil.
0: Seni konuşmaya gönderdi. Burada olduğunu biliyor.
1: Sakin ol.
3: Ona mı güveniyorsun Prim? O bir canavar. O başkentin bizi yok etmek için ürettiği hayvanlardan.
4: Çıkarın hemen.
2: Onu öldürmen gerek.
3: Onu öldürmen gerekiyor.
2: Onu öldürmen gerekiyor.
4: Katniss.
2: O bir canavar.
4: Bu sadece şartlı bir tepki.
2: Onu öldürmen gerekiyor.
4: O kendinde değil.
1: Evet, kendinde değil.
2: O bir hayvan.
5: Tamam, bunu düşünmeliyiz. Aa, lütfen gel.
6: Yeterli insan gücü.
5: İzninizle. Çok sürmez.
6: Tabii.
5: Otursana. İyi olmana sevindim.
7: Snow yaptıklarının bedelini ödemeli. İsyancılara yardım etmek istiyorum.
5: Pita'yı böyle görmek zor.
7: Pita için değil. Beni başkente gönderin.

0: Her şeyi yaparım.
1: Seni... Seni oraya gönderemem. İkinci mıntıkayı kontrol edene dek başkente giremezsin.
0: O zaman ikiye gönderin. Askerlere moral verebilirim. Yandaşlara seslenirim, gördünüz.
1: Evet, gördüm.

0: Pita'yı gördüm. Ayrılmadan önce.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bencilce bir şey.
1: Artık onu kıskanmana gerek olmadığını mı?
0: Hayır. Eğer iyileşmezse hiç fırsat bulamam. Onu asla bırakmazsın. Aklından neler geçiyor?
1: Bilmiyorum.
0: Sarhoş birini öpmüşüm gibi. Bunu saymam.
2: İnişe
1: hadi kalkın, iniyoruz.
2: İniye hazırlanın.
1: Kalk. Toparlan hadi.
3: Toplanın. Konuşmayı kesin. Hadi.
0: Bu da bir kaynağı tuzağa dönüştürmenin başka
4: anladım.
0: Bir yolu. Evet, kör etmek için yapıldı. Duman göze yapışıyor. Sinek kuşu tuzağının bir uygulaması. İnsanlar korkup güvenli olduklarını düşündükleri yönlere kaçıyor.
4: İkili patlama.
0: Yaralılara ulaşabilmemiz için zaman kazandıracak.
1: İkinci bir bomba.
0: Doğru. İkincisi de burada.
1: Galiba başka birine yapabileceklerimizin ahlaki bir sınırı yok.
0: Snow Pita'nın beynini yıkayarak sınırları aşmış oldu.

0: İkinci mıntıkaya hoş geldiniz. Ben Onbaşı Holmes. Beni takip edin. Merak etmeyin. Yandaşlar günaydın diyor.
1: Başkan Koy'un gönderdiğiniz destek ve alaycı kuş için size minnettarız. Ama ikinci mıntıkanın dışındakiler neyle karşı karşıyayız bilmiyor. İşte bu merkez. Başkentin bütün saldırı operasyonları için karargahı. İkinci mıntıkadan giden askeri ve sivil personel tarafından işletiliyor. Gördüğünüz gibi bu kale kaya katmanının o kadar altında ki ulaşılamıyor. Dün Kuzeydoğu kapısını almaya kalkıştık. Düşman yüksekten karşılık verince çekilmek zorunda kaldık. Ağır kayıplar verdi.
0: Yem kullanabiliriz. Askerleri bir kapıya gönderip başka bir kapıya saldırırız.
2: Kimin askerlerini yem olarak kullanacaksınız?
3: Bizde alaycı kuş var. Onu sakın hafife almayın. Düşmanı zayıflatmakta kullanabiliriz. Yandaşlardan bazılarını çekebilir.
1: Çok uzun zaman yer altında kaldınız Bayan Koyun. Burası diğer mıntıkalara benzemez. Burada başkente destek büyüktür.
3: O zaman fedakarlık edilemeyecek bir şey yok. O kalenin içinde bulunan cephaneliği kontrol etmeliyiz. Tüm bölgeler bu ittifakın içinde yer alsalar da silahlarımız yeter.
2: Askerimi silah yağmalamak için saldırıya gönderemem.
3: Komutan Paylor, sizin halkınız da başkentten büyük zulüm gördü biliyorsunuz.
2: Bu yüzden intihara kalkışmayacağım.
3: İkinci mıntıkayı alamazsak başkente asla giremeyiz.
4: Kaleyi etkisiz hale getirebiliriz. Almasak da olur.
1: Aklınızda ne var?
4: Bir kurt ini olduğunu düşünün. Dövüşerek giremezsiniz. İki seçenek var. Ya hapsedersiniz ya da çıkarsınız. Doğrudan saldıramayız. Hava aracıyla vurabiliriz. Dağları kullanıp zayıf noktaları vururuz.
5: Sismik verileri kullanarak bombaları sırayla patlatırız.
1: Çığ başlatırız.
4: Bütün çıkışları kapatıp bağlantılarını keseriz. Hava aracı kullanamazlar böylece.
2: Diri diri gömmek.
3: Silah kullanma şansımızı da kaybettik.
5: Evet ama başkent zayıflar o
6: orada
5: zaman.
6: Orada siviller var. Teslim olma şansı vermeliyiz. Tedarik tünellerinden çıkartabiliriz.
4: 12. mıntıkada bize hiç fırsat vermediler.
1: Daha iyi bir yol olmalı.
3: Çığla ilgili planı denemeyi öneriyorum size. Ama tren tünelini bırakın. Böylece siviller meydana kaçabilir. Orduya teslim olabilirler.
2: Tüm sağlık görevlileri hazır olmalı.
1: Peki ya teslim olmazlarsa?
3: O zaman onları ikna etmek için güçlü bir sese ihtiyacımız var.

0: ikaz işareti. Ben mavilidir. Charlie Tango'dan itibaren 1500 metre. Bütün bombardıman uçakları havada.
1: Ne fark eder Katniss? Düşmanı bir madende ezmek ya da bir okla havaya uçurmak aynı şey değil mi yani?
2: 8. mıntıkada saldırıya uğramıştık. Ayrıca uçak sivillerle dolu değil.
1: Tamam, ne fark eder? O siviller yerleri silerek bile düşmana yardım ediyor. Ölmeleri gerekiyorsa bırak da ölsünler. Başkenti destekleyen masum olamaz.
2: Bu yaklaşımla herkesi öldürebilirsin. Mıntıkaları açlık oyunlarıyla baskıda tutabilirsin.
1: Bu bir savaş Katniss. Bazen öldürmek kişisel değildir. Bunu herkesten iyi biliyorsun.
2: En çok ben bunun kişisel olduğunu biliyorum.

0: Merak etme Katniss. Kurtulan olmuştur.
1: Bence onlara ne söyleyeceğine odaklanalım. Evet, Plutarch bir konuşma...
2: Onu okumayacağım.
1: Tamam, ben de öyle düşündüm o zaman. Herkese hitap ettiğini sakın unutma. Sadece isyancılara değil, başkentte ve ikinci mıntıkada hayatta kalanlara. Silah bırakmalarını istiyoruz. Sana zor gelebilir ama duyarlılık ve sıcaklık göster.
0: Acele et, açıktasın.

0: Ben Katniss Everdeen. İkinci mıntıkada yaşayan bütün yandaşlara sesleniyorum.
1: Kurtulanlar geliyor. Nişan alın. Hazır olun. Hazır olun. Nişan alın.
2: Geri çekilmelisin.
1: Her ihtimali düşünün.
3: Silahları bırakın. Yere yatın. Silahlarınızı bırakın hemen. Hemen o silahları bırakın. Bırakın silahları. Hadi. Bırakın. Silahları bırakın.
4: Orada da. Silahını bırak. Bırak silahını. Bırak dedim. Ateş etmeyin.
0: Durun. Durun.
4: Ateş etmeyin.
0: Durun.
4: Beklemede kalın.
0: Yardım lazım.
4: Ateş etmeyin. At silahını.
5: Seni vurmamam için bir neden söyle.
4: At silahını.
0: Söyleyemem. Galiba sorun da bu, değil mi? Madeni havaya uçurduk. Siz mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için sebebimiz var. Öldürmek istiyorsan öldür. Sınavı mutlu et. Onun yerine kölelerini öldürmekten çok sıkıldım.
5: Onun kölesi değilim.
0: Ben öyleyim. Bu yüzden Kato'yu öldürdüm. O da Trish'i öldürdü.

İşte Kulov'u öldürdüm. Her zaman böyle devam ediyor. Her zaman o kazanıyor. Her zaman Snow. Oynadığı oyunda bir piyon olmaktan bıktım artık. İkinci ve 12. mıntıkanın bir savaşı yok. Ama başkentin istediği bu. Neden isyancılarla savaşıyorsun? Komşularınla. Ailenle.

0: Bu insanlar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek düşmanı var. O da Snow. Herkesi ve her şeyi yozlaştırıyor. Bizleri de birbirimize düşürüyor. Onun için öldürmeyi bırakın. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin.
1: Ateş etmeyin.
2: Şerefinizi. Antonius. En iyi askerlerimiz dağda mahsur kalmışken ve isyancılar şu anda üzerimize yürürken tam olarak neyi kutluyoruz?
3: Alaycı kuşun ölümünü efendim. Pita onu öldürmedi ama kibri öldürdü.

0: Elbette. Aynı basit düşünce biçimi yüzünden en iyi askerlerimizi ikinci mıntıkaya yönlendirmeye başladın. İnsanları ölmeden gömmek gibi bir alışkanlığın var. Alaycı kuş öldüyse, isyancılar onu bir şehit olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayır, Bakan Antonius. Korkarım şu anda kutladığımız şey bu değil.
1: Efendim, isyancıları başkentin dışında...
0: İsyancılar birkaç gün içinde başkentin dışına ulaşmış olurlar. Gelsinler diye dış kesimleri boşaltacağız. Bütün uçak savarların hazırlanmasını istiyorum. Böylece gökyüzünden gelemezler. Onları şehrin içine çekeceğiz. Ondan sonra oyun kurucularımız şehrin içinde attıkları her adımı kanlarıyla ödetecek. Her kamera orada olmalı. İlerlemeleri, çektikleri acının kutlaması haline gelmeli. Yaşadıkları yıkımın her anının tarihe geçmesini istiyorum. Evet. Bu akşam kutladığımız şey neymiş Antonius? Yaşadığımız şu gösterişli çağın acı bir sona ulaşmasını kutluyoruz.
2: İşte buradaymış alaycı kuş. Yaptığın şu konuşma var ya Tanrım, çok dokunaklıydı. Düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sakıncası var mı? Morfin vermeyi kestilerdi. Deli doktor her gün gelip benim gerçekliğe yeniden uyumlu hale gelmemi sağlamaya çalışıyor. Sanki bu delikte yaşayan biri gerçekliğim hakkında bir şey biliyor da. Her gün en az 20 kere tümüyle güvende olduğumu söylüyor. Başkentten kurtuldum. Sunov'dan kurtuldum. Ya sen alaycı kuş, artık güvende misin?
3: Vurulana kadar.
2: Yapma lütfen. Kurşun sana dokunmadı bile. Sina elbette ki kostümünü kurşun geçirmez yapmıştı. Nereden yaralandın?
3: Ezilmiş kaburga, ezilmiş akciğer.
2: Sana yeni bir akciğer yapmadılar mı? İki tane.

0: Ne var, birini ister misin? Herkesin işi hayatta kalmanı sağlamak.
1: Bana bu yüzden mi kızgınsın?
0: Kısmen. Kısmen de sahte olduğun için. Mide bulandırıcı romantik dramın ve umutsuzların kurtarıcısı rolü. Rol yapmadığın için de dayanmak çok daha zor oluyor. İstediğin kadar kişisel kalabilirsin.
1: Alaycı kuş sen olmalıydın. Kimse sana cevap veremezdi.
0: Kimse beni sevmiyor.
1: Senden korkuyorlar.
0: Belki burada ama... Başkentte korktukları tek şey sensin.
1: Sadece ailemin getirdiği şeyler.
0: Bobita'dan.
1: Evet.
0: Bizi yeterince mahvettiler değil mi?
2: Yaptığın konuşmanın çekimini gösterdik ona. Artık gerçek anıları var.
1: Yine de yanına girmem.
2: Yatağa bağlı, sana zarar ver.
1: Hayır, bu sefer farklı. Hamish istemiyorum.
2: Ne istediğinin önemi yok. Bu Pita için. Denemekten zarar gelmez.

0: öldüğünü gördüm. Kötü görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Bunu söyleyerek iyi davranmış olmuyorsun.
1: İyi olan ben değildim, sendin.
0: Öldüğünü görünce bir şey hatırladım. Ekmekle ilgili. Yağmurdan ıslanıyordun. Onu bilerek yakmıştım. Sana vermek için. Annemin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Onu hayvana vermem gerekiyordu.
1: O günlerdir yediğimiz ilk şeydi.
0: Neden senin için dayak yedim ki?
1: Çünkü sen iyi birisin. Ve cömertsin. Beni sevdiğini söylerlerdi.
0: Ya senin beni sevdiğini?
1: Snow bu yüzden işkence etti. Beni üzmek için.
0: Söylediğin her şeyin yalan olduğunu söyledi. Tüm bildiğim şu. Ekmeği o hayvana verseydim, eminim bu kadar acı çekmezdim.

0: Sanırım söylenebilecek tek şey teşekkür ederim.
1: Başkentte olmam gerek.
0: Hayır, işini gerektiği gibi yaptın. Alaycı kuş olarak çok başarılıydın. Mıntıkaları birleştirdin. Şimdi de iyice dinlenmeni ve iyileşmeni istiyoruz.
1: İsyancılar beni en son yerde yatarken gördü.
2: Katniss, bu ivmeyi boşa harcayamayız. 13. mıntıkada propaganda filmleri çekeceğiz. Yaşadığını göstereceğiz.
1: Askerlerle olmalıyım.
2: Cephedeymişsin gibi olacak.
0: Askerler kalbine gelen bir kurşundan kurtulduğunu öğrendikleri zaman neden onlarla olmadığını anlar. Bu savaşı kazanınca teslim olanlar için gideceksin. Törende ordu olmalısın. Bizim için çok değerlisin.
1: Ne yapmam gerekiyorsa yaparım tabii.
3: Bugünden itibaren hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte seni her gün seveceğime ve değer vereceğime söz veriyorum.
4: Ben Finiko Oder. Seni Annie Christ'a bugünden itibaren işim olarak kabul ediyorum. Birlikteyken ve ayrıyken her zaman bir arada olacağız. Tek yaşam, tek amaç, tek kader.
5: Gelini öpebilirsin.

0: Rita'yı gördün değil mi? Benden selam söyledin mi? Onunla eski arkadaşız. Başkentte hücrelerimiz yan yanaydı. Birbirimizin çığlıklarını tanıyorduk.
1: Snow'u öldüreceğim. O yaşadığı sürece kimse güvende değil.

0: Ölürken gözlerimi görmesini istiyorum. İşte böyle olmalı. Kimse görmeden başkente bir giriş bulmalıyım.
1: Bu gece yarısı ikinci hangardan sağlık malzemeleri götüreceklermiş. Yani ilaç ve ağrı kesici gibi şeylerden biraz çalmayı düşünüyordum ama... sanırım burada kalıp arkanı kollayabilirim. Herkes herkesi öldürebilir, bir başkanı bile. Sadece kendini feda etmeye istekli olmalısın.
0: Hadi.
1: Sunova dans ettiğini göster.

Hey, bu o.

0: Hastanede olduğunu sanıyordum.
1: Öyleydim.
0: Hadi.
1: Ne yapıyor bu kız?
2: Başına buyruk işler yapması sinir bozucu.
1: Bunun ergenlikle ilgisi yok. Emre karşı geliyor.
2: İlk uçakla geri getiririz.
1: Saçmalama, artık geri dönemeyiz. Bir efsane oldu.
2: Ön cephede kurşun yarasından kurtuldu. Ben bile daha iyisini yapamam.
1: Biliyorum. Artık neredeyse orada kalması gerekecek. Ve her ne yapıyorsa biz planladık. Baştan beri planımız buydu.
2: Öyleydi elbette.
1: Bay Heavensby, oyun kurucusunuz.

0: oynadığı her oyunu bizim için oynadığını herkes bilmeli.
1: Ben 8. mıntıkadan Komutan Paylor. Hepiniz gibi ben de bir askerim. İşte bildiklerim. Hayatımızda ilk defa 13 mıntıka olarak birlikte mücadele ediyoruz. Bana sorarsanız çoktan tarihe geçtik. Tarih işini bırakıp kutlama yapmaz. Karşımızda değişmeyecek ve hiç teslim olmayacak bir düşman var. Başkan Snow şehrin merkezini korumak için askerlerini topladı. Dış kesimlerde yaşayanları uzaklaştırıyor. Siviller çaresiz bir durumda olacak. Onları kesinlikle hedef almayacaksınız. İhtiyacı olanlar için sıhhiye ekibi var. Oradakilere kim olduğumuzu göstereceğiz. Başkan Snow ilerlememizi durdurmak için bir mayın kemeri oluşturuyor. Pod adı verilen ölümcül cihazlar da var. Bunlar ölümlerimizi spor haline getiren oyun kurucularının yaptığı sadistçe icatlar. Eğer ordularımız askerleri ve diğer savunmaları geçerse Snow'un şehir merkezindeki sarayına gideceğiz ve Penem'i kurtaracağız. Öleceksek bir gösteri için değil bir amaç için ölelim. Başarılı olursak bütün Penem için başaralım ve sonsuza kadar sürsün. Evet, zaten tarihe geçti. Ama gelecek... Hepimizin geleceği yarın sabaha karşı başlıyor. Hep birlikte başkente yürüdüğümüz zaman.
2: ...451. bölük mü? Görünüşe göre her şeyin tamam.
3: Hazır olmaya çalışıyorum.
2: Yalan söyleme. Hayatımız boyunca birlikte avlandık. Tek başına gideceğini anlayabiliyorum. Beni bırakacak mısın?
3: Bir asker olarak... ...tavsiyem mıntıkanda kalman. Ama gelmek istersen engel olamam.
4: Hawthorne, Everdeen. Yeni bölüğünüzle tanışın. Ben Teğmen Jackson. Sizi ekibinizle tanıştırayım. Bu Asteğmen Mitchell. Penem'deki en iyi keskin nişancı. Bunlar Lig kardeşler. Birinci saldırı tümeninden. Ve bu da onbaşı Holmes.
3: Finnick. Bizimle misin?
5: Öyle görünüyor.
3: Kısa bir balay oldu.
5: Evet öyle. Galiba başkentte devam etmek zorundayız. Ele geçirdiğimiz.
6: Buraya toplanın. ...451. bölük. Benim bölüğümsünüz. Teğmen Jackson da benim yardımcım. Hepiniz bir tür saldırı tarzında uzmansınız. Ama biz saldırı bölüğü değiliz. Bu yüzden ön cephedeki askerlerin arkasından gideceğiz.
7: Sizler işgalin ekranlarda görünen yüzü olacaksınız. Yıldız bölüğü. Halka göründüğünüzde daha etkili olduğunuza karar verildi.
2: Yani savaşmayacak.
6: Verilen emirleri yerine getireceksin asker. Soru sorma.
2: Baş üstüne.
6: Bizim görevimiz başkentin savaşla yıpranmış sokaklarında çekim yapmak. Onları korkutmak için özel olarak
7: ve
6: seçildiniz.
7: Ve ilham vereceksiniz.
6: Ön cephenin epey arkasındaki terk edilmiş sokaklarda çalışacağımız halde bulacağımız yerin güvenli olmadığını garanti ederim. Aktif halde bulunan podlarla karşılaşacağımız kesin. Askerlerle de. Başkent için yüksek değerli hedeftesiniz. Yakalanırsanız diye bir intihar rapı alacaksınız. Hemen etki gösteren bir zehir. Teğmen Jackson, podlar hakkında bilgi vermiştim. Her sokakta olduklarını unutmayın. Bölümümüze bu harita verildi. Başkentin detaylı bir haritasını ve... Bilinen her podun yerini gösteren veri tabanı. Bu podlar bombalardan, tuzaklardan ve hayvanlardan birini tetikleyebilir. Bu alet olmadan hareket edemeyiz ve veri tabanının tam olduğu kesin değil. Bilmediğimiz tuzaklar olabilir. Oyun kurucuları bu bilgiye sahip olduğumuzu bilemez. Kendini imha edebilir. Bu anahtarla 3 kere böğürtlen deyince kendisini ve 3 metre içerisindeki her şeyi yok eder. Her zaman birlikte olun. bu cihaz olsa bileğine potlar koyulur.

0: Bir pot buldum. Siper alın. Şu iki binanın orada.
1: Pollux. Buraya yerleş. Kester. Güzel. Hazırsan başla Katniss. Bekle. Pollux yaklaş. Tamam.

0: Ortam temiz.
1: Bence bu mayın tarlasından geçemeyiz.
2: O cihaz olmadan zor. Ve uyanıkken elinden alamayız.
1: Bu gece aynı saatte nöbet tutalım.
3: Düşman askerleri mi?
4: Dört beş birden üsse. Güneyden gelen bir kamyon var, tamam. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun arkadaşlar, bizdenmiş.

0: Pita Melark. 12. mıntıkadan. Adı Pita Melark. 12. mıntıkadan. 12. mıntıka.
1: Orada dur.
0: Adım...
2: Bekleyin. Sakin olun.
0: 12. mıntıkadan.
1: Ne yapıyoruz?
3: Kelepçeleyeceksin.
0: Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
4: Sadece bir önlem olarak asker. Her şeyi anlayana kadar, tamam mı?
0: Evet. Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
3: Bizim ne olduğunu göstermek için çekime alın diyorlar. Yarın biraz daha ilerleyip yeni çekimler yaparız.
5: Kendini kontrol edemiyor.
4: Bence ona göz kulak olmak için izlemeliyiz. Ligler 17'ye kadar. Holmes'la Mitchell 19'a kadar.
6: Bana da nöbet verin.
4: İş o noktaya gelirse onu vurabilir misin?
6: Vurduğum Pita olmayacak. Başkentin piyonu olacak.
4: Yorumuna bakılırsa bu göreve uygun musun emin değilim.
3: Ona da nöbet yaz.

0: Onu gözaltında tutarız.
1: Coin bunu neden yapıyor?
0: Bildiğim tek şey, arenadan Pita'nın kurtulmasını istedi. Senden hoşlanmıyordu. Kontrol edemediği kimseden hoşlanmayan biri.
1: O yüzden mi beni tehlikeye atıyor?
0: İnkar edecektir ama...
1: Ne?
0: Bu savaş şöyle ya da böyle bitecek. Serbest bir seçim olacak. Belki seni tehdit olarak görüyordur.
1: İyi de ben lider olamam ki.
0: Ama birini destekleyeceksin. Onu mu? Hemen evet diyemiyorsan tehlikedesin demektir. Artık herkese ilham vermene ihtiyaç yok. Çekimler sen olmadan da yapılabilir. Bundan sonra isyan ateşine ekleyebileceğim bir tek şey kaldı.
1: Ölmek.
0: Ben varken böyle bir şey olmayacak. Uzun bir yaşamın olsun istiyorum.
1: Bana bir borcun yok.
0: Çünkü bunu hak ettin.
2: Daha önce de bu durumdaydık.
1: Ne?
2: Bu bakış... Bu bakışı görmüştüm. Beni öldürecek misin? Karar vermeye çalışıyorsun.
1: Bunu hiç istemedim. Yaptığım bu değil.
2: Kendi gözlerimle gördüm. İlk oyunlarda.
1: İlk oyunlarda beni avlayanlara yardım ettiğini sanmıştım. Ondan sonra seni her zaman müttefik gördüm.
2: Ya arkadaş, sevgili, galip, nişanlı, düşman, hedef, canavar, şimdi de müttefik. Seni anlamaya çalışırken kullandığım sözcükleri eklerim. Özür dilerim. Ben hangisi gerçek, hangisi uydurma artık anlayamıyorum bir türlü.
3: O zaman sor. Eni böyle yapıyor.
2: Kime sorayım?
4: Bize. Artık beraberiz.
2: En sevdiğin renk yeşil. Bu doğru mu?
1: Evet, doğru. Seninki de turuncu. Ama açık turuncu değil. Yumuşak, gün batımı gibi.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel çiziyorsun. Fırıncısın. Her zaman cam açık uyursun. Çayını şekersiz içersin. Ayakkabı bağını çift düğümlersin. Haklısınız. Bunu yapamam.
5: Herhalde artık gitmiyoruz.
1: O cihaz olmadan gidemeyiz.
0: Dinleyin. Şarjör boş. Sadece çekim için. Gidelim. 5 blok kuzeye.

0: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
1: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
0: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
1: İşte
0: bu.
1: Tamam.

0: Artık temiz. Gale Holmes benimlesiniz. Ligler kanatlara.
1: Katniss dur! Box! Yerinizde kalın! Box!
2: Çantadan turnike çıkarın!
1: Yerinizde kalın!
2: Ne varsa getirin!
3: Cihaza!
2: Acele edin hadi! Çabuk!
4: Acele edin, acele edin hadi!
1: Lanet olsun!
3: Komuta edemeyeceğim.
4: Çabuk olun!
3: Birinci güvenlik onayını değiştirmeliyim. Adını söyle.
5: Katniss Everdeen. Az önce ne yaptın?
3: Katniss, onlara güvenme. Gerekirse Pita'yı öldür. Yapman gerekeni yap.
5: Bugs.

0: Koşun hadi.
1: Koşun hadi.
0: Koşun. Çabuk
1: edin.
0: Hadi.
1: Hadi hadi. Hadi çocuklar.
2: Yükseğe çıkın.
1: Koşun.
2: Acele edin.
1: Fine geliyor. Çabuk olun.
2: Mecham. Yürüyün. Hadi. Yürüyün hadi.
0: Hadi.
2: Yürüyün.
0: Hadi hadi çabuk. Gidelim.
1: İçeri girin.
2: İçeri girin. Hadi yukarılara çabuk hadi acele
1: çabuk.
2: Edin çabuk. Yürü hadi acele.
1: Çabuk.
2: İçeri girin acele edin.
1: Koşun.
2: Daha çabuk hadi.
1: Devam edin. Yukarı devam edin.
2: Hadi.
3: Hey, dur.
4: Yavaşlıyor.

0: Oyun kurucular etkileyici şeyler buluyor.
1: 4-5 birden üstse tamam.
2: Devam etmeliyiz. Askerler yerimizi öğrenmiş olmalı. Kameralar bizi yakaladı.
1: 4-5 birden üstse cevap verin.
3: Burası berbat bir yer, gitmeliyiz.
1: 4-5 birden üstse tamam.
0: Sinyal alamıyorum.
1: Ama üstse dönebiliriz Everdeen, cihazı ver. Everdeen duymadın mı? Cihazı ver.
4: Bugs bana verdi.

0: Neden bahsediyorsun?
1: Evet, yetkiyi ona aktardı. Onu gördüm.
0: Bunu neden yaptı?
2: Coin'den özel emir aldım.
0: Ne için?
2: Başkan Snow'a suikast için.
0: Böyle bir şeye asla inanamam. Yeni bölük komutanın olarak kullanma yetkisini hemen bana aktarmanı emrediyorum.
2: Bunu yapamam.
3: Kendimize hakim olalım.
0: Bir daha sormayacağım Everdeen. Cihazı bana ver.
4: Katniss doğru söylüyor. Plutarch yayınlanmasını istiyor. Alaycı kuşun Snow'a yaptığı suikast izlenebilirse kayıplar çok fazla artmadan başkentin teslim olacağını düşünüyor.
5: Biz tartışırken yüzlerce asker buraya doğru geliyor.
2: Bax gerektiğinde bana yardım edeceğini söylemişti.

0: Pekala asker. Cihaz senindir.
1: Ayak izi bırakacağımızı hiç sanmıyorum. Gitmeliyiz. Kameralar petrolle kaplanmış olmalı.
2: Lig bu şekilde gidemez. Bacağı çok kötü. Onu geri göndermeliyiz. Üzgünüm.
3: Onunla kalırım. İletişim kurar kurmaz birini göndereceğim, söz veriyorum. Pekala, gidiyoruz.
4: Kaldırın
3: hadi.
4: Şunu.
5: Yürüyebilir misin?

0: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatine.
1: İyi günler, ben Caesar Flickerman. Şimdi size başkentin savunmasıyla ilgili çekimleri izletmek istiyorum. Bugün askerlerimiz isyancıları cesur bir şekilde karşılarken, öykümüz şaşırtıcı bir dönüm noktasına geldi. Katniss Everdeen, bir zamanlar en çok sevdiğimiz kızımız, daha önceki kazananlardan bazılarıyla gizlice şehre girdi. Hepsinin ismini biliyorsunuz. Finnick Oder ve Peeta Mellark. Görünüşe göre bazı müttefikler sonsuza kadar sürmüyor. Biraz daha yakından bakalım. Cesur askerlerimiz, Katniss Everdeen'le sersem isyancıları nasıl da köşeye sıkıştırdı. Bu hain kızı ayağımıza getiren sebep nedir bilmiyorum ama sadece başkent için değil, Penem için de büyük bir zafere tanık olmak üzeresiniz.

0: İşte izlediniz. Katniss Everdeen. Alevli kız. Çok fazla şiddetin kaynağı olan bu kız, görünüşe göre gayet şiddetli bir sona ulaştı. Yeni bilgiler gelince yine aktaracağız. Teşekkürler.
1: Artık öldüğümüze göre ne yapacağız?
2: Çok açık değil mi? Sıradaki hareket beni öldürmek. Bölüğümüzden birini öldürdüm. Katniss çok haklı. Ben bir canavarım. Bir daha kendimi kaybetmem. Sadece an meselesi. Kontrolüm falan yok. Zehir hapına ihtiyacım var. Böylece gerektiğinde ölebilirim.
3: İş oraya gelirse seni ben öldürürüm.

0: Evet, Katniss Everdeen. Ok ve yay kullanmaktan başka bir yeteneği olmayan zavallı ve dengesiz kız artık öldü. Düşünür değil, lider değil. Halkın arasından seçilmiş bir simaydı. Değerli miydi? İsyanınız için aşırı derecede değerliydi tabii. Çünkü öngörünüz yok. Aranızda gerçek bir lider de yok. Müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama ne olduğunu gördük. Askerleriniz birbirinin boğazına sarılmış.
1: Evet, yapacak bir açıklamamız var. İyi akşamlar. Beni tanımayanlar için lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Başkan Alma Coyne. İsyancıların lideriyim. Başkanınızın cesur bir genç kadını umursamazca lekelemeye çalıştığı bu yayını büyük bir zevkle kesiyorum. Ona, halkın arasından çıkmış bir sima
0: seçilmiş.
1: Dedi. Sanki bir lider, gerçek bir lider, başka bir şey olabilirmiş gibi.
2: 12. mıntıkanın en fakir yerinden çıkıp bu noktaya gelen kasabalı bir kızı tanıma ayrıcalığına eriştim. Katıldığı ilk oyununu ve çeyrek asır oyunlarını kazandı. Bunun arkasından ayağa kalktı ve kölelerden oluşan bir ulusu tek bir ordu haline getirdi. Katniss Everdeen ölü ya da diri bu isyanın yüzü olarak kalacak.
1: Boş yere ölmeyecek.
3: Bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.
1: Onunla paylaştığımız bütün hayaller gerçekleşecek. Özgür bir Penem, demokratik seçimlerin yapıldığı bir yer ve Katniss'in anısına Penem'i baskıcı yönetimin pençelerinden kurtarmak için gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim. Güvende kalın.
4: Alaycı kuşu unutmayın.
3: Sınavın malikanesi nerede?
5: Şu an buradayız. Bu da şehir merkezi. Kuzeye doğru 70 ya da 75 blok ötede.
6: 75 blok mu?
5: Aha.
3: Yaşadığımızı bilmiyorlar. Bu bir fırsat. Şu binalar. Snow'un bahçelerine mi bakıyor?
5: Ben...
7: Öyle.
3: Dışarı çıktığında rahatça vurabiliriz.
8: Bence biraz abartıyorsunuz. Bizi aramıyor olsalar da sıkışmış haldeyiz. Şu düğmeye bas. Podları tarasın.
6: Her 10 adımda var.
9: Evet, yeni olanları göstermiyor bile.
6: Yani caddelerden gidemeyiz.
8: Çatılardan da geçemeyiz.
7: Başka bir yolu olabilir. Kardeşim bu tünelleri iyi bilir. Temizlik işleriyle uğraşıyordu. İsyan ettiği için cezalandırdılar.

Hey. Hey. Yapabilecek misin? Bana bak. Bana bak. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum.

0: Efendim, doktoru çağırayım mı?
1: Hı? Ne dedin sen?
0: Doktoru çağırayım mı efendim?
1: Umarım beni yaşlı bir adamın sağlığından daha önemli bir şey için uyandırdın.
0: Kurtulmuşlar. Nasıl bilmiyorum. Gözlem kamerasında gördük.
1: Ben de göreyim. Mutlaka görmem gerekiyor. Bu o. Gerçekten o. Demek ki arena yer altına inmiş durumda.

0: Pekala çocuklar, burada biraz dinlenelim, tamam mı? İlk nöbet bende.
1: Hey Peter, şurada dinlen.
0: Herkes yerleşsin.

0: başkentte üstümde halüsinasyon arıları kullandılar. Yani 13'teki doktorlar böyle söyledi. Beni de sokmuşlar mıydı? Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek.
0: Ve bu zehri kullandıklarında yaşamıma ait fotoğraf

0: fotoğraflar gösteriyorlardı. Bazıları sanki gerçek değildi. Değiştirdiler. İlk başta her şeyi birbirine karıştırdılar ama artık biraz anlayabiliyorum. Özellikle değiştirdiklerinde sanki farklı bir kalite oluyordu. Daha parlak, yeni yaşanmışlar gibi.
1: Biraz dinlenmelisin.
0: Beni korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek. Yaptığımız şey bu. Birbirimizi korumak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Aradım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: E tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
12: Turkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Oh.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri al.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluron

0: asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Hadi başamalos.
2: Oo!
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramız ol.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: bakın.
1: Tam da lezbik.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.
4: Oh Milo Puff!

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürüm.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Günaydın.
6: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
5: Ne?
6: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
5: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik.

0: seviyen muşamba gibi yerlerde.
1: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
0: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
1: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Seda abla bak, fizikte eksiğin var diyor.
0: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
1: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
0: Ayol, bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
1: Kimsin?
0: Bu kenarların iki katını kosinüs c'yle
1: ne çarparım?
0: A kare artı b kareden çıkarırım.
1: Kosinüs teoremi demeyin. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
3: Ah heceler, yedili heceler.
1: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
5: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
0: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.
6: Hayrola çocuklar?
7: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
6: Anlamadım.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
6: Bilmem mi?
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
6: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
7: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
7: Ne diye diyor? Şak diye.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
6: Turkcell'lerin yanında
3: Turkcell'in çözüm gücü var.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Katniss. Katniss.
1: Neydi bu?
0: Gitmeliyiz. Hemen buradan çıkmalıyız. Hayvanlar geliyor.
2: Hadi.
3: Pollux, en hızlı yol ne?
1: Koşun. Hadi.

0: Caster!
1: Caster!
2: Çekinin! Hadi! Katniss, gitmeliyiz!

0: Böğürtlen. Böğürtlen. Böğürtlen.
1: Hadi hadi hadi gitmeliyiz. Hadi çabuk. Hadi.

0: Peter! Peter! Peter, devam etmeliyiz.
1: Ben canımı...
0: Devam etmeliyiz. Yapabilirsin.
1: Kendimi kontrol edemiyorum.
0: Bana bak. Benimle kal.
2: Her zaman.
0: Hadi.
3: Neredeyiz biliyorum. Yakınlarda bir yer var. Şu merdivenlerden.
4: Aranıyor.
3: Devam edin.

0: Biri geliyor.
1: Kapıyı kapat hemen. Hayır Katniss, sorun yok. Sorun yok. Tigris, beni hatırladın mı? Plutarch'ın ekibindenim. Yardımın lazım.
2: Temiz.

0: Seni tanıyorum. Oyunlarda modacıydın.
1: Ta ki Snow yeterince güzel olmadığıma karar verene kadar.
0: Onu öldürmeye geldim.
2: Teşekkür ederim.

0: Ben uydurdum. Hepsini. Cohen bana özel emir falan vermedi. Hepsi benim planımdı. Bugün ölen herkes yalan söylediğim için öldü.
1: Zaten biliyorduk.
0: Peki 13. mıntıkadakiler?
1: Onlardı. Jackson'ın Cohen'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun? Bucks'a güvenirdi, o da devam etmeni istedi.
0: Böyle olsun istememiştim. Başarısız oldum. Hepsi benim yüzümden öldü. Fenek de öyle. Ben özür dilerim Pollux. Çok özür dilerim.
2: Glimmer, Marvel, Max, Claw, Virus, Rue. Bu ölümlerin anlamı ne? Yaşamlarımız bize ait değil demek. Gerçek bir yaşam yoktu. Çünkü seçeneğimiz yoktu. Yaşamlarımız da, ölümlerimiz de Sunov'a ait. Ama onu öldürürsen Katniss, bütün bunları bitirirsen, o ölümlerin bir anlamı olacak. Cinna,

0: Bugs, Kester, Jackson ve Finnick. Bunu seçtiler. Seni seçtiler.
1: Bunu temiz tut, yoksa enfeksiyon kapar.
0: Bana kelepçe tak. Henüz kendimde değilim. Buradayken hatırlıyorum. Ve anılarım tazeleniyor ama... diğer zamanlar uyur gezer gibiyim. Kelepçe tak bana.

0: Sağ ol.
1: Önemli değil.
0: Uyuyamıyorum.
1: Evet, günlerdir ben de uyuyamadım. İlk oyunlarda senin yerini almalıydım.
0: Yapamazdın. O zaman seni asla affetmezdi. Ailesine bakmanı istiyordu ve bunu yaptın sen de. Seni kaybedemez. Seni çok seviyor.
1: Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşürüm. O beni hiç öyle öpmedi.
0: Gösterinin bir parçasıydı
1: o. Kalbini kazandın. Onun için her şeyi bıraktın.
0: Neyse.
1: Artık bir sorun olmayacak. Üçümüzün sağ çıkacağını sanmıyorum, eğer çıkarsak da. Seçim yapması gereken o, değil mi?
0: Doğru.
1: Kim olmadan yaşayamayacağını düşünürse onu seçecek. Top atışı. Bu bizimki değil. Şehrin dışındaki isyancılara saldırı sanırım.
2: Şehrin dışından gelmiyor.
1: Güneş doğuyor. Çatışma sesi var. Paler ya da Lime'dir. İsyancılar yakın.
2: Buraya kadar.
3: Zorunlu gösterim. Tüm Penem vatandaşlarının dikkatini.
4: Şehir merkezi sınırlarının yarım kilometre dışındaki bütün başkent sakinleri. Şu anda zorunlu bir tahliye emrini yürürlüğe koyuyorum. Saraya doğru gelin. Size barınacak ve korunacak yer sözü veriyorum. Düşmandan kaçanlar, evime gelin. Orada size gıda sağlanacak. Tıbbi yardım, çocuklarınız için güvenlik. Hepinizi son nefesime kadar koruyacağıma şerefim üzerine yemin ederim.
2: Keşke çabucak bitirse.
4: Düşmanımız bizim gibi değil. Bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Bizim rahatımızı ve gelişmişliğimizi hiç yaşamadılar. Bu yüzden de bizden nefret ediyorlar. Sakın yanılmayın. Onlar bizi kurtarmak için gelmiyor. Hepimizin yaşam tarzını yok etmek için geliyorlar. Bizi yok etmek için geliyorlar.
5: Hala malikanede mi? Peter?
0: Evet. Odayı biliyorum.
5: Peki nerede?
2: Yaklaşık 5 blok var. Şu an buradayız. Caddelerin dışında. Malikane burada.
5: Ya podlar?
2: Muhtemelen burada yaşayanların güvenliği için kaldırmışlardır.
5: İşe yarayabilir. Yeterince yaklaşabilirim.
1: Bütün askerler bizi bekliyor.
2: Her ilan panosunda da resmimiz var.
5: Snow mültecilere barınak sağlayacak.
6: Doğruca kuzeye. Caddelerde binlerce mülteci olacaktır. Onların arasına karış ve kafanı kaldırma.
5: Tek şansımız var.
1: Boşa harcamayalım o halde.
2: İyi şanslar Katniss.
5: Teşekkür ederim.

0: Tigress, yardımların için teşekkür ederim.
1: Ben de seninle geleyim Katniss. Dikkatlerini dağıtabilirim, beni
0: Hayır,
1: tanıyorlar.
0: Seni yine kaybedemem.
2: Bizimle güvendesin.
3: Ya askerler evi ararsa, ya yakalanırsa?
1: O zaman zehirden verin, asla geri dönmem.

0: Başkan sınavının emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen dikkatli ve sakin bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
1: İlerleyin.
0: Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra tüm vatandaşlarımıza gıda ve ilaç giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.

0: Gidelim.
1: Bizi içeri alın. Acele et,
0: acele et. Hadi, hadi.

Vur beni! Aa!

0: lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Çocuklara öncelik verilecek. Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak.
1: Lütfen.
0: Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol.
1: Çocuğumu alın lütfen. Bakar mısınız? Lütfen acıyın. Lütfen bizi öpün lütfen.

0: Biri yardım etsin.
1: Doktor! Doktor,
0: biri yardım etsin, kimse yok mu?
1: Doktor! Doktor lazım.
0: Acele edin, biri yardım etsin. Doktor,
1: yol
0: bir
1: açın,
0: şey yok
1: yardım
0: mu?
1: Edin.
0: Lütfen.
1: Fethiye getirin.
0: Çocuğum.
1: Doktor yok mu?
2: Prim!
1: Acele edin.
2: Primrose! Prim!

0: Hey, kalkma sakın. Durumun iyi. Her şey düzelecek.
1: Başkent sarayı korumak için o bombaları attığında savaş da bitmişti. İsyancılar kolayca girdi.
0: Yapma Katniss. Krem işe yarıyor.
1: Herkes çok korktu. Başkent askerleri, saray muhafızları, onların da çocukları vardı. Her şey... Ondan sonra bitti.
2: Anne.

0: Çok güzel bir çiçek. Elbette renkler de çok güzel. Ama hiçbir şey beyaz kadar mükemmel değil. Buraya gelmeni bekliyordum. Konuşmamız gereken çok şey var. Ama içimden bir ses ziyaretin kısa olacağını söylüyor. Hemen başlayalım. Kardeşin öldüğü için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yazık oldu. Gereksiz bir olaydı. Herkes o noktada oyunun bittiğini anlayabilirdi. Aslında bakarsan o paraşütler uçaklardan atıldığı sırada teslim olmak üzereydi.
1: O paraşütleri sen attırdın.
0: Benim emir verdiğimi mi düşünüyorsun? İkimiz de çocukları öldürmediğimizi biliyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamam. Çok belirli nedenler yüzünden can alırım. Bir avuç başkent çocuğunu yok etmem için herhangi bir nedenim yoktu. Hiç yoktu. Ama şunu kabul etmeliyim ki Koyi'nin yaptığı çok ustacaydı. İsyancılara zaman kaybettirmek için kendi çaresiz çocuklarımızı bombalayacağım fikri son askerlerimi de bana düşman etti. Başkentin ya da malikanenin içinde hiçbir direniş noktası kalmamıştı. Biliyor musun? Canlı yayında izlettiler. Arkasında ciddi bir zeka var, öyle değil mi? Eminim kız kardeşini öldürmek niyetinde değildi ama savaşta böyle şeyler olur. Başarısızlığım şuydu. Koyun'un yaptığı planı anlamakta geç kaldım. Önce başkentle mıntıkaları birbirine düşürdü. Sonra da gelip 13. cephaneliği ele geçirdi. Bu sizi kandırmasın. Şimdi de yerime geçmek istiyor. Ama seni hep izliyordum. Siz de beni izliyordunuz. Korkarım ikimiz de aptal yerine konduk.
1: Sana inanmıyorum.
0: Sevgili Bayan Everdeen, bir konuda anlaşmıştık. Birbirimize asla yalan söylemeyecektik.

0: Başkan Coin çağırıyor.
1: Beni görmeye hiç gelmedin.
0: Çok istedim ama...
1: Bizim miydi? Bomba. Geciktirilmiş patlama. Ve tuzak. Fazla insanı çekmek için. Sen mi yaptın?
0: Bilmiyorum. Tek bildiğim, sadece ailene bakmam gerektiğiydi. Ama üzgünüm, başaramadım.
1: Bir arenada herkesi koruyamazsın.

0: Nedir bu?
1: Geriye kalan galipler, bize katılmaz mısınız? Hepinizi buraya çağırmamın birkaç nedeni var ama önce bir duyurum var size. Kendime Penem'in geçici başkanı olarak ilan etmenin yükünü ve onurunu aldım.
2: Geçici mi? Bu durum tam olarak ne kadar sürecek acaba?
1: Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Ama halkın şu anda mantıklı bir karar veremeyecek kadar duygusal olduğu da açık. Zamanı gelince seçimi planlayacağız. Ama sizi buraya çok daha önemli bir oylama için çağırdım. Simgesel bir oylama. Bu öğleden sonra Sunov'u idam edeceğiz. Bu idamın ardından da yüzlerce işbirlikçisi ölümlerini bekliyor. Komutanlar, işkenceciler, oyun kurucular. Ama tehlike şu ki bir kere başladığımız zaman isyancıları durdurmak kolay olmayacak. Kana susamışlık duygusunu geçirmek gerçekten çok zordur. Evet. Bu yüzden farklı bir plan önermek istiyorum. 4 kişilik çoğunluk yeter, çekimsel oy yok. Yapacağım teklif şu. Böylesine barbarca idamların arifesindeyken simgesel bir açlık oyunları düzenleyeceğiz.
3: Başkentin çocuklarıyla bir açlık oyunu daha mı?
2: Şaka olmalı.
1: Şaka yapmıyorum.
2: Bu Plutark'ın fikri miydi?
1: Benim fikrimdi. İnsanların intikam ihtiyacını dengeleyecek ve çok az insan hayatını kaybedecek. Oy verebilirsiniz.
4: Hayır. Asla olmaz, bu delilik.
3: Bence adil olur. Sunov'un bir torunu vardı. Evet diyorum.
5: Ben de öyle. Onlar da tadına baksın.
4: Bu şekilde düşünmek bu isyanları başlattı zaten.
6: Ben hayır diyorum. Pita gibi. Finik de hayır derdi buna.
5: Ama burada değil. Çünkü Sunov onu öldürdü.
7: Hayır. Birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız.
1: Katniss de Haymitch'e kalıyor.
3: Sunov'u ben öldüreceğim.
1: Daha azını beklemezdim.
3: O zaman evet. Prim için.
1: Haymitch.
2: Alaycı kuşla aynı fikirdeyim.
1: O zaman karar verildi. Mükemmel. Bu akşam idamdan sonra oyunu açıklayacağım.
3: Evet bu. Gerçekten de

Harika görünüyor. Aa, her zamanki gibi harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Ve son dokunuşlar.

Yeni Peneme! Hoş geldiniz. Oyuna katılanların arenasında bütün penem, özgür bir penem, sıradan bir gösteriden daha fazlasını izleyecek. Şu anda burada tarihi bir adalet anının gerçekleşmesine tanık olacağız. Yaptığımız devrimin en büyük dostu, bütün savaşları sonlandıracak olan atışı yapacak. Birazdan atacağı ok, diktatörlüğün sonuyla birlikte yepyeni bir çağın başlangıcını simgelesin. Alaycı kuş, yüreğin ne kadar safsa nişan aldıktan sonra isabetin o kadar doğru olsun.

0: Hayır.
1: Ulan etmeyin.
0: Hayır.
1: Gebertin şunu. Hiçbir yere kaçamazsın.

0: Şu kadarını söyleyebilirim Katniss. Hep şaşırtıyorsun. Evet, Plutarch sana bir mektup gönderdi.
1: İstemiyorum.
0: Hiç kolaylaştırmıyorsun. Pekala, ben sana okurum.

0: Katniss. Belki ülke attığın ok yüzünden şaşkına döndü ama ben bir kere daha şaşırmadım. Tam olarak tahmin ettiğim gibi birisin. Keşke şahsen veda edebilseydim ama Coin ve Snow ölünce ülkenin kaderi bu akşam belirlenecek. Bu yüzden yanında görünemem. Bu akşam 12 mıntıka lideri seçim yapılmasını isteyecek. Beylerin seçileceğinden hiç şüphem yok çünkü sağduyunun sesi oldu. Üzerine bu kadar yük düşmesine çok üzüldüm. Asla kaçmayacağını biliyorum. Ama bu sonuç için aynı şeyleri yaşatacak olsam yine yapardım. Savaş bitti. Şu an herkesin bu korkunç dönemi tekrarlamamak için aynı fikirde olduğu dönemdeyiz. Elbette bizler hafızası olan aptal varlıklarız ve kendimizi yok etme potansiyelimiz büyük. Ama kim bilir, belki bu sefer öğreniriz. Başkentten çıkarılman için bir araç ayarladım. Ortalıkta görünmesen iyi olur. Zamanı geldiğinde Komutan Paylor seni affedecek. Ülkede huzura kavuşacak. Umarım sen de kavuşursun. Plutark.
1: Ya şimdi?
0: Eve. Eve gideceğiz.
1: Veda etmeden gitmene izin veremezdim. Kendine bakmak artık senin işin Katniss. Bulacağına söz ver lütfen.
2: Neyi bulacağım?
1: Bir galibin hayatını.
2: Hoşça kal Efi.
1: Güle güle.
0: Arayı çok açmayalım.

O artık yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Prem artık.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
3: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
2: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında...

0: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
4: Sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
5: büyürler. Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabam,
7: bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Eme diyelim. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Yeni Eti Lifa Lif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Eti Lifa Lif'ten.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira. Boy, boy, boy, boy,
5: boy, boy. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kur. Kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. 9 kere 6,
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucbucu kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım,

0: Access 25 yaşında.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
5: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
4: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Şarj olmaya.
6: Hoş 5'e durdurabilirsem.
7: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme... Haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
8: Ebebekle büyürler.
9: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Bence başka bir yer bakmayalım artık.
13: Yok yok, bence de bakmayalım.
14: Tamam. Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta.
15: Rams.
16: Günaydın!
17: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
16: Ne?
17: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
16: Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
17: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
16: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
17: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
18: Seda abla bak, fizikte eksiğin var diyor.
16: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
17: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
16: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7.

0: maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
1: Kimsin?
0: Bu kenarların iki katını kosinüs C ile bir çarparım. A kare artı B kareden çıkarırım.
1: Kosinüs teoremi bebeğim. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
2: Ah heceler, yedi heceler.
1: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
0: Aa, önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Peter?
7: Merhaba.
4: Eve dönmüşsün.
7: Evet. Bunları ormanın kıyısında buldum. Çok severdi.

0: Çok üzgünüm Katniss. Katniss'in annesinin başkentte yeni hemşireleri eğittiğini öğrenmek hoşunuza gider. Gale ikinci mıntıkada yüzbaşı oldu. Orada güvenliği ve düzeni sağlıyor. Ben de oğlumla zaman geçiriyorum. Hemen hemen her gün babasını hatırlatıyor. Hepimiz çok acı çektik ama onların anılarına ve çocuklarımıza en iyi şekilde yaşamayı borçluyuz. Umarım ikiniz de huzur bulursunuz. Annie.
1: Halkımın huzurunda yemin ederim ki Penem'deki her vatandaşın hakkını koruyacağım ve bu görevi her şeyin üzerinde tutacağım.
0: Plutark her şeyin ortasında.
2: Bir de oyunu kimse kazanamaz diyorlar.

Kabus mu gördün? Ben de kabuslar görüyorum. Bir gün sana açıklayacağım. Neden gelirler? Neden hiçbir zaman gitmezler? Ama nasıl dayandığımı da anlatacağım. Kafamda bir liste yaparım. İnsanların yaptığı en iyi şeyleri listelerim. Hatırlayabildiğim en küçük şeyi bile. Bir oyun gibi. Bunu sürekli yapıyorum. Bunca yıldan sonra epey yorucu oluyor ama oynayacak çok daha kötü oyunlar da var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: kahretsin. Lanet olsun! Bu herifler içeri girmemeli. Fakat girecekler.
1: Ne kadar vaktimiz
2: 30
1: var?
2: 30 saniye.
0: Hadi çabuk.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
1: Sersem herif. Alarma basmış.
3: Kimsenin ölmesi gerekmiyordu. Kimse ölmeyecek demiştin.
1: Yalan söyledim.

TRN'de sabah haberlerini dinliyorsunuz. Çok sıcak bir gün olacak. Serin yerlerde bulunur ve bolca su için. Sıcaklık hızla artmaya devam edecek. Ayrıca tüm anayollar ve şehir girişlerinde kontroller var. Bu yüzden annenizi arayın ve şimdiden geç kalacağınızı haber verin. Yolculuğunuz uzun sürecek. Arkanızda

962. Tüm güvenlik güçlerine. 20 millik alan içerisinde kurulan barikatlarda her araç dikkatlice incelenmeli. Sabaha karşı 3 sıralarında zırhlı araç soygunu gerçekleşti. Olay mahallinden kaçan 4 şüpheli olduğu belirlendi. Lütfen her aracı dikkatlice inceleyin. Şüpheliler silahlı ve yüklü miktarda para taşıyorlar. 4 silahlı şüpheli var.

0: Yavaş ol.
1: Tamam oğlum.
2: Neden batıya gidiyoruz ki?
3: Çünkü güneydeki yolları kesmişler.
1: Kesin sesinizi, bir şey söylüyorum. Lanet olsun. Sana söylemiştim değil mi? Sana söylemiştim. Burayı da kesmişler.
2: Şimdi ne yapacağız Marek?
0: Herkes sakin olsun. Sana şundan kurtulmanı söylemiştim.
2: Ben de sana kendi işine bakmanı.
0: Evet ama o artık cinayet aleti.
3: Lanet olsun. Polisler orta refüjden basıp geç,
2: yapamam.
3: Tamam mı?
2: İşte oradalar. İşte oradalar, tamam.

0: Şimdi ne olacak? Baba şu berbat müziği kapatır mısın?
1: Hey. Ne zamandan beri bu böyle konuşuyor?
2: Bilmiyorum. Ben de ilk şoku 6 ay önce yaşamıştım.
1: Üf. Hey Shane. Seninki nasıl? Karayoluna çıktığımızda senin müziğini çalalım mı? Ne dersin?
2: Büyük hata.
0: Ne?
1: Senin müziğini çalmamı ister misin
3: onun
1: dedim.
3: Onun müziğini dinlemek istemezsin baba. Sadece kötü kızlardan bahsediyor.
2: Kenny.
3: Öyle ama anne. Ona bağırmalısın.
2: Şurada bir restoran var. Durup bir şeyler içebilirim.
0: Gerçekten ne yapacağız şimdi?
4: Bence arabayı bırakıp kalan yolu yürüyerek
0: gidelim. Bota kadar 120 mil yol mu yürüyeceğiz? Bu akşam körfeze varmamız gerekiyor.
4: Tamam, aramalarda şansımız deneriz.
5: Olmaz. Tariflere tıpatıp uyuyoruz.
2: Tamam. O halde ayrılalım. Diğer tarafta buluşuruz. Birimiz çantayı alır ve köprüyü otostopla geçer. O tarafa giden bir sürü insan var nasıl olsa.
0: Tamam, ben yaparım.
2: Kuzenlerin seni başka bir tekneyle bizi almadan Meksika'ya götürsün değil mi?
0: Kesinlikle. Yani ayrılmayacağız.
2: Evers. Onun yanına park et.
5: Dediğini yap.
1: Sol ayağımı hissetmiyorum.
0: Baba.
2: Babana sor.
1: Evet.
0: Perşembeye dönmüş olur muyuz?
1: Cumartesi.
0: Bu olmadı.
1: Neden?
0: Dave'in havuz partisi vardı.
2: Şeyin duruma göre bakarız, tamam mı?
1: Ne?
2: Duruma göre bakarız dedim.
3: Ben kimim?
1: Kenny, ne yapıyorsun?
3: Neyin var baba? Çabuk mu yaşlanıyorsun
1: evet,
3: yoksa?
0: Hiçbir çıkış yolumuz kalmadı.
2: Sakin olursak hallederiz.
0: Hiç öyle hissetmiyorum.
4: Ben de.
2: Sen ne düşünüyorsun tatlım?
5: Sakin ol. Hadi yapalım.
0: Bu deli saçması.
5: Sürekli sorun çıkarıyorsun. Kurtul o silahtan.
0: Onlara ateş etmeyeceğim.
5: Silahı bırak. Hadi kımıldayın.

0: edemez. Bu hangi fikriydi?
1: Onu rahat bırak.
0: O çantanın dörtte biri benim. Diğer kısmı da benim. Aman tanrım, çok sıra varmış.
2: Acelen mi var? Tak tak.
3: Kim o?
2: Bat, Jimmy ve Joe.
3: Bat, Jimmy ve Joe.
2: Bahçe
3: kim?
2: Etrafındaki kollarım, Jimmy Joe'dan önce selam veren.
0: Tak tak.
2: Kim o?
3: Sözünü kesen inek.
2: Sözümü kesen inek.
0: Ben de bir tane buldum.
2: Nedir?
0: Tak tak.
2: Kim o?
0: Kimin umurunda?
2: Şey, dikkatli konuş.
4: İyi günler.
1: Sorun nedir memur bey?
4: Beyefendi, sağ çekmeniz gerekiyor.
0: Elbette.

0: Nasıl gidiyor beyler?
1: İyi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Arabadan çıkın lütfen. Üstünüzü arayacağım.
1: Tabii.
2: Arabadan çıkın lütfen.

0: Kamp yapmaya mı gidiyorsunuz?
1: Evet memur bey.
2: Bu kime ait?
3: Bana ait, antenli alıcı.
2: Ne olduğunu biliyorum. Neden taşıyorsun?
3: Yasalara aykırı mı? Neden yanlış bir şey yaptığımızı düşünüyorsunuz?
4: Bitin Ruj yakınlarında zırhlı bir aracı soymuş olabileceğinizi düşündük.
3: Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum.
4: Temizler.
2: İyi günler beyler.

0: Fikrim nasılmış Losada? İşe yaradı değil mi?
1: Ara elime geçtiğinde kutlarım seni. Onları bulduğumuzda yoldan çıkaralım.
2: Planımız öyle değil.
1: Lanet olası planın ne öyleyse?
2: Aceleye gerek yok. Onlar da aynı
1: yoldan. Evet ama ne kadar sürer?
2: Losada biraz düşünsene. Texas plakaları var. Büyük bir olasılıkla Dallas ya da Houston'dan geliyorlar. Şehirde yaşayan tipik bir aile. Sahile gittiklerine eminim.
1: Yine anlamadım.
0: Anlamaman çok normal.
1: Marek, ona ağzı doluyken konuşmamasını söyler misin?
2: Buralarda kamp yapacaklardır. Tek başlarına.
3: Neden şeyin erken dönebileceğimizi söyledin? Tatili aile olarak geçireceğimiz konusunda anlaşmıştık.
0: O bir erken, ne bekliyordun ki?
3: Ya peki senin bahanen ne? Hiçbiriniz bunu yapmak, denemek istemiyorsa boşa zaman ve benzin harcıyoruz demektir, o kadar.
0: Bunu yapmaya karar verdik ve yapıyoruz. Hepimiz buradayız. Daha ne istiyorsun?
3: Ben sadece her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum.

0: Hala harika planına gurur duyuyor musun?
1: Git başımdan.
2: Kapat çeneni ve sadece yola bak.
0: Onları gören var mı?
1: İşte oradalar.
0: O yola nasıl geçeceğiz?
3: Dön burada.
1: Delirdin mi sen?
3: Geri dön.
0: Tamam, herkes sıkı tutulsun. Hey!

0: Hey, Jeff Gordon, çok hızlı gidiyoruz.
1: Baba, neler oluyor?
0: Ne yapıyorsun? Yavaşlasana.
1: Baba,
0: Nate, bu adamla yarışıyor musun?
2: Sıkı tutun.
0: Bırak geçsin.
3: Geçmek istediğini sanmıyorum.
4: Basıp gitmesine izin verme. Bir, iki.
0: Polis!
4: Ben görmüyorum.
2: Yavaşla.
4: Bitiremedin şu işi.
2: Yavaşla.
4: Lanet olsun.
0: Olamaz Tanrım, Nate.
4: Kenara çekmen gerekiyor baba.
2: Söyle.

0: Arabanıza binin beyefendi.
1: Memur bey, bu araba bizi takip ediyordu. Onların peşinden gitmelisiniz.
0: Hayır efendim, onlar sizin kadar hızlı değildi.
1: Ne?
0: Onlar sizin arkanızdaydı ve radar sizi tespit etti. Yorucu bir haftaydı değil mi? Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Ya parayı bulurlarsa?
3: Bulmayacaklar. Neden arama yapsınlar ki? Neler olduğunu bile bilmiyorlar. Sadece hız yüzünden ceza kesebilirler. Bir sonraki kasabaya devam et. Orada bekleyeceğiz.
2: Ha, şimdi de paramızı beklemek zorundayız. Harika.
1: Memur bey, lütfen anlayın. Ceza kesmeyin diye hikaye falan uydurmuyorum.
0: Ceza kesmek mi? Burası Texas değil. Louisiana. Hızlı ve dikkatsiz sürüşün karşılığı ceza makbuzu değil. İkinci sınıf suça giriyor.
1: Yo. Hayır. Bakın memur bey, bunu yapamazsınız.
0: Olmaz. Yapamaz mı? Burada yasalar var bayım.
1: Anlıyorum ama... Hafif bir suç bile başıma dert açar.
0: Ne gibi?
1: Şartlı tahliyemi ihlal etmiş olurum.
0: Eski mahkum musunuz?
1: Elgin Federal Cezaevinde 18 ay yattım. Ama şiddet suçu işlemedim. Emlakta sahtecilik sadece.
0: Yani? Federal kulübe geri dönmek istemiyorsanız... ...benim yollarımda ses sınırını aşmaya çalışmayacaktınız. Şimdi arabanıza geri dönün.
1: Lütfen.
0: Gayet adil bir hakimimiz vardır.
1: Anlıyorum
0: Bay
1: ama...
0: Eminim sizin kovalamaca hikayenize hayran kalacaklar. Şimdi arabanıza binin bayım. Hadi.
1: Lütfen bunu yaparsanız ailem...
0: Arabanıza binin dedim
1: sizin
0: bayım.
1: Sizin yalvarıyorum efendim.
0: Hey, yere at. Yere at. Ellerini göreyim. Hemen yere at. Hadi. Yere uzan. Yat yere. Ellerini arkaya koy. Hadi bayım.
1: Bir şey yapmaya çalışmıyordum
0: Sana
1: ben.
0: Sana açık bir şekilde arabaya binmeni söylemiştim bayım.
1: Biliyorum.
0: Dinledin mi?
1: Hayır,
0: evet,
1: dinlemedim.
0: Evet, dinlemedin.
1: Lanet olsun.
4: Tüm memurların dikkatine. 10:54'ten bilgi. 9270 Texas plaka. Sürücünün adı Nate Sitwell. Araç çekici talebi olumsuz. Arabayı eşi kullanacak. Onları getiriyorum.
2: Neler oluyor?
3: Anlaşılan baba biraz sinirli.
1: Bir süre sonra çocuklar üniversiteye gidecekler ve... Bu da kolay paraydı. Tek yaptığım değerlerinin üstünde kredilendirmek oldu. Aslında yasal iş olduğu bile belirsiz. Bence yoruma açık bir yasa bu.
5: Ama tutuklandın.
1: Evet. Alıcılardan biri uyuşturucu satıcısı çıktı. Evi de kara para aklamak için almışlar. Bundan haberim yoktu. İşin içine vergi dairesi girdi tabii. Hata yaptım. 18 ayıma, emlak satış lisansıma, ailemin güvenine mal oldu. Bu eşiniz mi?
5: Evet, 40 yıldır.
1: Nasıl başardınız?
5: Bilmiyorum. Sanırım kapıyı tamir edeceğim dediğin zaman yapman gerekiyor. Çünkü bir kere hayal kırıklığına uğrarsa... ...devamının geleceğini düşünür.
6: Babamı daha önce de durdurmuşlardı ama hiç böyle olmamıştı. Polisler haksız olamaz mı? Ah,
7: yasaları bir kez çiğnedin mi böyle olur Kenny. Bir daha asla sana güvenmezler.
6: Bu hiç adil değil.
8: Buna alış, baban suçlu.
7: Beni dinle Şeyin, o suçlu değil. Bir hata yaptı ve cezasını çekti.
8: Şu anda hapiste öyle değil mi?
6: Onu yine Florida'ya göndermezler değil mi?
7: Çocuklar, sadece bir yanlış anlaşılma. Babanız halledecektir.
6: İyi olur, babamın yanımızda olmasını isterim.
7: Biliyorum. Hemen geliyorum.
8: Anne, neden sen içeri girmiyorsun? Biz hallederiz.
7: Tamam ama geç yatılmayacak. Erkenden yola çıkacağız.
6: Evet. Çok ağırmış.
8: Yardım ister misin?
6: Ben hallederim.
0: Evet, anlıyorum, tamam. Anlaşıldı. Savcı, Bu gece Baton Rouge'daymış ve geç saatte dönecekmiş.
5: Jim, neden Bay Sidwell'in geceyi otelde ailesiyle geçirmesine izin vermiyor?
0: Bu adam polisle işbirliği yapmadığı için.
1: Yapmadım deneme, sadece yanlış anlaşılmaydı.
0: O eski bir mahkum.
1: Pekala, güzel. Demek istediğiniz anlaşıldı, tamam mı?
0: Bütün geceyi burada geçireceğinizi ailenize haber verin bayım.
1: Ne?
5: Üzgünüm.
6: Artık dönebilir miyiz?
8: Hayır, henüz değil.

0: Nate?
1: Sakin ol.
2: Hayır!
1: Sakin
2: bırak
1: ol.
2: Beni. Bırak!
1: Hey!
2: Hayır!
1: Hey!
2: Hayır!
1: Lanet olsun!
2: Bırak beni! Bırak!
1: Hey!
2: Tanrım!
1: Tanrım! Lanet olsun!
2: Bırak!

0: Aç kapıyı.
1: Lanet. Lanet ol.
2: Merkezden Greenville Spring'e.
3: Greenville Spring dinliyor.
2: Spring Otel'den bir çağrı aldık. Olası bir 10-14 vakası.
3: Anlaşıldı.
0: Bu ne demek? 10-14 ne demek?
3: Muhtemelen 10-14. Greenville Spring Motel.
0: Orası benim ailemin kaldığı yer. Değil mi?
4: Sen motele git. Ben de Mike'a haber vereyim.
5: Nerede? Olmaz. Nerede bu paralar?
1: Lanet olsun.
6: Hemen Spring Motel'e gidin. Muhtemelen 10-14 vakası meydana geliyor.
1: Gitmeliyiz.
5: Bulamadık.

0: Buradayım. Yardım edin.
1: Anne ne oldu?
0: Saldırıya uğradım.
2: Ne oldu? Sizi dinleyeceğim ama önce sakin olun.
3: Paolo.
4: Dinliyorum.
3: Burada bir şeyler olmuş. Hemen gelsen iyi olur. Bay Sidwell'i de getir.
5: Lanet olsun.
4: Geliyoruz.
6: Hey, no me importa. Dila que lo sada. Esperare la ni porto. Verdin. Tam 4 milyon dolar onlara verdin.
7: Ne? Bana vurmak mı istiyorsun Losada? Dene de gör bakalım.
6: Beni kışkırtma aşağılık şey. Hayatta kalmanı erkek arkadaşına borçlusun, biliyor musun bunu?
8: Evet, alo.
6: Hey. Oscar. Soy yo. Necesito un favor.
7: Ne yani? Öylece durup izleyecek misin?
9: Endişelenme.
7: Ben çok ciddiyim. Bebeğim. Hayır.
9: Bu küçük papyrus 48 saat içinde kumsalda içkimizi içiyor olacağız ve bebek yapacağız.
7: Evet. Kulağa çok hoş geliyor.

0: Bizden ne istiyorlar baba?
1: Biz iyi görünümlü şehirli bir aileyiz. Uyuşturucu alabilmek için bir şeyler çalabileceklerini düşünmüşlerdir.
2: Hey, geldim. Bir odaları daha var. Para orada olmalı.
3: Hala oradalar
2: evet,
3: mı?
2: Evet, bir devriye polis de yanlarında. Polisler onlara evlerine gitmeni
3: söyledi. Tekneden haber var mı?
4: Tekneyi merak etme. O işi hallettim. Yarın gece yarısına kadar bizi bekleyecek. Şimdi öğrenmemiz gereken tek şey hangi yöne gidecekleri, anlıyor musun?
3: Güney. Yollarına devam edecekler.
5: Eve dönmek istiyorum. Bunun neresini anlamıyorsun?
1: Hayatım, lütfen. Her kimseler artık gittiler. Polisler de dışarıda. Cezayı suç kapsamına girmeyecek şekilde düzenleyecekler. Sabah olunca da polis bize eşlik edecek. Zaten 300 kilometre yol geldik. Yarın öğlen kampa varmış oluruz.
6: Baba, ben de eve gitmek istiyorum.
1: Evet, ev için 2 oy. Sen ne dersin Kenny? Kabul ediyorum. Bugün berbat bir gündü. Bunu tartışmıyorum bile. Ama hıyarca bir günü daha sevimli... Kullandığım kelime için özür dilerim. Aile olarak sorunlarımız var. Ve bu benim hatam. Bunu biliyorum. 3000 kilometre uzaktayken hayatınızda var olabilmek çok zordu. O yüzden bunu yapıyoruz. Hey! Eskiden buraya babamla gelir, kamp yapar, balık tutardık. Bunu biliyor muydunuz? Onlar benim en güzel çocukluk anılarım. Bilmiyorsunuz değil mi? Kenny, Shane. Bizim de böyle anılarımız olmalı. Birbirimizi yeniden tanımalıyız. Robin, şimdi eve dönersek... Bize ne olacak söyle. Shane. Kenny.
0: Ben kampa gitmek istiyorum.
1: Aferin oğlum. Hadi hayatım.

0: Bakalım neleri varmış.
1: Gazzo il sınırına kadar size refakat edecek.
2: Teşekkür ederim teğmen. Sağ olun.
1: Olanlar için hepinizden özür dilerim. İyi yolculuk.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: En iyileri bunlar mı?
4: Polis varken hiçbir şey yapamayız. Bir sonraki kasabaya kadar gitmemiz gerekiyor.

0: bataklığa dönmelerini bekleyeceğiz. Bu yoldan onların önünü kesebiliriz.
1: Haklısın.
2: Bundan emin misin?
0: Bana güven.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Günaydın!
6: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
5: Ne?
6: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
5: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
6: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
5: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
6: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.

0: Seda abla bak fizikte eksiğin var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
2: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
1: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen? Kimsin? Bu kenarların iki katını kosinüs C ile bir çarparım. A kare artı B kareden çıkarırım.
2: Kosinüs teoremi demeyin. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
3: Ah heceler, yedili heceler.
2: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
5: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
1: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
3: 118.80 Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
1: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucu bucu kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım.

0: veren çift para. Akses ve iyi yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Ellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Araba şamalaz.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz.
1: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
4: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Kendi kereye uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
4: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Sadece durunladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Ben Feyyaz.
12: Bu da Sarı Kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
11: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
11: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
15: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
16: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. Ha, gigabaytın mı kaldı?

0: Ziyan olmuyor. Tumbara da birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
2: Onu hallettik yeğenim. Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
3: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Türkcell'e.
0: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Türkcell'lerin yanında
5: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Türkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Lanet olsun.
1: Hey Shane, ağzından çıkana dikkat et demiştim.
0: Ama bu bir timsah, baksana.
1: Bu sadece bir yavru, daha büyükleri var. Ve seni yerler. O yüzden sakın bu çamurlu suda yürüme. Bunun ağzı açılmış, yeniden bağlar mısın? Shane, dediğimi anladın değil mi? Kenny, sen ne yapıyorsun? Siz hiç Thibodeau'ya gitmiş miydiniz ha? Ben Kajun yolunu çok iyi bilirim, inanın bana.
2: Çocuklar arabaya binin. Hemen arabaya binin. Seni aşağılık herif.
1: Ne?
2: Bunun için sınırın yanındaki bu kamp yerine geldik. Pisliğin tekisi.
1: Neden bahsediyorsun?
2: Kim onlar Nate? Kim onlar? Kim o insanlar?
1: Kimi soruyorsun?
2: Dün gece neredeyse beni öldüreceklerdi. Kendi ailene bunu yaptığına inanamıyorum. Çocuklarına. Sana ne oldu böyle?
1: Ne? Bir dakika.
2: Seni burada bırakıyorum. Seni ilgilendiğin tek şeyle baş başa bırakıyorum.
1: Robin. Camı aç. Buraya gel. Robin. Robin.
3: Anne.

0: Anne ne oldu?
1: Neler oluyor çocuklar? Bilmiyorum, tamam mı? Babanız yine başını belaya sokmuş.
2: Ne demek istiyorsun?
1: Kendine ait olmayan bir şey almış ve kimden almışsa onu geri istiyorlar.
0: Bu yüzden modana girdiler.
2: Babam yeniden hapse mi girdi?
0: Kimin umurunda? Bu kimin umurunda?

0: çocuklar,
1: anne,
0: çıkın arabadan. Hadi kaçın buradan. Çabuk.
2: Yakalayın onları. Çantayı bul.
0: Bırak beni. Hayır.
1: Dur.
3: Burada yok.
2: Nerede? Çanta nerede?
0: Bizde değil. Bizde değil diyorum.
2: Bir dakika. Baba nerede? Baba nerede? Neden onu yolun ortasında bıraktın?
0: Hayır. Hayır. Şey.
1: Telefonu bana.
0: Şey.

0: Bunu bir daha yapma.
1: Hayır! Shane! Shane! Ah Tanrım! Shane!
0: Sen iyi misin bebeğim?
1: Lütfen! Lütfen! Bize zarar verme. Para bizde değil, anlıyor musun? Doğru söylüyorum. Kocamı yolun ortasına bıraktım. Para da onda.
0: Bu halde gidip alalım.
2: Hey! Hey!

0: Siz arkadan gelip bize yetişin. Hadi gidelim. Hadi.
1: Hey! Hey!

0: Neler olduğunu görüyorsun değil mi?
1: Marek halleder.
2: O ve kadını 4 milyon aralarında paylaşacaklarına eminim.

0: Ona zarar verecek misiniz? Nasıl bir belaya bulaştığını bilmek istemiyorum ama lütfen onun canını yakmayın.
1: Sen neden bahsediyorsun? Nerede o?

0: Para, para nerede? Sakin ol.
1: Parayı istiyorum.
2: Ben de ailemi istiyorum.
1: Nerede?
0: Etrafa bak.
1: Nerede?
2: Önce ailemi bırakın.
1: Ne yaptın sen?

0: Hey, hey. Hadi. Arabaya bin. Tamam mı? Arabaya bin. Kalk sen de. Kalk. Kalk hadi. Bin.
1: Evet.
0: Onu nasıl atladınız?
1: Ne?
0: Baba yanımızda. Parayı bir yere saklamış. Ailesiyle takas etmek istiyor.
1: Geliyoruz. Geri dön. Geri dön. Geri dön diyorum. Hadi. Lanet olsun.
2: O ikisine fazla güveniyorsun. Bizi nasıl kolayca arkada bıraktıklarını gördün.
0: Bırakıp gidemezler. Sana ihtiyaçları
2: doğru.
0: Var.
2: Bu yüzden emirleri ben vermeliyim. Lider benim. Onun bölümü sona erdi.
3: Silahları başka bir araca saklayıp zırhlı aracımı soydunuz yani.
2: Eğer çeneni kapamazsan kafanı kopartacağım, biliyorsun değil mi? Sus.

0: Çok özür dilerim.
1: Lütfen. Bırakın gitsinler.
2: Para nerede?
1: Dinle. Bunu hallederiz. Hayır. Hayır.
2: Sen pazarlık edebileceğini mi düşünüyorsun?
1: Seni paraya götüreceğim.
2: Evet, öyle yapacaksın.

0: Çanta nerede? Çanta nerede?
1: Bir anlaşma yapmadık mı?
0: Ne anlaşması?
1: Aileme karşılık para.
0: Evet ama para nerede?
1: Ailemi bırakın, ben de parayı vereyim size. Anlaşma böyleydi.
0: Bana bak. Benimle pazarlık ediyorsun.
1: Onunla lider mi? Hanginizsiniz anlamadım.
0: Benim.
2: Ey canı cehenneme.
0: Kapa çeneni. Bu konuyu Mexico ben halledeceğim. Meksika'ya
2: tekneye binmek istiyor musun? Ha? Hadi tekrar it. Hadi it beni.
0: Çanta nerede? Çanta nerede? Çanta nerede? Nerede?
1: Alın şunu üzerimden.
0: Nerede?
1: Alın şunu üzerimden.
2: Hey hadi. Hadi bırak onu. Bırak onu. Bırak dedim.
0: Karışma bana.
2: Uzak dur benden. Neyin var senin?
0: Senin
2: pislik. Neyin var? Çek.
0: Seni uyarmıştım.
2: Çek dedim sana.
3: Aklından bile geçemez.
2: Çek dedim. Tamam sakin ol artık. Yeter.
4: Hadi anne hemen gidelim.
3: Anne.
4: Lanet olsun tanrım. Çekil. Baba.
3: Baba.
4: Yavaşla bindi. Yavaşla. Anne yavaşla.
1: Dokunsana beni arayın.
4: Tüm telefonu aldılar. Hepsini aldılar.
1: Bir şey yok. Elim iyi.
3: Tamam.
1: Silahları yok. Sadece elinden bıçağı almam gerekiyordu. Siz iyi misiniz
4: biz
1: çocuk?
4: Tamam. Biz iyiyiz.
1: Sen iyi misin peki?
3: Aman tanrım motor su kaynatıyor.
1: Tamam.
3: Biz iyiyiz.
4: Baba ne yapacağız?
1: Pekala. Bir sonraki kasaba 60 kilometre ileride. Geri dönmeliyiz.
3: Ne diyorsun?
1: Greenville Springs'e geri dönmeliyiz. Oraya geri dönmeliyiz. Bunu başarabiliriz tamam mı?
3: Bırak. Tamam.
1: Bunu yapabilirim hayatım tamam mı?
3: Tamam.
0: Buraya gel. Kalk hadi.
3: Üzgünüm.
2: Hey geri geliyorlar. Hadi.

0: Sen yanlış bir şey yapmadın değil mi?
1: Hayır. Bunlar Baton Rouge'daki büyük soygunu yapanlar. Barikatları hatırlıyor musunuz? Geçebilmek için bizi kullandılar.
0: Neden onlara parayı vermedin?
1: Çünkü bu adamlar katil. Bizi sağ bırakmazlardı.
0: Denemek zorundayız. Asla vazgeçmeyecekler.
2: Baba, para nerede? Baba, para nerede?
1: Kaybettim.

0: kafalarını kesin. Kanlarının akışını görsün. Sonra bıçağı ufaklığa doğrultun. Paranın yerini söyler.
1: Paraya ne oldu peki?
2: Balıkçı ya da avcı gibi bir adam vardı. Kayığıyla oradan geçiyordu. O bulmuş olmalı. Mantıklı olan tek açıklama bu.
3: Mantıklı olan tek şey bu değil.
2: Ne dedin sen?
3: Sadece merak ediyorum. Parayı neden sakladın?
2: Sizi kurtarmak için elimde tutmak istedim. Dediğimi anladın mı?
3: Ben bir suçlu gibi düşünemiyorum.
2: Şimdi ben sana suçluyu
1: kes
2: göstereceğim.
1: Kesin
2: ne biçim konuşuyorsun?
1: Önüne bağır.
2: Şeyin, seni uyarmıştım.
1: Baba! Kesin dedim.
2: Tanrım lütfen polis olsun. Hey! Hey! Hey! Hey! Teğmen, Tanrı'ya şükürler olsun sizsiniz.
4: Ne oldu?
2: O adamlar hala peşimizde.
4: Hangi adamlar?
2: Hangi adamlar mı? Beni tutuklamana sebep olan, hapse atmana sebep olan adamlar, karıma saldıran aynı adamlar.
4: Dur. Sakin olun Bay Sidney.
2: Paralarını aldığımızı sanıyorlar.
4: Hangi para?
2: Soygunda, Baton Rouge'da dün çalınan para.

0: kurtulamayacağız baba.
1: Aman Tanrım! Baba!
2: Sıkı tutun! Sıkı tutun!

0: Hepinizi eğilin. Dinleyin, dikkatli olun. Sıkı tutunun. Sıkı tutunun.
1: Lanet olsun.
2: Nate, nereye gidiyorsun?
0: Bilmiyorum. Nereye olursun?
2: Baba!
3: Marek.
2: Baba!

0: Sen iyi misin?
1: Çekin ellerinizi.
0: Evers, buraya gel. Tamam.
1: Bebeğim.
2: Beni bırak. Git, git. Onlarla git ve parayı.
1: Bebeğim. Bana bak. Bana bak.
2: Her şey boşa gitti sevgilim.
1: Henüz hiçbir şey bitmedi.
0: Bunlar tamamdır. Hadi gidelim.
1: Hadi. Ben kaybetmeyeceğim. Onu bulacağım.

0: Arkanızı kollayın.
1: Şeyin, eğilerekler vurulmak
2: hey,
1: mı istiyorsun?
2: Baba, bak. Bu o bahsettiğin tekne değil mi?
1: Evet galiba. İyi misiniz?
3: O adam bu mu?
1: Emin değilim Şeyin. Şeyin, lanet olsun. Şeyin!
2: Hey, para nerede?
4: Ne dedin?
2: Para, çantadaki para. Onu sen aldın.
4: Sen neden bahsediyorsun?
2: Nerede?
1: Affedersiniz, affedersiniz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Bizi buradan çıkarır
2: mısınız? Sen şimdi içi para dolu büyük bir çanta bulmadığını mı söylüyorsun?
1: Parayı unut, bırak ben halledeyim.
4: Hey! Beni bir şeyle mi suçluyorsun?
1: Bayım, özür dileriz. Yardımınız gerekiyor. Lütfen. Birileri bizi öldürmeye çalışıyor. Bizi buradan çıkarabilir misiniz lütfen? Ailem için.
4: Otoyolda gidip gelen siyah bir araç görmüştüm. Bekleyin, Şerif'e haber verelim.
1: Tekne, çabuk! Çabuk olun! Ayağa kalkmayın!

0: İşte bu harika. Artık bir telsizleri de var. Lanet olsun!
1: Biliyor musun Losada, o lanet ağzını açmadan önce biraz düşünsen hayatta daha çok
0: yanılırdın. Ne kadar ileri? O kadar akıllıysan... Bundan da kurtul bakalım. Bunca zaman senin kararlarına göre hareket ettik. Geldiğimiz nokta burası.
1: Sen böyle yapmazdın Evers.
2: Ben sadece payımı istiyorum Marek. Nasıl alacağım önemli değil.
0: Beceremediniz. İşi batırdınız. Sen ve aşağılık sevgilin.
1: Barikatı geçmeyi başardık.
2: Arabadan indim Marek. Onun yüzünden kaçtılar.
0: O her zaman işleri eline yüzüne bulaştırıyor ve sen de böyle donup kalıyorsun.
2: Dizini gördün mü? Kırılmış.
0: Hala senin bize ihtiyacın var. Bizim sana yok. Hiçbir zaman da olmayacak.
1: Dur bir dakika. O parayı yerken benim için de bir iyilik yap.
0: Ne?
1: Boğazında kas. Oh! Başını çevir bebeğim.

Tamam mı? İstediğiniz oldu mu? Artık dalga geçmeyi bırakın da gidip paramızı alalım.

0: Şeyin, lanet olsun. Teknede kal.
1: Git başımdan baba.
0: Yeter artık. Sözümü dinle.
1: Ne yapacaksın? Hayır. Dönecek misin
2: baba,
1: beni?
2: Baba, hayır, yapma. Delirdin mi sen?
1: Baba, hala anlamadın mı? Ne yaptığını görmüyor musun? Hepsi senin hatan. Hepsi senin hatan.
0: Geliyorlar. Gitmek zorundayım.
2: Hayır, bekle Nate. Nereye gidiyorsun?
0: Annenize dikkat edin, tamam mı?

0: İşte oradalar. Hadi, hadi.
1: Bu boş.
0: Lanet olsun. Tekneyi alın ve onları takip edin. Babacanlık kalsın. Ve paranın yeri için biri daha.

0: Alo. Alo, orada kimse var mı? Kimse var mı? Kahretsin.
1: Merkez dinlemede. Kimsiniz?
0: Benim adım Sidwell. Ailemin başı dertte. Polise ihtiyacımız var.

0: yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Şuna bak.
0: Dokunma. Buna dokunmayacaksın.
1: Anne, o nedir? Ona inanmadık.
0: Aman Tanrım.

0: Para nerede? Nerede?
1: Bilmiyorum. Kaybettim.
0: Ailen nerede?
1: Seninkiler nerede?
0: Parayı vermezsen seni öldüreceğimi biliyorsun, değil mi?
1: Biliyorum.
0: Peki ne yapacaksın?
1: Kapıyı tamir edeceğim.
2: Shane, orada mısın?
3: Buradayım. Evet, buradayım.
2: Polisler yola çıktılar. Yarım saat içinde orada olacaklar.
3: Yarım saat mi? Hayır, hayır, hayır, hayır anne.
4: Parayı onlara vereceğiz ve bu işi bitireceğiz.
3: Babam haklıydı, beni anlıyor musun? Anne dinle, bizi sağ bırakmazlar. Polisi nasıl öldürdüklerini gördün. Bu para hayatta kalmamızı sağlıyor, bizde kalmalı.
4: Kenny, şuraya gir.

Seslere bakılırsa aileni bulduk.

0: Ya lanet olsun! Para içerideymiş!
1: Evet doğru! Bizi bırakmazsanız hepsini yakacağım!
0: Gitmelerine izin veremeyiz asla! Lanet olsun!

0: İçerideler, bana da yanlarında.
1: Canınız cehennem.
2: Babanız elimizde.
3: Yaşıyor.
1: Çık o arabadan.
2: Hadi in.

0: Parayı atmazsanız babanızın kafasını uçuracağım.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Günaydın!
4: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
3: Ne?
4: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
3: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
4: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
3: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
4: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
5: Seda abla bak fizikte eksiğin var diyor.
3: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
4: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
3: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
4: Kimsin?
3: Bu kenarların iki katını kosinüs c ile
4: ne çarparım?
3: A kare artı b kareden çıkarırım.
4: Kosinüs teoremi demeyin. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
6: Ah heceler, yedili heceler.
4: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.

0: Hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
1: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
2: Önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
8: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
7: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
9: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
7: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
10: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
11: Rams.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: Da %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'u hoş geldin.

0: her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
4: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
3: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
5: Çok, sevenimiz çok.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
8: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu ol.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Budur.

0: Adım Sende Durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: 9 kere 6.
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Bucbucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
9: Türkcell'in çözüm gücü var!
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
12: 3 saniyeniz var. 1
13: Şeyin hayır, hayır.
12: 2
13: Parayı onlara vermeliyiz.
14: Seçme şansımız yok.
12: 3
14: Bekle, bekle. Bırakın onu.
15: Mümkün değil.

0: Hadi çocuklar, çabuk olun. Hadi gidin. Kıpırdama pislik herif. Sakın kıpırdama. Kıpırdama pislik herif. Sakın kıpırdama.
1: Sakin ol. Zaten kaçacak yerin yok. Hayır! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Gündemin izindeyle karşınızdayız efendim. Merak edilenleri farklı konularla ve muhteşem konuklarla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine beni çok şık konuklarım dolu dolu bekliyorlar böyle gülen gözlerle ama tabii konuşacağımız konular tatsız konular. Peki kimler bizlerle beraber? Erhan Yıldırım, Koray Kamacı ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerle. İlk başta tabii ki Suriye-İsrail gerilimiyle başlayacağız. İsrail ateşle oynamaya devam ediyor. Netanyahu yani nereye saldıracağını şaşırmış olacak ki Türkiye'ye sadece 55 kilometre mesafede bulunan bir askeri havalimanına saldırı gerçekleştirdi. Neyse ki Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk askeri yoktu. Neyse ki orada bir kayıp yaşanmadı. Tabii ki bununla beraber sonrasında neler olacak bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz ama bu bizi savaşa götürür mü? Bu konuyu konuşacağız sizlerle. Öncesinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi de yani çok ramak kalmıştı. Türkiye-İsrail savaşının başlamasına bu hareketle demişti. Netanyahu bunlarla ilgili neler söylemişti? Dilerseniz sesini açalım. Bir izleyelim.
1: את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
2: המסר עבר?
1: המסר עבר, אבל כנראה שלא

0: לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
1: Evet, neler söylemek istersiniz? Erhan Hocam buyurun.
2: Vallahi bugün çok güzel bir karikatür gördüm. Şeytanla Netanyahu yan yana. Şeytan valizini toplamış. Netanyahu'nun yanından ayrılıyor. Netanyahu soruyor. Hayrola nereye gidiyorsun diyor. Vallahi diyor bu sefer diyor Türklere çattın. Artık bundan sonra ben yokum diyor. Evet. Yani nereye hangi cami duvarını pislediğini bilmiyoruz. Ama şunu bilelim ki evet bazı çok çeşitli yorumlar var. Ben de aynı kanaatteyim. Kore hocamla da birkaç dakika önce konuştuk. Olay şu. Şu anda evet kendi içinde bir seçim hattına girmiş vaziyette. Karşı taraf liberal ve demokratlar. Yani bu kavga eden gruplar aslında çok daha tehlikeli gruplar. Yani onu da bilmek lazım. Yani Netanyahu'nun seçimde kaybedeceği grup çok daha tehlikeli grup. Ama şu olabilir mi? İran'a bir nükleer bombası atılabilir mi? Lübnan'a başka bir saldırı olabilir mi? Biz Kıbrıs'ta bir kargaşaya girebilir miyiz? İsrail yani çok da ben hani savaşa girmekten ziyade çünkü biz bir NATO üyesiyiz. Her şeyden
3: önce. Tabii her şeyden önce doğru.
2: Yani biz o NATO üyeliğinden dolayı eğer 5. madde işlendiği zaman bütün NATO müttefikleri orada gerçekten delikanlıklarını göstermeleri gerekiyor ki şunu biliyoruz bütün Avrupa'daki hepsi de İsrail yalnız. Evet. Yani o kadar korkunç. Belki İspanya hariç hiçbir doğru düzgün dost bilen bir Avrupa ülkesi yok. Ama şu var, şu bir gerçek. Netanyahu sanki kendi topraklarında bir bölgeyi koruyormuş gibi Suriye topraklarında sana kim bu hakkı veriyor? Sen kimsin? Yani hangi hakla sen buraya kalkıp saldırı yapıyorsun ve gerçekten Birleşmiş Milletler'in şu anda acilen bu konu için toplanması gerekir. Her şeyden öncesi Türkiye ile ilgili değil. Toplanması gerekir ama şu bir gerçek. Eğer bunlar arz-ı mevcut konusunda yani Büyük İsrail projesi içinde Türkiye dahil İran bölgesinde alacakları toprakları hayal ediyorsa ki Kore hocam çok güzel bir istihbarat bilgisi verdi. Yani eğer Hatay, Adana,
4: Gaziantep,
2: Şanlıurfa o bölgelerde en kısa zamanda yapılacak herhangi bir saldırıyla gerçekten evet bizi eğer hadisler de gerçek olacaksa 3. Dünya Savaşı'nın içine sokabilir. Ama şu bir oyun var. İsrailler nasıl bir hazırlık yaptı? Daha önce yayınlarda çok söyledik. Tekrar edelim. İsrail diyor ki bana bir bomba atıldığı zaman Romanya, Ukrayna, Arjantin'deki Patagonya bölgesinde şu anda arazileri içerisinde evler inşa ettiler. Milyonlarca.
4: Evet.
2: Yani buraya taşınmak için yani herhangi bir kaos, ikinci bir holokost dediğimiz kendilerini acındıracak bir duruma düşürdükleri zaman hemen kaçabilecekleri bir bölge var. Bu bölgeleri de Ukrayna'da dahil şu an ikinci İsrail devleti kuruldu diyoruz. Buralara kaçacağını söylüyoruz. Ama Netanyahu şu anda kendisi hakkında çok iğrenç haberler çıkmaya başladı.
1: Evet.
2: Çünkü içeride de çok korkunç bilgiler çıkmaya başlandı. Ve ayrıca da Ekim 7'de yapılan saldırıda hangi olaylar yaşandığına dair de kendisi hakkında haberler çıkıyor. O yüzden inşallah canı cehenneme diyoruz. Kiminle oynadığına farkına varsın. Biz hazırız ki hazır olduğumuzu bilelim. Türkiye'nin belki şu kargaşasında yek ve vücut olabileceğimiz tek bir konu var arkadaşlar. Bize dokunduğunuz an zaten onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Ne yaparsak yapalım bunlar bir araya geliyorlar ki depremde onu gördüler.
1: Evet.
2: O yüzden de bizim de hazırlıklı olduğumuzda bilmelerini isteriz.
1: Yani biz kendi aramızda anlaşamadığımız ufak tefek konular olabilir ama hani aile içinde olanı dışarı yansıtmayalım denir ya. Türkiye'de aynen bu formda biz birlik beraberliğimizi hiçbir zaman bozmuyoruz, bozmayacağız da.
2: Yalnız biz 80 milyon değiliz. Pek çok bir, 80 evet. milyon değiliz. Balkanlardan ta Kazakistan'a kadar,
1: evet.
2: Kırgızistan'a kadar 500-600 milyon bir nüfusa sahip bir Türk toplumu var burada. Yani her yerde Türk kanı taşıyan
1: evet.
2: bir ırkımız var ve bu ırk bir araya geldiği zaman da tükürüğümüzle boğarız.
1: Ne mutlu. Kore hocam peki Trump dedi ki ben bu detayları biliyorum bu saldırıyla ilgili detayları ama konuşmayacağım dedi. Neden böyle bir şey söylemiş olabilir?
4: Konuşmayacak çünkü
1: her konuda
4: bu işler,
1: konuşan, her şeye karışan bir liderden
4: Tom Barak
1: bahsediyor.
4: Gerekli açıklamayı yaptı. Bakın ben size çok özel bir bilgi vereyim. F-35'ler o sınıra yakın buradaki üssü vurduğunda bizim sınırdaki S-400'ler aslında harekete geçiyordu. Ama bir anda Amerika

0: Amerika'nın da bu işi biraz yumuşatmasıyla S-400'ler harekete geçmedi. Geçseydi çok farklı bir sabaha uyanabilirdik, bu bir. İki, Netanyahu'nun iki tane önemli planı var. Özellikle 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail'deki Likud Partisi inanılmaz yara almış durumda. İçeride kamuoyu anlamında Netanyahu sıkıntı çekiyor. Bütün seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuş. Dolayısıyla Ekim ayına kadar, bakın biz kâhin değiliz, İslam'da kehanet yok ama öngörülerimiz var. Ekim ayına kadar Türkiye ile Suriye'nin korakor bir mücadelesini ama farklı ülkeler toprağında görebiliriz. Birinci ihtimal Suriye, ikinci ihtimal Doğu Akdeniz, Kıbrıs. Kıbrıs'la alakalı şu anda çok önemli gelişmeler var. Bu saldırıyı yaptığı gün İsrail'de çok önemli bir ziyaret vardı İsrail'e. Kim ziyaret etti? Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hopis. Hopis'in ziyareti çok kritikti. Hopis'in ziyaretinden sonra Yunanistan'da İsrail benzeri yeni planlar çerçevesinde bir provokasyon yapar mı? Şimdi bu soru işareti. Daha yeni 17 Ağustos'ta bizim ana akım medya vermedi ama biz söyleyelim. 17 Ağustos'ta Güney Kıbrıs açıklarında, Güney Kıbrıs milli muhafızlarının da dahil olduğu çok uluslu bir tatbikat oldu. Fransa, Amerika, İtalya ve Yunanistan Güney Kıbrıs'ta beraber burada tatbikat yaptılar. Şu an Fransız savaş gemileri çekilmedi. Hala Doğu Akdeniz'de güya Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin efendim bir kablo olayı var orada, bir projesi. Onları kontrol etmek ve desteklemek amacıyla Fransız savaş gemileri burada kaldı. Şimdi çok enteresan bir şey var. Benim de duyum aldığım, bazı değer verdiğim insanlardan da aldığım çok önemli bir bilgiyi burada açıklayalım. Mossad hücreleri şu anda ikinci bir plan kapsamında. Bakın bugün biz bu programı yaparken bir saat önce bitti. İsrail kabinesi özel olarak toplandı ve konu başlığı Türkiye'ydi. Türkiye ile alakalı özellikle Eren abinin de bahsettiği Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve dahil Hatay, özellikle Hatay. Burada bir provokasyon benzeri. Geçenlerde, yani önceki dönemlerde biliyorsunuz, Dürzilerle alakalı bir konu oldu. Hatay'da birileri çıktı, açıklama yaptı, karışıklık çıkarmaya çalıştı. Türk devleti hemen üstünü kapattı.
1: Tabii.
0: Şimdi yeniden bir iç karışıklık bağlamında iç cepheye yönelik bir hamle görebiliriz. Türkiye'nin bam telinin koptuğu yer de orası olur. Dolayısıyla iki ülke de Suriye topraklarında tarihi bir kapışma yaşayabilir. Allah'tan Türk devleti bu olayları önceden gördü ve Mekke İttifakı'nı gerçekleştirdi. Mekke İttifakı'nın bir anlamda olmasının sebebi de bu olaylara gebeydi. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye genişleyecek. Bu artılar devam edecek. Suriye, başka ülkeler de buna dahil olabilir. Bununla alakalı da bir takım önemli görüşmeler var. İşte İslamabad'da Dışişleri Bakanı Sayın Hakan filan da gitti herhalde. Orada Pakistan'da şu an görüşme yapıyorlar. Çok kritik günlere gebeyiz. Ekim ayına kadar çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz.
2: Hatta İsrail askerlerini Uganda'dan, Marokko'dan,
0: birçok
2: birçok
0: yerden
2: ülkeden de askeri
0: çekti.
2: İçeri alıyor.
0: İçeri
2: Yani
0: alıyor, evet.
2: kendisini korumak için hem hazırlık
0: Oralardan
2: yapmak.
0: çekti,
2: Tabii
0: kendi
2: bağlı
0: içine.
2: git.
0: Bak birçok önemli bir detay daha vereyim.
1: Peki.
0: Bölgeye Amerika'nın yeni bir gemisi geldi. Görev gemisi. USS
2: Abraham o gitti.
0: Yok, Washington.
2: Washington.
0: George Washington gemisi geldi. Yeni görev gücü. Bu George Bush gemisiyle hemen hemen benzer bir gemi. Gemi çok önemli bir görev gücüyle buraya katılıyor. Orta Doğu'ya gönderildi. Şimdi suda deniz üstüne demirleyecek Girit'e. Girit'ten de Doğu Akdeniz'den o görev gücü devam edecek. Bakın çok ilginç olaylara gebeyiz. Ben buradan bir kez daha uyarayım. Yunan basınını günlük takip eden biri olarak. Hemen hemen siz biliyorsunuz. Her gün
1: Evet,
0: Yunan
1: evet,
0: basında.
1: evet.
0: Onlar da beni çok iyi takip ediyor, biliyorum. 30 Ağustos mevzusu çok geçiyor. 30 Ağustos'a kadar Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bir bölge var. Libya ile deniz yetki anlaşmasının içinde kalan bir bölge. Burada bir provokasyon Yunanistan tarafından. Oradaki bizim bir sondaj gemimize veya herhangi bir gemimize yapılacak bir provokasyon direkt İsrail endeksli bir plandır. Ve bu plana karşı Türkiye'nin alacağı önlemler var. 30 Ağustos, 31 Ağustos, 1 Eylül. Bu üç tarihe de çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki Ali Murat Hocam,
3: evet, şimdi
1: İsrail basını da çokça bizimle ilgili
3: haber yapıyor.
1: Haber
3: Sürekli
1: yapıyor.
3: medya sürekli
1: Sizin alanınız
3: servis
1: olduğu
3: ediyor
1: için
3: yani.
1: özellikle
3: Evet,
1: de
3: aynen
1: size
3: öyle.
1: sormak
3: Sürekli
1: istedim. Nasıl
3: servis ediyor ve
1: değerlendiriyorsunuz?
3: Hep manipülatif haberler, içerikler gönderiyor. Zaten hatırlarsanız bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın yakınlaşmasını da çok olumsuz bir havayla sürekli servis etmişlerdi. Bak işte nasıl oluyor, bunu nasıl yapıyor, nasıl gerçekleştiriyor. Normalde orada da aynı şekilde farklı görüşlere mensup gazeteler vardır. Çaprazlama giderler yani. Bir tanesi hak dediğinde diğeri kara diyebilir. Ama o konuda hepsi bir araya gelmişlerdi. Ve bundan sonraki süreçte bakın, Şimdi

0: yavaş yavaş aslında bizlerin de belki bazen eleştirdiği ya da yanlış gördüğü hususlar var. Özellikle Türkiye'nin iç siyasetine yönelik. Ya işte şunlar niye yapılıyor, bunlar niye yapılıyor? Şimdi yavaş yavaş sanki bu yaşanan olaylar içeride birlik beraberliğin olması gerektirdiğini tekrardan gözler önüne seriyor diyebiliriz. Çünkü siz önce içeride sağlam durmanız lazım. İçeride en azından dışarıdan müdahaleye açık kimsenin olmaması lazım. Hani derler ya kol kırılır yan içinde kalır
1: evet,
0: diye.
1: Evet, evet.
0: Şu anda da yaşadığımız tam da böyle bir süreç var ve iş farklı boyutlara geliyor. Neden diyecek olursanız burada Netanyahu, katil Netanyahu ağzına gelen her şeyi söylüyor. Bakın burada Trump da çekimser kalıyor. Bence o da üstünde durmamız gereken konulardan bir tanesi. Yani söyleyecek çok şey var ama diyor. Şu an diyor ben diyor söylemeyeceğim. Sanki böyle bir el Trump'ı tuttu dedi ki dur kardeşim. Sen bu kadar Türkiye'yle...
2: O da Kasım'a kadar Kasım'da bekliyor.
3: Seçim
2: Kasım'da seçim var.
1: Evet, seçime doğru gidiyor.
0: Ha işte. Şimdi dolayısıyla bu bir gerçek. Yahudi lobisi var kardeşim Amerika'da. Bunu herkes kabul etmesi lazım.
4: Evet, doğru.
0: Siyonist lobi var. Dolayısıyla o da baktı ki iş farklı boyutlara gidiyor. Bakmayın yani Trump belki deli dolu bir adamdır şeydir ama adam sonuçta tüccar bir adam.
1: Hı hı.
0: Mantığıyla hareket ediyor. Adam çünkü artı eksi vesaire yani Türkiye'nin yanında kalmam. İşte İsrail'in yanında kalmam. Bana artı mı sağlar, eksi mi sağlar? Bunların hepsini biliyor.
4: Ne koyup ne alacağım diyor.
0: Heh işte abi tüccar öyle adamdır.
4: Doğru.
0: Gelirim ben bunu alıyorum. Şu bardağı şuraya koymamın bana bir faydası var mı? Varsa ben bunu yaparım.
4: Evet.
0: Adam ona bakar abi. Ama burada yaşanan olay dediğin gibi Koray çok doğru görüyorum ben de son yaşanan olayları. Yani Türkiye her anlamda aslında dış politika ve diplomasi anlamında belki de yıllardır hiç bu kadar iyi bir noktaya gelmedi. Bak hep derlerdi ya yok komşularla kavgalıyız, komşularla şöyleyiz. E şimdi geliyorsunuz çok iyi bir iletişim kuruyorsun. Bu sefer de bu iyi iletişim kurmamız eleştiriliyor. Şimdi
1: evet, neden, bir neden?
4: Mesle ittifakı öyle değil mi hocam?
0: Ben anlamıyorum yani kimseye yaranamıyor yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşim. Ben kendi adıma söyleyeyim.
4: Doğru.
0: Doğru buluyorum ama şu da bir gerçek. Yani Suriye üzerinden bir Türkiye-İsrail savaşı olabilir mi? Tom Barak'ın açıklamaları var. Evet Trump açıklama yapmadı ama Tom Barak hani bu işin çok tehlikeli boyutlara gidebileceği, dolayısıyla da bu bir kriz çıkarabileceği evet. yönünde bir realite söz konusu. Hı-hı. Ha inşallah gönül ister ki olmaz ama Erhan Yıldırım'ın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti bu yani hani
4: evet.
0: Öyle şey evet, boru evet. değil yani.
4: 2300 yıllık geçmiş olan devlet.
1: Peki Netanyahu şimdi seçime doğru gidiyor ya. Evet. Ne yapacağını da şaşırmış durumda. Bir afiş hazırlatmış. Afişte İran lideri Hamenei var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Evet. New York Belediye Başkanı Mandani var. Hizbullah lideri Naim Kasım'ın da olduğu bir afişten bahsediyoruz. Diyorlar ki, diyor ki açıkça bana oy verin onları sevindirmeyin. Onlar benim kazanmamı istemiyor
4: i̇şte,
1: diyor. Erhan
4: seçimi,
1: hocam buyurun.
4: Seçimi bunun üzerine kurmuş ama ben Erhan abi söyleyecektir ama Mandani'nin olması biraz bana manidar çünkü Erhan abiyle daha önce çok konuşmuştum.
2: O şeyden dolayı.
4: Şaşırdım biraz yani.
2: Yok yok o çok basit çünkü New York Belediye Başkanı şu sentezi kurmuştun. Ben uluslararası hukukta ceza görmüş birisini tutuklayabilirim diye bir çıkış yaptı. Sonradan New York Belediye'nin hukuk dairesiyle görüştü. Böyle bir şey mümkün olmadığı ortaya çıktı. Şöyle Birleşmiş Milletler toplantısında herhangi bir aranan kişi dahil uluslararası ceza hukukuna girmiş de olsan eğer oraya o gün Birleşmiş Milletler toplantısına geliyor isen 15 kilometrelik bir alanın içinde gezebiliyorsun. Seni kimse tutuklayamıyor. Maduro'yu da tutuklayamadın. Niye? Maduro da 1 kilometre 15 değil Bravo. 16. kilometre çıksa hani dikkatsizlik yapsa çıksa tutuklayabiliyorsun. Öyle bir hukuk var.
4: Evet.
2: Sistem var. Fakat burada yani Mamdani çok önemli değil benim için. Çünkü Mamdani Soros takımı. Şimdi
4: işte o yüzden
2: İsrail'deki İsrail'deki hangi gruplar var? Bir conservative dediğimiz yani muhafazakar kesim Netanyahu'yu temsil ediyordu. Alttaki liberal demokratlar yani bu Mamdani'nin ekibi bu Soros,
4: bu şeyler,
2: Yuval Harari,
4: Naftali Bennett
2: yok yok Yuval Harari grubu. Hani protesto yapıyorlardı ya daha savaş başlamadan önce. Bir o gruplar bir de Ortodoks Yahudiler. Evet. Yani Netanyahu'yu da sevmez Siyonistlere karşı. O yüzden Yahudi demiyoruz. Bak Yahudilerle Siyonistleri ayrı tutuyoruz.
4: Farklı çünkü.
2: Çünkü Siyonizm bir ideolojik bir politik görüş. Bunu bir türlü anlamıyor hiç kimse. Yahudiler Siyonistlerden nefret eder ve onlara kefara der. Yani kafir der.

0: Ortodoks Yahudiler böyle
1: Ortodoks
0: ama.
1: Ortodoks Yahudileri der ki biz hiçbir zaman, çünkü Osmanlı zamanında bile onların himayesini biz Yahudiliği yaşıyorduk diye söylerler.
0: Onlar devletin kurulmasına da karşı.
1: Tabii çünkü Theodor Herz ateist, inansız. O yüzden şimdi bu afişi kurarak ne kadar oy alabileceksin? Buradaki oy alacak kişiler kendi inancında olan ekipler.
2: Yani kendi çevresindeki.
1: Kendi çevresindeki.
0: Siyonistler, kararsızlar.
1: Ama korkunç olan kişi kim? %51 o liberal demokratlar. Yani iyinin kötüsü diye bir şey yok. Burada kötünün kötüsü geliyor.
2: Evet.
1: Daha da kötü. Ne yapıyor? Dünyadaki işte LGBT akımını, bütün her şeyi cinsellikle kontrol etmek isteyenler, bütün gördüğümüz çocuklar, aile
0: Biden
1: yapısı.
0: Biden gibi değil mi?
2: İşte Biden cinsiyeti oluşturmak.
1: Oluşturan ekibin temsilcileri geliyor.
0: Biden yani, tarzı adamlar. Aynen.
1: Netanyahu en azından bunu kontrol ediyordu yıllarca. Doğru. Bunlarla savaşıyordu. Ama bu realite.
0: İsrail'in Siyonist aklı da her zaman Netanyahu'yu desteklemişti.
1: Yok. Şimdi,
0: Netanyahu ama videoları var abi.
1: Tamam bak.
0: Videoları
1: var. Öyle var
0: ben
1: da.
0: İddia edeyim. Ekim seçimlerini %100 Netanyahu kazanacak.
1: Ya şöyle nasıl sistem kullandıklarına bağlı. Ama eğer ki Netanyahu gözden çıkartıldıysa inan orada kimse onu tutamaz.
2: Bence de.
0: Çıkartılsa bu afişi yapamaz.
1: Yok bu bir reklam avantajı. Bir şey değil. Bu çıktığı an.
2: Efendim? Bu yapılır sosyal medyada da yayılır.
1: O
2: bu bir ölçü
1: değil.
2: Bence.
1: O ölçü değil.
2: Kesinlikle değil.
1: İnan ya bak ya onun gideceği yer de belli. Ya Yeni Zelanda ya Amerika.
0: Hocam Netanyahu bence gözden çıkarıldıysa yine söylüyorum.
1: Çıkartılmışsa.
0: Bu tarz afiş, çıkartılmışsa veya bu tarz afişlere hiç şey yapmaz. Çıkardı. Ulus bak kendi mahkemesi vardı hatırlayın Netanyahu'nun İsrail'de.
2: Doğru.
0: Mahkemesinde o zaman da dediler yargılanacak. Şöyle, yargılanmadı. Koray,
2: sonuçta yani orada ya, halk kendisi ayaklandı bak, ya Netanyahu'ya
1: adam,
2: karşı.
1: Bu adamın,
2: onları da gördük yani. Cumartesi günleri geldiler ayaklandılar Netanyahu'yu istemiyoruz.
1: Bak,
2: defolsun
1: o grup
2: da işte
1: Benjamin Netanyahu.
2: İşte Ortodoks
1: Benjamin Netanyahu
3: Philadelphia'da. İstemeyenler de illaki vardır.
1: Philadelphia'da okuyor. Evet. Liseyi orada geçiriyor.
0: Ama İsrail'deki seçimi siz normal demokratik bir seçim gibi söylüyorsunuz hocam. İsrail'deki seçimleri Siyonist lobi belirler. O Siyonist akıl belirler. 12'ler meclisi ne derse Netanyahu da ona uymak zorundadır.
1: Orada sana
0: ben
1: karşı,
0: o yüzden diyorum ben kain değilim.
2: Tamam.
0: Şöyle, Ekim ayında doğru ama bakacağız.
1: Black Cube diye bir grup var. Macaristan seçimlerinde Orban'ın yanında bak Black Group diye bir Black Cube diye bir grup. Aynı grup Siyonist'in içinde de var. Yani İsrail'de de var. Bunlar emekli milliyetçi vatansever İsrailliler diyelim. Bu taraftaki kavga ettikleri kişiler demokrat ve Yahudiler.
2: Evet.
1: Bunlar kavga edenlerin ayrı farklılıkları var. Bunlar birileriyle Soros'la kavga ediyorlar. Aslında Netanyahu...
0: Ama bunlar bir felakette birleşiyor değil mi? 7 Ekim'deki gibi.
1: Değil işte. Ne, abi adamları edeşip... Abi 7 Ekim'de kendi askerini öldürdü diyen...
2: Evet.
1: Yine orada bir Yahudi öldürdü.
2: Tabii.
1: Oradaki gazeteler de bunu haber yaptı.
2: Gazeteler
1: yani içerideki...
0: Hayır. 7 Ekim'deki karışıklıktan dolayı Netanyahu yeniden güç kazandı. Yoksa Netanyahu'nun gücü bitmişti.
1: Tamam da işte o duruma gelirken...
0: Bu sefer de Türkiye'den
1: tabii,
0: yapacak.
1: Bir de şu soruyu soralım o zaman. 7 Ekim'de o elektrikleri kim kesti? Kim kesti? Yani gece gündüz orada duruyordun. Nasıl kesti?
0: Hocam 7 Ekim zaten bir proje.
1: Tamam.
0: Tartışmıyorum.
1: Niye müdahale etmedi?
2: Evet.
1: Bu proje şimdi, zaten Netanyahu bunu sordu.
2: Aynen.
1: Dedi ki bana tuzak kuruldu dedi.
2: Evet.
1: Çünkü anlaşması neydi? Enerji hattını kurmak istiyordun. Buradan yukarı çıkıp enerji hattını kimin ayarına geçti? Buradaki kavga Netanyahu istemeyenlerin birileriyle anlaşma yaptığı içindir. Kavga bu. Bak buradaki harita çok önemli. Çünkü İsrail'in tek hattı var burası Türkiye. Türkiye'siz hiçbir yere gidemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yani kuzeyden
0: Doğu
1: şuradan...
0: Doğu Akdeniz'de de mesela...
1: Çok
0: Güney
1: fazla
0: Kıbrıs'ta,
1: masraflı. Doğalgazı götürmesi çok masraflı.
0: Şey, Güney Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de bir deniz yetki anlaşması yapabilir.
1: O bunlar yapabilir ama yine bir
0: bu
1: maliyet
0: bir
1: var. Yine bir maliyet var, zaman var.
2: Tabii.
1: Yani burada onun istediği olmadı. Ama Netanyahu gözden... Bak kavgaya şöyle bak. Trump'ı istemeyenler, şimdi Trump'ın kavga ettiği yer neresi? Yine aynı şekilde. LGBT, enerji, kartları şu. Bunlar. Viktor Orban'ın istediği ne? Bunlar. Giorgio Meloni ne? Aynı şekilde. Yani hep herkesin kavgası bu. Birileri bir istediği sisteme karşı. Şimdi bugün
0: Fransa'da başarılı olamadı Le Pen.
1: Yani orada da
0: başarılı
1: belki
0: olamadı.
1: Zamanı yoktu.
0: O
1: zamanı gelmediği için. Ama şu var ki Soros ekibi bak anında düğmeye bastı İspanya'daki o hamleyi yaparken hemen ne konuşuldu? İspanya Schengen'den çıkartalım. Birileri istemediği zaman birisini istediği hamleye mecbur tutuyor onu.
0: İşte o mecbur tutan grubun da

0: ayrı bir gücü var ya.
1: Tabii.
0: Şimdi Netanyahu'yla hani bugün meşhur bir video vardır.
2: Evet.
0: 4 yıl gecikir. Hahamlar konuşur der ki hala hazırlayamadın. Hani Mesih gelmedi. Ha. O da diyor ki çalışıyoruz efendim.
1: O kim?
0: Şimdi bu hastalık,
1: o Lubavitch.
0: Bu kafa.
1: Lubavitch.
0: İşte bunlar,
1: Moşihay'ı bekleyenler.
0: Yine Netanyahu'yu maalesef üzülerek söylüyorum.
1: 1 dolar hikayesi.
0: Yine getirebilir.
1: Moşihay'ı evet. bekleyenler, 1 dolar isteyenler. Evet, evet, Moşihay 1 dolar veriyor. Orada herkes dua alıyor ondan. O 1 dolar hikayesi ondandır. Evet. Brook

0: Hikayesi olur. Bir
1: peki,
0: dolar
1: Ali
0: doğalı
1: Murat
0: bir
1: hocama
0: dolar
1: da
0: orada.
1: Evet. İsrail'in bu yapay zeka kampanyası ne hocam?
2: Evet, İsrail'in yapay zeka kampanyası şu. Şimdi İsrail bütün kaynakları, kitapları el altından topluyor. Hı-hı. Tamam mı? Bütün ama dünyanın dört bir tarafında.
1: Evet.
2: Buna Panama projesi denmiş. Tamam Hı-hı. mı? İşte ekrana da getirdiler arkadaşlar. Şimdi dert ne biliyor musunuz?
0: İnsanlara gel sen şöyle.
2: Ha, olur
0: daha
2: tamam
0: rahat olur senin için.
1: Buyurun hocam sizi dinlendirelim aha, biraz aynen. böyle. Buyurun.
2: Şimdi burası
1: istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Tabii.
0: Burası
1: çok, eviniz
0: burası
1: gibi.
0: Burası bizim evimiz zaten.
1: Evet.
2: Aynen. Burası
1: evet.
2: hakikaten çok önemli bir konu. Ben burada herkesin de özellikle izlemesini, dinlemesini istiyorum. Şimdi Panama projesi diye bir proje var. Söylenen
3: ne hocam?
2: Panama projesi. Panama. Bu projeye göre şu ana kadar yazılmış bütün kaynaklar, eserler, sahafların hangi ülke olursa olsun dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerden bu kitapların hepsini topluyorlar. Amaç şuymuş. Bütün hepsini dijital veri tabanına aktarıp insanlara bilgiye çok daha hızlı bir şekilde yayabilmek ve dünyanın neresinde olursanız olsun bilgiye ulaşabilmek. Fakat
1: iyi bir şey gibi gösteriliyor.
2: İşte ama hep o zaman zaten hep böyle İsrail'in her projesi güzel bir şekilde gösteriliyor. Tatlı bir şekilde gösteriliyor.
3: Otoğun projeleri.
2: Hepsi aynı. İşte bugün genetiğe oynanmış ürünler vesaire nereden geliyor sanıyorsunuz hepsi?
3: Evet.
2: Düne kadar biz çekirdeğimizi ekerdik kendimiz mesela üretebilirdik.
3: Bravo.
2: Şimdi ne oldu? Hepsi Yahudi, hepsi İsrail tohumuna döndü.
3: Toprağı da öldürüyor.
2: İşte toprağı nasıl öldürdüyse zihni de öldürmek projesi.
3: Bravo
2: işte
3: hocam.
2: Bu. Tamam
0: bu çok
2: mı?
0: Çok güzel bir şey söylediniz.
2: Ha,
3: süper.
2: Şimdi proje çok detaylı. Ben araştırdım. Hatta diğer akademisyen arkadaşlarımla bildiğiniz böyle normal kişiler geliyorlar. Bütün sahafta ne kadar var diyelim bu kadar bir yer. Ne kadar kitap var soruyor Erhan Yıldırım. Buranın bedeli ne kadar? Diyor ki şu kadar. 2 milyon dolar. Hemen diyor ben sana veriyorum. Hemen diyor bütün kitapları ver. Direkt olarak bütün kitapları alıyorlar, topluyorlar. Sırtlarını kesiyorlar. Hı hı. Otomatik olarak tarıyorlar.
1: Anda,
2: aynen
1: evet.
2: öyle kesiyorlar. Ve daha sonra imha ediyorlar. Bak. Şimdi
1: tamamen yok etmek.
2: Bak, tamamen yok etme. Oo. Bu ne demek biliyor musunuz?
1: Gelecekte bu kitapları
2: gelecek,
1: görememek.
2: İşte bak 25 sene sonra 30 sene sonra belki bizim nesilimiz değil ama bundan 20-30 sene sonra şu olacak. Siz ChatGPT'ye ya da Cloud'a sorduğunuzda işte örnek vereyim diyeceksiniz ki İsrail işte Gazze'deki masum sivilleri öldürdü mü? Hayır tam tersi. İsrail'e saldırılar oldu.
3: Karşı propaganda.
2: Onlar da evet aynen onlar da kendilerini savundular. Bu ne demek biliyor musunuz?
3: Vay be.
2: Aklınızın zihninizin tamamen eğimilmesi, manipüle edilmesi ve istedikleri gibi yapay zeka ile oynatma projesi.
0: Burada bir bilgi vereyim sana. Bir bilgi vereyim mi?
2: Evet. Ansiklopedi var şu an.
0: Epstein'de, Epstein'in kayınpederi yani Glenn Maxwell'in babası Robert evet. Maxwell. Robert Maxwell 1970'te İngiltere, Amerika'daki bütün okul kitaplarının basım işini almış.
2: Bak, bak
0: ve
2: düşün,
0: hepsini
2: düşün.
0: Kontrol etti. Şimdi tekrar soralım. Türkiye'de hangi kuruluşlar senin kitaplarını kontrol etti ve hangi bilgileri koydular?
2: Ben bunu diyorum.
0: Anladın mı?
2: Ha.
0: Şimdi aynısı Türkiye, bu şekilde yapay zekayla olacak. Bunu da yapan kim olacak biliyor musun? Peter Thiel.
2: Bak doğru. Kesinlikle
0: Peter Thiel'ı sakın göz ardı etme abi.
2: Evet.
0: Peter Thiel şu anda Arjantin'de kendine ev hazırlıyor.
2: Evet.
0: Onu oraya getiren başkan yardımcısını getiren kim? Peter Thiel.
2: Tamam.
0: Çocukluğundan beri, gençliğinden beri para yardım yapmış. İşte,
2: zaten
0: Peter
2: evet.
0: Thiel.
2: İşte bakın en büyük sorun o. Şimdi Türkiye'de de aynı durum var. Sahaflar diyorlar ki yani Allah Allah bir anda duran kitaplarımız nasıl oluyor da bu kadar satılmaya başladı. Ama sadece Türkiye'de de değil.
0: Dünyada
2: da var şu an. Dünyada da bunların hepsi toplanıyor. Benim korkum ne biliyor musunuz? Kendilerinin oluşturduğu bilimi bize dayatmaları olacak, sunmaları olacak.
0: Acilen ne yapılması lazım?
2: Acilen
0: abi?
2: Ne yapmak? Bak ben evet, bana deseler ki bugün
1: yani.
2: Yetki verseler bu yapay zeka konusunda. Bir kere önce direkt erişim engeli veririm. Bütün yapay zeka uygulan. Bak size samimiyetle söylüyorum. Hepsine erişim engeli veririm. Çünkü yapay zekayı kullanmanız sizin beyninizden götürüyor. Ve bundan belki bir sonraki nesil tamamen şu olacak. Gelip telefona bakıp işte bak bugün ne yiyeceğim? Bugün ne içeceğim? Nereye gideceğim?
3: Oraya doğru da gidiyor.
2: Zaten aynen öyle. Yani tehlike sanıldığından çok büyük ve maalesef bu da İsrail'in bir projesi. Ve biz de bunun içerisinde
0: counter
2: maalesef...
0: Counter attack yaparak hocam, kendimiz bir yapay zeka koyup da bunlara karşılık mesela biz o bilgileri koysak, yerleştirsek olmaz mı?
2: Ben her zaman ne diyorum? Dijital vatan kardeşim.
3: Bravo.
2: Senin nasıl mavi vatan...

0: vatanın varsa senin dijital vatanın da olması lazım. Dijital vatanın varsa sen güçlüsün Erhan Yıldırım. Hele hele günümüzde. Tabii. Dediğim gibi ne yapıyorsun? Adam gelmiş uydularla seni yönetiyor. Frekanslarla senin zihnine giriyor ya. Hepimizin
1: Tuğba
0: giriyorlar.
1: Tuğba Hanım neye benziyor biliyor musun?
2: Çok enteresan bak, bir şey söyleyeyim.
1: Hocam, buyurun Tuğba, hocam. Tuğba Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. İslam Üniversitesi Tel Aviv'de var. Tel Aviv'de İslam Üniversitesi ne işi var?
0: İşte.
1: Ve oraya kaydedenler ya da kayıt olmak istiyorsanız anneniz ve babanız Yahudi olmanız lazım.
0: Evet.
1: Ve onun da acilen işte şeyden geçmesi lazım. Bütün Mossad bir şeyden geçmesi lazım. Onlar onaylanması lazım. Ama annen baban Yahudi olması
0: Yahudi
1: lazım.
0: Yahudi olacak.
1: Sırf bir o ara, üniversitede okuman için.
2: Ya da, bir ara hatırlar mısınız hocam? Ansiklopedileri topladılar. O ansiklopedilerde o kadar değerli bilgiler vardı
3: evet
2: ki.
3: Evet ya ben
2: hepsini topladılar
3: inanın
2: mesela.
3: İnanın ilkokulda ansiklopediden bak, ödev yapıyorduk.
2: Artık ansiklopedileri onlar toplattılar. Sonra istedikleri bilgileri yavaş yavaş evet, o jenerasyonda evet biz çektik.
3: Hani dediler ki şöyle bir algı oluştu. İşte evlerde bunlar yük, işte yer kaplıyor işte, bilmem ne. Yavaş
0: ya
3: yavaş evden
2: ya
3: eskiciye çıkardı.
2: Verdiler yani.
0: Eskiciye evet, satıldı evet ya. 3-5 para.
3: Gerçekten ya öyle ne yazık ki.
2: Manava, bak samimi söylüyorum.
3: Deprem
2: gördüğüm
3: bile
2: bir
3: ona
2: orta,
3: geçiyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Evet.
2: Adam karpuz alacak. Baktım böyle telefonla bir şey yapıyor. Dedim ne yapıyorsun abi? Yapay zekayı soruyorum diyor. Hangisi daha iyiyse karpuz o.
0: En iyisini o bilir.
3: Artık o oraya geldi.
0: En iyisini en doğrusunu o bilir. Bu maalesef hani Allah diyorlardı ya illa ki siz beynin hacklenmesini frekanslarla düşünmeyin.
2: İşte hacklendi.
0: Sizin beyninize o brain rot dediğimiz beyin çürümesini şu an hepimiz yaşıyoruz. Bu bir gerçek yani. Bundan 5-6 sene sonra zaten yeni nesil sürekli bir şey söylüyorsun, oyun diyorsun, sosyal medya diyorsun, dijital platformlar diyorsun. Hemen belli bir kitle sana saldırıya geçiyor. Ben gerçekten ne şey yapacağımı şaşırdım
3: evet
0: yani.
3: Evet,
2: hocam
3: evet.
2: Daha enteresan bir şey söyleyeyim mi? Siz bilim adamısınız aynı zamanda. Ya bilimi de karıştırdı bu üniversiteleri. Shakespeare'in bir tane eserini yapay zekaya veriyorlar.
0: Ha, evet.
2: Yapay zeka diyor ki %80 benim diyor. Şimdi evet millet yapay zeka öyle bir karıştı ki tezler vesaire.
0: Ya her şey
2: adam bakıyor diyor ki ben yazdım diyor bu tezi. Yapay zeka diyor ki hayır benim.
0: Ben yazdım.
2: Yapay zekadan yazıyor. Yapay zeka diyor ki yo benim değil. Onu nasıl
3: çok
2: yapıyorlar hocam
3: çok
2: kısa.
3: Uzar.
2: Onun
3: bir
2: da yolunu
3: ayrıca
2: bulmuşlar.
3: Konuşalım bunları.
2: Çok tehlikeli bir şey bak çok bitireyim.
3: Evet.
2: Çok tehlikeli bir şey. Mesela adam yapay zekadan yazıyor makalesini veya tezini. 3 tane dilden çeviriyor.
0: Tabii.
2: İspanyolca, evet, İngilizce, İtalyanca ve sonra Türkçe'ye çeviriyor. Yapay zekayı tekrar gösteriyor. Yapay zeka diyor ki sıfır diyor. Ben ellememişim.
0: Evet, ben
2: halbuki yapay zeka. Bilim karıştı hocam, bilim.
3: Evet,
0: aynen
3: evet,
0: öyle.
3: Evet, evet.
0: Şunu da söyleyeyim son olarak.
3: Tamam,
0: toparlayalım. Bu iş çok iyi noktalara gitmiyor. İlerleyen yıllarda bu söylediklerimi insanlar unutmasınlar. Çünkü gerçekten tamamen zihin manipülasyonuyla biz karşı karşıyayız. Her şey istedikleri gibi dizayn edilmiş ve maalesef bu küresel yapı, küresel akıl bize bu yapay zekayı dayattı, kolaylık olarak sundu ve gerçekten pandemiden sonra bu sürecin başlaması, dijitalleşmenin direkt olarak merkezine girmemiz de maalesef işte
2: evet
0: bu süreci açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Bilim olmasın, insanlar araştırmasın,
3: evet,
0: sorgulamasın
3: evet
0: istiyorlar. Bu da ilerleyen yıllarda çok daha büyük bir tehdit haline
2: yapay gelebilir. Yapay zeka geri zekalılaştırıyor.
3: Peki
0: evet,
3: depremlere geçelim. Yani tatsız aslında gerçekten konuşmak
0: hiç
3: istemiyorum depremleri ama
0: yani
3: maalesef
0: ben
3: konuşacağız.
0: Hiç iyi gitmiyoruz.
3: İki gündür ha, peş peşe İstanbul sallanıyor.
2: Çağımızın gerçeği.
3: İki gündür 125 sarsıntı kaydetmiş Kandil Yirasa tanesi özellikle adalar kısmında. Şimdi böyle şeyler yaşandığında ülkemizin çok kıymetli profesörleri var. Profesörler 2'ye, 3'e, 5'e ayrılıyor. Diyorlar ki hayır bu Büyük İstanbul'un evet İstanbul depreminin habercisi değil. Özellikle Profesör Doktor Şener Üşümen Soy. Çok severim kendisini buradan selamlar evet olsun. Diğer profesörlerimiz de tabii ki Şükrü Ersoy bu depremler adalar payının aktif olduğunu gösteriyor diyor. Profesör Doktor Naci Görür İstanbul'da büyük deprem riski %48 diyor. Aslında büyük bir oran onun çalışmalarına göre. Neler söylemek istersiniz? Kim başlamak ister? Koray Hocam çok heyecanlı.
2: Yok çok takip ettim ben bu deprem olaylarını.
3: Bir de evet dünyada da depremlere geçeceğiz.
2: Dünyada da
3: önce
2: var
3: İstanbul'u
2: tabii
3: konuşalım.
2: Adalar fayı diri bir fay. Yani önemli bir fay zonu. Ben de çok böyle merak ettiğim için hep araştırırım böyle. Adalar fayının diri olduğunu şuradan da görüyoruz. Bakın normalde bu kadar çok büyük mikro depremler oldu ya. Bu mikro depremler büyük bir depremden sonra olur. Ama büyük deprem olmadan bu kadar çok 125 tane sarsıntı mikro depremin olması bak burada kafalarda soru işareti veriyor. Birkaç tane deprem uzmanı ben de dinledim. Bana da çok mantıklı geldi bazıları. Demin Şükrü Hoca'nın söylediği, Naci Hoca'nın söylediği de mantıklı geliyor. Adalar fayının bu kadar çok hareketli olması, büyük bir depremden önce hareketli olması aslında daha büyük bir felaketin habercisi olabilir. Biz burada felaket tellallığı yapmıyoruz ama bölgede çok enteresan kıtalar arasında bir güneş tulumu

0: dolması oluyor hocam. Evet. Kıtaların ayrıldığı, özellikle fay taraflarının olduğu yerde bir güneş dolması meydana geldi. Grönland, İspanya birçok yerde. Bu güneş dolması olduktan sonra yaşanan büyük depremlere bakın. Dünyada da hep çift deprem. Peru'da bugün deprem oldu. 6.7 birinci deprem, 7.2 ikinci deprem. Evet. Venezuela'da benzer, Kolombiya'da benzer. Evet. Depremler çiftledi. Biz bu çift depremi ilk nerede gördük hemen hemen ilk diyebileceğimiz? Tabii ki maalesef 6 Şubat'taki faciada. Evet. Üst üste iki tane 7.2 şiddetli deprem. Şimdi burada enteresan şeyler meydana geliyor. Daha önce olmayan hususlar daha çok. Aktif volkan fay hattının olduğu yerlerde bu deprem oluyor. Ben adalar fayını da ülkemizde tabii Allah muhafaza büyük bir deprem her zaman deprem çağımızın gerçeği bekliyoruz. Ama adalar fayının bu kadar hareketli olması 6.5-6.7 şiddetinde deprem oluşturabilecek bir potansiyele sahip. İnşallah böyle bir şey yaşamayız ama adalar fayı geçmişte de geçmiş dönemlerde de çok büyük böyle sarsıntılar oluşturabilecek potansiyele sahip olduğu görülmüştü.
1: Evet.
2: Ben 99 depreminden hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belki 3-4 ay sonra, 6 ay sonra hazırlamış olduğu harp teknolojisiyle ilgili raporunu hatırlatmak isterim. Şunu söyleyelim. Burası tabii hep beyaz sivri olduğu için hep şunu söylüyorlar. Komple teorisi havalarda uçuşuyor. Arkadaşlar harp teknolojisi var. Belki işine gelmeyen insanlar bunu konuşmak istemiyorlar. Ama bu teknoloji mevcut. Hava Venezuela'da yaptılar. Türkiye'de yaptıklarına inanıyorum. Ve bu teknolojisi kullanılıyor. Yani ne yapılmak isteniyor? Havalarla, depremlerle, hava şartlarıyla kontrol ediliyor.
0: Hava modifikasyonları.
2: Her şeyle yapılıyor. Tabii. Sıcaklar kontrol edilebiliyor, şey yapıyor. Hani bak bu kadar küresel ısınma yanacaktık, cayır cayır olacaktık. Hiçbir şey olmuyor.
0: Olmadı.
2: Küresel ısınma
1: bazı
2: diye bir şey.
1: Bazı uzmanlar da küresel soğumaya gidiyorlar.
2: Ya hiçbir şey yok. Enteresan. Normal biz eskiden çok daha fazla terlerdik. Eskiden çok daha fazla hasta olurduk. Böyle saçma sapan insanları korkutarak belli bir paniğe götürmeye çalışıyorlar. O yüzden hastalığıyla da her şeyle şifa Cenab-ı Allah her türlü hastalığı ben yaratırım ama onun da şifasını da yaratırım der. Biz insan vücudumuzu tanımamız gerektiğini söyler. Yani depremi de kontrollü yapmak isteyenler var. Bak bugün hiç kim konuşmadığı belki en önemli konumlarımızdan bir tanesi olması lazım. Fauci bugün yargılanıyor arkadaşlar. Bu ülkede de onu dinleyenler, onun sponsorluğunu yapanlar bugün yargılanması lazım. Neden? Fauci gibi adamlar bizi 3 senemizi mahvettiler. Ve şu anda yaşadığımız bütün ekonomik sıkıntı, problem, dünyanın neresine gidersen gideyim. Her yer kaos altında. O yüzden bu depremi de ne yapacaklar? Sadece gündemi, doğayı, ortamı değiştirmek için. Bak en basit örneği söyleyeceğim. Bize ciğerimizden yaktılar. Almanya büyüklüğünde bir deprem yaşadık ama çok şükür en kısa zamanda yine yaramızı düzelttik. Evet, burada yapılmak istenen de o. Fakat ben şuna inanmıyorum. Tarihte en son büyük deprem ne zaman oldu İstanbul'da?
0: 99 şu an.
2: Yok, daha büyük. Yani bu mesela 150 yıl önce yapılan
0: ikinci
2: büyük bir...
0: İkinci Beyazıt döneminde Kıyamet-i Sura var.
2: Ha, Kıyamet-i Sura. Kaç yılda bir oluyormuş o?
0: Yani 1500'lü yıllardı.
2: 1500 yıllar. Falandı, yani evet. bu gibi büyük bir oluşumda biz o yüzden şunu ne olursa şu inatlaşmayı da bırakmamız lazım. Eğer birisi kentsel dönüşüm yapacaksa çık abi sana 20 metrekare verse bak o bina sana mezar olacak. Sen onu bir an önce çıkıp hemen bir an önce kentsel dönüşüme çıkıp sağlamlaştırman lazım.
0: Tabut evler.
1: 6 Tabii. Şubat'ta bir röportaj gerçekleştiriyorlar. O sırada hani evde olmayan ama komşuda olan, başka bir yerde olan çocuk anlatıyor. Diyor ki bizim apartmanımızda kentsel dönüşümle ilgili bir anlaşmaya varılmadığı için evet. apartmanımız yıkıldı. O anlaşmayı istemeyen komşularımız şu anda hayatta değil. Ben başka bir yerdeydim, hayatta kaldım. Bakın ne kadar önemli bir şey söylüyor aslında. Evet. Yani bunun artık üçüne, beşine, onuna bakmadan bir an evvel o evlerin değişmesi lazım. Biz insanları buradan korkutmak amacıyla bu yayınları yapmıyoruz. Biraz da aslında korkmak gerekiyor. Için. Ben bugün bir ayakkabı mağazasına girdim, bir dükkana girdim. Orada bu depremi konuşuyorlar. Diyor ki birisi işte Tabii. Şener Hoca şunu söylüyormuş. Dedim ki bir dakika dedim ben biraz buna müdahale edebilir miyim, konuşabilir miyim? Biraz korkalım dedim. Çünkü korku diri tutar ve bir an önce bir şeyler yapmamızı sağlar.
3: Evet,
1: hani insanlar şey diyor ya çok korkutuyorsun. Ya,
3: nasıl olsa olmayacak ya.
2: Yo, evet. Hazırlığın var mı?
1: Hazırlık evde yapmamız gerekiyor. Bunu hep konuşuyoruz.
0: Öyle bir algı da oluşuyor hocam.
2: Evet. Olmayacak. Rahat yaşayabiliriz. Çocuğun deprem anı.

0: Anında ne yapacaksın çocuğunla ilgili? Evet.
1: Kaç kişi biliyor?
0: Kaç kişi bilgisi
1: ben
0: var?
1: Ben onu diyorum. Şu an ekran başındaki kaç kişi buna gerçekten hazır? Yani şu an değil Allah abi, korusun bir İslam değil abi. Nasıl olsa çünkü
0: önemli
1: şu var.
0: Önemli olan başka şeyleri var evet. abi. O yüzden değil. Ama ben diyorum bak deprem olduğu zaman çocuklarım nerede? Kendim nerede? Evet. Ne yapacağım? Nasıl hareket edeceğim? Bunun tatbikatını yapacaksın. Çok basit. Kötü değil. Japonya bunu yapıyor gece i̇şte gündüz. Tamam adam bununla iyi yapıyor.
2: Binalar da
1: tamam
2: sağlam.
1: Mı? Bizde ne zaman oluyor? Büyük deprem işte Anadolu olsa. Depremi oldu. Evet. Ondan sonra onun projesi yapıldı. Kim yapıyor şimdi bana söyle.
0: Doğru.
1: Bana söyle abi.
2: Bir ay hocam bir ay sonra unutuyoruz.
0: Unutuyoruz.
1: Ya, biz bak biz balık hafızalıyız. Bu konuda maalesef. Deprem konusunda bu kadar deprem geçirdik ama bu kadar deprem geçirip bunlardan hiç belki de bir dert çıkarmayan birkaç ülkelerden bir tanesiyiz.
3: Bunu hatırlatmaya
0: benim ricam deprem acilen İstanbul evet. Kırmızı alarma bence geçirmeli de çok hızlı bir şekilde.
2: Bu bir sinyal hocam.
0: Bütün her yer. Yani hatta ve hatta emeklilerimizi köylere davet edeceğiz. Diyeceğiz ki köylerinize gidin bir 6 ay 7 ay orada kalın. Evet. Biz İstanbul'u yeniliyoruz.
1: Vallahi
0: komple
1: doğru.
0: Yeniliyoruz.
2: Yapılamaz mı?
0: Yapılır.
2: Yapılır. Evet. Bak yapılır. Çok aynen. Enteresan. Aa. Erhan abi hocam çok güzel bir şey söyledi.
1: Evet, güzel yapılır
2: tabii. Takdir ediyorum şuradan dolayı. Harp teknolojisini unutmayalım.
0: Tabii unutmayacaksın.
2: Şimdi George Washington gemisi geliyor ya. Hava modifikasyonlarıyla yapıyorlar bunu. Elektromanyetik harp sistemlerinin olduğu bir gemi. Hı-hı. Tıpkı USS Gerald Ford gibi, tıpkı USS George Bush gemisi gibi.
0: Ekle seni
2: George
0: Hatay'ı,
2: Bush gemisi...
0: Gaziantep'e ekle.
2: Efendim?
0: Bir daha deprem olacağına garantin var mı Hatay'da, Antep'te?
2: Tabii ki. Bak şimdi çok önemli Allah bir şey söyleyeceğim korusun. Abi.
3: Evet.
2: 6 Şubat'ta bölgede Doğu Akdeniz'de o yakınlarda olan gemi USS George Bush gemisiydi. O zaman dediler ki komple teorisi falan filan. Hı-hı. Ya bu hep gemiler her geldiğinde deprem oluyor. Şimdi bu gemi yine geldi. Bak
3: nereye seyredin. Geldi hocam?
2: Doğu Akdeniz'de. Ben kahin değilim.
0: Bak binalara bak. Doğu Akdeniz'de binalara bak.
2: Evet bak Doğu Akdeniz'de bir proje kapsamında USS George Washington gemisinin de hava modifikasyonlara gönderdiği ışınlarla diri olan faylar var. Özellikle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Helen Yayı dediğimiz. Burada oluşacak bir depremin biz farkında mıyız ya, önemini?
1: Ben şunu evet. söylüyorum.
2: Çok tehlikeli. Ya.
1: Mesela diyorlar ki sismik izolatör. Bak. Evet. Ben bunu gerçekten çok istiyorum ve benim hayalim bütün yeni binalarda neymiş şu kadar daha fazla şey yapmak ya insan canından daha kıymetli değil ki.
4: Bravo.
1: Sen şey yapacaksın ne oluyor Japonya'da oluyor adamlar artık hayatının bir rutine haline gelmiş ya. 6-6.5'la sallanıyorlar gayet şey yok geliyor.
3: 6-6.5'la sallıyor üst he? taraftakiler onu 3 şiddetinde hissediyorlar üçünde, mesela.
1: Çünkü bak sismik
3: giderek azalıyor.
1: Ya, kat kat bu şekilde oluyor.
3: Ben onu bir ara çok merak etmiştim öyle evlere de bakmıştım nasıl oluyor diye. Hakikaten muazzam
1: tabii
3: bir şey.
1: Tabii yani ben bunu diyorum ya bunları zorunlu
2: tutacağım. Bu da bir önlem.
1: Kentsel dönüşüm var. Diyeceksin ki kardeşim bu zorunlu tutulacak.
2: Evet.
1: Yani illaki 110, 120, 130, 150 metrekarelik evlerde yaşamak zorunda değiliz kardeşim. Sen 50 metrekarede de yaşayabilirsin, hayatını idame ettirebilirsin. Ama önemli olan burada can güven. Ama bizde geniş ev olsun, büyük ev olsun. İşte dediğim gibi iki tane işte örnek vereyim oturma odası olsun. Artık bu dünyada zaten böyle bir sistem yok. Dünyada evet. artık butik, küçük, anlatabiliyor muyum? Çok böyle 20-30 katlı, 50 katlı da değil. 2-3 katlı, bilemedim 5 katlı. Ondan sonra depreme güvenli, sismik izolatörlü. Bu olacak. Gerekirse dediğin gibi diyeceksin ki İstanbul'dan herkes terki diyar etsin. Ha,
3: evet,
1: ekonomik
3: olabilir.
1: Olarak da tabii ki bu ciddi bir şey yükler. Çünkü her şey, bütün senin sanayin orada, endüstrin orada, her şey İstanbul'da baktığında.
3: Evet hocam.
1: Ama bir sonraki adımı da düşünmek
0: Ali
1: lazım.
0: Ali hocam o planlamayı da zamanında öyle
3: yapmak lazım.
0: Şu gökyüzünde
3: bir konuşalım.
0: Kütahya'ya göndereceksin. Eskişehir'e bir şey göndereceksin.
2: Sonra değil mi?
1: Tabii abi evet. O da doğru. Aynen haklı. Haklısın.
3: Kesinlikle katılıyorum evet. sizlere hocam. Hı-hı. Kolombiya depreminden sonra gökyüzü böyle kırmızıya büründü. Bak. Biraz da korkutucu bir görüntü.
2: Hava modifikasyonları işte.
3: Nasıl bakın, oluyor
2: bak,
3: hocam?
2: Bak depremlerde, harple ilgili yapılan depremlerde havadan mutlaka bir şeyler olur. 6 hmm. Şubat'taki yaşanan o ışık evet. sistemini herkes anlatıyor. Yaşayanlar bir sürü insan var Malatya'dan birçok yerden. Bana çok yazdılar hocam bu konuları çok dile getiriyoruz diye. Havadaki o hareketleri çekiyorlar fotoğrafını videosunu. Şimdi burada Kolombiya depreminden sonra oluşuyor. Eğer HAARP teknolojisiyle Erhan abinin de dediği gibi yapılıyorsa yapay deprem mutlaka havadan bu tarz bir takım işaretler görürsünüz.
1: Işık
2: var. Hava ışık
3: mı? New Jersey eyaletindeki
2: raf bulutunu da
3: görelim arkadaşlar.
2: Oluyor. 26. O yüzden yukarıda böyle şimşek çakıyor gibi.
1: Ya, o bir açıklama
2: oluyor.
1: Yapmak için. Ama şunu değil ama.
2: Değil
1: bilimsel
2: ama.
1: Olarak harp gerçektir.
2: New Jersey bak tam bak. Bilim adamı işte.
3: Evet New Jersey. Bak,
1: hiç şey yapacak
3: anlamadım
1: halimiz
3: arkadaşlar.
1: Yok. Gerçekten bilimsel olarak harp bir gerçekliktir. Bak. Bunun raporları da az.
3: Reklama gidiyormuşum. Çok affedersiniz. Burada kesmek istemezdim. Reklama gitmek durumundayım. Reklamlardan sonra bu konularla devam edeceğiz efendim.
4: Geleceğe giden yolları

0: ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
10: Maxi Boy kahveniz hazır.
11: Teşekkürler.
10: Ders tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha ödedi. Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
11: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
10: Yeter! Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
12: Abi yeni Max Sticker Kart. Nasıl teknoloji ama?
10: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
12: Evet abi.
13: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
10: Kahve kendi kendine ödedi Tufan.

0: Hey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo bütün piliç ve tavuk baget 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Heyecan deyince dibine kadar.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'um hoş geldin.

0: Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
0: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
2: Probis, Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
0: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
2: Probis, Probis.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Gündemin izinde tüm hızıyla devam ediyor efendim. Volde beni konuklarım bekliyor. Erhan Yıldırım, Koray Kamacı ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık kıymetli bilgileriyle katkı sağlıyorlar efendim programımıza. Reklama gitmeden önce bulutları konuşmuştuk. Deprem sonrasında meydana gelen gökyüzündeki enteresan hareketleri konuşuyoruz. Bir yandan harp mı diyoruz, evet. Ne olabilir diyoruz. Bayağı da böyle alevli konuşuyorduk konularımızı. Koray Hocam şu anda telefonuyla ilgileniyor.
3: Çok bir haber geldi.
2: Yine bir haber önemli. Geldi.
3: İsrail
2: yine bir şey oldu.
3: İstihbaratı Mossad açıklama yapmış. Türkiye'nin Suriye'ye gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere saldırı ve savunma amaçlı silahlar göndermeye hazırlandığına dair bilgilere sahip olduk diye açıklama yapmış. Yani bu belli ki Suriye sahasında daha büyük bir kapışma bizi bekliyor.
4: Şunu da ekleyelim. Bu çok önemli bir şey. Mossad'ın ajanları nasıl İran'da da binlercesi var idi. Türkiye'de de var.
3: Bravo.
4: Hatta bunların çoğu da imam olarak çıkıp vaaz veriyorlar. Bak dikkat edelim. Bu çok önemli bir hadise. Çünkü içeride kaosu yaratacak birçok kişi olabilir.
3: Bravo, evet. Çok doğru.
2: Az önce reklama gitmeden önce de ABD'nin New Jersey eyaletinde raf bulutlarını görmüştük. Filmleri aratmayan, böyle korku filmlerini aratmayan görüntülere sahne olmuştu. Bunu neyle açıklayabiliriz acaba?
3: Vallahi raf bulutları için hep şöyle söylerler, deprem habercisi. Şimdi depremin belli, hani bu yine söylüyorum, harp teknolojisiyle oluşturulan doğal olmayan yapay depremlerde görülen bir takım hava modifikasyonlarının örneği olarak geçiyor.
4: Depremlerden bir tanesinin de Amerika'da olacağı da söyleniyor bu yakın zamanda konuşuluyor.
3: Kaliforniya'da.
4: Evet.
3: Kaliforniya'da.
4: Yani daha büyük, orası zaten hep deprem bölgesi. Devamlı evet. Deprem oluyor. Ama buralarda bir deprem olur mu onu bilmiyorum.
3: Venezuela'daki yani, depremden sonra çok konuşuldu.
2: Bir ekleme yapacaktı.
5: Şimdi şöyle, tabii herkes böyle harp harp diyor ama gerçekten bir hani araştırma amacıyla kurulmuş bir proje aslında harp dediğimiz şey. Hani bu frekans sonuçta, evet gerçekten doğada frekans vardır. Yani bugün mesela elektromanyetik dalgalar bile frekanslar aracılığıyla iletiliyor. Evet. İşte hertz dalgaları vardır mesela baktığınızda.
3: Evet.
5: Bunlar da zaten bu harpte Alaska Üniversitesi'nin bir biriminde işte dediğim gibi araştırma amacıyla geliştiriliyor, kuruluyor. Ama fakat o kadar fazla olay üst üste geliyor ki insanlarda hani hep diyorlar ya komplo teorisi falan. Ama her şey bir enerji. Sonuçta depremde de bir enerji zaten açığa çıkmış.
3: Bravo.
5: Dolayısıyla hepsini bir araya getirmek, onun da bir frekansı var aslına bakarsan. Şimdi dolayısıyla beyin dalgalarında bir frekansı vardır. Şurada yayan kameranın da şu telefonun da bir frekans değeri vardır. Dolayısıyla sen bunu yüksek bir şekilde gönderdiğinde ister istemez tabii ki depremde yapar. Doğanın dengesini de bozar. Yukarılarda kırmızı ışıklar da çıkar. Çünkü elektromanyetik tayf var. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Fizik kurallarında bunlar vardır. Kozmik ışınlar vardır, gama ışınları vardır, X ışınları vardır, ultraviyole ışınlar vardır. İnsan

0: insan gözü sadece 400 ila 700 nanometreyi görüyor. Evet. Onun dışında görmüyorsun. Farklı renkleri göremiyorsun. Çünkü sadece senin göreceğin alan bu. Dolayısıyla
1: Ali
0: insanların...
1: Hocam, bu Belçika'daki CERN dediğimiz yerdeki kapandıktan sonra mutlaka bir şeyler oluyor diye söylenmiştin. Yani geçen kapandı biliyorsun.
2: Evet.
1: Tekrardan ona bağlı 2030'da tekrar açılacak. Bu süre içinde tekrardan bazı hadiselerin ortaya çıkması. Bu CERN'deki bu nükleer çarpışma ile oluşan hadiseyle bir bağlantısı var mı?
0: Olmaz olur mu? Sonuçta CERN'de de aslında aynı işlem yapılıyor. Yani dediğim gibi hard neyse aslında CERN'de yapılan çalışmalar da faaliyetler de bunlar.
2: Frekanslarla tabii.
1: İnsanlar şey... şunu söylüyor. Ben yorgunum. Uyuyamıyorum.
0: Ya hepimiz.
1: Frekanslar çok yüksek.
0: Evet.
1: Çocuğum da çok, bakıyorum çocuğum çok dengesiz davranıyor.
2: Manyetik titreşimler
1: yani
2: arttı.
1: Evdeki ne kadar manyetik iş varsa çocuğu da etkiliyor.
2: Eren abi bak çok enteresan.
1: Tuba Ali de bir yeni anne olarak tabii. Yani o yüzden tabii, de tabii. Çocuğunuza kesinlikle. Bu işlerden
2: sevgili
1: çok uzak
2: durmak lazım. Ali Murat hocamı hemen destekleyecek çok kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ali Murat hocamı destekleyecek. Şimdi elimde bardak var. Bu bardağın içi ağzına kadar su dolduğu zaman ben bu bardağı alıp bir damla koysam o su taşar.
0: Evet.
2: Zaten hard de böyle anlaşılıyor ya, doğru anlaşılsın diye anlatalım. Deprem fayı, riski, enerjisi, birikimi yüksek olmayan yerlerde bir etki yapmaz. Yüksek olan
0: yüksek
2: yerlere
0: olan yere,
2: ufak bir kıvılcım gibi çarptığınızda işte o deprem patlatıyor. Bir anda oluşur.
1: Bir anda
2: Türkiye'de
1: böyle,
2: belli yerler var.
1: Belli
2: Hatay bölgesi dahil olmak üzere.
1: Gidiyor.
2: Ecemiş fayı mesela bak çok önemli. Yunan basını sürekli bunu veriyor. Kayseri'den ta Mersin'e kadar gelen bir hat Ecemiş fayı. Hı hı. Adalar fayı çok çok çok önemli. Yani hocamın dediği gibi harp teknolojisi var olmayan bir şey yapamaz ama var olan bir sistemi harekete geçirebilir.
0: Evet. Yüksek frekanslı elektromanyetik sinyal iletimi çünkü.
2: Bravo.
0: Kısaca bu yani.
3: Peki buradan Amerika'ya geçiyoruz. Evet. Trump'ı evet. Konuşmadığımız hiçbir program olmadı herhalde Trump, gündemin izinde. Ya Trump'la evet. Başlıyoruz ya aralarda evet. Konuşuyoruz. Evet. Trump tabii İran'la uğraşmaya devam ediyor. Bu kriz ne zaman sonlanacak, neyle sonlanacak bilmiyoruz. İşte bu gece vuracağız, şöyle yapacağız, daha büyük bir şeyle geliyoruz diyor ama söylediklerini çok da gerçekleştirmiş görünmüyor. Hatta CNN Trump İran'la gelecekte yapabilecek tüm görüşmeleri durdurma talimatı verdi diyor. İran'a ekonomik savaş ilan etmiş Trump. Bu durumda ne oluyor? Eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak diyor Trump. Şimdi
1: şöyle,
3: ekonomik savaşa geçti.
1: Şöyle,
3: buyurun hocam.
1: Biz şunu anlamamız lazım. Bazen bazı savaşlar vardır ki Trump başarılı olmamış gibi görebilirsin. Ben dedim ki belki başarılı oldu. Hmm. Çünkü 47 yıldan beri hep bir yapay tehditle bir ortaya koydukları bir tehdit vardı. O tehdit bugünlerde son buldu. Şimdi neden Netanyahu kalkıp aynı şekilde bu tehditten sonra Türkiye'ye hedef gösteriyorlar? Neyse. Çünkü yeni bir tehdit lazım. Çünkü buradaki en büyük oyun aslında şu var. Dikkatlerin başka bir yere çekilmesini isteniyor şu anda. Yani İran... Ben anlaşıyorum sizinle. Arka taraftaki başka bir grup bu anlaşmayı bozuyor. Şunu bir kere gerçekleştirelim. Bu konunun arkasında hangi güç var? Yani burada savaş varsa birileri yine para kazanıyor. Petrolden para kazanıyor. Çünkü kaçak geçiyor. Yine birileri para kazanıyor.
2: Silahtan para kazanıyor.
1: Silahtan para kazanıyor. Yine aynı grup kazanıyor. Buradaki en büyük hata Trump'ı bu savaşı buraya koyanlar. Bu savaşta sen onu lideri öldür, bir daha bu iş bitecektir diyenler. Trump. Şu anda en önemli nedir? Trump kavgasının arkasında büyük büyük projelerde para kazanan Londra bankerleri var.
3: Evet.
1: Londra'ya gittiniz gördünüz.
3: Evet.
1: Orada bir aslan vardır değil mi?
3: Aha.
1: Bu işin başındaki adamlar yıllarca 100 yıl 200 yıldan beri sırf bu iş için bu Orta Doğu'daki bütün haritayı çizip para kazanan bir lobi var.
3: Hı hı.
1: O gördüğün City of London dünyada dokunmadığın tek yer. Yani kendi savcısı var, polisi var, hakimi var.
2: Alt kuruluşları var.
1: Londra demiyorum. Aha. City of London tek aha. Parça halinde o bölge.
2: Alt kuruluşları yok mu?
1: Nasıl Galata, sen tarihçisin.
2: Galata bankerleri.
1: Galata evet. Bankerleri nasıl City of London'a gidip orada kendi egemenliğini kurdularsa aynı şekilde İran'ın parası da Londra'dadır. Çin'in parası da Londra'dadır.
3: Evet.
1: Şimdi birileri el değiştirmesi gerekiyor. Bu para bir yerden bir yere geçmesi lazım. Trump diyor ki ben diyor bu parayı nasıl temizleyeceğim? Nasıl para kazanacağım? Kazanacağım tek bir şey var. Kriptoyla.
3: Hı hı.
1: Dijital parayla. Yani bütün paranın evet. Üstünü kapatıp

0: Diyecek ki benim tabii. 40 trilyon, şu anda 40 trilyon dolar borcu var Amerika'nın. Ne yapacak, nasıl kazanacak? Aha. Bir döndürecek parayı, küresel sıfırlamayı bir getirecekler. Diyecek ki Trump, ben temizlendim. Londra kendi derdine yan, çünkü kendisi batacak. İşte. Londra bence en büyük zararı çok yakın bir zamanda bu savaş sonrası görecek.
1: Peki Koray Hocam, Hürmüz Boğazı'nı evet. kendilerinmiş gibi böyle bir harita yayınladı evet. Beyaz Saray. Önce Koray Hocam'dan alayım, sonra Ali Hocam'a döneceğim.
2: Yani
1: buyurun.
2: Beyaz Saray'ın böyle yaptığı çok böyle paylaştığı fotoğraflar var ama özellikle Hürmüz Boğazı'na Trump diyor ki yakında Hürmüz Boğazı bizim olacak. Şimdi Hürmüz Boğazı'na takmış durumda. Ben İran'la savaşın tam anlamıyla bittiğine inananlardan değilim. İran'la daha büyük bir savaş için hani round 1, round 2 olur ya, bence en şiddetli round'a geçecek. Benim şahsi kanaatim. Çünkü İran'da da bu izlenimi görüyorum. İran'ın kendi içinde de az çok hani İran'da çalışan...
0: Ama gücü yok ki Amerika'nın.
2: Efendim?
0: Amerika'nın böyle bir gücü yok. Savaşın
2: Amerika
0: gücü
2: o yüzden
0: yok.
2: Yani, NATO, NATO toplantısında bence Amerika bir söz aldı. Dedi ki kardeşim beni yalnız bıraktınız. NATO ülkeleri. Ben NATO'dan çıkarım dedi. Bak kendi NATO'mu kurarım dedi. Şimdi yavaş yavaş hepsi döndü. Fransa, İngiltere, birçok ülke yavaş yavaş İran konusunda Trump'a yardım etmeye başlayacak. Etmeyenler de olacak. Ama Trump bu savaşı tek başına kazanamayacağı veya İsrail'le kazanamayacağını öğrendi. Acı bir şekilde. O Abraham Lincoln gemileriyle, Gerald Ford gemileriyle nasıl geri döndü, yangınlar çıktı vesaire diye. Ama vurulduğu ortaya çıktı. Şimdi bak savaşın Haçlı saldırısı devreye girecek. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi. Irak'taki konsorsiyumu İran'da da şu an sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden Türkiye de gelecek bu şiddetli çatışmalar öncesi bölgede kendi paktlarını oluşturmaya başladı. Bak bu zamanında da olmuştu. Hatırlayın. Cumhuriyet döneminde de mesela Sadabat Paktı, Balkan Atlantı kendi paktlarını kendisi kurdu devletlerin. Türkiye'de biz okyanus ötesi veya diğer taraflarla değil kendi ülkelerin, kendi bölgedeki ülkelerin karar vermesiyle ancak hareket ederiz dedi. Ve Mekke Paktı'nın daha büyük vizyoner bir şekilde arttığını göreceğiz. Başka ülkelerin de katılımıyla. Çünkü burada çok büyük ticaret yolları ve ticaret savaşları da başladı. Kalkınma yolu projesi. Muhteşem bir proje. Irak'la hatırlıyorsunuz 5 tane anlaşma imzaladık. Hala faaliyete geçemedi. Geçmesi gerekiyordu. Hı hı. 2026'da faaliyete geçmesi gerekiyordu. 2027'ye kaldı. Çin'in bir kuşak bir yol projesi. Çok çok önemli. Doğu'nun kalkınması ve Türkiye'nin de bu anlamda büyük bir güce ulaşacağı bir projeydi. Bunların hepsi bir şiddetli akamete uğradı. Ya ben evet. size sorayım. 1 sene önce ya biz en çok ne konuşuyorduk? BRICS. BRICS. Bütün gündemi sarsıyor. BRICS. Her şey BRICS. Ekonomi. Hı hı. Yeni para çıkıyor. Rusya, Çin. Büyük güç. Nerede BRICS ya? BRICS'in esamesi okunmuyor. Değişik bir hale geldi. Bence Türkiye'nin de lider pozisyonda olacağı çok önemli anlaşmalar yakın. 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye'de çok büyük bir toplantı yapacak. Türkiye'de olacak. Tam da 29 Ekim'de. Bence o toplantıda Mekke İttifakı'na benzer daha büyük içselleştirilmiş bir ittifak ilanı çıkabilir. Bu da Türkiye'nin yapacağı toplantıda olacak burada. Türkiye bu anlamda bölgesel bir lider oldu. Bunu da kabullendirmeye çalışıyor. Kime? Bölgedeki ülkelere.
0: Kore Hocam bir şey ekleyelim.
1: Evet,
0: Kuzey,
1: hocam,
0: Kuzey Kore'deki Güney Kore ile olan o sıcak hamleyi de Trump geçen gün bir anlaşma yaptı.
2: Evet.
0: Güney Kore'deki tatbikatları
2: biz yokuz dedi.
0: Yokuz
2: İran
0: dedi.
2: Konusunda.
0: Bu da çok önemli. Bak bu
2: çıktı ne dedi? Kim Jong benim çok yakın arkadaşım.
0: Bitti.
2: Beni
0: bak,
2: çok seviyor dedi. Kuzey Kore'ye destek veriyor.
0: Bak geldi. Düzeni tekrar koyalım.
2: Bravo.
0: Buradaki her şeyden öncesi.
2: İyi yakaladın.
0: Bu sistemi koruyanlar hep belli bir para kazananlar.
2: O zaman İran savaşı bitmedi. Bak
0: bitmez.
2: Trump hala müttefik arıyor.
0: Çünkü bu adamların yaşadığı ülkeler Belçika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, İranlar hep orada.
2: Evet.
0: Neden bir tane taş atmıyorsun İngiltere konsolosluğuna? Söylesene bana. Niye atmıyorsun? Çünkü nerede olduğunu biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu kavganın devamı böyle olacak.
2: Orta Doğu'da İngiltere'nin girmediği hiçbir savaş çok enteresan başarıya ulaşamamış. Suriye'de hatırlıyor musun? O zaman başbakan, şimdi isim David Cameron herhalde.
0: David Cameron.
2: Meşhur bir
0: Tony
2: kırmızı
0: Blair,
2: çantayla
0: David
2: gelmişti.
0: Cameron,
2: evet. Herkes dedi ki Orta Doğu'nun haritası orada. Kabul etmedi İngiltere. Suriye'de başarısız oldu Amerika.
1: Evet.
2: Başarısız oldu. Aynı şekilde Irak'ta kabul etti. Biliyorsun o zaman Demir Lady vardı. Margaret Thatcher vesaire. Körfez Savaşı.
0: Thatcher, yeah.
2: Ve Irak'ta başarılı oldular maalesef.
1: Evet.
2: 1,5 milyardan fazla Müslüman kana katıldı Irak'ta. Şimdi İran'da İngiltere-Amerika kavgası hala devam ediyor belirsiz.
0: Tabii ki.
1: Ali Hocam senden de bir iki cümle alıp şu görsele geçeceğim.
3: Tamam. Şimdi az önce gördünüz. Beyaz Saray'ın yaptığı paylaşım aslında İran konusunda elinin kolunun bağlı olduğunu

0: gösteriyor. Hı hı. Çünkü tamamen algıyı yönetmek için oluşturmuş. Yani Hürmüz bizim algısını oluşturup dünyaya da bunu sunabilmek, hala güçlü Amerika algısını maalesef şekillendirmek için oluyor. Ama İran bakın şeyde de mesela o Hamaney videolarını falan da çok güzel yapmıştı. Şimdi özellikle Amerika'da korkak tavuk kavramı çok yaygındır böyle. İnsanlar birbirine ya sen tavuk musun korkuyorsun vesaire derler. Az önce de gördünüz yani yapılan animasyon aslında evet. İran'ın da bunu paylaşması ve dünyada da bunların tartışılması, konuşulması bize açık ve net bir şekilde şunu gösteriyor. Evet arkadaşlar da getirdiler gösterdiler bakın evet, gördüğünüz gibi.
1: Evet bunu hani
0: gibi.
1: Uçak değiştirdi ya.
0: Aynen.
1: İran
0: korkuyor.
1: Suikast düzenleyecek
0: yani,
1: diye.
0: İran suikast düzenleyecek korkuyor. Yani aslında Trump korkak bir tavuktur algısını oluşturuyor. Bizim bildiğimiz Trump'sa bu tarz şeylerden hiç az etmez ama demek ki o kadar fazla gücü yok ki eli kolu bağlı ki buna yapabilecek, karşılık verebilecek hiçbir şeyi kalmamış demektir.
1: Evet.
0: Ama dediği gibi güç toplar mı? Tekrardan dediği gibi müttefik arayışlarına girer. Bu Amerika sonuçta.
2: Ama ben
1: geçen hafta da bir
2: Ketting
1: arabasının
2: bu
1: içinde
2: gerçekten mükemmel bir operasyon.
0: Diyorsun.
2: Yani güvenlik adı altında istihbaratın yaptığı bugüne kadar en önemli göz önünde illüzyon olarak görüyorum.
0: Yok.
2: Çünkü adamlar 3 tane uçak kullanıyorlar. Katar'dan gelen hediye uçağı değil. Büyük uçağı başka eski uçağı bindiriyorlar. Oradan arkadan askeri uçağı bindiriliyor. Ve gazetecilerin haberi yok. İngiltere indiği zaman bir dakika arayla iniyor. Tekrardan
1: evet.
2: Uçağa biniyor. Bak abi bir şey söyleyeceğim.
1: Kusursuz
2: ben
1: bir film
2: eski gibi. Emniyetçi olarak
3: film gibi.
2: New York emniyetinde çalışmış.
3: New York polis teşkilatında.
2: Bu işlerin içinde girmiş
1: konuğumuzu
2: bir
1: adam
2: var.
1: Konuğumuzu nerelerden getirdiniz?
2: Yani kardeşim, sarı reis şey sarı reis hemen sana
0: tamam,
2: yedirtmeyeceğim.
0: Tamam.
2: Adam evet. Adam geldi bu işi yaptı ama mükemmel bir operasyondu.
3: New York
2: şu
3: polis teşkilatı.
2: Bu başka bir şey.
1: Yani.
2: Şeyi göreceğiz.
0: Sen şu an organizasyonu bana anlatıyorsun.
2: Anlatıyor bana.
0: Bu Trump'ın korkmadığı anlamına. Sen kendin diyorsun.
2: Ya abi şöyle.
0: Adam yemek bile yemiyor diyorsun.
2: Abi yemez yenilecek diye adam 2016'dan beri yemiyor.
1: Trump bir ceket giymiş arkasında böyle
3: bir kamera tutuyor. Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Yani yemiyor.
3: Bu kadar kendinden buradaki herkes. Ali Murat Hocam buradaki herkes şunu biliyor değil mi? Trump'a İran'ın bir suikast falan yapacağı. Trump'a suikast olursa.
2: Ama
3: Yahudi
2: bak
3: lobisinden
2: bu suikastın
3: Siyonistler
2: bak bravo İsrail'den gelme ihtimali var.
0: Ben onu diyorum işte.
2: O ihtimal geldi. O günkü program
3: çözdüm işi.
2: O günkü
3: sen
2: saldırı
3: çözdüm işi.
2: Bulgaristan hava sahası üstünde saldırı gerçekleşecek diye çıktı.
0: Ben onu diyorum.
1: Hocam
0: abi.
1: Peki şu görsele ne diyorsun? Trump'ın arkasında bu ceketin arkasında bir kabarıklık var. Bak. Hadi hadi bunu açıklayalım.
3: Şu
1: hadi buyurun.
2: Sağlık sorunları yaşıyor. Kan dolaşımı var.
1: Böyle cihazlar diğer falan
3: şey
1: mı var acaba?
2: Yok şey belki... Başka bir şey takmış olabilirler.
3: Evet.
2: Yani kan dolaşımı başladı ama bu adam 80 yaşında. Sabah 6'da kalkıyor, uyumuyor. Her gün fast food diyor. Ayrı ayrı 3 tane restoranttan yemek
3: bak,
2: geliyor.
3: Allah Allah.
1: Yani her gün adam, fast food yiyor.
2: Her gün
3: fast food yiyor.
2: 3 tane ayrı restoranttan yemek gelir. Önüne konur, seçer. Bir tane elma dahi hani mutfaktan gelip ona vermezler.
1: Hmm.
2: Bir tane mutfak dahi.
3: Allah Allah.
2: Tabii, tabii.
1: Bir hayat.
2: Bir de... İstihbarat olarak normaldeki CIA'den gelen istihbaratı ya da Pentagon'daki istihbaratı bir de askeri grup var. Bunu koruyan başka bir ekip daha var.
3: Askeri istihbarat.
2: Kendi özel ekibi.
0: Bak arkasında.
2: Dinlemiyor.
0: Şurası. Ama bak bak.
2: Şurada. Normal balki. Bu adam yaşlı bir adam ya. 80
3: yaşlı. Hayır, ne olabilir? Ne olabilir mesela?
1: Ortada karıştırmaya çalışıyoruz Koray Hocam'la.
3: Evet,
1: kesin bir şey var falan.
0: Var var ama gerçekten.
3: Ya. Abi cihaz diyor. Bana daha farklı şeyler geldi. Hocam bilmiyorum.
0: Vallahi orada bir aparat var ama
3: bak.
0: Yani hani dediğim gibi.
1: Yani sağlık sorunlarından dolayı bir cihaz da olabilir
0: yani,
1: gerçekten
0: benim
1: yani.
0: Benim aklıma o geldi.
1: Ne olabilir ki silah kullanmayacağına göre.
2: Diye bir şey var ama yani bilmiyorum nedir.
0: Bayık yeleği oraya takmaz diaper. İnsan yani.
3: Bayık ne abi? İngilizce.
2: Big diaper.
1: Ortalığı karıştırmaya çalışıyoruz.
3: Ama bak şu çok net. Trump'a ısrarla kamuoyuna da Trump'a bunu kim inandırdıysa bilmiyorum. İran sana suikast yapacak. İran suikast yapmayacak. Suikast. Siyonist lobiden
2: adam,
3: gelecek.
2: Bak,
1: peki kim Epstein belgelerindeki
2: bir uyarı daha büyük bir sonra, şey gelecek. 6 ay sonra İran'la evet. Masaya oturmazsa ben Erhan değilim.
3: 6 ay sonra.
1: Her abi. Şey olabilir yani.
2: Her şey olur. Bak,
1: solu
2: bu
1: belli
2: adam,
1: olmayan bir lider.
2: Bu adam küresel dünyanın bugüne kadar getirdiği...
3: En büyük tüccar.
2: En, ya tüccar olarak görme.
3: Bak, abi tüccar. Abi,
2: benim için senin için tüccar olsun.
3: Tüccar abi.
2: Koy abi tüccar olsun tamam. Benim için de biliyor musun?
3: Ne koyup
2: erkek erkektir, kadın kadındır dedi benim için.
3: Ha tamam.
2: Bir dakika,
3: bir dakika.
2: Çocuklara aşı verdiler, para verdiler sırf çocuklar cinsiyet değiştirsin diye. Demokrat Partisi'nin
3: evet.
2: Parti araçlarında cinsel hapları dağıttılar.
3: Tamam, ona hepimiz karşıyız.
2: Bu adam diyor ki aile birliği olsun dedi. Bir dakika abi.
3: Bu adam
2: Einstein, aynı biliyorsun.
3: Einstein'la beraber o

0: dediklerini o zaman adalarda yaparken düşünecektik.
1: Eğer
0: bu dünyada bir tane öyle adam var. Adayda, Putin.
1: Adalarda aynen. Yok.
0: Putin'den başka
1: yani adalarda yok.
2: Yani şimdi LGBT'ye karşı olarak
1: 2006'da
0: abi videosu çıkmadı mı ya?
2: Abi onu
1: abi çocuğuyla kızıyla beraber Ivanka'nın da beraber var.
0: Abi bir partiye gidiyorlar. Partide Trump'ın gençleri.
1: Hayır geliyor. Miami'de
0: uzak kızları dizmişler.
1: Miami'de kendi Mar-a-Lago'da Mar-a-Lago'daki kendi programı tacizi yapıyor. Bu adam FBI'ye şikayet eden adam.
2: Vallahi 2006'da. Ben diyorum ki Allah kimseyi Trump'ı savunacak noktaya getirmesin.
1: Abi gerçekten. Tekrar savunuyorum ben söylüyorum. Abi anlatıyorum size. Gelin kavga edelim. Bu adam 2006'da 2000 abi bir dakika anlayalım.
0: Biz de karşıyız.
1: Tamam bir dakika. 2006
0: LGBT'yi savunuyormuş gibi
1: konuşmaya getirdin. Hayır abi bu adam kavgası. Ben çünkü
0: bu adam yokken biz LGBT'yi savunuyoruz.
1: Abi Obama'yı Hüseyin diye yutturup 8 tane ülkeye savaş açtılar. Milyonlarca adam öldü ya.
0: Senin bu dediğin bütün projeleri dünyada karşı olan, Trump'tan daha da karşı olan tek adam var. Tek lider
2: kim?
0: O da Putin.
2: Putin.
1: İşte tamam Putin'in dostu bu. Aha. Putin'le beraber arkadaş.
0: Ukrayna'ya hala silah veriyor.
1: Abi Allah bak. Allah. Biz de biliyoruz.
3: Şimdi çok, çok karışık.
1: Anlatayım mı?
0: Oralara girme.
1: Abi o zaman tamam bak mevzu değil. Mevzu Trump'ı savunmak değil mevzu. Buradaki güçler kavgasında küreselciler kavga etmek istiyor abi.
2: Evet,
1: bu adamı istemiyorlar. Bu adama bugüne kadar Obama'ya bak Obama'ya suikast yapmadılar. Bak dünyadaki en büyük hastalık ne abi? En büyük hastalık ne biliyorsun? Çocuk eti yemeği.
0: Evet.
1: Şu anda çocuk eti bulamıyorlar. Ay, çocuk aşısı Allah. Yapamıyorlar. Bu adamlar şu anda Leonardo DiCaprio, Celine Dion bütün ünlüler şu anda hastalıktan geberiyor. Çünkü neden? Adamlar şeyi kestiler. O yolu kestiler.
0: Andrenokom bulamıyorlar.
1: Abi bak bulamıyorlar. Hastalıktan geberiyorlar. Kuru hastalığına yakınıyor. Bu adamlar...
0: Abi evvenişer diyebilir miyiz? Yani Biden'a göre evvenişer.
1: Ya hocam en azından, yani.
0: Ama çok da
1: en azından bunları başından beri yapabilecek bir adam çıktı. Bu adam mükemmel bir adam demiyorum ki. Evet. Ama dinsizin hakkından imansız geliyor.
0: Evvenişer.
1: Hani ismi, o Osmanlıca'yı aklıma gelmeden dinsiz hakkında imansız gelen bir adam.
0: Doğru.
1: Bu adam yapıyorlar yani çünkü buradaki kavga başka. Bu kavgayı anlamamız lazım. Türkiye'de biz sesimizi çıkartabiliyor muyduk? Hayır. Biz daha yeni bağırmaya çalıştık.
2: Bak bu kavga hakla batılın kavgası. Trump
3: evet,
2: hakkın
3: peki.
2: Yanında.
3: Trump ya, şimdi o sırada Trump uçağa gitti.
2: O şekilde yani bunu söyledi.
0: Hocam ne diyorsun?
1: Hayır. Bu adamı da mahvettiler. Bak bu adamı da mahvettiler.
2: Abi şimdi Erhan Yıldırım'ı
1: dinleyince
3: böyle oldu. Dünyada. Yani. O sırada Trump uyuyordu.
1: Evet alttaki.
3: Siz konuşurken Trump. Yanındakinin robot olduğunu söylüyorlar.
0: Diyorlar.
1: Olabilir.
0: Robot diyorlar.
1: Yok robot da olabilir.
0: Nasıl? Robot.
1: Ya bana robot dediler biliyor musun Ali hocam?
3: Ali hocam konuş.
0: Evet
3: konuş.
0: Ali hocam.
2: Şimdi baktığınızda
0: Ali
2: zaten
3: konuş.
2: Hareketleri, hamleleri aynı şekilde böyle bir de şey.
1: Şöyle.
2: Sanki böyle sensörü
3: eli karnında.
2: Var gibi.
1: Ali hocam Reagan'ın yanına bir tane kadın geliyor. 1985-90'larda kadın maskeyle oturuyor. Sohbet ediyorlar başkanla. Sonra bir saat sonra maskeyi çıkartıyor ve Reagan diyor ki sen kaç saatten beri maske mi takıyorsun diyor. Yani düşün ki 40 sene önceki maske.
0: Donald Reagan.
1: Ronald Reagan'ın karşısına evet. Bir tanesi maske takıyor. Allah yani teknoloji anlatıyor. O yüzden burada
0: hocam,
1: da...
0: Hocam niye böyle bir şeye ihtiyaç duysunlar?
2: Ben görmüş insan
0: yani, robotun,
2: ya.
0: Robotun burada mesela neden robot yani? Niye yani burada?
3: Evet. Neden? Söyle
2: yok,
3: hocam.
2: Şimdi şöyle, bu
0: ya?
2: Robot değil de artık ha. Robot hale gelmiş insan bu.
1: Bir tek
0: benim şu... Tamam şimdi oldu. Robotlaşmış insan.
2: Robotlaşmış insan. Tamam zaten istenen gelecekteki şey o ama. Ya hayır. Robotlaşmış hani insan
1: şöyle,
2: istiyorlar zaten.
1: Şu baktığın
2: yani.
1: Zaman bak, ten rengi, aynen. Gözlerin
2: rengi. Ten rengi
1: şeyi,
2: vesaire robot rengi değil
1: bak,
2: bu. Açık
1: her şey
2: söyleyeyim.
1: Olabilir yani.
2: Elleri falan yok. Şimdi bak abi nefes alıyor
3: geliyor,
2: veriyor anlatabiliyor muyum? Robot böyle yapmaz.
0: Yapmaz.
2: Elini böyle tutmuş bak, evet doğru söylüyorsunuz
0: geliyor.
2: Ama.
1: Ali bu... Hocam ben geçen gün böyle bir robot gördüm. Kadın yok. Böyle normalmiş
2: abi,
1: gibi
2: geliyor. Yani. Bu işlemden geçmiş insan diyorum. Ya. Bu işlem. İşlem görmüş insan bu yani. Hani
3: işlem görmüş
1: robotlaşmış,
3: insan.
1: Robotlaşmış,
2: transhumanizm. Robotlaşmış insan. Abi, gerçek ya bu lütfen yani bunu
0: var.
2: İnkar etmeyin.
0: Yok,
2: ya. Bu doğru gerçek abi yani.
1: Kabul.
2: Hani.
1: Kabul.
2: Evet yani.
0: Robotlaşmış insanlar.
2: Evet aynen. Zaten istenen de o yani. Herkesin robotlaşması isteniyor.
0: Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Robotlaşmış insan Amerika'da görüyoruz. Trump'ın yanında koymuşlar.
2: Aha.
0: Net bir şekilde. Burada insanın gözüne sokarak gelecekte istediğimiz insan modeli de böyle
2: tabii.
0: Diyorlar mı acaba?
1: Aynen
3: yani güzel
1: mesela.
3: Soru.
2: Tek tip bak Trump buna da karşı. Bak küreselci
0: Trump da her şeye
2: karşı.
0: Ben anlamadım ki.
2: Trump,
0: çarşı gibi
3: Trump
0: her şeye karşı.
3: Trump kendisi olsun
2: abi,
3: istiyor.
2: Trump aynen öyle. Çünkü adam diyorum ya adam sonuçta bir varlığı var. Daha fazla olmasını istiyor. Bir de ünü şöhreti de seviyor. Bak bu da bir gerçek
1: yani. Mesela
2: yani.
1: Ama 6 milyar dolardan 1,5-2 milyar dolar kendi parasından.

0: Arjantin tek başkan.
1: Aynen.
0: Yani bir de bu var. Bak yalnız, bu iş böyle nasıl bir iş?
2: Az önce Kim Jong-un'la fotoğrafları vardı onlara.
0: Şimdi kendi oğullarını
1: da Trump'ın da şaftı kazandırmaya çalışıyor.
0: Baron Trump. Tabii tabii tabii. Yani gezecek. Ha,
1: bak bence bu çok güzel.
2: Kankalar.
1: Bu fotoğrafı abi ya. Baksana ya. Peki.
3: Hocam şu bu kişi Kim Jong. Ya bak benim şahsi kanaatim bu.
0: Ülkecek herkes
3: seviyor. Sadece safi rüzgar. O bombayı atarım, o nükleer hiçbir şey yok. Bak net söyleyeyim.
0: Kore abi.
3: Güya İran'a saldırı olursa şöyle yaparım, böyle yaparım haberleri de çıktı. Bu adam tamamen bir kof bu gördüğünüz.
1: Balon
3: bak,
1: mu diyorsun?
3: Ben net söyleyeyim.
2: Tamamen balon gibi bir görseli var.
1: Zaten kendi de
3: gürlüyor
1: görsel
3: ama
1: olarak
3: yanmıyor.
1: Da balona Kore benziyor
0: abi. Yani. Şuradan bir manifesto yapıyorum. Bir gün inşallah Türker abiyle ikimiz gidip
3: Kim Jong-un'la
0: Kim Jong-un'la
1: özel röportaj.
0: Özel röportaj.
2: Kuzey Kore ama kolay değil.
3: Bak girersiniz ama çıkabilir misiniz?
1: Girersin de çıkar mısın çıkar, bilmiyorum.
2: Evet, çıkarız, çıkarız.
0: Ama sana bir şey söyleyeyim. Bunun arkası kim var?
3: Kim var?
0: Çin. Bak bu görüşmeden sonra Çin'den hamleyi bekle.
3: Peki bir şey söyleyeceğim.
2: Peki bitiriyormuşum programı.
3: Daha çok Çin'den daha çok Kim Jong-un ilişkide olduğu ve hatta Ukrayna Savaşı'na da bizzat asker gönderdiği Putin.
0: Abi tamam, o işte da Çin.
1: Bak dönüp dolaşacak.
0: Büyük abisi Çin'dir.
1: Bu iş döner dolaşan Trump'a değil Putin'e döner. Ben size açık söyleyeyim yani.
0: İyi Putin onun şey dostu.
1: Evet, lider tabii. Arıyorsan Erhan Yıldırım, lider arıyorsan Putin'e bakacaksın
0: ben
1: yani.
0: Ben dönme reis onu biliyorum. Şey
2: evet efendim.
1: Sen reis değil yani.
2: Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için çok evet. Kıymetliydi.
3: Çok güzel program
2: çok
3: oldu.
2: Çok keyifli ve güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizlere ben de çok teşekkür ediyoruz.
3: Bir duyuru yapabilir miyim gitmeden?
2: Çok kısa alayım çok hocam kısa, bitirmek zorundayım.
3: Bir duyuru yapayım. İnşallah adaları çok konuştuk ya. Hı hı. 29 Ağustos'ta bizim bir adalar gezimiz olacak. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Kayıpada, Vordonis adası dahil olmak üzere hep evet. Birlikte böyle bir gezi yapacağız. Oradan
2: İnşallah
3: da söyleyelim
2: katılırız.
3: Bekleriz.
2: Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, haftaya yine aynı saatte sizleri bekliyoruz. Hayırlı geceler.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Pekala, tamam. Biliyorum, hassassın, affedersin. Tamam. Bir daha dene konuşmayı. Ben Katniss Everdeen. 12. mıntıkadan geliyorum. Acele etme. Ses tellerinde çok fazla şişkinlik var.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Zamana ihtiyacı var. Ama şey, yeni bir şey deniyoruz. Doktorların yanında daha sakin ama ona hala yabancılar. Yani eskiden tanıdığı birine vereceği tepkiyi bir deneyeceğiz. Güvendiği birine.

0: İçeri alın.
1: Merhaba.
2: Rim.
1: Nasılsın?
2: Ona çok yakın.
0: Sorun yok.
2: Nasıl geldin?
1: Artık 13. mıntıkadayız.
3: Gerçekten varmış. Öyküler doğruymuş. Seni kurtardılar.
4: Ailem beni görmeye gelmedi.

0: kötü değildi.
1: Onu söyletiyor
0: bunu. Hiçbir şey söyletmiyor.
1: O bir yalancı Prim. Bizi kandırdı.
0: Pita, söylediğin şeyler gerçek değil.
1: Seni konuşmaya gönderdi. Burada olduğunu biliyor.
0: Sakin ol.
2: Ona mı güveniyorsun Prim? O bir canavar. O başkenti bizi yok etmek için ürettiği hayvanlardan.
3: Çık önüne mi?
4: Onu öldürmen gerek.
2: Onu öldürmen gerekiyor.
4: Onu öldürmen gerekiyor.
5: Katniss.
4: O bir canavar.
5: Bu sadece şartlı bir tepki.
4: Onu öldürmen gerekiyor.
5: O kendinde değil.
0: Evet, kendinde değil.
4: O bir hayvan.
6: Tamam, bunu düşünmeliyiz. Aa, lütfen gel.
7: Yeterli insan gücü.
6: İzninizle. Çok sürmez.
7: Tabii.
6: Otursana. İyi olmana sevindim.
8: Snow yaptıklarının bedelini ödemeli. İsyancılara yardım etmek istiyorum.
6: Pita'yı böyle görmek zor.
8: Pita için değil. Beni başkente gönderin. Her şeyi yaparım.
6: Seni... Seni oraya gönderemem. İkinci mıntıkayı kontrol edene dek başkente giremezsin.
8: O zaman ikiye gönderin. Askerlere moral verebilirim. Yandaşlara seslenirim, gördünüz.
6: Evet, gördüm.

0: Pita'yı gördüm. Ayrılmadan önce.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bencilce bir şey.
1: Artık onu kıskanmana gerek olmadığını mı?
0: Hayır. Eğer iyileşmezse hiç fırsat bulamam. Onu asla bırakmazsın. Aklından neler geçiyor?
1: Bilmiyorum.
0: Sarhoş birini öpmüşüm gibi. Bunu saymam.
2: İnişe
3: hadi kalkın, iniyoruz.
2: İnmeye hazırlanın.
3: Kalk. Toparlan hadi.
4: Toplanın. Konuşmayı kesin. Hadi.
0: Bu da bir kaynağı tuzağa dönüştürmenin başka
5: anladım.
0: Bir yolu. Evet, kör etmek için yapıldı. Duman göze yapışıyor. Sinek kuşu tuzağının bir uygulaması. İnsanlar korkup güvenli olduklarını düşündükleri yönlere kaçıyor.
5: İkili patlama.
0: Yaralılara ulaşabilmemiz için zaman kazandıracak.
1: İkinci bir bomba.
0: Doğru. İkincisi de burada.
1: Galiba başka birine yapabileceklerimizin ahlaki bir sınırı yok.
0: Snow Pita'nın beynini yıkayarak sınırları aşmış oldum.

0: İkinci mıntıkaya hoş geldiniz. Ben Onbaşı Holmes. Beni takip edin. Merak etmeyin. Yandaşlar günaydın diyor.
1: Başkan Coyne, gönderdiğiniz destek ve alaycı kuş için size minnettarız. Ama ikinci mıntıkanın dışındakiler neyle karşı karşıyayız bilmiyor. İşte bu merkez. Başkentin bütün saldırı operasyonları için karargahı. İkinci mıntıkadan giden askeri ve sivil personel tarafından işletiliyor. Gördüğünüz gibi bu kale kaya katmanının o kadar altında ki ulaşılamıyor. Dün Kuzeydoğu Kapı

0: kapısını almaya kalkıştık. Düşman yüksekten karşılık verince çekilmek zorunda kaldık. Ağır kayıplar verdik.
1: Yem kullanabiliriz. Askerleri bir kapıya gönderip başka bir kapıya saldırırız.
2: Kimin askerlerini yem olarak kullanacaksınız?
3: Bizde alaycı kuş var. Onu sakın hafife almayın. Düşmanı zayıflatmakta kullanabiliriz. Yandaşlardan bazılarını çekebilir.
0: Çok uzun zaman yer altında kaldınız Bayan Coyne. Burası diğer mıntıkalara benzemez. Burada başkente destek büyüktür.
3: O zaman fedakarlık edilemeyecek bir şey yok. O kalenin içinde bulunan cephaneliği kontrol etmeliyiz. Tüm bölgeler bu ittifakın içinde yer alsalar da silahlarımız yeter.
2: Askerimi silah yağmalamak için saldırıya gönderemem.
3: Komutan Paylor, sizin halkınız da başkentten büyük zulüm gördü biliyorsunuz.
2: Bu yüzden intihara kalkışmayacağım.
3: İkinci mıntıkayı alamazsak başkente asla giremeyiz.
4: Kaleyi etkisiz hale getirebiliriz. Almasak da olur.
0: Aklınızda ne var?
4: Bir kurt ini olduğunu düşünün. Dövüşerek giremezsiniz. İki seçenek var. Ya hapsedersiniz ya da çıkarsınız. Doğrudan saldıramayız. Hava aracıyla vurabiliriz. Dağları kullanıp zayıf noktaları vururuz.
5: Sismik verileri kullanarak bombaları sırayla patlatırız.
0: Çığ başlatırız.
4: Bütün çıkışları kapatıp bağlantılarını keseriz. Hava aracı kullanamazlar böylece.
2: Diri diri gömmek.
3: Silah kullanma şansımızı da kaybettik.
5: Evet ama başkent zayıflar o
6: orada
5: zaman.
6: Orada siviller var. Teslim olma şansı vermeliyiz. Tedarik tünellerinden çıkartabiliriz.
4: 12. mıntıkada bize hiç fırsat vermediler.
0: Daha iyi bir yol olmalı.
3: Çığla ilgili planı denemeyi öneriyorum size. Ama tren tünelini bırakın. Böylece siviller meydana kaçabilir. Orduya teslim olabilirler.
2: Tüm sağlık görevlileri hazır olmalı.
0: Peki ya teslim olmazlarsa?
3: O zaman onları ikna etmek için güçlü bir sese ihtiyacımız var.

0: ikaz işareti. Ben mavilidir. Charlie Tango'dan itibaren 1500 metre. Bütün bombardıman uçakları havada.
1: Ne fark eder Katniss? Düşmanı bir madende ezmek ya da bir okla havaya uçurmak aynı şey değil mi yani?
2: 8. mıntıkada saldırıya uğramıştık. Ayrıca uçak sivillerle dolu değil.
1: Tamam, ne fark eder? O siviller yerleri silerek bile düşmana yardım ediyor. Ölmeleri gerekiyorsa bırak da ölsünler. Başkenti destekleyen masum olamaz.
2: Bu yaklaşımla herkesi öldürebilirsin. Mıntıkaları açlık oyunlarıyla baskıda tutabilirsin.
1: Bu bir savaş Katniss. Bazen öldürmek kişisel değildir. Bunu herkesten iyi biliyorsun.
2: En çok ben bunun kişisel olduğunu biliyorum.

0: Merak etme Katniss. Kurtulan olmuştur.
1: Bence onlara ne söyleyeceğine odaklanalım. Evet, Plutarch bir konuşma...
2: Onu okumayacağım.
1: Tamam, ben de öyle düşündüm o zaman. Herkese hitap ettiğini sakın unutma. Sadece isyancılara değil, başkentte ve ikinci mıntıkada hayatta kalanlara. Silah bırakmalarını istiyoruz. Sana zor gelebilir ama duyarlılık ve sıcaklık göster.
0: Acele et, açıktasın.

0: Ben Katniss Everdeen. İkinci mıntıkada yaşayan bütün yandaşlara sesleniyorum.
1: Kurtulanlar geliyor. Nişan alın. Hazır olun. Hazır olun. Nişan alın.
2: Geri çekilmelisin.
1: Her ihtimali düşünün.
3: Silahları bırakın. Yere yatın. Silahlarınızı bırakın hemen. Hemen o silahları bırakın. Bırakın silahları. Hadi. Bırakın. Silahları bırakın.
4: Orada da. Silahını bırak. Bırak silahını. Bırak dedim. Ateş etmeyin.
0: Durun. Durun.
4: Ateş etmeyin.
0: Durun.
4: Beklemede kalın.
0: Yardım lazım.
4: Ateş etmeyin. At silahını.
5: Seni vurmamam için bir neden söyle.
4: At silahını.
0: Söyleyemem. Galiba sorun da bu, değil mi? Madeni havaya uçurduk. Siz mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için sebebimiz var. Öldürmek istiyorsan öldür. Sınavı mutlu et. Onun yerine kölelerini öldürmekten çok sıkıldım.
5: Onun kölesi değilim.
0: Ben öyleyim. Bu yüzden Kato'yu öldürdüm. O da Trash'i öldürdü. Trash de Kulov'u öldürdü. Her zaman böyle devam ediyor. Her zaman o kazanıyor. Her zaman Snow. Oynadığı oyunda bir piyon olmaktan bıktım artık. İkinci ve 12. mıntıkanın bir savaşı yok. Ama başkentin istediği bu. Neden isyancılarla savaşıyorsun? Komşularınla. Ailenle.

0: Bu insanlar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek düşmanı var. O da Snow. Herkesi ve her şeyi yozlaştırıyor. Bizleri de birbirimize düşürüyor. Onun için öldürmeyi bırakın. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin.
1: Ateş etmeyin.
2: Şerefinizi. Antonius. En iyi askerlerimiz dağda mahsur kalmışken ve isyancılar şu anda üzerimize yürürken tam olarak neyi kutluyoruz?
3: Alaycı kuşun ölümünü efendim. Pita onu öldürmedi ama kibri öldürdü.

0: Elbette. Aynı basit düşünce biçimi yüzünden en iyi askerlerimizi ikinci mıntıkaya yönlendirmeye başladın. İnsanları ölmeden gömmek gibi bir alışkanlığın var. Alaycı kuş öldüyse, isyancılar onu bir şehit olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayır, Bakan Antonius. Korkarım şu anda kutladığımız şey bu değil.
1: Efendim, isyancıları başkentin dışında...
0: İsyancılar birkaç gün içinde başkentin dışına ulaşmış olurlar. Gelsinler diye dış kesimleri boşaltacağız. Bütün uçak savarların hazırlanmasını istiyorum. Böylece gökyüzünden gelemezler. Onları şehrin içine çekeceğiz. Ondan sonra oyun kurucularımız şehrin içinde attıkları her adımı kanlarıyla ödetecek. Her kamera orada olmalı. İlerlemeleri, çektikleri acının kutlaması haline gelmeli. Yaşadıkları yıkımın her anının tarihe geçmesini istiyorum. Evet. Bu akşam kutladığımız şey neymiş Antonius? Yaşadığımız şu gösterişli çağın acı bir sona ulaşmasını kutluyoruz.
2: İşte buradaymış alaycı kuş. Yaptığın şu konuşma var ya Tanrım, çok dokunaklıydı. Düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sakıncası var mı? Morfin vermeyi kestilerdi. Deli doktor her gün gelip benim gerçekliğe yeniden uyumlu hale gelmemi sağlamaya çalışıyor. Sanki bu delikte yaşayan biri gerçekliğim hakkında bir şey biliyor da. Her gün en az 20 kere tümüyle güvende olduğumu söylüyor. Başkentten kurtuldum. Sunov'dan kurtuldum. Ya sen alaycı kuş, artık güvende misin?
3: Vurulana kadar.
2: Yapma lütfen. Kurşun sana dokunmadı bile. Sina elbette ki kostümünü kurşun geçirmez yapmıştı. Nereden yaralandın?
3: Ezilmiş kaburga, ezilmiş akciğer.
2: Sana yeni bir akciğer yapmadılar mı? İki tane var, birini ister misin? Herkesin işi hayatta kalmanı sağlamak.
3: Bana bu yüzden mi kızgınsın?
2: Kısmen. Kısmen de sahte olduğun için. Mide bulandırıcı romantik dramın ve umutsuzların kurtarıcısı rolü. Rol yapmadığın için de dayanmak çok daha zor oluyor. İstediğin kadar kişisel kalabilirsin.
3: Alaycı kuş sen olmalıydın. Kimse sana cevap veremezdi.
2: Kimse beni sevmiyor.
3: Senden korkuyorlar.
2: Belki burada ama... Başkentte korktukları tek şey sensin.
3: Sadece ailemin getirdiği şeyler.
2: Bu Pita'dan.
3: Evet.
2: Bizi yeterince mahvettiler değil mi?
4: Yaptığın konuşmanın çekimini gösterdik ona. Artık gerçek anıları var.
3: Yine de yanına girmem.
4: Yatağa bağlı, sana zarar ver.
3: Hayır, bu sefer farklı. Hamish, istemiyorum.
4: Ne istediğinin önemi yok. Bu Pita için. Denemekten zarar gelmez.

0: öldüğünü gördüm. Kötü görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Bunu söyleyerek iyi davranmış olmuyorsun.
1: İyi olan ben değildim, sendin.
0: Öldüğünü görünce bir şey hatırladım. Ekmekle ilgili. Yağmurdan ıslanıyordun. Onu bilerek yakmıştım. Sana vermek için. Annemin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Onu hayvana vermem gerekiyordu.
1: O günlerdir yediğimiz ilk şeydi.
0: Neden senin için dayak yedim ki?
1: Çünkü sen iyi birisin. Ve cömertsin. Beni sevdiğini söylerlerdi.
0: Ya senin beni sevdiğini?
1: Snow bu yüzden işkence etti. Beni üzmek için.
0: Söylediğin her şeyin yalan olduğunu söyledi. Tüm bildiğim şu. Ekmeği o hayvana verseydim, eminim bu kadar acı çekmezdim.

0: Sanırım söylenebilecek tek şey teşekkür ederim.
1: Başkentte olmam gerek.
0: Hayır, işini gerektiği gibi yaptın. Alaycı kuş olarak çok başarılıydın. Mıntıkaları birleştirdin. Şimdi de iyice dinlenmeni ve iyileşmeni istiyoruz.
1: İsyancılar beni en son yerde yatarken gördü.
2: Katniss, bu ivmeyi boşa harcayamayız. 13. mıntıkada propaganda filmleri çekeceğiz. Yaşadığını göstereceğiz.
1: Askerlerle olmalıyım.
2: Cephedeymişsin gibi olacak.
0: Askerler kalbine gelen bir kurşundan kurtulduğunu öğrendikleri zaman neden onlarla olmadığını anlar. Bu savaşı kazanınca teslim olanlar için gideceksin. Törende ordu olmalısın. Bizim için çok değerlisin.
1: Ne yapmam gerekiyorsa yaparım tabii.
3: Bugünden itibaren hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte seni her gün seveceğime ve değer vereceğime söz veriyorum.
4: Ben Finiko Oder. Seni Annie Christ'a bugünden itibaren işim olarak kabul ediyorum. Birlikteyken ve ayrıyken her zaman bir arada olacağız. Tek yaşam, tek amaç, tek kader.
5: Gelini öpebilirsin.

0: Yıta'yı gördün değil mi? Benden selam söyledin mi? Onunla eski arkadaşız. Başkentte hücrelerimiz yan yanaydı. Birbirimizin çığlıklarını tanıyorduk.
1: Snow'u öldüreceğim. O yaşadığı sürece kimse güvende değil. Bu konuda bir konuşma daha yapamam. Kamera istemiyorum. Propaganda istemiyorum. Oyun da istemiyorum. Ölürken gözlerimi görmesini istiyorum.
0: İşte böyle olmalı.
1: Kimse görmeden başkente bir giriş bulmalıyım.
0: Bu gece yarısı ikinci hangardan sağlık malzemeleri götüreceklermiş. Yani ilaç ve ağrı kesici gibi şeylerden biraz çalmayı düşünüyordum ama... sanırım burada kalıp arkanı kollayabilirim. Herkes herkesi öldürebilir, bir başkanı bile. Sadece kendini feda etmeye istekli olmalısın. Hadi. Sunova dans ettiğini göster.

0: Hey, bu o.
1: Neden gelmiş?

0: Hastanede olduğunu sanıyordum.
1: Öyleydim.
0: Hadi.
1: Ne yapıyor bu kız?
2: Başına buyruk işler yapmasa sinir bozucu.
1: Bunun ergenlikle ilgisi yok. Emre karşı geliyor.
2: İlk uçakla geri getiririz.
1: Saçmalama, artık geri dönemeyiz. Bir efsane oldu.
2: Ön cephede kurşun yarasından kurtuldu. Ben bile daha iyisini yapamam.
1: Biliyorum. Artık neredeyse orada kalması gerekecek. Ve her ne yapıyorsa biz planladık. Baştan beri planımız buydu.
2: Öyleydi elbette.
1: Bay Heavensby, oyun kurucusunuz. Oynadığı her oyunu bizim için oynadığını herkes bilmeli.
3: Ben 8. mıntıkadan Komutan Paylor. Hepiniz gibi ben de bir askerim. İşte bildiklerim. Hayatımızda ilk defa 13 mıntıka olarak birlikte mücadele ediyoruz. Bana sorarsanız çoktan tarihe geçtik. Tarih işini bırakıp kutlama yapmaz. Karşımızda değişmeyecek ve hiç teslim olmayacak bir düşman var. Başkan Snow şehrin merkezini korumak için askerlerini topladı. Dış kesimlerde yaşayanları uzaklaştırıyor. Siviller çaresiz bir durumda olacak. Onları kesinlikle hedef almayacaksınız. İhtiyacı olanlar için sıhhiye ekibi var. Oradakilere kim olduğumuzu göstereceğiz. Başkan Snow ilerlememizi durdurmak için bir mayın kemeri oluşturuyor. Pod adı verilen ölümcül cihazlar da var. Bunlar ölümlerimizi spor haline getiren oyun kurucularının yaptığı sadistçe icatlar. Eğer ordularımız askerleri ve diğer savunmaları geçerse Snow'un şehir merkezindeki sarayına gideceğiz ve Penem'i kurtaracağız. Öleceksek bir gösteri için değil, bir amaç için ölelim. Başarılı olursak bütün Penem için başaralım ve sonsuza kadar sürsün. Evet, zaten tarihe geçti. Ama gelecek, hepimizin geleceği yarın sabaha karşı başlıyor. Hep birlikte başkente yürüdüğümüz zaman.
0: ...451. bölük mü? Görünüşe göre her şeyin tamam.
1: Hazır olmaya çalışıyorum.
0: Yalan söyleme. Hayatımız boyunca birlikte avlandık. Tek başına gideceğini anlayabiliyorum. Beni bırakacak mısın?
1: Bir asker olarak tavsiyem mıntıkanda kalma. Ama gelmek istersen engel olamam.
4: Hawthorne, Everdeen. Yeni bölüğünüzle tanışın. Ben Teğmen Jackson. Sizi ekibinizle tanıştırayım. Bu Asteğmen Mitchell. Penem'deki en iyi keskin nişancı. Bunlar lig kardeşler. Birinci saldırı tümeninden. Ve bu da onbaşı Holmes.
1: Finnick, bizimle misin?
5: Öyle görünüyor.
1: Kısa bir balayı oldu.
5: Evet öyle. Galiba başkentte devam etmek zorundayız. Ele geçirdiğimizde...
6: Buraya toplanın. ...451. bölük. Benim bölüğümsünüz. Teğmen Jackson da benim yardımcım. Hepiniz bir tür saldırı tarzında uzmansınız. Ama biz saldırı bölüğü değiliz. Bu yüzden ön cephedeki askerlerin arkasından gideceğiz.
7: Sizler işgalin ekranlarda görünen yüzü olacaksınız. Yıldız bölüğü. Halka göründüğünüzde daha etkili olduğunuza karar verildi.
0: Yani savaşmayacak.
6: Verilen emirleri yerine getireceksin asker. Soru sorma.
0: Baş üstüne.
6: Bizim görevimiz başkentin savaşla yıpranmış sokaklarında çekim yapmak. Onları korkutmak için özel olarak seçildiniz.
7: Ve ilham vereceksiniz.
6: Ön cephenin epey arkasındaki terk edilmiş sokaklarda çalışacağımız halde bulacağımız yerin güvenli olmadığını garanti ederim. Aktif halde bulunan podlarla karşılaşacağımız kesin. Askerlerle de. Başkent için yüksek değerli hedeftesiniz. Yakalanırsanız diye bir intihar hapı alacaksınız. Hemen etki gösteren bir zehir. Damon Jackson, podlar hakkında bilgi vermiştim. Her sokakta olduklarını unutmayın. Bölümümüze bu harita verildi. Başkentin detaylı bir haritasını ve bilinen her podun yerini gösteren veri tabanı. Bu podlar bombalardan, tuzaklardan ve hayvanlardan birini tetikleyebilir. Bu alet olmadan hareket edemeyiz ve veri tabanının tam olduğu kesin değil. Bilmediğimiz tuzaklar olabilir. Oyun kurucuları bu bilgiye sahip olduğumuzu bilemez. Kendini ihma edebilir. Bu anahtarla 3 kere böğürtlen deyince kendisini ve 3 metre içerisindeki her şeyi yok eder. Her zaman birlikte olun. Bu cihaz olsa bile yeni podlar koyulduğu kesin. İçeride ne varsa sizi öldürmek için.
5: Bayanlar ve baylar, 76. açlık oyunlarına hoş geldiniz.

0: Bir pot buldum. Siper alın. Şu iki binanın orada.
1: Pollux. Buraya yerleş. Kester. Güzel. Hazırsan başla Katniss. Bekle. Pollux yaklaş. Tamam.

0: Ortam temiz.
1: Bence bu mayın tarlasından geçemeyiz.
2: O cihaz olmadan zor. Ve uyanıkken elinden alamayız.
1: Bu gece aynı saatte nöbet tutalım.
3: Düşman askerleri mi?
4: Dört beş birden üsse. Güneyden gelen bir kamyon var, tamam. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun arkadaşlar, bizdenmiş.

0: Pita Melark. 12. mıntıkadan. Adı Pita Melark. 12. mıntıkadan. 12. mıntıka.
1: Orada dur.
0: Adım...
2: Bekleyin. Sakin olun.
0: 12. mıntıkadan.
1: Ne yapıyoruz? Kelepçeleyeceksin.
0: Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
3: Sadece bir önlem olarak asker. Her şeyi anlayana kadar, tamam mı?
0: Evet. Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
4: Bizim ne olduğunu göstermek için çekime alın diyorlar. Yarın biraz daha ilerleyip yeni çekimler yaparız.
5: Kendini kontrol edemiyor.
3: Bence ona göz kulak olmak için izlemeliyiz. Ligler 17'ye kadar. Holmes'la Mitchell 19'a kadar.
6: Bana da nöbet verin.
3: İş o noktaya gelirse onu vurabilir misin?
6: Vurduğum Pita olmayacak. Başkentin piyonu olacak.
3: Yorumuna bakılırsa bu göreve uygun musun emin değilim.
4: Ona da nöbet yaz.

0: Beni öldürmeye çalışacak. Buradaki karmaşa yüzünden tetiklenecek.
1: Onu gözaltında tutarız.
0: Coin bunu neden yapıyor?
1: Bildiğim tek şey, arenadan Pita'nın kurtulmasını istedi. Senden hoşlanmıyordu. Kontrol edemediği kimseden hoşlanmayan biri.
0: O yüzden mi beni tehlikeye atıyor?
1: İnkar edecektir ama...
0: Ne?
1: Bu savaş şöyle ya da böyle bitecek. Serbest bir seçim olacak. Belki seni tehdit olarak görüyordur.
0: İyi de ben lider olamam ki.
1: Ama birini destekleyeceksin. Onu mu? Hemen evet diyemiyorsan tehlikedesin demektir. Artık herkese ilham vermene ihtiyaç yok. Çekimler sen olmadan da yapılabilir. Bundan sonra isyan ateşine ekleyebileceğim bir tek şey kaldı.
0: Ölmek.
1: Ben varken böyle bir şey olmayacak. Uzun bir yaşamın olsun istiyorum.
0: Bana bir borcun yok.
1: Çünkü bunu hak ettin.
2: Daha önce de bu durumdaydık.
0: Ne?
2: Bu bakış... Bu bakışı görmüştüm. Beni öldürecek misin? Karar vermeye çalışıyorsun.
0: Bunu hiç istemedim. Yaptığım bu değil.
2: Kendi gözlerimle gördüm. İlk oyunlarda.
0: İlk oyunlarda beni avlayanlara yardım ettiğini sanmıştım. Ondan sonra seni her zaman müttefik gördüm.
2: Ya arkadaş, sevgili, galip, nişanlı, düşman, hedef, canavar, şimdi de müttefik. Seni anlamaya çalışırken kullandığım sözcükleri eklerim. Özür dilerim. Ben hangisi gerçek, hangisi uydurma artık anlayamıyorum bir türlü.
3: O zaman sor. Eni böyle yapıyor.
2: Kime sorayım?
4: Bize. Artık beraberiz.
2: En sevdiğin renk yeşil. Bu doğru mu?
0: Evet, doğru.

0: Benimki de turuncu. Ama açık turuncu değil. Yumuşak, gün batımı gibi.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel çiziyorsun. Fırıncısın. Her zaman cam açık uyursun. Çayını şekersiz içersin. Ayakkabı bağını çift düğümlersin. Haklısınız. Bunu yapamam.
2: Herhalde artık gitmiyoruz.
0: O cihaz olmadan gidemeyiz.
3: Dinleyin. Şarjör boş. Sadece çekim için. Gidelim. 5 blok kuzeye.

0: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil. Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
1: İşte
0: bu.
1: Tamam.

0: Bugs. Burası iyi bir yer.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka. Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefret.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
10: Şu bahçede çekebiliriz.
11: Tamam, temizleyelim.

0: Artık temiz. Gale Holmes benimlesiniz. Ligler kanatlara.
1: Buna inanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum.
2: Çantadan turnike çıkarın.
3: Yerinizde kalın.
2: Ne varsa getirin.
4: Ceza.
2: Acele edin hadi. Çabuk.
5: Acele edin hadi.
3: Lanet olsun.
4: Komuta edemeyeceğim.
5: Çabuk olun.
4: Birinci güvenlik onayını değiştirmeliyim. Adını söyle.
6: Katniss Everdeen. Az önce ne yaptın?
4: Katniss. Onlara güvenme. Gerekirse Pita'yı öldür. Yapman gerekeni yap.
6: Bugs.

0: Acele edin.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi. Hadi çocuklar.
2: Yükseğe çıkın.
0: Koşun.
2: Acele edin.
0: Fenek geliyor. Çabuk olun.
2: Mecham. Yürüyün. Hadi. Yürüyün, hadi.
1: Hadi.
2: Yürüyün.
1: Hadi, hadi. Çabuk. Gidelim.
0: İçeri girin.
2: İçeri girin. Hadi yukarılara çabuk, hadi acele çabuk. Edin çabuk. Yürü hadi acele.
0: Çabuk.
2: İçeri girin, acele edin.
0: Koşun.
2: Daha çabuk hadi.
0: Devam edin. Yukarı devam edin.
2: Hadi.
3: Hey, dur.
4: Yavaşlıyor.

0: Oyun kurucular etkileyici şeyler buluyor.
1: 4-5-1'den üstse tamam.
2: Devam etmeliyiz. Askerler yerimizi öğrenmiş olmalı. Kameralar bizi yakaladı.
1: 4-5-1'den üstse cevap verin.
3: Burası berbat bir yer, gitmeliyiz.
1: 4-5-1'den üstse tamam.
0: Sinyal alamıyorum. Ama üstse dönebiliriz Everdeen, cihazı ver.
1: Everdeen duymadın mı? Cihazı ver.
4: Bax bana verdi.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Evet, yetkiyi ona aktardı. Onu gördüm.
0: Bunu neden yaptı?
4: Coin'den özel emir aldım.
0: Ne için?
4: Başkan Snow'a suikast için.
0: Böyle bir şeye asla inanamam. Yeni bölük komutanın olarak kullanma yetkisini hemen bana aktarmanı emrediyorum.
4: Bunu yapamam.
3: Kendimize hakim olalım.
0: Bir daha sormayacağım Everdeen. Cihazı bana ver.
5: Katniss doğru söylüyor. Plutarch yayınlanmasını istiyor. Alaycı kuşun Sunova yaptığı suikast izlenebilirse kayıplar çok fazla artmadan başkentin teslim olacağını düşünüyor.
3: Biz tartışırken yüzlerce asker buraya doğru geliyor.
4: Bax gerektiğinde bana yardım edeceğini söylemişti.

0: Pekala asker. Cihaz senindir.
1: Ayak izi bırakacağımızı hiç sanmıyorum. Gitmeliyiz. Kameralar petrolle kaplanmış olmalı.
2: Lig bu şekilde gidemez. Bacağı çok kötü. Onu geri göndermeliyiz. Üzgünüm.
3: Onunla kalırım. İletişim kurar kurmaz birini göndereceğim, söz veriyorum. Pekala, gidiyoruz.
4: Kaldırın
3: hadi.
4: Şunu.
5: Yürüyebilir misin?

0: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatini.
1: İyi günler, ben Caesar Flickerman. Şimdi size başkentin savunmasıyla ilgili çekimleri izletmek istiyorum. Bugün askerlerimiz isyancıları cesur bir şekilde karşılarken, öykümüz şaşırtıcı bir dönüm noktasına geldi. Katniss Everdeen, bir zamanlar en çok sevdiğimiz kızımız, daha önceki kazananlardan bazılarıyla gizlice şehre girdi. Hepsinin ismini biliyorsunuz. Finnick O'Dell ve Peeta Mellark. Görünüşe göre bazı müttefikler sonsuza kadar sürmüyor. Biraz daha yakından bakalım. Cesur askerlerimiz, Katniss Everdeen'le sersem isyancıları nasıl da köşeye sıkıştırdı. Bu hain kızı ayağımıza getiren sebep nedir bilmiyorum ama sadece başkent için değil, Penem için de büyük bir zafere tanık olmak üzeresiniz.

0: İşte izlediniz. Katniss Everdeen. Alevli kız. Çok fazla şiddetin kaynağı olan bu kız, görünüşe göre gayet şiddetli bir sona ulaştı. Yeni bilgiler gelince yine aktaracağız. Teşekkürler.
1: Artık öldüğümüze göre ne yapacağız?
2: Çok açık değil mi? Sıradaki hareket beni öldürmek. Bölümümüzden birini öldürdüm. Katniss çok haklı. Ben bir canavarım. Bir daha kendimi kaybetmem. Sadece an meselesi. Kontrolüm falan yok. Zehir hapına ihtiyacım var. Böylece gerektiğinde ölebilirim.
3: İş oraya gelirse seni ben öldürürüm.

0: Evet, Katniss Everdeen. Ok ve yay kullanmaktan başka bir yeteneği olmayan zavallı ve dengesiz kız artık öldü. Düşünür değil, lider değil. Halkın arasından seçilmiş bir simaydı. Değerli miydi? İsyanınız için aşırı derecede değerliydi tabii. Çünkü öngörünüz yok. Aranızda gerçek bir lider de yok. Müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama ne olduğunu gördük. Askerleriniz birbirinin boğazına sarılmış.
1: Evet, yapacak bir açıklamamız var. İyi akşamlar. Beni tanımayanlar için lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Başkan Alma Coyne. İsyancıların lideriyim. Başkanınızın cesur bir genç kadını umursamazca lekelemeye çalıştığı bu yayını büyük

0: bir zevkle kesiyorum. Ona halkın arasından çıkmış bir sima
1: seçilmiş
0: dedim. Sanki bir lider, gerçek bir lider, başka bir şey olabilirmiş gibi.
2: 12. mıntıkanın en fakir yerinden çıkıp bu noktaya gelen kasabalı bir kızı tanıma ayrıcalığına eriştim. Katıldığı ilk oyununu ve çeyrek asır oyunlarını kazandı. Bunun arkasından ayağa kalktı ve kölelerden oluşan bir ulusu tek bir ordu haline getirdi. Katniss Everdeen ölü ya da diri bu isyanın yüzü olarak kalacak.
0: Boş yere ölmeyecek.
3: Bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.
0: Onunla paylaştığımız bütün hayaller gerçekleşecek. Özgür bir Penem, demokratik seçimlerin yapıldığı bir yer ve Katniss'in anısına Penem'i baskıcı yönetimin pençelerinden kurtarmak için gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim. Güvende kalın.
1: Alaycı kuşu unutmayın.
3: Sınavın malikanesi nerede?
4: Şu an buradayız. Bu da şehir merkezi. Kuzeye doğru 70 ya da 75 blok ötede.
5: 75 blok mu?
4: Aha.
3: Yaşadığımızı bilmiyorlar. Bu bir fırsat. Şu binalar. Sınavın bahçelerine mi bakıyor?
4: Ben...
6: Öyle.
3: Dışarı çıktığında rahatça vurabiliriz.
7: Bence biraz abartıyorsunuz. Bizi aramıyor olsalar da sıkışmış haldeyiz. Şu düğmeye bas. Podları tarasın.
5: Her 10 adımda var.
8: Evet, yeni olanları göstermiyor bile.
5: Yani caddelerden gidemeyiz.
7: Çatılardan da geçemeyiz.
6: Başka bir yolu olabilir. Kardeşim bu tünelleri iyi bilir. Temizlik işleriyle uğraşıyordu. İsyan ettiği için cezalandırdılar. Hey, hey, yapabilecek misin? Bana bak. Bana bak. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum.

0: Efendim, doktoru çağırayım mı?
1: Hı? Ne dedin sen?
0: Doktoru çağırayım mı efendim?
1: Umarım beni yaşlı bir adamın sağlığından daha önemli bir şey için uyandı.
0: Kurtulmuşlar. Nasıl bilmiyorum. Gözlem kamerasında gördük.
1: Ben de göreyim. Mutlaka görmem gerekiyor. Bu o. Gerçekten o. Demek ki arena yer altına inmiş durumda.

0: Pekala çocuklar, burada biraz dinlenelim, tamam mı? İlk nöbet bende.
1: Hey Peter, şurada dinlen.
0: Herkes yerleşsin.

0: Başkentte üstümde halüsinasyon arıları kullandılar. Yani 13'teki doktorlar böyle söyledi. Beni de sokmuşlar mıydı? Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek.
0: Ve bu zehri kullandıklarında yaşamıma ait fotoğraflar gösteriyorlardı. Bazıları sanki gerçek değildi. Değiştirdiler. İlk başta her şeyi birbirine karıştırdılar ama artık biraz anlayabiliyorum. Özellikle değiştirdiklerinde sanki farklı bir kalite oluyordu. Daha parlak, yeni yaşanmışlar gibi.
1: Biraz dinlenmelisin.
0: Beni korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek. Yaptığımız şey bu. Birbirimizi korumak.

0: Katniss. Katniss. Katniss.
1: Neydi bu?
0: Gitmeliyiz. Hemen buradan çıkmalıyız.
2: Hayvanlar.
0: Hayvanlar geliyor.
2: Hadi.
3: Pollux, en hızlı yol ne?
1: Koşun. Hadi, hadi.

0: Caster!
1: Caster!
2: Çekinin! Hadi! Katniss, gitmeliyiz!

Hadi hadi hadi!

0: Börtlen.
1: Hadi gitmeliyiz. Hadi çabuk. Hadi.

0: Peter! Peter! Peter, devam etmeliyiz.
1: Ben canavarım.
0: Devam etmeliyiz. Yapabilirsin.
1: Kendimi kontrol edemiyorum.
0: Bana bak. Benimle kal.
2: Her zaman.
0: Hadi.
3: Neredeyiz biliyorum. Yakınlarda bir yer var. Şu merdivenlerden.
4: Aranıyor.
3: Devam edin.

0: Biri geliyor.
1: Kapıyı kapat hemen. Hayır Katniss, sorun yok. Sorun yok. Tigris, beni hatırladın mı? Plutarch'ın ekibindenim. Yardımın lazım.
2: Temiz.

0: Seni tanıyorum. Oyunlarda modacıydın.
1: Ta ki Snow yeterince güzel olmadığıma karar verene kadar.
0: Onu öldürmeye geldim.
2: Teşekkür ederim.

0: Yalın dikişe ihtiyacı var. Ben uydurdum. Hepsini. Cohen bana özel emir falan vermedi. Hepsi benim planımdı. Bugün ölen herkes yalan söylediğim için öldü.
1: Zaten biliyorduk.
0: Peki 13. mıntıkadakiler?
1: Jackson'ın Cohen'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun? Bucks'a güvenirdi. O da devam etmeni istedi.
0: Böyle olsun istememiştim.

0: Başarısız oldum. Hepsi benim yüzümden öldü. Fenek de öyle. Ben özür dilerim Pollux. Çok özür dilerim.
1: Glimmer. Marvel. Max. Claw. Virus. Rue. Bu ölümlerin anlamı ne? Yaşamlarımız bize ait değil demek. Gerçek bir yaşam yoktu. Çünkü seçeneğimiz yoktu. Yaşamlarımız da, ölümlerimiz de Sunova ait. Ama onu öldürürsen Katniss, bütün bunları bitirirsen, o ölümlerin bir anlamı olacak. Cinna, Box, Caster, Jackson ve Finnick. Bunu seçtiler. Seni seçtiler.
0: Bunu temiz tut. Yoksa enfeksiyon kapar.
1: Bana kelepçe tak. Henüz kendimde değilim. Buradayken hatırlıyorum. Ve anılarım tazeleniyor ama diğer zamanlar uyur gezer gibiyim. Kelepçe tak bana.

0: Sağ ol.
1: Önemli değil.
0: Uyuyamıyorum.
1: Evet, günlerdir ben de uyuyamadım. İlk oyunlarda senin yerini almalıydım.
0: Yapamazdın. O zaman seni asla affetmezdi. Ailesine bakmanı istiyordu ve bunu yaptın sen de. Seni kaybedemez. Seni çok seviyor.
1: Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşürüm. O beni hiç öyle öpmedi.
0: Gösterinin bir parçasıydı
1: hayır,
0: o.
1: Hayır. Kalbini kazandın. Onun için her şeyi bıraktın.
0: Neyse.
1: Artık bir sorun olmayacak. Üçümüzün sağ çıkacağını sanmıyorum. Eğer çıkarsak da seçim yapması gereken o, değil mi?
0: Doğru.
1: Kim olmadan yaşayamayacağını düşünürse onu seçecek. Top atışı. Bu bizimki değil. Şehrin dışındaki isyancılara saldırı sanırım.
2: Şehrin dışından gelmiyor.
1: Güneş doğuyor. Çatışma sesi var. Baylor ya da Lyme'dır. İsyancılar yakın.
2: Buraya kadar.
3: Zorunlu gösterim. Tüm Penem vatandaşlarının dikkatini.
4: Şehir merkezi sınırlarının yarım kilometre dışındaki bütün başkent sakinleri. Şu anda zorunlu bir tahliye emrini yürürlüğe koyuyorum. Saraya doğru gelin. Size barınacak ve korunacak yer sözü veriyorum. Düşmandan kaçanlar, evime gelin. Orada size gıda sağlanacak. Tıbbi yardım, çocuklarınız için güvenlik. Hepinizi son nefesime kadar koruyacağıma şerefim üzerine yemin
2: ederim. Keşke çabucak bitirse.
4: Düşmanımız bizim gibi değil. Bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Bizim rahatımızı ve gelişmişliğimizi hiç yaşamadılar. Bu yüzden de bizden nefret ediyorlar. Sakın yanılmayın. Onlar bizi kurtarmak için gelmiyor. Hepimizin yaşam tarzını yok etmek için

0: sizi yok etmek için geliyorlar.
1: Hala malikanede mi? Peter?
2: Evet. Odayı biliyorum.
1: Peki nerede?
3: Yaklaşık 5 blok var. Şu an buradayız. Caddelerin dışında. Malikane burada.
1: Ya podlar?
3: Muhtemelen burada yaşayanların güvenliği için kaldırmışlardır.
1: İşe yarayabilir. Yeterince yaklaşabilirim.
4: Bütün askerler bizi bekliyor.
3: Her ilan panosunda da resmimiz var.
1: Snow mültecilere barınak sağlayacak.
5: Doğruca kuzeye. Caddelerde binlerce mülteci olacaktır. Onların arasına karış ve kafanı kaldırma.
1: Tek şansımız var.
4: Boşa harcamayalım o halde.
3: İyi şans Harkness.
1: Teşekkür ederim. Pollux.

0: Tigress, yardımların için teşekkür ederim.
1: Ben de seninle geleyim Katniss. Dikkatlerini dağıtabilirim, beni
0: Hayır,
1: tanıyorlar.
0: Hayır, seni yine kaybedemem.
2: Bizimle güvendesin.
3: Ya askerler evi ararsa, ya yakalanırsa?
1: O zaman zehirden verin, asla geri dönmem.

0: Başkan sınavının emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen dikkatli ve sakin bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
1: İlerleyin.
0: Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra tüm vatandaşlarımıza gıda ve ilaç giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.

0: İsyancılar!
1: İsyancılar! Yere yatın, yere yatın!
0: Çabuk, çabuk!
1: Hadi ilerle, ilerle! Tamam. Süper smart!
2: Yardım edin!
3: Anne!
2: İmdat, yardım edin!
0: Gidelim! Hadi! Hadi!

beni! Aaaa!

0: lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Çocuklara öncelik verilecek. Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak.
1: Lütfen.
0: Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol.
1: Çocuğumu alın lütfen. Bakar mısınız? Lütfen acıyın. Lütfen bize lütfen yalvarın.

0: Biri yardım etsin.
1: Doktor! Doktor,
0: biri yardım etsin, kimse yok mu?
1: Doktor! Doktor lazım.
0: Acele edin, biri yardım etsin. Doktor,
1: yol
0: bir
1: açın,
0: şey yok mu?
1: Yardım edin.
0: Lütfen.
1: Fethiye getirin.
0: Çocuğum.
1: Doktor yok mu?
2: Kim?
1: Acele lütfen edin.

0: Hey, kalkma sakın. Durumun iyi. Her şey düzelecek.
1: Başkent sarayı korumak için o bombaları attığında savaş da bitmişti. İsyancılar kolayca girdi.
0: Yapma Katniss. Krem işe yarıyor.
1: Herkes çok korktu. Başkent askerleri, saray muhafızları, onların da çocukları vardı. Her şey... Ondan sonra bitti.
2: Anne.

Seni buraya ilk getirişimi hatırlıyorum. İşte geldik. Her şeyini getirmiştim. Pekala, sen rahatça yerleş.

0: Çok güzel bir çiçek. Elbette renkler de çok güzel. Ama hiçbir şey beyaz kadar mükemmel değil. Buraya gelmeni bekliyordum. Konuşmamız gereken çok şey var. Ama içimden bir ses ziyaretin kısa olacağını söylüyor. Hemen başlayalım. Kardeşin öldüğü için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yazık oldu. Gereksiz bir olaydı. Herkes o noktada oyunun bittiğini anlayabilirdi. Aslında bakarsan o paraşütler uçaklardan atıldığı sırada teslim olmak üzereydi.
1: O paraşütleri sen attırdın.
0: Benim emir verdiğimi mi düşünüyorsun? İkimiz de çocukları öldürmediğimizi biliyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamam. Çok belirli nedenler yüzünden can alırım. Bir avuç başkent çocuğunu yok etmem için herhangi bir nedenim yoktu. Hiç yoktu. Ama şunu kabul etmeliyim ki Koyi'nin yaptığı çok ustacaydı. İsyancılara zaman kaybettirmek için kendi çaresiz çocuklarımızı bombalayacağım fikri son askerlerimi de bana düşman etti. Başkentin ya da malikanenin içinde hiçbir direniş noktası kalmamıştı. Biliyor musun? Canlı yayında izlettiler. Arkasında ciddi bir zeka var, öyle değil mi? Eminim kız kardeşini öldürmek niyetinde değildi ama savaşta böyle şeyler olur. Başarısızlığım şuydu. Koyun'un yaptığı planı anlamakta geç kaldım. Önce başkentle mıntıkaları birbirine düşürdü. Sonra da gelip 13. cephaneliği ele geçirdi. Bu sizi kandırmasın. Şimdi de yerime geçmek istiyor. Ama seni hep izliyordum. Siz de beni izliyordunuz. Korkarım ikimiz de aptal yerine konduk.
1: Sana inanmıyorum.
0: Sevgili Bayan Everdeen, bir konuda anlaşmıştık. Birbirimize asla yalan söylemeyecektik.

0: Başkan Coin çağırıyor.
1: Beni görmeye hiç gelmedin.
0: Çok istedim ama...
1: Bizim miydi? Bomba. Geciktirilmiş patlama. Ve tuzak. Fazla insanı çekmek için. Sen mi yaptın?
0: Bilmiyorum. Tek bildiğim... sadece ailene bakmam gerektiğiydi. Ama üzgünüm, başaramadım.
1: Bir arenada herkesi koruyamazsın.

0: Nedir bu?
1: Geriye kalan galipler bize katılmaz mısınız? Hepinizi buraya çağırmamın birkaç nedeni var ama önce bir duyurum var size. Kendime Penem'in geçici başkanı olarak ilan etmenin yükünü ve onurunu aldım.
2: Geçici mi? Bu durum tam olarak ne kadar sürecek acaba?
1: Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Ama halkın şu anda mantıklı bir karar veremeyecek kadar duygusal olduğu da açık. Zamanı gelince seçimi planlayacağız. Ama sizi buraya çok daha önemli bir oylama için çağırdım. Simgesel bir oylama. Bu öğleden sonra Sunov'u idam edeceğiz. Bu idamın ardından da yüzlerce işbirlikçisi ölümlerini bekliyor. Komutanlar, işkenceciler, oyun kurucular. Ama tehlike şu ki bir kere başladığımız zaman isyancıları durdurmak kolay olmayacak. Kana susamışlık duygusunu geçirmek gerçekten çok zordur. Evet. Bu yüzden farklı bir plan önermek istiyorum. 4 kişilik çoğunluk yeter, çekimser oy yok. Yapacağım teklif şu. Böylesine barbarca idamların arifesindeyken simgesel bir açlık oyunları düzenleyeceğiz.
3: Başkentin çocuklarıyla bir açlık oyunu daha mı?
2: Şaka olmalı.
1: Şaka yapmıyorum.
2: Bu Plutark'ın fikri miydi?
1: Benim fikrimdi. İnsanların intikam ihtiyacını dengeleyecek ve çok az insan hayatını kaybedecek. Oy verebilirsiniz.
2: Hayır. Asla olmaz, bu delilik.
3: Bence adil olur. Sunov'un bir torunu vardı. Evet diyorum.
4: Ben de öyle. Onlar da tadına baksın.
2: Bu şekilde düşünmek bu isyanları başlattı zaten.
5: Ben hayır diyorum. Pita gibi. Finik de hayır derdi buna.
4: Ama burada değil. Çünkü Sunov onu öldürdü.
6: Hayır. Birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız.
1: Katniss de Haymitch'e kalıyor.
3: Sunov'u ben öldüreceğim.
1: Daha azını beklemezdim.
3: O zaman evet. Prim için.
1: Haymitch.
2: Alaycı kuşla aynı fikirdeyim.
1: O zaman karar verildi. Mükemmel. Bu akşam idamdan sonra oyunu açıklayacağım.
3: Evet bu. Gerçekten de harika görünüyor. Her zamanki gibi harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Ve son dokunuşlar.

Hepiniz yeni peneme hoş geldiniz. Oyuna katılanların arenasında bütün penem, özgür bir penem, sıradan bir gösteriden daha fazlasını izleyecek. Şu anda burada tarihi bir adalet anının gerçekleşmesine tanık olacağız. Yaptığımız devrimin en büyük dostu, bütün savaşları sonlandıracak olan atışı yapacak. Birazdan atacağı ok, diktatörlüğün sonuyla birlikte yepyeni bir çağın başlangıcını simgelesin. Alaycı kuş, yüreğin ne kadar safsa nişan aldıktan sonra isabetin o kadar doğru olsun.

0: Hayır.
1: Ulan etmeyin.
0: Hayır.
1: Hadi bakayım ona. Gebertin şunu. Hiçbir yere kaçamam.

0: Şu kadarını söyleyebilirim Katniss. Hep şaşırtıyorsun. Evet, Plutarch sana bir mektup gönderdi.
1: İstemiyorum.
0: Hiç kolaylaştırmıyorsun. Pekala, ben sana okurum. Katniss, belki ülke attığın ok yüzünden şaşkına döndü ama ben bir kere daha şaşırmadım. Tam olarak tahmin ettiğim gibi birisin. Keşke şahsen veda edebilseydim ama Coin ve Snow ölünce ülkenin kaderi bu akşam belirlenecek. Bu yüzden yanında görünemem. Bu akşam 12 mıntıka lideri seçim yapılmasını isteyecek. Beylerin seçileceğinden hiç şüphem yok çünkü sağduyunun sesi oldu. Üzerine bu kadar yük düşmesine çok üzüldüm. Asla kaçmayacağını biliyorum. Ama bu sonuç için aynı şeyleri yaşatacak olsam yine yapardım. Savaş bitti. Şu an herkesin bu korkunç dönemi tekrarlamamak için aynı fikirde olduğu dönemdeyiz. Elbette bizler hafızası olan aptal varlıklarız ve kendimizi yok etme potansiyelimiz büyük. Ama kim bilir belki bu sefer öğreniriz. Başkentten çıkarılman için bir araç ayarladım. Ortalıkta görünmesen iyi olur. Zamanı geldiğinde Komutan Paylor seni affedecek. Ülkede huzura kavuşacak. Umarım sen de kavuşursun. Plutarch.
1: Ya şimdi?
0: Eve. Eve gideceğiz.
1: Veda etmeden gitmene izin veremezdim. Kendine bakmak artık senin işin, Katniss. Bulacağına söz ver lütfen.
2: Neyi bulacağım?
1: Bir galibin hayatını.
2: Hoşça kal Evi.
1: Güle güle.
0: Arayı çok açmayalım.

O artık yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Prim artık yok. Prim artık yok.